0: 911 acil durumunuz nedir?
1: Alo. Saldırıya uğradık, bizi öldürmeye çalışıyorlar. Lütfen polis gönderin. Lütfen.
0: Hanımefendi sizi duymakta zorlanıyorum. Lütfen sizle konuşur musunuz?
1: Saldırıya uğradık, Venus'ta kiralık bir ev. Lütfen yardım edin, lütfen.
0: Neredesiniz? Adres verir misiniz?
1: Lütfen, Venus'ta kiralık bir ev. Lütfen.
2: Hanımefendi.
1: Lanet olsun.
0: Hanımefendi, iyi misiniz? Hanımefendi, sakin olmaya çalışın.
1: Evet, buradayım. Kresiz de
0: sakin olmaya çalışın.
1: Yeriniz kiralık. Alo.

Mini bebeğim mini, seni sallayacağım. Mini bebeğim ağlama.

Maya! Maya! Maya!

Yakaladım seni. Yürü. Maya nerede? Bırak o bıçağı.

Şimdi yavaşça arkanı dön. Maya nerede? Kes sesini! Kes sesini dedim! Şu an seni öldürmemem için bana tek bir sebep söyle! Maya nerede? Hani ilk cinayet en zorudur derler ya. İkinci olacaksın.

0: Beni duyuyor musun?
1: Maya?
0: Ryan.
1: Hey.
0: Bizi yakaladılar.
1: Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Geçecek.

0: özür dilerim. Çok üzgünüm.
1: Hayır. Hayır, senin suçun değil. Senin suçun değil. Tamam mı? Sakın. Evlen benimle. Benimle evlenir misin?
0: Evet. Evlenirim tabii. Evet. Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Evet.

0: istiyorsunuz? Cevap verin! Bunu neden yapıyorsunuz?
1: Çünkü buradasınız.
0: Ha!

Ah!

devam edecek. Ziyaretçiler Bölüm 1. Güçlü ol. Seni seviyoruz. Debbie ve Howard.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Abi kaç dakikaya buradasınız?
1: Az kaldı Abdü Bey.
0: Bunlar içeri giriyorlar abi. Alper'i arıyorum, bakmıyor telefona.
1: Tamam, ben arıyorum.

0: Alper'e mesaj yazsın. Ben gelinceye kadar bir şey yapmayayım. 2 dakika sonra oradayım. Şehit vereceksiniz.
1: Tamam abi.

0: Polat Alemdar operasyonu öğrenmiş. Ben gelene kadar bir şey yapmayın diyor.
1: Bizlere görevi Polat Alemdar vermedi. Görevi verenler durdurmadıktan sonra operasyon devam edecek.
2: Bekleyecek vakit yok Alper.

Nereden ateş ettikleri belli değil. Çatıdaki arkadaşlarımız şehit oldular. Şiddetli ateş altındayız. Kaç kişi olduklarını tespit edemiyoruz. Bizimle aynı üniformaları giyiyorlar. Düşmanı ayırt edemiyoruz.

0: Durun, giremezsiniz.
1: Ne yapacağım, vuracağım mı? Kaç şehidimiz var?
2: Şu ana kadar 5.
1: Binanın planlarını verin bana.
3: Polat Alemdar, bu senin işin değil.
1: İşinize karışmayayım da bütün arkadaşlar şehit mi olsun?
3: Arkadaşlarımız bu iş için yetiştirilmiş.
1: Bir pislik için bu kadar kayba değmez. Bana planları verin.

0: Ayıp değil mi Alper? Adamlarımı gönderiyorsun. Kendin gel.
1: Seni al bayraklara sarıp...
0: Sana güzel bir tören hazırlayayım.
2: Alper gelmiyor. Ben geliyorum.
1: Oo, Memati Baş.
0: Ne iyi ettin geldin.
1: Benim de canım sıkılıyordu.
0: Polat Alemdar da geldi mi?
3: Geldim. Aman ben orada olana kadar ölme.
0: Ben hiç senden başkasına...
1: Canımı teslim eder miyim? Annenin üstümde hakkı var.
2: Usta, bunlara bakılacak zaman mı? Vura gireceğiz işte.
3: Olmuyor öyle Memati. O burada kendini kıstırdıysa vardır bir plan.
0: Ne oldu? Sesiniz kesildi.
1: Hadi gelin.
0: Bak, beni oraya getirtmeyin.
3: Sen otur oturduğun yerde. Ben tasmanı getiriyorum. Boynuna takıp sürüye sürüye çıkaracağım seni.
4: Abi, her zamanki numarayı yapıyor. Tahrik ediyor. Onunla konuşmamak lazım.
0: Polat Alemdar.
1: Gel emrime gir. Bütün herkesi öldüreceğim. Ülkeyi yönetecek senden daha iyisini bulamam.
3: 15 dakika verin bana. İçeri gireyim.
5: Usta, sağ ele geçirmemiz emredildi.
3: Ele geçirdin de sağ ölüsü kaldı.
6: Gün aydınlanacak birazdan. Adamın sesini kesmezsek devlet rezil olacak.
3: Ekiplere benim de operasyona katıldığımı bildir Alper. Yürü.
5: Tüm ekipleri. Polat Alemdar operasyona dahil oldu.
6: Çaresiz kalırsak konuştuğumuz gibi yapacağız Alper.

0: Hadi. Kolunda beyaz bantlılar, Ersoy'un adamları. Yine de ölümcül yerlere ateş etmeyin. Gecenin karanlığında kim kimdir seçemeyiz.
1: Mantı nereden gördün usta?
0: Kameradan gördüm. Cahit, bizimkilerle konuş. Çatıyı ateş altında tutsunlar. Biz onlarla uğraşmadan evin etrafını saralım.
2: Tamam abi.
0: Abdülay, bu bir vardır eve girişte. Girişler senden.
2: Tamam abi.

0: Şurayı görüyor musun?
1: Evet efendim.
0: Ersoy'u o tarafa çekeceğiz. Orada gördüğün an lava atacaksın.
1: Efendim sağ ele geçirilmesi emri verilmişti.
0: Arkadaşlarını öldüren adamı bir de sağ mı ele geçireceksin? Cehennem ateşinde yansın.
1: Emredersiniz efendim.

0: Adamları yerleştirdin mi?
1: Yerleştirdim efendim.
0: Tamam, çıkıyoruz.
1: Efendim, burada kalsak?
0: Gel benimle.

koş! Abdülay, kapıya!

Siz gerizekalı mısınız? Odaya girmiştim. Ersoy elimdeydi. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Kimin adamısınız lan siz? Kime hizmet ediyorsunuz?

0: Efendim, Ünsal geldi.
1: Gelsin.
2: Efendim, Ersoy Ulu Bey'e operasyon yapılmış dün gece. Yakılarak öldürülmüş.
1: Ünsal'cığım, kendine bir kahve al. Uyanmanı sağlar.

0: Neden bana haber vermediniz efendim?
1: Böyle şeyleri senin bana haber vermen gerekmiyor mu? Biraz tatile çıkmak ister misin?
0: Hayır efendim, iyiyim. Ama sizin kadar bizim devletin içine hakim değilim.
1: Olamazsın zaten.
0: Buna Şamir nasıl izin verdi?
1: Ersoy'un yok edilmesini en çok o istemiştir. Canlı ele geçirilseydi bu Şamir'in sonu olacaktı.

0: Sağ olasın. Abdüre. Adli tıbbı sıkı takip edin. Cesedin Ersoy'a ait olup olmadığını öğrenelim.
1: Usta, bir tereddütün mü var ki?
2: Yok.
3: Efendim usta.
0: Uykum yok Memati. Annemi gidip göreyim.

0: Ne zaman çıkabilecek Nazif anne eve?
1: Hocalarımız biraz daha kalmasını tavsiye ettiler savcı hanım.
2: Biraz daha kalınca ayaklarım tutacak mıymış? Beni evimize götür bey.
3: Oğlum gelsin, bir konuşalım hanım.
2: Neyi konuşacağız bey? Eve gitmek istiyorum.
0: Anne evde daha zor olmaz mı senin için?
2: Kızım, alırsınız bana bir sandalye. Benim kimseye bir yüküm olmaz.
0: Onun için mi dedim anne, aşk olsun.

0: durumlar nasıl Hüsnü?
1: İyiyiz efendim. Sizde durumlar nasıl?
0: Gözün aydın. Ersoy öldü.
1: Verin o mübarek elinizi öpeyim.
0: Ne yapıyorsun?
1: Ahtım vardı efendim. Kim öldürürse 40 gün sırtımda gezdirecektim.
0: Ben öldürmedim. Cahit, öldüren çocuğun adresini ver. Hüsnü Bey onu biraz gezdirsin.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Bu arada emrettiğiniz gibi Gaye Hanım Tuncay Bey'in odasında sizi bekliyor.
0: Sağ ol Hüsnü.

0: Ne yapıyorsunuz Hüsnü Bey?
1: Bugün benim doğum günüm Burçin Hemşire Hanım. Önüme geleni kucaklayacağım.
0: Hüsnü Bey!
2: Annem nasıl Gaye?
3: Bugün fiziki olarak daha iyi abi. Ama morali kötü.
2: Normal Gayecim. Daha yeni yeni hadiseyi idrak ediyor. Konuştun mu hocamla?
3: Konuştum abi.
2: Ne diyor? Söyle gülüm, söyle.
3: Umut yok diyor. Sizin moralinizi bozmamak için tam söylememiş. Ama Nazife annenin ayağa kalkması neredeyse imkansızmış. Böyle yaşamaya alışması lazım diyor.

0: Abi niye streslisin?
1: Ben bankacı mıyım oğlum? Stres bende ne arar?
0: Ersoy'un cesedini görmedin diye mi efkarlısın?
1: Oğlum ben düşmanımı gömmeden rahat edemiyorum. Hele ki başkası benim düşmanımı öldürmüş, hiç rahat edemiyorum. Artık bir ay tribimi çekersin Abdülay.
0: Bana ne abi senin tribinden? Git Lale zara çeksin.
1: İki şaka yaptım diye insanı pişman etme.
2: Hadi gözümüz aydın. Ceset Ersoy Ulubey'e ait.
1: Nasıl anlıyorlar? Ceset olmuş odun parçası.
2: DNA testi yapıyorlar.
1: Yoktur yine, değil mi derin bir numara?
2: Yok yok. Rahat ol.
1: İşte niye rahat olamıyorum, ona da uyuz oluyorum.

0: Sağ ol gülüm.
1: Abi gözüm bozulacak, yazık. Ersoy öldü gitti, hala daha zararı var. Abi sırada kim var şimdi?
0: Düşman mı biter Erhan?
1: Bu adamın 1000 kişilik ordusu vardı, konseyi vardı. Hepsi musallat olacaklar.
0: Konseyi tamam. Ordusuna da bakacağız. Ersoy'un konseyinin başına seni mi geçirsek?
1: Ah, iki kolum olacaktı ki onlara nasıl babalık yapılacağını öğretirdim.
0: Kolla ne alakası var?
1: Koltuğa şöyle iki kolunu birden koyup da söyle ciğerim demedikten sonra ne yapayım ben babalığı?

0: Usta. Ne işin var Nurmati senin burada?
1: Uyku tutmadı.
0: Beni de.

0: Usta, senin içinde de bir huzursuzluk var mı? Bu Ersoy öldü diye benim horul horul uyuyor olmam lazımdı.
1: Kusursuz operasyon ya Memati. Benim ondan midem bulanıyor. Her şey kusursuzdu.
0: Her tarafa baktım, bir şey bulamıyorum. Yok usta. Ne bileyim, belki de biz kabul edemiyoruz. Kafada kuruyoruz. Kendim sıkınca içim rahat ediyor da.
1: Şehrin içinde lav atmak nedir? Biz gelene kadar o kadar şehit ver. Biz gelince vazgeç. Tam içeri gireceğimiz zaman lav at.
0: Peki ne olabilir usta?
1: Bilmiyorum Memati.

0: Çorba içelim mi?
1: En doğrusu çorba içmek usta. Dur, Abdül'ü darayım gelsin.
0: Bırak yatsın çocuk.
1: Gıcık oluyorum usta. Ne gamsız adam.
0: Meşguldür çocuk şimdi.
1: Neyle meşgul usta?
0: Vardır elbet meşgul edecek biri. Bekar adam.
1: Kim usta?
0: Benden duymuş olma Memati. Doktor.
1: Gaye. Hı. Vay çakal. Hiç söylüyor mu bak?
0: Sen de söyleme. Bir ara yakalarsın, üstüne takılırsın.

0: Çorba değildi usta. Şimdi Nazif annem böreklerinden olacaktı da yiyecektik.
1: Kurşunu hem anneme hem bana sıktı. Anamı da beni de felç etti.
0: Sizi felç etti, beni hem sağır hem kör etti. Mamuş'tan başka ne bir şey görüyor gözüm, ne bir şey işitiyor kulağım.

0: Bunu usta.
1: Bakalım nereye çıkıyor. Tut şunu.

0: etme Mati. Git bak bakalım tahmin ettiğimiz yere mi çıkıyor. Üstünde bir şey var.
1: Tamam usta.
0: Fener sende kalsın.

0: Buradan kaçmış.
1: Yananlar kim o zaman usta?
0: Kendi ölülerini koymuşlar.
2: Çabuk yardım et.

0: Operasyonu yapanların içinde ayım var. Ersoy'la konuşup anlaşmışlar. Başka türlü olamaz.
1: Hangisi usta? Alper mi? Paşa mı? Emniyetçi mi?

Pellerin bana yaptığını duydun mu? Evime girdi. Evimdeki herkesi öldürdü. Neden? Ben onun üstüne girmişim diye.

Ben ona bu küstahlığın bedelini ödeteceğim. Onu öldüreceğim. Onu senin elinle öldüreceğim ki her ikimize karşı işlediği günahların bedelini ödesin.

0: Benden ne istiyorsun?
1: Fellerin senin yaşadığını öğrenmesi çok uzun sürmez. Bu süre içinde onu öldürmeni.
0: Benim fellerle meselem yok. Benim meselem bu ülkeyi yönetenlerle ve Polat'la.
1: Bu ülkeyi feller yönetiyor. Feller yaşadığı sürece herkes onun piyonu.
0: Satranç oynamadın mı hiç? Şahı mat etmek için önce piyonlarını yiyeceksin.
1: Vaktin yok Ersoy. Başka bir şansın da yok. Seni oradan bunun için kurtardım. Sen felleri öldür. Sonra kimi istersen öldür.

0: Gel Tuğrul'cum, gel.
1: Davut Bey, arkadaşlar aradılar. Savcı Leyla Türkmen'i başka bölüme atamışlar.
0: Ben meslekten atılacak dedim.
1: Efendim, bence şimdilik bu kadarıyla yetinelim. Biz normal savcılık görevini yaparken kendi usullerimizce meslekten attırırız.
2: Atanma yazın çıkmış. Özel yetkin kaldırılmış.
3: İstanbul Adliyesi mi?
2: Evet.
3: Canım sağ olsun.
2: Bir inat uğruna değer miydi?
3: Sana ne? Sen inat etmeyen birini bulursun. Karı koca en yükseğe, tepelere çıkarsınız. Şimdi müsaade et, eşyalarımı toplayayım.

0: İstihbaratçı ne olmuş peki?
1: Onun için biraz daha zaman lazım. Onu içeri attıracağım. Ama önce savcının işini bitirmek lazım.
0: Davut, zaten aramız iyi değil devletle. Bir de Polat'la kötü olmasan. İkisi de neticede onun adamı.
1: Denge gözettikçe dengeni kaybedersin Peri. Mesele inci değil. Benim soyadımın ayaklar altına alınması. Bugün incide sesimizi çıkarmazsak yarın sana saldırırlar, öbür gün bana.
2: Tuğrul söyledi mi savcıyı?
1: Evet kızım.
2: Özel yetkileri alınmış. Bana ne onun yetkilerinden? Ben adının önündeki savcılık unvanının alınmasını istiyorum.
1: Onu biz yapacağız kızım. Devlet kendi gücünü kullanmazsa basın kendi gücünü kullanır.
2: Nasıl yapacağız?
1: Polat'la aşk yaşadığını belgeleyeceğiz.
2: Aralarında bir şey yok ki.
1: Bize ne?
0: Polat'la ilişkilerimiz %100 bozulacak.
2: Polat'ı ben sakinleştiririm. Sen ne düşündüysen yap babacığım.

0: edebileceğim aklınızdan geçiyor? Ya sizi öldürmem gerekiyor? Ya da kendimi?
1: Paşa, paşa, seninle de konuşulmuyor.
0: O kadar da değil. Kırk senedir ben bu memleketin ekmeğini yiyorum. Devletime hizmet ediyorum. İhanet de ne demek?
2: Alper, nerede senin emniyetçi?
3: Bir kere daha arayayım.
1: Arama. O bize gelmiyorsa biz ona gideriz.

0: Abi bir ekmek parası
1: depozitler.
0: Bir ekmek parası be abi. Bir çorba parası be abi. Hadi be abi. Ne olur abi.
2: Hayvan lan.
0: Abi.

0: Hoş geldin Yaşar Ağa.
1: Hoş bulduk. Valide nasıl oldu?
0: Daha iyiyim.
1: Arkadaşlar senin iyi haberlerini bekliyorlar.
0: Verdim onlara iyi haberi ya. Ersoy Ulu Bey'den kurtardım.
1: Ya öyleymiş. Ben böyle öleceğini düşünmemiştim. Ya Memati ya sen İskender gibi sallandırırsınız demiştim ama.
0: Ölmek için çok sabırsızlandı. Asmaya vakit bulamadık.

0: Sağ ol.
1: Afiyet olsun.
0: Bu Murat. Sizinle birlikte mi?
2: Ersoy ölmeden önce afrasını tafrasını yaptı ama şimdi pişmandır.
0: Zaza'yla aralarındaki meseleyi çöz Yaşar ağa. Ben masamda tatsızlık istemem.
2: Ben Murat'ı ikna ederim etmesine de Zaza'nın inadını sen benden iyi biliyorsun.
0: Ben Zaza'yla konuşurum.
2: Arkadaşlara bundan sonra birlikte hareket ettiğimizi müjdeliyorum o zaman.
0: Sen önce dediğimi yap.
2: Müsaadenle. Dünür, nasılsın?

0: Benimle hasımlık kolaydır. Hısımlık zordur. Yaşar ağa, acele etme.
1: Hayırlı işte, acele etmek lazım Memati. Hadi İlhan'ım, acelemiz var.
0: Usta, bunların yaşadığı her gün zarar.
2: Hiç kusura bakma Memati. Ersoy ölmeden önce hiçbirine dokunmam.
3: Ne?
2: Hanginiz Zaza'ya Murat'la barışmaya gideceğini söyleyecek?
0: Abdül'e gitsin. Biri hiç susmuyor, biri de hiç konuşmuyor. İyi anlaşırlar.
4: Allah bir daha hastaneye düşürmesin. İki gün yatırsın, üçüncü gün götürsün.
5: Nereye gidiyorsun dayı?
4: Oğlum, giderken de mi hesap vereceğim?
6: Benim bildiğim Zada dayı intikamını almadan hiçbir yere gitmez.
4: Değilsin. Oğlum, o nasıl bir gam verdi Sezba? İçimde hiç böyle intikam mintikam hiçbir şey kalmadı. Görsem Murad'ı ambele diyeyim gidem iki yanan sıkam. Böyle sanki böyle Zaza dayız oldu Sulhi dayız.
7: Yere kulağı vardır dayı. Duyar mı yer, o nasıl laf? Ben hazırlığı yaptım. Hemen gidek Murat'ın biletini kesek.
4: Rötar var, rötar. Dayız rötarda. Böyle canım ne isti bilimsin? Dim ki gidem ambele içli köfte yapam. Ambele yufka açam. Abele bulaşık yıkayam. Çamaşır yumam. Bir de dim ki böyle alam ikisi birden götürem hamama. Böyle. Böyle güzel biz yıkıyorum yumam.
6: Dayı, ele iyi olur. 20 senedir kimse sırtıma kese sürmedi.
4: Vah vah vah vah.
5: Dayı?
4: He?
5: Sen bir yerden bir şemşe mi duydun?
4: Neyi duyacağım oğlum?
7: Bulaşık çamaşır değilsin.
4: İçimden geçeni söyleyeyim.
5: He. Çamaşır, bulaşık, temizlik değilsin yani. Şifreli konuşuyorsun. Murat, pis tabak değilsin. He?
4: Ben ne diyeyim, sen ne diyeyim?
8: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam. Kardeş, bildiğin böyle iyi, güzel, hijyen bir hamam var mı?
8: Var. Yaşar Ağa'nın hamamı.
4: Katırcı Yaşar hamam açmış.
8: Allah için iyi kese yapar. Sizin Murat'ı keseleyecekmiş. Polat abi de dedi ki Zaza gitsin, Murat'ın eli temiz pak olmuşken elini sıksın.
5: Şifreli konuşuyorsunuz değil mi? Sıkacık.
8: Aman dedi. Kimse kimseye sıkmayacak.
5: O da kafama sıkayım.
4: Ben bulaşık çamaşır diyeyim. Sen kan değilsin. Pis etme. Pis etme her tarafı. Nasıl temizleyen? Paspas yok.

0: Polat, ne yapıyorsun?
1: Ofisteyim.
0: Seninle konuşmam lazım.
1: Konuşuyoruz işte.
0: Yüz yüze. Ben istifa ediyorum.
1: Saçmalama.
0: Tayinimi çıkarmış seninki. Bunu hazmedemem.
1: Benimle konuşmadan sakın istifa verme.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun.
2: Hoş geldin Murat'cığım. Şeref verdin.
1: Hoş bulduk. Biz şeref.
2: Dün bizi üzdün Murat'cığım.
1: Yanlış, yanlış Yaşar'a. Sizin söylediğiniz iş değil.
2: Öldü gitti Ersoyul Bey. Şimdi ne yapacağız?
1: Biz yaşıyoruz ya. Ölmekten beter dönek demeleri, şerefsiz demeleri. Ersoyul Bey öldükten sonra herkesle her zaman ticaret yaparız. Oturur konuşuruz.
2: Murat'cığım, sen biraz gençsin. Dönek demelerini istemiyor musun? Bir tur daha atarsın. Başladığın yere gelmiş olursun. Kimse de sana dönmüş demez.
1: Eyvallah.
2: Allah'tan biz senin kadar genç değiliz. Bir tur daha attık. Gittik Polat Alemdar'la konuştuk. O da memnun oldu.
1: Bunu şahsın adına mı konuştun, konsey adına mı konuştun?
2: Akrabamla dertleşir gibi konuştum. O da memnun oldu. Hepinizi yanımda görmek isterim dedi.
3: Ağam, bir isteğiniz, emriniz var mı?
2: Sağ olun.

0: Bize şefaat ettin, öyle mi Yaşar'a? Peki bu şefaatin karşılığı ne?
1: Zaza ile barışma.
0: Ersoy Ulu Bey'i yakarak öldürdüler. Sen de beni diri diri gömeceksin.
1: Ben senin büyüklüğünü teminat altına aldım. Polat Alemdar senin Zaza ile barışmanı istiyorsa... Zaza'nın canından çekindiği için bunu istiyordur. Senden çekinmeseler neden böyle bir şey istesinler?
0: Bir şartla kabul ederim.
1: Nedir şartın?
0: Gelsin, elimi öpsün, af dilesin. Ben de onu affedeyim.
1: Peki Muratçım, dediğini söyleyeyim. Ne cevap verecekler? Sen bana açık konuş. Yaşamak mı istemiyorsun, anlaşmak mı istemiyorsun?
0: Senin hanımını öldürseler sen barışır mısın?
1: Birisi benim karımı öldürmüşse önce o eli öperim. Sonra beklerim. Gün gelir, o öptüğüm eli kefenin içine koyar, gömerim. Ben sana demiyorum ki Zaza ile bir ömür can ciğer ol. Hepimiz ticaret yapıyoruz.
0: Ben kimsenin ayağına gitmem.
1: Sen bir yere gitme. Burada benim misafirim ol. Zaza buraya gelsin.

kara kaş, boyanır mı kara kaş, boyanır mı öpsem yar

0: Sensiz olmaz da çora.
1: İmdat boyun devrine. İmdat teneşlilere gelesin. İmdat kan tüküresin. Of. Verdin o hayatın kanını. Dayı oldu hala.
2: Dayı sana polim yapıyor Cevher dayı. Gidip Murat'ı affedecek ya. Bir litre kan dayıya ne yapsın?
1: Sus imdat.
2: İmam kanı verse dayı cübbeyi çekip namaz mı kıldıracak? Nasıl inanırsın böyle hurafeleri anlamayayım ki.
3: Cevher imdat. Olmuştu ben de masaları silin.
1: Bez getir.
3: Utanmışsınız mı bu pisliğin içinde zaratsız?

0: Ne var İlhan?
1: Yok gelmiş. Dayı diyor yüzüne bakmam ancak kafasına sıkar.
2: Kimle konuşuyor?
3: Katırcının İlhan.
2: Ben o telefonu ver.
4: Pis.
2: Alo. Ne var İlhan'ım? Yo gelip. Az bir işim kaldı, bitirem gelen. Yo beklesin bro beni. Gözlerinden öpeyim.
5: Ya madem Muro'yu öldürmesin?
1: Oha ben öldür.
4: Ya sen ne kafasız bir herif oldun Cevher.
2: Niye öldürmeyeyim ha? Temizliğimi yapmışım. Kurtlarımı tükmüşüm.
1: Dayı. Hı? Sen Murat'ı öldür. Ha ben sana bütün İstanbul'u paspas ettirem.
0: Paspas sen olacaksan.
2: Olur.
6: Nereden çıktı bu paket işi?
7: Bilmiyorum efendim. Başbakanın danışmanı aradı acil bekliyoruz diye.
6: Daha da dediniz mi?
7: Dedim müdürüm. Ama hiç itibar etmedi. Kesinlikle gelecek. Başbakan gelecek, herkese tek tek plaket verecek. Tebrik edecek dediler.
6: Çocuklara söyle hazırlansınlar.
7: Emredersiniz efendim.

0: Söyle müdür.
1: Kasetimi gönderdin mi?
0: Gönderdim. Bunun için mi aradın?
2: Sen tedbiren ortalıkta gözükme.
1: Alper bir taraftan arıyor, Paşa bir taraftan.
2: Şimdi de başbakan çağırmış.
1: Ödül mü verecekmiş, tebrik mi edecekmiş, neymiş?
0: Oğlum, bizimkiler Amerikalı olmuşlar.
3: Hemen ödül verme derdine düşmüşler.
0: Sen rahat ol. Aklın da bende kalmasın. Öperim gözlerinden.

0: hoş geldiniz. Bu kadar korumaya ne gerek vardı müdürüm?
1: Sayın Başbakanımız herkese plaket verecekmiş.
0: Ben koruma zannettim. Buyurun.
1: Bu plaket işi nereden çıktı?
0: Sayın Başbakan Ersoy Ulubey operasyonuna katılan tüm arkadaşları özel olarak ödüllendirmek istedi. Hadisenin böyle kapatılmasından ziyadesiyle memnun oldum. Şöyle buyurun.
1: Merhaba. Merhaba efendim.

0: Polat Alemdar, emin misin?
1: Eminim başbakanım. Ancak siz çağırırsanız gelir. Ben onun mekanını basıp almaya kalksam çok sayıda masum polise zarar veririm.
0: Çağırır plaketini eline veririm. Bize ihanet eden adamın da son bir kez gözlerinin içine bakmış olur.

0: Tebrik ve teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim.
2: Sizinle bir hususu görüşmemiz lazım müdürüm. Buyurun.

Biz Güneydoğu'da birlikte görev yaptık. Ersoy Ulu Bey ve Yağcı Müdürle. Oraları benden iyi biliyorsunuz. Bataklık gibi. Tertemiz gidiyorsun.

0: Bataklığa bir sokuyorlar, çırpındıkça batıyorsun.
1: Devletten çalacağın bir kurşun vardı kafana sıkmak için. Ölüp gideydin.
0: Çok düşündüm. Ama çocuklarım var. Ben ölsem bile onları rahat bırakmazlar.
2: Ne kasedin var Ersoy'un elinde?
3: Kimse buradan sağ çıkmayacak. Girin içeri.

0: Güvendiğiniz 3-5 kişiyi daha dahil edin. Tozu biz satacağız. Paraları da çocuklara verin.
1: Koçum, devlet artık biziz. Bizim ne kadar paramız olursa o kadar güçlü oluruz.

0: sadece toz işi de değil. Dağdaki üst düzeylerle de irtibatları var. Ortaklaşa örgütle çok adam öldürdük. Bazen biz onların kılığına girip yaptık. Bazen de onlar bizim kılığımızda yaptı.
1: Ersoy'un planı ne? Kime sıkmak için kaçtı?
0: Bilmiyorum.
1: Ersoy nerede?
0: Ersoy nerede bilmiyorum. Ne planlıyor bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, kafayı tepeye taktı. Tepeye dair bir şey hazırlıyor.
1: Tepe kim?
0: Kırmızı plakadaki ilk 5 sırayı götürecek. Siyasi komplolar...

0: artık bu mümkün değil. Öldürmekten başka çaresi yok.
1: Tek başına değil herhalde Ersoy.
0: Kaşifoğlu var. Eski istihbaratçı. Kaşifoğlu kimin adamı onu bilmiyorum.
1: Kimin adamı olacak? İsrail'in adamı.
2: Usta, devletin zirvesi yine bir araya mı?

0: Abdüley, Alper'in yanına git. Bütün programları öğrenin. Gizli, aleni ne varsa söylesinler.
1: Alper'e söyleyeceğiz değil mi durumu?
0: Söyle. Cahit, kimse öldürmesin müdürü. Daha işimiz var.
1: Tamam abi.
2: Usta. Ne zamandan beri ihanet edenlere merhamet ediyoruz?
0: Bir sürü böyle adam var. Hangi birini öldüreceksin? En azından ne mal olduklarını biliyoruz. Yenilerin ne olduğunu, kim olduğunu biliyor muyuz? Neredesin Leyla?
3: Evdeyim, sen?
0: Misafir kabul ediyor musun?
3: Gel canım. Açsan bir şeyler hazırlayayım.
0: Ne varsa bir şeyler yerim. Gerçi sende envai çeşit kahvaltılık vardır. Dombik, hadi bir şeyler hazırla.

0: Geçmiş olsun efendim.
1: Sabahtan beri böyle bir şeyin nasıl gerçekleşebildiğini düşünüyorum Ünsal. Kim buna nasıl cüret eder?
0: Adi vaka da olabilir.
1: Umarım adi vakadır. Bu olayı aydınlatacak olan sensin.
0: Neden hadise olur olmaz haber vermediniz?
1: Önce kendi işimi soruşturmam gerekiyordu. Bana bilgisayarımı getir Ünsal. Kopyalanmışsa kopyalandığı yerleri tespit et. Ama bilgisayarım benden alındığı gibi elimde olacak.
0: Emredersiniz efendim.

0: bu ne?
1: Ne varsa dedin. Başka da bir şey yok vallahi. Biliyorsun artık yemiyorum.
0: Kaç senedir zayıfsın. Almazsın ki kilo.
1: Korkusu bana yeter canım.
0: Ne olmuş ki? Sen tombikken de çok tatlı bir insandın.
1: Tatlı insan olmak tatlı kadın olmaya yetmiyor.
0: Teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun. Yıllarca biri de bir gün bana laf atar mı diye bekledim.
0: Hadi canım.
1: Mesela geçen adliyeye gidiyordum. Adama biri laf attı. Bizim polisler de gördü. Baktım alacaklar. Bırakın dedim. Hepsi şaşırdı.
0: Bir de namın da sert tabii.
1: Ben hayatta laf atan adamı mahkemeye yollamam.
0: Hangi kadın böyle bir şey kabul eder?
1: En azından bana laf atanı mahkemeye sevk etmem. Böyle bir ahdım var.
0: O zaman Ferit kaçtı diye ölüyorsun derdinden.
1: Ferit umurumda mı benim? Mesleğimi elimden almışlar. Ne Ferit'i?
0: Kimse senin mesleğini elinden alamaz.
1: İyice yoruldum.

0: soğudum Polat. Bir mücadelenin içindeyim ama ne için, kiminle mücadele ettiğimi unuttum. Ben bunları söylerken sana bakıyorum da hiç yorulmuşa benzemiyorsun. Sen yorulmadın mı?
1: Ben senin düşündüklerini düşünmemek için uyumuyorum bile. Oradan oraya koşturup duruyorum. Yoksa hiçbir şeyden yorulmadım, ideallerimden yorulduğum kadar.
0: Ne olacak bizim halimiz?
1: İyi olacak.
0: Nasıl iyi olacak?
1: Nasılını bilmem. Ama olacak.
0: İnci bırakmaz bu işin peşini.
1: Konuşurum, bırakır.
0: Güçlü diye mi beğeniyorsun İnci'yi?
1: Beğendiğimi kim söyledi?
0: O zaman güçlü diye hayır diyemedin.
1: Hayır demediğimi nereden biliyorsun?
0: Siz erkekleri anlamıyorum. Elif diye diye canını bile verdin. Adım gibi eminim ki bir gün bile Elif'i unutmadın.
1: Bir saniye bile.
0: Ama gittin Ebru ile evlendin.
1: Umut. İnsanın içindeki Elif bile ölüyor ama umudu ölmüyor.
0: Öldü mü Elif diyorsun?
1: Benim içimdeki Elif ölmez. Çünkü Elif'i sevdiren Allah. Allah başka birini daha sevdirirse severim.
0: Topu da taca attın.
1: Sen beni boş ver. Senin içindeki ne diyor? Hı?
0: O kadar yorgun.

0: Sırtına bir şey alsaydın bari.
1: Hava o kadar güzel ki.
0: Tombik, teşekkür ederim.
1: İki zeytinle bir parça peyniri teşekkür mü edeceksin?
0: Yanımda muhabbetim vardı. Çok iyi geldi.
1: Ben teşekkür ederim. Asıl bana iyi geldi. Hastaneye mi?
0: Hastaneye doğrayacağım. Sabah çıkaralım annemi diyorum.
1: İyi olur. Ersoy'u ne yaptın?
0: Lağım faresi lağımda dolaşıp duruyor. Ama elbet yerin üstüne çıkacak. Zaten bütün tadımı da o kaçırıyor ya. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
2: Hadi üşüyeceksin, gir içeri.
1: Sen git, girerim.

0: Ne yaptınız Abdüley?
1: Abi buluşmamız lazım. Başbakan seninle görüşmek istiyor.
2: Rahat konuşmak için telefonu kripto moduna geçir.
3: Geçtim abi. Abi bir program gözükmüyor Ersoy'un saldıracağı. Alper Başbakan'la temasa geçince Başbakan senden dinlemek istedi.
0: Neredesiniz şimdi?
3: Biz yanına geçiyoruz.
0: Geliyorum.
4: Baba, adam sana bıçağı sapladı. Biz onu neden yaşatıyoruz?
5: Senin anlamadığın işler. Benim bir şeyim yok. Annene de kardeşine de söyleme sakın. Pusat kardeşine söylemiş mi?
4: Bin kere tembih etti İlhan söylemeyin diye. Söylememiştir herhalde.
5: İyi. Zaza ile Murat dışarıda mı?
4: Dışarıdalar.
5: Benden başka da kimse o ikisini yan yana getiremezdi.
4: Zerre anlamıyorum seni.
5: Baban gibi olursan anlarsın. Bu alem tuhaf bir alemdir. Kan davası kan çıkmadan bitmez. İki taraf birbirini öldürmeden durmayacaktı. Bizim kanımız çıkınca iki taraf da bize minnetle bağlı kaldı. Şimdi biz ne desek onu yapacaklar.
4: Peki senin canınla oynamaya değer mi?
5: Karşılığını alırsan değer.

0: Dayı, Allah'ını seversen müsaade et, öldürem kansız.
1: Benim sapladığım bıçağı ciğersiz yiyemedi. Seninkini mi yiyecek?
0: Benim kurşunum zehirlidir dayı.
1: Oğlum sulh edecek. Mecburum biraz. O da Yaşar'ın hatırına ha.
0: Ya Allah'ın hatırcısının ne hatırı olacak dayı?
2: Üff. Dayım hakemi vurdu ha. Ben bile anlayayım. Sen nasıl anlamışsın dayı?
1: Anne de işine gelmeyi. Tavşan olmayacak ya yanına.
3: Nedir durum?
4: Ağır bir şey yok abi. Kenan yanında şimdi.
3: Bunlar?
4: Sakinler.
3: Sizin hiç utanmanız yok mu? Biz size barışın diyoruz, Yaşar'a hakem diyoruz. Siz onun yanında birbirinize giriyorsunuz.
5: Bana söyleme, adamına söyle. Adamın sizin raconunuzu takmıyorsa bana ne?
3: Murat, senin dilin çok uzun.
1: Bırakmışsınız ki kısaltak.
3: Ha. Zaza, bir şey kısalacaksa ben kısaltırım. Bir şey uzayacaksa ben uzatırım. Polat Alemdar diyor ki, Yaşar Ağa'dan helallik almadan, birbirleriyle barışmadan karşıma çıkmasınlar. Aksini söyleyecek varsa yüzüme söylesin.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
7: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Efendim şu anda Cunda'nın turistik çarşısındayız. Cunda sahilin hemen yanı başındayız. Efendim gördüğüm en güzel turistik çarşılardan biri Cunda'nın hediyelik eşyaların satıldığı turistik çarşısı. Cıvıl cıvıl çok güzel. Efendim her yerde birbirinden şık, birbirinden güzel, rengarenk hediyelik eşyalar var. Özellikle rüya kapanları ve rüzgarlıklar çok güzel. Tamamen deniz kabuklarından ve sedeflerden yapılmış rüzgarlıklar. O kadar güzel ki efendim çarşının her tarafında bunları bol bol görmek mümkün. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: İsim nedir?
1: Zeynep.
0: Zeynep Hanım buralı mısınız?
1: Evet.
0: Dükkanın sahibi siz misiniz?
1: Evet.
0: Neler var? De. Şöyle bir tanıtalım. Tabii efendim çok güzel.
1: Var,
0: nerede yapılıyor bunlar?
1: Bunlar. Bunları biz tamamen kendiniz yapıyorsunuz.
0: Siz mi yapıyorsunuz?
1: Tabii eşimle beraber bütün gördüğünüz deniz kabukları,
0: boncuklar. Ama bunlar çok güzel, harika. Evet. Efendim hepsi adeta sanat eseri. Evet. Bakar mısınız? Cunda yazıyor üzerinde.
1: Evet.
0: Bunlar nedir böyle? Duvara mı asılıyor?
1: Duvara asmalık.
0: Bak, ama çok güzel. Tamamen kendiniz yapıyorsunuz.
1: Tabii tabii bakın bak.
0: Ay eller. Çok şık. O kadar çok çeşit var ki.
1: Evet.
0: Efendim bakar mısınız? Ayvalık'ın tarihi konakları, evleri.
1: Deniz kabuklarımız var. Bunlar daha uygun fiyatta hediyelik.
0: Evet. Ve burada da rengarenk topraktan yapılmış birbirinden güzel tabaklar var. Kupalar var. Çerezlikler var. Evet hepsi çok güzel. Bakar mısınız? Ben bunu çok beğeniyorum. Benim de var bundan. Evet çok şık. Bakar mısınız? Değerli izleyenler, hediyelik eşya dükkanları, turistik çarşı, inanılmaz renkli, keyifle geziyoruz. Efendim ne var ne yok. Elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ancak zamanımız kısıtlı. İnanın çeşit çok fazla ve hep son derece özel tasarımlar. Şu anda yine çok güzel, çok renkli bir dükkandayız. Bakalım burada neler var. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: İsim nedir?
1: Aysel.
0: Aysel Hanım buralı mısınız?
1: Evet.
0: Evet neler var dükkanda?
1: Vallahi istemediğiniz kadar şeyler var.
0: Şöyle bir gösterelim hızlı hızlı.
1: Şöyle Cunda evleri anahtarlıklarımız var.
0: Aa çok iyi.
1: Tabaklarımız var yine el yapımı.
0: Efendim anahtarlıklar çok güzel. Cunda evleri işte tarihi Cunda evleri gerçekten çok güzel olmuş. El emeği göz nuru yapılan çalışmalar. Ne alıyor peki daha çok gelen turistler?
1: Bunlar hediyelik daha çok.
0: Yani ne alıyorlar? Tabak mı alıyorlar? Çerezlik mesela mi?
1: Şunlar çok hediyelik olarak
0: şunlar mı?
1: Gidiyor. Şunlar elimdeki ürün çok hediyelik gidiyor.
0: Evet.
1: Yani şöyle üçlü kuşlarımız her ürün gidiyor da. Yani şu ürünler evet onlar da el yapımıdır.
0: Bunlar da çok güzel. Bakar mısınız? Valla fiyatlar makul.
1: Fiyatlar da uygundur.
0: Fiyatlar
1: geçen uygun, seneki fiyatları hep baz aldık. O fiyatlardan devam ediyoruz.
0: Efendim bazılarının üzerinde etiket var. Hani böyle tek tek fiyat vermek istemiyorum ekranda.
1: Aynen şu çerezliklerimiz filan.
0: Ama fiyatlar gayet makul.
1: Evet, makul.
0: Hani her bütçeye uygun burada alabileceğiniz hediyelik bir ürün var. Birgül Hanım merhabalar.
2: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bu nedir?
2: Bu su kabağından yapılmış bir gemi çeşidi. Biz bunları ışıklandırmalı da yapıyoruz.
0: Aynı şöyle zamanda lamba.
2: Lamba şeklinde de yapıyoruz. Benim eşim hem Halk Eğitim Müdürlüğü yaptı, matematik öğretmeni. Çocuklarımız üst üste üniversitede okuyunca biz bu
0: eşiniz de böyle bir sanata yöneldi. Evet, iyi ki de yönelmiş. Yöneldi. Çok güzel olmuş, çok başarılı. Burada da amforalar var.
2: Amfora içinde gerçek deniz atı.
0: Gerçek mi onlar?
2: Gerçek. Yani eskiden böyle küçük küçük parçalar kalıyordu bizde. Biz de onları böyle bu çeşitte gece lambası olarak değerlendirdik.
0: Efendim bakar mısınız? Plaj kumundan, deniz kabuklarından, sedeflerden yapılan tasarımlar gerçekten güzel. Orijinal deniz atı. Evet hepsi orijinal. Plajlardan toplanan malzemelerle yapılmış ve burada da deniz kabuğundan çok güzel bir lamba var. Evet ilk defa görüyorum öyle bir şey. Çok değişik bir tasarım. Tamamen deniz kabuğu ve küçük küçük midyelerle, deniz kabuklarıyla efendim lambanın gövdesi de şekillendirilmiş ve burada da midye lamba var. Bakar mısınız neler yapılmış deniz kabuklarında? Çok güzel, çok dekoratif. Hepsi birbirinden şık. Efendim Cunda'nın en kral dondurmacısında Tayfun ustamızla birlikteyiz. Kralla birlikteyiz. O bir kral. Ben neyim?
3: Ben Özel'le güzelim.
0: Evet efendim burada Cunda Adası'nda Venezuela kraliçesi de oldum. Şey, şimdi ne yapacağız? Sor.
3: Senin Rabbim cumartesi gecesi mi yarattı? Bilmiyorum böyle ben. Hiç işi bilmiyorum. Yokken.
0: Efendim görüyorsun.
3: Her şeyi özenmiş.
0: Sen çok fenasın. Sen
3: hiç
0: çok...
3: malzemeden çalmamış.
0: Sen...
3: ben de
0: çalmış. Sen çok fenasın. Çok az laf yapıyor. Waffle yapıyoruz efendim. Evet, nasıl yapıyoruz?
3: Evet, hamurumuz.
0: Hamurumuzda ne var?
3: Sevgi, aşk, ilgi, alaka.
0: Tamam şimdi onları geç, onlar olacak zaten. Malzeme evet. Ne?
3: Un, şeker, süt, dereç.
0: Ha, onu söyle.
3: Bir de
0: tamam.
3: Kraliçe gözyaşı.
0: Tamam. Bir de ne?
3: Kraliçe gözyaşı. İda'dan.
0: Kraliçe gözyaşı İda'dan nasıl uyduruyorsun? Nasıl uyduruyorsun?
3: Ya işimiz bu.
0: Ay ay ay, mevsimin meyveleri, çilekler yıkanmıştım, ben de onu soracaktım.
3: Öyle.
0: Hani böyle hamurun içinde kraliçenin gözyaşı var ya, acaba yok. Onda da böyle kralın gözyaşı falan başka bir şey mi var dedim.
3: Onlar dondurmalarda.
0: Tamam. Waffle'ımız pişti mi? Aa pişmiş, tamam. Şöyle. O nedir?
3: Beyaz çikolata.
0: Beyaz çikolata.
3: Aynen.
0: Ay neler var. Burada da böyle çeşit çeşit soslar var.
3: Beyaz çikolata.
0: Beyaz çikolata. Orada ne var? Orada da siyah çikolata var.
3: Biraz frambuaz koyalım mı?
0: Koyalım. Frambuaz da koyalım evet. Rengarenk olsun. Waffle'ımız, meyvelerimiz de zaten rengarenk. Tamam. Sunumu hazırlıyoruz. Efendim vallahi keyifle izliyorum waffle'ı hazırlarken. Acaba şimdi ne koyacak, hangi sosu koyacak, ne yapacak, hangi meyveyi dizecek, nasıl dizecek?
3: Yapacağız bir köpek dolabı artık.
0: Ben şimdi burada Belma Belen değilim, Venezuela kraliçesiyim. Artık ben kraliçe moduna girdim, o havaya girdim. Tacımı da taktım. Tablo gibi. Fotoğrafını çek, as. Bitmedi mi? O ne?
3: Bu...
0: Şekerleme.
3: Senin güzelliğine nazar değmesin diye nazar boncuğu.
0: Şekerleme. Olur. Vallahi süslemeler püslemeler bitmiyor. Harika oldu. Kral. Süpersin. Başka? Var mı bir şey?
3: Bir de çakıl taşı atalım.
0: Çakıl taşı, çikolata. Kral yapar da ben yapamaz mıyım? Bitmedi mi daha?
3: Biraz
0: o ne?
3: Da beyaz çikolata atalım.
0: Allah'ım Allah'ım merak ediyorum. Evet. Acaba şimdi ne atacak, ne yapacak? Bir dakika ya. Kral yavaş. Kamera takip edemiyor seni. Bir oradasın, bir buradasın.
3: Allah satılık,
0: satılık değil taçlar. Kraliçeye, evet. Krala ait onlar.
3: Hazır mıyız?
0: Hazırız. Şov zamanı. Waffle'ımızı yaptık. Şimdi şov zamanı. Süpersin. Süpersin. Harikasın kral. Ellerine emeğine sağlık. Kral, ellerine sağlık.
3: Afiyet olsun.
0: Bana afiyet olsun.
3: Venezuela güzelimiz.
0: Venezuela güzeline afiyet Allah. Söyleyemedim. Venezuela şimdi güzeline afiyet olsun.
3: Şimdi güzellik gelecek.
0: Evet.
3: Euro gibi üstüne koyacağım.
0: Mükemmel. Çok güzel yapmışsın.
3: Aferin.
0: Yani doğruya doğru. Yiğit öldür hakkını yeme. Ağzın laf yapıyor. Güzel laf yapıyor ama güzel waffle yapıyorsun.
3: Evet, teşekkür ederim.
0: Ellerine

Efendim, Ayvalık'ta şu anda Macaron'dayız. Efendim, Macaron bölgesi Ayvalık'ın en çok turist çeken yerlerinden biri. Sezonda, hafta sonları burası her zaman çok kalabalık oluyor. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor. Efendim, buranın mükemmel bir ambiyansı var. Her yerde en az 200-300 yıllık tarihi evler bulunuyor. Efendim, bu evler sarımsak taşından, yöreye özgü sarımsak taşından ve ahşaptan inşa edilmiş. Buraya gelen turistler evlerin önünde, efendim, daracık sokaklarda, Arnavut kaldırımının üzerinde bol bol hatıra fotoğrafı ve video alıyor. Peki Macaron'da neler var? Efendim, kısaca özetlemek istiyorum. Burada hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlar var. Ve değerli izleyenler, yöreye özgü el sanatlarının, hediyelik ürünlerin satıldığı birçok dükkan bulunuyor. Gördüğünüz gibi burası hep çok kalabalık. Ayrıca Macaron'da çok sayıda kahve var. Efendim, gerçekten ortam çok farklı, huzur dolu, çok güzel. Ben çok beğendim. Bu kahvelerde Ayvalık'a özgü, Macaron bölgesine özgü yöresel tatlar, yöresel lezzetler gelen misafirlere ikram ediliyor. Efendim, geçmiş yıllarda burada Rumlar yaşarmış ve ciddi bir kahve kültürü varmış. Mübadele ile birlikte buradaki Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türkler de buraya gelmiş. Evet, buram buram tarih kokan mükemmel bir yer. Daracık sokaklarda Arnavut kaldırımlarının üzerinde ilerlemek ve bu tarihi ortamı solumak inanılmaz güzel. İşte bakar mısınız, böyle nostaljik masalar, sandalyeler, oturuyorsunuz Macaron'da keyifli keyifli, yüzlerce yıllık tarihin arasında çayınızı kahvenizi yudumluyorsunuz, muhallebinizi yiyorsunuz. Evet, buranın muhallebisi de çok ünlü, birazdan göstereceğiz. Ve değerli izleyenler, bu bölgeye özgü zeytinyağıyla yapılan birbirinden nefis yöresel yemekler de yine Macaron bölgesinde yer alıyor. Kısacası Macaron'a gelmek için çok fazla neden var. Efendim, şöyle bir gezmeye başlayalım ve Macaron bölgesini sizlere hemen tanıtalım. Efendim, Macaron'da çok sayıda kahve var. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Macaron bölgesinde kahve kültürü yaşatılıyor. Efendim, buraya gelenler mor salkım ağaçlarının altında keyifli bir şekilde yöresel yemek yiyor, çaylarını, kahvelerini yudumluyor. Bakar mısınız efendim ağacın güzelliğine? Asırlık bir ağaç, yüzlerce yıllık bir ağaç.

0: Değerli izleyenler, Macaron'a geldiğinizde mutlaka muhallebi yemelisiniz. Efendim Macaron'un muhallebisi çok ünlü. Yanımızda Esma Hanım var ve önümüzde de çeşit çeşit birbirinden nefis muhallebiler ve şerbetler duruyor. Hepsi gerçekten son derece iştah açıcı. Burası her zaman çok kalabalık, turistik bir bölge. Esma Hanım merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler.
0: Burası çok güzel, bayıldım. Gerçekten o kadar güzel ki ambiyans, böyle efendim kafa dinlemek için mükemmel bir yer. Evet kalabalık ama burada gezerken inanın içiniz huzurla doluyor. Şimdi muhallebi, buranın olmazsa olmazı.
1: Evet.
0: Şimdi muhallebiyi konuşacağız. Ancak öncesinde Macaron'dan biraz bahsedelim.
1: Macaron bölgesi Ayvalık halkının Macaron'a gidiyorum diye aslında çarşıya iniyorum gibi söylediği cümlelerden birisi. Macaron aslında bir bitki. Hı hı. Mercan Köşk isimli bitkinin Rumcası.
0: İsmi oradan geliyor.
1: Evet, ismi oradan geliyor. Evet. İşte bölgede tabii o dönemde çok daha fazla arsa, arazi ve hani ayrık otu gibi biten, hı hı, güzel kokulu kekikillerden bir bitki. Hı hı. Yıllar içerisinde daha çok kahvelerin olduğu, işte perdecilerin, mandıracıların bulunduğu bir bölge iken
0: geleneksel meslek dallarının sürdürüldüğü bir, evet, yermiş ve ağırlıklı olarak efendim burada Rumlar yaşıyormuş. Mübadeleden sonra da Rumlar, Yunanistan, oradaki Türkler de buraya gelmiş. Evet, tarihi bir bölge, çok güzel tarihi evler var. Evet, evet. Her zaman kalabalık genelde, tabii.
1: Genelde binalar 1800'lerden kalma.
0: Evet. 200-300 yıllık, evet, binalar.
1: 200-300 yıllık binalar. Bu da çok güzel bir huzur ve hava katıyor tabii ki.
0: Evet değerli izleyenler, şu anda da dar bir sokaktayız. Gördüğünüz gibi burası çok kalabalık. Her yerden turist geliyor Macaron'a. Ve efendim masalarda tabii ki buranın nefis muhallebisi var. Herkes muhallebi yemeye Macaron'a geliyor. Şimdi Esma Hanım, şunu da söylemek istiyorum. Buranın hem işletmecisi hem de şefi. Efendim birbirinden nefis muhallebileri, şerbetleri eşiyle birlikte Esma Hanım yapıyor. Esma Hanım, peki Macaron'un muhallebisi neden bu kadar lezzetli? İnsanlar neden buraya muhallebi yemek için geliyor? Nedir bu muhallebinin özelliği? Yani çünkü Macaron deyince muhallebi, muhallebi, muhallebi.
1: Evet. Biz mandıra sütü kullanıyoruz en baştan. Daha doğrusu şöyle bir şey düşündük. Burada olduğumuz süre içerisinde bu kadar doğal bir ortamda doğal olmayan hiçbir şey yapmayalım diye düşündük. Ve muhallebinin klasiği neyse biz de onu üretmeye devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Bu tabii biraz bazı yönlerden zorlayıcı oluyor. Hı hı. Yani orijinal damla sakızı kullanmak, tereyağı kullanmak, bademi kendimiz çekmek, bunlar biraz en başta tabii zorlayıcı oluyor. Plastik bir malzemeye kaçmamak.
0: Orijinal Macaron'da herkesin böyle çok sevdiği muhallebi türü, çeşidi hangisi?
1: Evet. Bu bize özel bademli muhallebi.
0: Bademli
1: tamamen muhallebi. Kendi tarifimiz olan bir muhallebi olduğu için.
0: Vallahi dayanamayacağım.
1: Lütfen buyurun.
0: Oo,
1: tereyağı, badem içerisinde bulunduğu için oldukça lezzetli.
0: Efendim hem muhallebi hem badem tadı var. Muhallebiyle badem buluşmuş ve mükemmel bir lezzet çıkmış ortaya. Bademli muhallebi, yani herkesin geldiği kadar var. Gerçekten çok lezzetli. Evet. Bu nedir?
1: Bu damla sakızı altı, üstü spangile, tamam, sakız çikolata diye biz servis yapıyoruz.
0: Bu da çok
1: yapıyoruz.
0: Güzel, görünümü de çok güzel. Bu nedir?
1: Bu spangile, sade spangilemiz, bitter çikolatalı.
0: Tamam, bu nedir?
1: O da damla sakızlı muhallebimiz.
0: Damla sakızlı muhallebi. Efendim özellikle damla sakızlı muhallebi ve bademli muhallebi çok lezzetli ve talep çok var onlara. Bu nedir?
1: Altı portakallı muhallebi, üstü çikolata.
0: Kaç çeşit muhallebi yapmışsınız,
1: evet,
0: Esma Hanım?
1: Evet. O da magnolia.
0: Magnolia.
1: Doğal bir tariften bir magnolia, çilekli.
0: Efendim çeşit çeşit, mükemmel, birbirinden lezzetli muhallebiler eşliğinde Esma Hanım'la birlikte Macaron'dan hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Esma Hanım'ın ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun.

Efendim Macaron'da olmak çok ama çok güzel. Şu anda turistik çarşıdayız. Efendim yüzlerce yıllık tarihi evlerin konaklarının arasında buraya gelen turistler hediyelik eşya dükkanlarını geziyor ve bol bol alışveriş yapıyor. Yöreye özgü her şey hediyelik eşyalara yansımış durumda. Magnetler, efendim zeytinyağı önemli bir sembol. Ayvalık'ın zeytinyağı çok ünlü. İşte magnetlerde Ayvalık'ın zeytinini görebiliyoruz. Tarihi konaklar, tarihi evler ve Ayvalık tostu. Bakar mısınız? Ayvalık tostundan magnet yapılmış. Bakalım aşağıda neler var. Bunlar da çok güzel böyle duvara asmak için. Efendim bu bölgenin zeytini, zeytin dalı. Evet gerçekten çok güzel hediyelik eşyalar var ve hediyelik ürünlerde buraya özgü sembolleri bol bol görmek mümkün. Efendim turistik çarşıları elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Aslında bir yöreyi tanımak istiyorsanız işte müzeleri, turistik çarşıları gezmeniz, görmeniz çok önemli. Çünkü müzeler şehirlerin binlerce yıllık tarihine ışık tutuyor. Aynı zamanda turistik çarşıda satılan hediyelik ürünler de tamamen o yöreye özgü sembolleri temsil ediyor. Evet hepsi çok güzel. Bakalım başka neler var? Nazar boncukları zaten turistik çarşıların olmazsa olmazı.

Efendim burada da rengarenk çeşit çeşit takılar var. Tabii ki turistik çarşıların olmazsa olmazı takılar. Efendim işte buraya tatile gelenler kadınlarımızın el emeği göz nuru yaptıkları birbirinden güzel takıları alıyor. Ve efendim Ayvalık sokaklarında bunları takarak keyifli keyifli geziyor. Evet bileklikler böyle nazar boncuklu rengarenk. Hepsi çok güzel. Deniz kabuklarıyla yapılmış olanlar var. Bakar mısınız güzelliğe tamamen el emeği göz nuru. Efendim boncuktan yapılanlar var. İşte kadınlarımız böyle ellerinde örmüşler. El emeği göz nuru böyle bileklikler yapmışlar. Bunlar çok güzel duruyor. Gayet otantik. Yazın çok güzel oluyor tatilde. Bakar mısınız? Evet harika işte. Efendim turistler bol bol alışveriş yapıyor. Çok fazla pahalı değil. Aslında pahalı değil. Yani gayet makul fiyatları. Onu da söylemek istiyorum. Evet burada da değişik taşlardan rengarenk yapılmış yine bileklikler var. Şöyle firuze taşlar. Evet bakar mısınız? Bunların hepsi bileklik. Çok güzel oluyor. Bunlar tam yaz takısı. Harika. Efendim bunlar da saç ipleri ve telefon askılıkları. İşte telefonunuza takıyorsunuz. Ondan sonra böyle boynunuzda gayet otantik, gayet şık bir şekilde geziyorsunuz. Telefonu elinizde tutmak zorunda kalmıyorsunuz ya da çantanıza koymak zorunda kalmıyorsunuz. Rengarenk bunlar da tamamen elde yapılıyor. Çok otantik, çok şık ve yazında çok güzel oluyor. Evet, burada da böyle kumaştan yapılanları var. Bakar mısınız? Evet, hepsi çok güzel. Değerli izleyenler yine burada kadınlarımızın el emeği göz nuru yaptığı kolyeler var. İşte elde örülen dantellerle yapılan birbirinden şık kolyeler. Hepsi çok güzel. Evet burada da fularlar var. Efendim fularlar rengarenk. Fularların ucunda danteller var. Bunları da kadınlarımız örüyor. Evet mükemmel bir turistik çarşı. Tam böyle kadınların sevdiği şeyler var burada. Evet küpeler. Sürekli motor geçiyor. Efendim burada da küpeler var dantelden.

Değerli izleyenler, Macaron'da olmak çok güzel. Macaron son derece keyifli bir yer. İşte Macaron bölgesine geldiğinizde size ikram edilen birbirinden nefis yöresel yemekler şu anda masamızda. Elvan Hanım.

0: Hanım'la birlikteyiz. Efendim masamızda neler var onları konuşacağız. Ancak öncelikle sizlere Macaron bitkisini göstermek istiyorum. İçinde bulunduğumuz tarihi mahalleye adını veren Macaron bitkisi işte bu. Bakalım nasıl kokuyor. Çok güzel, çok güzel. Evet efendim bu bitki burada, bu bölgede bol bol yetişiyor ve Macaron'a ismini vermiş. Elvan Hanım merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sizler iyisiniz.
0: Bizler deyiz, buralı mısınız?
1: Buralıyım, doğma büyüme
0: çok
1: buralıyım.
0: Çok şanslısınız. Burası nasıl güzel bir yer. İnsan dinleniyor, huzurla doluyor. Gerçekten o kadar güzel ki. Efendim şu anda mor salkım ağacının altındayız. Evet. İnanılmaz keyifliyiz. Önümüzdeki yemekler herhalde tamamen Balıkesir'in zeytinyağıyla yapılan yemekler.
1: Evet, yani ayvalığın özellikle, ayvalığın zeytinyağı.
0: Ayvalığın zeytinyağı ünlüdür çoğu. Evet. Evet. Yemekler de tabii o zeytinyağıyla yapılınca evet, lezzetli oluyor.
1: Lezzetleri daha neler güzel var? Oluyor. Yaprak sarma, taze yaprak sarma, asma
0: şimdi
1: yaprağından.
0: Bunlar ev yemeği efendim, kadın eli değen, kadınlarımızın evet, yaptığı yemekler.
1: Evet.
0: Benim en sevdiğimden. Evet.
1: Bu da taze batlar. Yeni evet, çıktı daha 2-3 gündür hani evet, şey oluyor. Bu da bebek enginar.
0: Hepsi bebek yani enginar. Şu anda taze daha bebek mücver.
1: Mücverimiz
0: çok
1: var. Evet. Tamam. Bu da lor tatlısı. Ayvalık'ta coğrafi konum.
0: Coğrafi yani, işaret belgesi işaret var. Lor tatlısı. Değerli izleyenler, zeytinyağlı enginar bakar mısınız? Güzelliğe kadınlarımız yapmış çeşit çeşit. Elvan Hanım şimdi burada zeytinyağlı baklayı yemenin bir usulü var.
1: Evet.
0: Nedir o?
1: Zeytinyağlı bakla. Yani Ayvalıklılar tarafından daha çok da bilinir. Siyah zeytinle.
0: Siyah zeytinle
1: daha
0: yeniyor.
1: Daha çok yakıştırılıyor.
0: Merhabalar. Öpüyorum.
1: Siyah zeytinle. Özellikle tazesi de hani hiç
0: neden
1: pişmemiş.
0: Öyle? Baklayla zeytini birlikte yiyorsunuz.
1: Öyle.
0: Güzel mi oluyor?
1: Güzel oluyor. Hmm. Çok güzel oluyor. Öyle
0: yalnız zeytinyağlı bakla inanılmaz lezzetli. Efendim Ayvalık'ın zeytinyağı çok ünlüdür biliyorsunuz. Ve herkes Ayvalık'tan zeytinyağı siparişi verir. Ayvalık'a tatile gelenler zeytinyağı almadan gitmezler. İşte Ayvalık'ın nefis, sağlıklı, doğal zeytinyağıyla yapılan hı-hı, yemekler gerçekten yemekler çok lezzetli. Değerli izleyenler, Ayvalık Cunda bölümümüz tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Efendim şu anda Cunda merkezde mükemmel bir balık restoranındayız. İsmail şefimizle birlikteyiz. Portakallı karides yapacağız. Efendim önümüzde mükemmel bir sunum masası var. İsmail şefim merhabalar.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin şefim?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Masamız çok güzel.
2: Evet.
0: Efendim aslında Ayvalık çok güzel, Cunda çok güzel. Tabii balık olmadan Cunda programı, Ayvalık programı asla olmaz. Efendim buranın olmazsa olmazı balık masaları. Kedilerimiz var, bakar mısınız? Ortam çok güzel. Burası Cunda ve portakallı karides yapıyoruz. Şimdi portakallı karides bayağı değişik bir aynen, lezzet.
2: Kremalı, safranlı.
0: Evet. Seviliyor mu?
2: Seviliyor, çok tutuyoruz burada.
0: Tamam, masamız çok güzel. Ne balığı bunlar şefim?
2: Çıpramız var, levreğimiz var.
0: Evet.
2: Barbunumuz var.
0: Evet, taze taze evet, denizden evet, günlük, tutuldu. Günlük tutuluyor efendim burada. Balık restoranlarında ikram ediliyor gelen misafirlere, turistlere. Peki şu anda ne zamanı balıkta?
2: Balıkta şu anda kırmızı balık mevsimi.
0: Kırmızı balık şu evet, anda bol denizde. Evet. Efendim deniz bereketli, verimli. İşte masamızda efendim balığın olmazsa olmazı çeşit çeşit mezelerimiz var. Onları da sayalım İsmail şefe.
2: Deniz fasulyesi, fava tekmil, zeytinyağlı enginar.
0: Bu nedir?
2: Enginar kalbi bu da.
0: Ne demek enginar
2: bu
0: kalbi?
2: Çiğden bu.
0: Çiğden.
2: Enginarın köşesinden çıkan bir parça.
0: Ne yaptınız
2: tazesi
0: böyle? Üzerine zeytinyağı serptiniz.
2: Zeytinyağı,
0: dereotu.
2: Dereotu. Evet.
0: Zaten efendim bu bölgenin zeytinyağı çok lezzetli, çok ünlü. Zeytinyağı üretimi çok fazla ve yemeklerde, mezelerde, salatalarda zeytinyağı bol bol kullanılıyor.
2: Deniz börülcesi.
0: Deniz börülcesi. Bu nedir? Çok güzel
2: bu,
0: bunun sunumu.
2: Fener kavurmamız bu da bizim.
0: Ne demek o? Fener kavurma?
2: Fener balığı.
0: Fener balığı.
2: Evet.
0: Fener balığının olarak kavurması ara sıcak. Evet. Efendim mezelerimiz ara sıcağımız burada çeşit çeşit tablo gibi salatalarımız ve portakallı karides yapıyoruz değerli izleyenler. İsmail şefimiz çok güzel yapıyor. Lütfen tarif alın, izleyin ve Cunda'ya geldiğinizde de mutlaka efendim bu özel lezzetlerin tadına bakın. Şimdi ne lazım portakallı karides
2: önce
0: yapmak için?
2: Önce soğanı kavuracağız.
0: Tamam. Evet. Bunlar nedir şefim sayalım.
2: Bunlar da baharatlarımız, pul biberimiz, evet, tuzumuz, safranımız.
0: Bu nedir?
2: Bu çeşnimiz baharat çeşnisi.
0: Baharat karışık.
2: Evet, karışık.
0: Tamam. Safran.
2: Safran, dereotu.
0: Nane.
2: Kekik.

0: Sarımsak.
1: Sarımsak. Orada soğanımız,
0: soğanımız var.
1: Bu nedir?
0: O da kremamız.
1: Ve zeytinyağı efendim. Evet. Bu bölgenin zeytinyağı, lezzetli zeytinyağı. Ben doğalım diyor zaten, renginden de belli. Mükemmel bir zeytinyağı. Evet şefim, bir yandan yap, bir yandan anlat lütfen.
0: Soğanımızı koyduk, biraz
1: soğanımız
0: zeytinyağı.
1: Soğanımız çok az.
0: Ama yapacağımız ürün az, o yüzden.
1: Ha evet, şöyle bir aynen porsiyon evet yapıyoruz.
0: Karidesimizi ekliyoruz.
1: Tamam.

0: Evet, şimdi sarımsağımızı ilave ettik. Aynen. Of of of. Kokular şimdiden efsane. Nanemiz, dereotumuz. Baharatımızı
1: atıyoruz.
0: Ne attık şefim?
1: Çeşnimizi attık.
0: Tamam. Evet efendim, aşamalar bitmiyordu. Portakallı karides. Şimdi lezzet şahane, görüntü şahane, ancak ben sunumu merak ediyorum. Özel bir sunumu var. Ve asla kaşık kullanmadı. Gördüğünüz evet. gibi.

0: artık yavaş yavaş portakallı karidesle sona yaklaşıyoruz efendim. Dereotumuzu da attık. Görüntü daha da güzelleşti. Efendim şimdi sunum zamanı. İsmail şefimiz portakalımızı almış. Daha önceden efendim içini boşaltmış. Sadece kapağı burada. Acaba şimdi neler olacak? Çok değişik. Enfes bir tarif. Evet şefim. İçine onlar koyu... sığacak mı buraya?
1: Tabii tabii.
0: Hepsi sığacak fazla gibi. Efendim kokusu çok güzel. Hepsi sığacakmış. İsmail şefimiz öyle diyor. Öyle diyorsa öyledir. Mükemmel, çok değişik. Bakın şimdi ne oldu biliyor musunuz? Portakallı karidesin kokusuyla portakalın kokusu birbirine evet. karıştı. Tabii baharat kokusu da var. Aa, kapağını da kapattık. Bakar mısınız efendim? Hayatınızda bu kadar değişik bir karides tarifi gördünüz mü? Çünkü burası Cun'da, burada yapılıyor efendim. Bu mekanda yapılıyor. Portakallı karides. Çok güzel. Böyle masaya geldiğinde herhalde müşteriler mutlu oluyor.
1: Tabii ki.
0: Ne yapıyoruz şimdi şefim?
1: Bunu fırına veriyoruz.
0: Fırına veriyoruz, evet. pişireceğiz. Tabii. Ne kadar? Zaten pişmiş.
1: Zaten
0: pişmiş.
1: 2 dakika fırının portakalın sertliğini alacak.
0: Tamam.
1: O kadar.
0: Portakalımız yumuşayacak. Evet. Karidesimizle kaynaşacak ve ondan sonra afiyetle yenmeye hazır hale gelecek. O halde aynen. haydi fırına. Evet değerli izleyenler, beklediğim an geldi. Efendim portakallı karidesimiz artık afiyetle yenmeye hazır. Sunumumuz son derece özel. İsmail şefim ellerine emeğine sağlık. Afiyet aslında olsun. Çok pişmedi fırında. Böyle 2 evet, evet. dakika kaldı. Aynen, aynen. Karidesimizle portakalımız iyice kaynaştı. Sıcak mı?
1: Sıcak evet.
0: Nasıl açalım? Çatalla mı elimizle
1: tamam.
0: mi?
1: Tatatatam.
0: Evet çok güzel, çok güzel, mükemmel bir görüntü. Eminim buraya gelen turistler bayılıyorlar görünce. Evet şimdi tadım zamanı. Ellerine sağlık şefim. Harika. Harika. Sunum önemli değil mi?
1: Evet tabii.
0: Yani hem göz hem damağa hitap etmeli.
1: Bu işte en önemli sunum.
0: Özellikle balık yemeklerinde, balık sunumunda gerçekten görsellik çok önemli.
1: Tabii tabii.
0: Yani yanında böyle efendim gördüğünüz gibi bakın soğanlar, limonlar. Böyle salatalarımız, tablo gibi mezelerimiz zaten balığın yanında mutlaka olmalı. Deniz ürünlerinin yanında. Ve efendim lafı çok fazla uzatmıyorum. Şimdi portakallı karideste tadım zamanı. İsmail şefim
1: keseyim
0: sen de
1: ye.
0: Keselim evet çok büyük şöyle. Nasıl yeniyor peki? Yani böyle kesiliyor mu evet. yoksa içinden mi alınıyor?
1: Dilerseniz içinden alabilirsiniz, dilerseniz keserek yiyebilirsiniz.
0: Ben içinden alınıyor zannettim. Evet mükemmel bir görüntü. Hem göze hem de damağa hitap eden, damak çatlatan portakallı karidesim artık afiyetle yenmeye hazır. İsmail şefimizin ellerine sağlık, yiyenlere
1: afiyet
0: bana
1: olsun.
0: Afiyet olsun. Hemen bakıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Karidesin tadı var, portakalın tadı var ve İsmail şefimizin dediği gibi portakalın tadı, portakalın lezzeti karidesin tadını asla öldürmemiş.
1: Evet.
0: Yani böyle benim dediğim gibi efendim portakalın suyunu sıksaydı bol bol o zaman karidesin tadını alamayacaktı. Ama
1: aynen.
0: böyle dozunda kıvamında bir portakal tadı var.
1: Evet evet öyle.
0: İsmail şefim ben çok beğendim.
1: Afiyet
0: ellerine olsun. Emeğine ben sağlık. Ederim. Yanında da domatesler, rokalar. Alın size mis gibi portakallı karides.

Efendim Macaron'da keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Şu anda çok güzel bir sokaktayız. Her yerde rengarenk boyanmış tarihi evler, tarihi konaklar var. Ve yemyeşil ağaçlarla, yemyeşil bitkilerle bütünleşen tarihi konaklar ve evler inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Efendim burası çok ama çok güzel. Anlatacak kelime bulamıyorum. Macaron bölgesinin bambaşka bir ambiyansı var. Burada bulunan tarihi evler ve konaklar tescilli. Aslında Türkiye'de tescilli en fazla tarihi konağın ve evin bulunduğu yerlerden biri de Macaron bölgesi. Evet değerli izleyenler, burası adeta insana ilham veriyor. Burası şarkı söyletir, şiir yazdırır. Evet efendim, bakar mısınız, işte defile yapmak için, dizi çekmek için, film çekmek için, fotoğraf, video almak için mükemmel bir yer. Tarihi evler, konaklar rengarenk boyanmış Macaron bölgesinde. İşte sarıya boyanmış mükemmel bir konak. Üzerinde rengarenk çiçekler, yemyeşil ağaçlar. Efendim zaten bir özelliği de Macaron bölgesinde bulunan tarihi evlerin ve konakların işte ağaçlarla, bitkilerle bütünleşmesi. Gerçekten çok güzel, inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Böyle tarihi konaklarla, evlerle yemyeşil bitkilerin, ağaçların buluşması.

Değerli izleyenler, Macaron bölgesinde gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Yapılacak çok fazla şey var. Efendim, hediyelik eşya dükkanlarını gezin. Mümkünse alışveriş yapın. Muhallebi yiyin, çayınızı, kahvenizi için. Efendim, buraya özgü yöresel yemeklerin tadına bakın. Tarihi sokaklarda, tarihi evlerin konakların önünde bol bol hatıra fotoğrafı, video alın. Ancak değerli izleyenler, Macaron bölgesi birçok tarihi yapıya, birçok tarihi camiye ve kiliseye ev sahipliği yapıyor. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Ayvalık Ayazma'sındayız. Efendim, Ayazma şifalı su demek. 19. yüzyıldan kalan ve tarihi dokusunu günümüze kadar koruyan Ege Havzası'nın en büyük şifalı su kaynağındayız. Ancak günümüzde burada şifalı su yok. Aslında Ayvalık Ayazma'sı kilise olarak biliniyor. Ancak burası hiçbir zaman kilise olarak ibadete açık olmamış. Hiçbir zaman kilise olarak kullanılmamış. Değerli izleyenler, Ayvalık Ayazma'sını Rumlar yapmış. Hikayesini de hemen sizlere anlatmak istiyorum. Efendim, bir genç kız hastalanmış, derdine deva bulamamış, doktorlar iyileştirememiş ve bu genç kız rüyasında Meryem Ana'yı görmüş. Meryem Ana burayı, yani Ayvalık Ayazma'sının bulunduğu yeri işaret etmiş. O dönemin kent meclisine başvurulmuş. Efendim, burada bir kazı çalışması yapılmış ve şifalı su kaynağı ortaya çıkarılmış. İşte efendim, çok uzun bir süre Ayvalık Ayazma'sının şifalı suyu şifa dağıtmış. Hastaları iyileştirmiş. O genç kızımızı iyileştirmiş. Değerli izleyenler, günümüzde burası mini bir müze gibi. Buraya gelen, Macaron bölgesine gelen turistler Ayvalık Ayazma'sını mutlaka görüyor. Buram buram tarih kokan mükemmel bir yapı. Efendim, Macaron bölgesine bunun dışında da çok sayıda gezilmeye, görülmeye değer tarihi cami ve tarihi kilise bulunuyor. Ayvalık Ayazma'sının içini de sizlere göstermek istiyorum. Buyurun.

Değerli izleyenler, şu anda Ayvalık Ayazması'nın içindeyiz. Efendim, girdiğimizde büyük bir havuz gördük. İşte o dönemde, yani 1850'li yıllarda bu havuzun içi suyla doluymuş. Efendim, yer altından geçen su kaynağının suyu yağmur sularıyla buluşuyormuş ve ortaya şifalı bir su çıkıyormuş. Ve

şifalı su hastaları iyileştiriyormuş, şifa dağıtıyormuş. Günümüzde de orada bir çeşme var, çeşmeden yine su akıyor. Efendim bir miktar aslında şifalı su var ancak o dönemde olduğu gibi normal suyla karıştırılıyor ve buraya gelen ziyaretçiler efendim o suyla ellerini, yüzlerini yıkıyor. Ve orada bir yazı var değerli izleyenler, sadece yüzünü değil günahlarını da yıka. Evet, sadece yüzünü değil günahlarını da yıka. Evet, 1850'li yıllardan kalan mükemmel bir yapı.

Efendim şu anda Macaron sahilindeyiz. Aslında tarihi Macaron sokağının hemen yanı başındayız. Efendim üst tarafımız tarihi sokak, Macaron bölgesi. İşte burası da Macaron sahili. Efendim inanılmaz bir güzellik var burada. Sahil boyunca balıkçı tekneleri, gezinti tekneleri var. Efendim onları görüyoruz. Orada iki tane deniz feneri var. Denizcilerimize yol gösteren. Evet değerli izleyenler, balık tutanlar var. Burada kesinlikle denize girilmiyor. Aslında Balıkesir'in güzel ilçesi Ayvalık'ta denize girilebilecek en güzel yerler Sarımsaklı ve Cunda Adası. Evet, Macaron sahilinde denize girilmiyor. Efendim buraya gelen turistler tarihi sokağı, tarihi bölgeyi gezdikten sonra işte keyifli bir tekne gezisi, yat gezisi yapabiliyor. Çok güzel, çok güzel, çok uzun bir sahil. Burası aynı zamanda yürüyüş yolu. Efendim burada sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş yapanları bol bol görebilirsiniz. Tüm güzelliğiyle işte Macaron sahili.

0: canlı yayında, buyurun. Lokma yemek isteyenler, kendine gelmek isteyenler, 100 metreyi 3 saniyede almak isteyenler imparatorun yanına gelsin. Meşhur lokmacılar.
1: Değerli izleyenler, şu anda Cunda sahildeyiz. Saki ustamızla birlikteyiz. Efendim, namı diğer imparator. Zaten Cunda'da herkes kral, imparator, kraliçe, prenses, şehzade. Efendim, inanılmaz güzel lokma yapıyor. Müthiş bir deneyim, müthiş bir el becerisi ve Saki Giritli. Saki, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş
1: nasılsın,
2: geldiniz.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Efendim, Cunda'ya her geldiğimde onun lokmasını yemeden, çekim yapmadan gitmiyorum. Kendisi Giritli. Saki, nasıl başladın?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben bu mesleği anneannemden öğrendim.
1: Evet.
2: Anneannem Girit adasından, Hanyalı, Girit'ten 1923 yılında Cunda'ya gelmişler.
1: Tamam.
2: Ben de bu mesleği ondan öğrendim. Ben de 1988 yılından beri bu işi yapıyorum.
1: Vallahi sen bir yandan kızgın ya, lokmayı atıyorsun ama ben de kaçıyorum efendim. Bakar mısınız, yağlar sıçlıyor o kadar, etrafa.
2: O kadar hızlı yapmıyorum çünkü size gelmesin de yavaş yapıyorum.
1: Daha, şimdi ben çekileceğim. Değerli izleyenler, inanılmaz bir hız, inanılmaz bir el becerisi. Böyle bir lokma yapma şekli yok. Evet, şu anda Cunda sahildeyiz. Peki Saki, şunu soracağım.
2: Buyurun.
1: Saniyede, dakikada kaç tane lokma atıyorsun?
2: Dakikada 180 tane.
1: Dakikada 180 evet. Tane lokma atıyor efendim. İnanılmaz bir ustalık.
0: Evet, yasas oraya lokma atacağız. Eyvah! Meşhur lokmacılar.
1: Süpersin, süpersin. Saki dur, sakin, sakin, yok, sakin. Sakin. Aman, her tarafım yağ oldu.
2: Yavaş kal.
1: Sakin, sakin. Kızarmadı mı daha?
2: İşte az bir şey kaldı efendim, bir 3-4 dakikası var. Kızaracak.
1: Sonra ne yapacağız?
2: Şerbeti, ama şerbetin içinde beklemiyor. Atıp hemen çıkartıyoruz.
1: Hemen çıkartıyoruz. Tamam. Aynen. Efendim. Şimdi lokmalarımız kızarsın. Ondan sonra şerbetimize atalım. Ve sonra Saki bizim için sunuma hazırlasın. Ve afiyetle yiyelim. Ben bayılıyorum lokmaya. Hele ki Saki'nin yaptığı lokmalar olursa. Efendim, lokmalarımız mis gibi pişti. Nar gibi kızardı, şimdi atıyoruz şerbetimize. Soğuk mu şerbet?
2: Evet, aynen, şerbetimiz soğuk, sıcak
1: of,
2: olmaz.
1: Of of, bayılırım lokmaya, bayılırım. Kıtır, şu güzelliğe efendim. Bakar mısınız? Evet, lokmalar şerbetle buluştu. Mükemmel, mükemmel. Lokmanın güzelliğine gel.
2: Sunuma hazır efendim.
1: Saki, ellerine sağlık, harikasın.
2: Afiyet olsun.
1: Haydi bakalım sunuma.
2: Evet,
1: valla tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Of of of. Lokmalarımızı yaptık, aldık, geldik. Şimdi sunum zamanı, tadım zamanı. Burada boy boy kaplarımız var. Küçük boy, orta boy, büyük boy. Burada da herhalde baharatlar falan var. Saki, o zaman hazırlayalım sunuma.
2: Hemen efendim.
1: Aa, küçük mü yapıyorsun bize?
2: Size büyük yapayım şöyle ben.
1: Biz çok severiz
2: şimdi,
1: lokmayı.
2: Tabii, imparator bu sırlara kadar söylemez ama size söyleyeyim.
1: Evet.
2: Şimdi bu kapımızı tam doldurmadan.
1: Tamam.
2: Ben şöyle ortasına da.
1: O nedir?
2: Tarçın.
1: Tarçın, tamam.
2: Hindistan cevizi.
1: Süper.
2: Susam.
1: Susam.
2: Tabii, değişik. 35 yıldır döküyorum.
1: Ha, şimdi, arasına ilave ettin onları. Şimdi tekrar lokmayı dolduruyorsun. Mükemmel. Artık dayanamıyorum yani, izle izle nereye kadar. Çıtır çıtır. Lokma zaten böyle yeni piştiğinde aynen. Yenmeli değil mi?
2: Tabii, ama bizim lokmanın şöyle bir özelliği var. Mesela çok İstanbul'dan orada müşterilerimiz paket de alıyorlar. Yarın da böyle yiyebilirsiniz.
1: Evet efendim, Saki'nin damadı dondurmamızı ilave etti lokmanın üzerine. Çok aşık olduğu eşi Hülya da burada, yani ailece buradalar. Onları da size gösterelim şöyle.
2: Evet, gel oğlum.
1: Evet. Herhalde veliaht damat.
2: Tabii, veliaht damat.
1: Oğlun yok mu?
2: Kız var, iki tane kızı var.
1: O da oğlun, damat da oğlun. Damat da oğlun, çok teşekkürler. Aferin. Efendim, bakar mısınız şu güzelliğe? Ben çok şanslıyım şu anda. Cunda Adası'ndayım, cennetteyim. Dondurmalı lokma yiyorum. En sevdiğim tatlardan biri. Hele ki Saki yaparsa bu lokmayı, tadından yenmez efendim. Zaten tadından yiyemiyorum ama yine de yiyeceğim. Saki, tamam. Ellerine emeğine sağlık.
2: Afiyet olsun efendim. Her zaman bekliyoruz.
1: Her zamanki gibi harikasın.
2: Ben sağ olduğum sürece 35 yıldır bu işi yapıyorum. Hatta dedim, müşterinin biri bana bir şey söyledi. Senin şu güler yüzüne geliyorum dedi. Ben hayatta kendini bozmam. Hep aynı, sağ olduğum sürece öyle olurum.
1: Hadi şöyle bir seslen. Nasıl bağırıyorsun?
2: Evet, imparator tam karşında. Yorma kendini, bulamazsın benzerini. Lokmanı, kitabını, şiirini yazmışım beyefendi.
1: Ya.
2: Meşhur lokmacı.
1: Ya.

0: Efendim şu anda Cunla merkezde çok ama çok güzel bir balık restoranındayız. Efendim deniz ürünleri bu kadar bol olunca, deniz bu kadar bereketli olunca efendim ortaya çıkarılan lezzetler de o kadar zengin oluyor. Ahtapot kroket yapacağız. Kim yapacak? İsmail şefimiz yapacak. Efendim aslında İsmail şefimiz ahtapot kroketlerin iki tanesini daha önceden hazırlamış. İşte gördüğünüz gibi bunlar ahtapot kroket. Sanırım bunları kızartacağız. Evet. Efendim bizim için de şöyle bir tane ahtapot kroketi çekimde hazırlayacak. Ahtapotumuz bu da kroketimiz. Patates. Bunda ne var?
1: Patates köftenin ahtapotlu hali.
0: Tamam, içinde ne var şefim?
1: Patates var.
0: Haşlanmış, patates. Ezilmiş patates. Evet. Başka?
1: Kaşar var, pul biber var.
0: Maydanoz var.
1: Dereotu var, maydanoz var.
0: Kaşar peynir de var.
1: Evet, kaşar
0: tamam,
1: da var.
0: Tamam, bu da ahtapot.
1: Bu da ahtapotumuz.
0: Tamam.
1: Soya soslu ahtapotumuz var.
0: Ha, onun üzerinde soya sosu var. Evet. O halde yapalım ahtapot kroketimizi. Efendim bu şekilde olacak işte. Daha önceden bunları hazırlamış şefimiz.
1: Evet.
0: Bir tane de şöyle izleyenlere gösterelim. Yani. Nasıl şekil veriyorsun? Efendim işte haşlanmış ezilmiş patates, maydanoz, kaşar peyniri ve baharatlar var.
1: Normal patates köfteyi
0: aldık. Şöyle yavaş
1: aldık.
0: Yavaş. Evet.
1: Normal patates köfteyi aldık. Biz bunu ahtapotlu yaptık.
0: Ahtapota sardınız. Evet. Tamam. Gerçekten çeşit çok fazla. Menü çok zengin. Evet. Efendim klasik lezzetlerin dışında, klasik menülerin dışında daha önce hiç görmediğim lezzetler var. Deniz ürünleriyle
1: evet.
0: Yapılan. Evet. Ahtapot kroket. Bu da sıvı yağ. Sıvı yağımızı tavamıza aldık. Ahtapot kroketlerimiz hazır ve şimdi bir güzel yağımız kızdıktan sonra kızartacağız ve sonra tadına bakacağız.
1: Püf noktası bol yağda olması.
0: Bol yağda. Evet, evet. Yağ bayağı çok dikkatimi çekti. Efendim masamızda çok güzel çeşit çeşit salatalar, mezeler. Burada da denizden yeni çıkmış taze taze balıklarımız var. İsmail şefim nasıl yaptı?

0: yapıyorsun bunları, çok güzel. Sanat eseri gibi.
1: O da bizim mesleğimizin sırrı.
0: Sen mi yaptın?
1: Evet.
0: Harikasın.
2: Ahtapot kroketlerimizi atıyoruz ya.
0: Evet, yağımız kızdı.
2: Yağın kızgın olması önemli.
0: Of of of. Çok güzel işte, patates köftesiyle ahtapot buluştu. Aynen. Ve ahtapot.

0: Neden yoktu?
1: Bozduk ya burada onu.
0: Onda galeta unu yoktu. Aslında İsmail şefimiz üçünü birden yapmış getirmiş. Ben size yapılışını göstermek için efendim bir tanesini bozdurdum. Tekrar yaptırdım. Üzerinde de galeta unu yoktu tabii. Galeta ununa bulayamadı. Dolayısıyla aynen, o yüzden atmış. Ben de diyorum ki niye atmadı? Ben fark etmedim onun üzerinde galeta unu olmadığını.
1: Bunlar daha çıtır olur. O biraz daha yumuşak olur.
0: Artık öyle olacak. Ne yapalım? Aa, hiç belli değil. Bunda galeta unu yok. Bunlarda galeta unu var ama evet, belli değil. Ama işte önemli bir detay değil mi?
1: Tabii tabii ki.
0: Böyle ufak bir detay ama önemli bir detay. Gerçekten görüntüsünü değiştiriyor.
1: Fark ediyor hemen.
0: İsmail şefimiz boşuna galeta ununa bulayıp ahtapot kroketi kızartmıyor. Böyle bol yağda olacak ama.
1: Tabii
0: bol
1: ki.
0: Yağda.
1: Bol yağ olmazsa parçalanır.
0: Evet. Kızgın yağ açacağız.
1: Tabii kızgın yağ olacak.
0: Ha, parçalanıyor bol yağ olmazsa.
1: Ahtapot kroketimiz hazır.
0: Evet tamam. Alalım o zaman.
1: Şimdi servise geçiyoruz.
0: Rokamız var, domatesimiz var tabağımızda. Toprak tabağımız efendim süslenmiş. Şimdi ahtapot kroketlerimiz de geldi. Öyle. Budur. Tamam mı? Ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: İsmail
1: olsun.
0: Şefim. Ne yapalım şimdi?
1: Şimdi yemeğe.
0: Tadına bakalım. Evet. Şimdi tadım zamanı. Evet. Efendim şöyle bir parça alalım bakalım sizler için. Ahtapot kroket. Çıtır çıtır kızarmış. Nar gibi kızarmış ve efsane kokuyor. Yalnız çok sıcak. Böyle bakar mısınız? Dumanlar çıkıyor hala. Ve ben artık sizler için hemen ahtapot kroketin tadına bakıyorum. Burası Cunda. Yandım.
1: Sıcak.
0: Tabii ki süper. Süper. Çok beğendim. İsmail şefim. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel. Gerçekten bu işi biliyorsun. Başarılısın.
1: Evet.
0: Henüz çok genç. Yaş kaç? Sormasayım.
1: 29.
0: 29 ama evet, inanılmaz güzel. Balık yapıyor, deniz ürünleri yapıyor. Çeşit çeşit her şeyi yapıyor. Efendim özel bir mekandayız. Buraya gelin ve bu mükemmel lezzetlerin tadına bakın. Efendim Ayvalık Cunda bölümümüz tüm hızıyla devam ediyor. Gezilecek, görülecek çok fazla yer var, tadılacak çok fazla lezzet var. O halde ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. İsmail şefimizle birlikteyiz. Değerli izleyenler, balık çökertme yapacağız. Şimdi çökertme deyince hepinizin aklına eminim Muğla gelmiştir. Ancak bu çökertme başka çökertme. Bu çökertme Cunda'ya özel çökertme. Efendim balık çökertme nasıl oluyor? Ben de merak ediyorum. İsmail şefimiz yapacak. Onun ellerinden tadına bakacağız. İsmail şefim merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hani şimdi bir türkü vardır ya hepimiz çok severiz. Çökertmeden çıktığımda halilim. Aman başım selamet. Evet çökertme yapıyoruz ama bu çökertme balık çökertme. Valla bende ses yok, sen söylersin diye ben başladım.
1: Bende de yok o ses ama.
0: Olsun, ne güzel. Önemli olan söylemek. Keyfimiz yerinde. Cunda'dayız. Nasıl olmasın? Efendim Cunda'da olunur da iyi olunmaz mı? Şimdi masamızda mezelerimiz, salatalarımız var. Çeşit çeşit. Evet, çökertme yapmak için ne lazım? Herhalde bunlar çökertmenin
1: evet,
0: malzemeleri.
1: Bunlar çökertmemizin malzemesi.
0: Bu nedir?
1: Kibrit patatesimiz.
0: Evet.
1: Et çökertmenin balık versiyonu.
0: Balık versiyonu.
1: Burası deniz memleketi olduğu için
0: evet,
1: biz mecburen balık yapıyoruz. Et yok bizde.
0: Evet, burası deniz memleketi efendim. Burada çökertme tabii ki kırmızı etle değil, balıkla
1: evet,
0: yapılır. Şimdi hepinizin bildiği gibi çökertmenin altında böyle ince ince kızartılmış patates olur. Aman şöyle bir tane alayım, çok güzel, çok severim. Çıtır çıtır. Biberlerle, domateslerle süslenmiş. Burada da
1: balığımız var.
0: Balığımız
1: dil
0: var.
1: Dil
0: balığı mı? Tamam.
1: Evet.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar da yine baharatlarımız, kekiğimiz var, pul biberimiz var, çeşnimiz var ve sarımsaklı yoğurdumuz var.
0: Sarımsaklı yoğurt,
1: evet,
0: enteresan, tereyağı.
1: Tereyağı, bu da biberimiz.
0: O zaman başlayalım.
1: Önce zeytinyağımızı koyuyoruz.
0: Efendim Balıkesir'in nefis, lezzetli, sağlıklı zeytinyağı.
1: Zeytinyağı olmazsa olmaz bizim için.
0: Tabii. Her şeyde zeytinyağı var değil
1: mi
0: şefim?
1: Her şeyde var tabii ki.
0: Yemeklerde, balıklarda.
1: Zeytin çok olduğu için, üretim olduğu için.
0: Zeytinyağı cennetindeyiz. Evet. Tabii ki efendim her şey zeytinyağı ile yapılıyor. Salatalar, mezeler, kahvaltılar, balıklar, diğer yemekler. Evet, tereyağıyla zeytinyağımızı birlikte kullandık.
1: Evet.
0: Şimdi tavamızda bir güzel eritiyoruz.
1: Önce biberimizi ekliyoruz.

0: ilave ediyoruz.
1: Tamam. Kırmızı yeşil biberlerimiz. Evet. Evet, yeşil biber ve kapya biberimiz. Böyle tek porsiyonluk balık çökertmemizi yapıyoruz.

0: yağmen.
1: Balıklarımız kavruldu.
0: Evet.
1: Sırada balığımız var.
0: Haydi bakalım.
1: Dil balığımızı atıyoruz.
0: Haydi bakalım. Peki mutlaka dil balığı mı olacak? Daha mı güzel oluyor dil balığıyla?
1: Dil balığı daha güzel oluyor.
0: Tamam. Ne yaptık balığımıza?
1: Balığımızı bunu da kavuruyoruz balığımızı biberle beraber.
0: Evet daha önce pişmiş mi balığımız?
1: Tabii, daha önce biz
0: nasıl pişirdin?
1: Yağ sokup çıkarıyoruz bunu.
0: Ha, un falan var mı üzerinde?
1: Tabii yağ, un da var.
0: Çeşnimiz var.
1: Evet.
0: Çeşnimizde kereviz var.
1: Sarımsak var, tuz var.
0: Tuz var. Evet. Pul biber falan yok mu? Karabiber.
1: Yok. Onlar yok.
0: Kırmızı toz var, onlar yok.
1: Evet.
0: Evet bu da çok güzel bir baharat.
1: Şimdi pul biberimizi ve kekimizi
0: tamam
1: atacağız.
0: Evet, görüntü çok güzel.
1: Çökertmemiz de hazır.
0: Ve efendim burada enfes kokular buraya geldi. Çünkü çeşit çeşit baharat attık
1: evet
0: balığımıza. Pişti mi şefim?
1: Hazır.
0: Hazır.
1: Balığımız hazır.
0: Artık sunuma hazır. Süpersin
1: evet
0: şefim. Ne yapıyoruz şimdi? Tabağımız
1: şimdi
0: hazır.
1: Tabağımız
0: çökertme
1: hazır.
0: Tabağımız.
1: Yoğurdumuzu koyuyoruz.
0: Çökertmeden çıktım da halelim. Valla çökertme yaparken hep bunu söyleyesim geliyor.
1: Bu balığı kılçıkları yok bu balığın.
0: Kılçık olmaması lazım
1: evet
0: zaten.
1: Tabii.
0: Yani kılçık varsa ben bunu yemem.
1: Kesinlikle. Bir tane kılçık yoktur bunda.
0: Evet. Harikasın. Normalde kılçıklı mı?
1: Yok,
0: dil balığı.
1: Değil. Bu balığı temizlemeyi sevmeyenler için güzel bir şey.
0: Aa, evet. Balığı evet temizlemeyi kim sever? Hiç kimse sevmez.
1: Ben bile sevmiyorum.
0: Tabii sen bile sevmiyorsun. Sabahtan akşama kadar balık yapıyor. Ben bile sevmiyorum diyor. İsmail şefim sevgini kattın mı bol bol?
1: En fazla o var içinde.
0: En fazla o mu var?
1: Evet.
0: Süpersin, harikasın. Sevgini, aşkını katmadan olmaz. O yemek
1: aynen
0: lezzetli olmaz. Evet, burası Cunda. Özel bir mekandayız. Şöyle dil balığıyla, sarımsaklı yoğurtla ve kızarmış patatesle hazırlanan, içerisinde çeşit çeşit baharat olan, sarımsak, biber olan balık çökertmemin tadına artık hiç ama hiç vakit kaybetmeden hemen bakıyorum. Şefimizin ellerine sağlık, bana afiyet olsun diyorum. Evet ve beklediğim an geliyor. Çok konuştum değil mi? Sonunda yedim. İnanılmaz güzel. Efendim lezzetine kefilim. Ben size hiçbir zaman yalan söylemedim. İnanılmaz lezzetli. Afiyet olsun.

0: Selam. Neler oluyor? Ne var?
1: Bize dur emri verdiler. Programı bitirdiler. Beklentiyi karşılamadı dediler. Hedef 10 Mach'a ulaşmaktı.
0: 10 Mach 2 ay sonraki hedefti. Bugün 9 Mach testi var.
1: Şey, ama bu yeterli değil.
0: Kim demiş?
2: Tüm Amiral Kane.
1: İHA kovboyu. İHA programı için bütçemizde gözü var.
2: Kendisi testi ve programı bitirmeye geliyor.

Ama henüz gelmedi. Olmak mı istiyor? Biz de olmak yaparız.

0: Sakın unutma, hedef sınırımız olmak. 10.1 değil, 10.2 değil, olmak. Bu devam etmemize yeter. O bakışı sevmedim ben.
1: Tek bakışım bu. Kontrol, Karayıldız konuşuyor. Sesin nasıl?
2: Karayıldız, gür ve net duyuluyor. Ya benimki?
1: Gür ve net. Kalkış için kontroller tamam. APU hazır.
3: Sol motoru çalıştır. Sağ motoru çalıştır.
2: Çocuklar taksi. Taksi onayı verildi.
1: Burası Karayıldız. Alfa bilgisiyle taksi yapıyoruz.
4: Karayıldız, taksi onayı verildi. Biz 2-1. Rüzgar 2-1-0-10.
1: Tamam, yakıt derecesi iyi.
3: Kontrol onayladı.
1: Akü %95. Kabin basıncı iyi durumda.
3: Kontrol onayladı.
1: Kule, burası Karayıldız. Kalkışa hazırım. 6-0-0'a tırmanış için onay lütfen.
4: Karayıldız, piste, gökler de senindir.
5: Tüm Amiral Chester Kane.
3: Maverick
2: Kane şu anda dış kapıda. İstersen vazgeç dostum.
3: Bunun sonunu getirirsen olacakları biliyorsun.
1: Asıl getirmezsem neler olur biliyorum. Karayıldız kalkışa hazır.
2: Tüm ekip kalkışa hazır olun. Motorla başla.
6: Motor tamam.
7: Termal sistem aktif.
6: Yakıt tamam. Elektronik tamam.
7: Kontrol yüzeyi tamam.
3: Karayıldız kule konuşuyor. Kalkış onayı verilmiştir.
1: Pekala güzelim. Son bir kesinti.

0: Ankara Yıldız 6.00 üstüne onay verildi. 3.5 mak açık.
1: 6.00 üstü onaylandı. 3.5 mak açık.
2: Tüm amiral.
3: Tam vaktinde geldiniz.
4: Erkenciyim, sen de öylesin. Anlat bakalım.
1: Sıkrem jet'e geçiyorum.

0: Amiral Kane şeyi soruyor.
1: Emrediyor.
0: Uçağı indir emri verdi.
2: Kontrol.
3: 5.4
0: Tersinizde sorun var efendim. Yeryüzü eğilimi yüzünden. Dünya bombesi dediğimiz. Kahve ikram ettiler mi? Peki.
4: Yedi matta, 8'i zorluyor.
0: Uçuş verisi.
5: Alınıyor. Veri olumlu.
6: Isı yükseliyor. Motor hala çok verimli. Çok iyi gidiyoruz.
4: 8.8 Mach. 8.9 Mach. 9 Mach.
0: Yaşayan en hızlı insan.

0: olmaz.
1: 9-1 Mark. 9-2.
2: Yüksek hipersoniye az kaldı.

0: yapma lütfen, yapma lütfen.
1: Biraz daha. Biraz daha. Aslanım.
0: Ah, şimdi yandık.
2: Çok yüreklisin Joystick Cowboy. Hakkını vereyim.
3: Lanet olsun.
0: Maverick.

0: Maverick. 30 yılı aşkın hizmet. Savaş madalyaları, takdirnameler. Son 40 yılda 3 düşman uçağı vurmuş tek adamımızsın. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Ama terfi alamıyorsun. Emekli olmuyorsun. Ölüme çok meydan okusan da ölmüyorsun. Şimdiye en az tümamiral olman gerekirdi. Veya bir senatör. Hala bu haldesin. Albay. Niye peki?
1: Hayatın gizemlerinden biri.
0: Dalga geçmiyorum. Sana bir soru sordum.
1: Ait olduğum yerdeyim.
0: Ama deniz kuvvetleri aynı fikirde değil. Hem de hiç değil. O test ettiğin uçaklar, albay, bir gün eninde sonunda pilotsuz uçacaklar. Pilotların uyuması, yemesi, işemesi gerek. Pilotlar emirlere karşı gelir. Tek yaptığın diğerleri için zaman kazanmak oldu. Gelecek geldi bile. Ve sen orada yoksun. Bu adama üst dışına kadar eşlik et. Kaldığı yere götür. Eşyasını toplayana kadar da bekle. Bir saat içinde North Island'a doğru yola çıkmış olsun.
1: North Island mı efendim?
0: Telefon müthiş bir zamanlamayla geldi. Senin kıçına tekme atmak üzere buraya geliş yolundaydım. Söylemesi zor geliyor ama. Sadece Yaradan'ın ve koruyucu meleğinin bildiği bir nedenle seni tapkana geri çağırdılar.
1: Efendim?
0: Artık gidebilirsin, albay. Sonuç kaçınılmaz Maverick. Senin türün tükeniyor.
1: Olabilir efendim. Ama bugün değil.

0: Albay Pete Maverick Mitchell. Namını almış yürümüş.
1: Sağ olun efendim.
0: İltifat etmiyordum. Ben Koramiral Bosimson, uçuş komutanıyım. Tüm Amiral Bates'i tanırsın.
1: Varlo komutanım, tekrar davet edilmek bana sürpriz oldu.
2: Onlara emir diyoruz Maverick. Sizin ortak bir yönünüz var, Cyclone. 88'de sınıf birincisiydi.
1: Aslında efendim ben ikinci bitirdim. Beklentileri karşılamak için.
2: Hedefimiz

0: Yaptırımları delen bir uranyum zenginleştirme tesisi çok uluslu bir NATO anlaşmasını ihlal ediyor. Burada üretilen uranyum bölgedeki müttefiklerimize doğrudan tehdit oluşturuyor. Pentagon bir saldırı timi oluşturup aktif hale gelmeden önce onu yok etme görevi verdi. Tesis bu vadinin sonundaki bir yeraltı yerleşkesinde. Tüm vadi GPS'te sinyal bozucularla ve karadan havaya füzelerle donatılmış. Az sayıda 5. jenerasyon savaş jeti ve bunlara ek olarak çok sayıda elde kalmış hava aracı var. Emektar F-14'ler bile var.
1: Antikalara bel bağlayan başkaları da varmış.
0: Görüşünüz nedir albay?
2: Evet efendim, normalde F-35'lerle çantada keklik derdim ama GPS sinyal bozucular var. Karadan havaya füze tehdidi de F-18'lere özel hazırlanmış lazer güdümlü saldırı. Yani bence bu iş... Nokta atışı 2 bomba. En az 4 uçak, ikili uçacaklar. O vadiden tırmanmak kolay değil. Tüm füzelerin hedefi olursunuz. Sağ çıksanız da... it dalaşı kaçınılmaz.
0: Bunları başarmaya yetecek deneyime sahipsin.
2: Bu farklı bir görev efendim. Hayır. Bu görevden herkes sağ çıkmaz.
1: Olur, var mı yok mu?
2: Tesis ne zaman aktif olacak?
0: 2 haftaya, belki daha erken.
2: F-18'de uçmayalı bayağı oldu. Ve diğer üçü için kimlere güvenebilirim bilmiyorum. Ama bir şekilde halledebilirim.
0: Beni yanlış anladın albay.
2: Efendim?
1: Senden uçurmanı değil. Öğretmeni istiyoruz.
2: Öğretmek mi efendim?
1: 12 Tapkan mezununu filolarından buraya getirdik. Senden en iyi 6'sını belirlemeni istiyoruz. Göreve onlar çıkacak. Bir sorun mu var albay?
2: Olduğunu biliyorsunuz efendim.
1: Evet. Bradley Bradshaw. Namı diğer Rooster. Onun babasıyla uçmuşsunuz galiba. Lakabı neydi?
2: Goose efendim.
1: Trajik bir olaydı.
0: Albay Mitchell kusurlu bulunmamıştı. Goose'un ölümü bir kazaydı.
1: Sence de öyle miydi? Oğlu da aynı fikirde mi yani?
2: Kusura bakmayın ama öğretmen değilim.
1: Ama Tapkan hocalığı yapmıştın.
2: 30 yıl önceydi. 2 ay sürdü. Oraya ait değilim.
1: Seninle çok açık konuşayım. Benim ilk tercihim değildin. Aslında listede bile yoktun. Oramiral Kazanski'nin özel talebiyle çağrıldın. Benim aslında Iceman'e büyük saygım vardır. Deniz kuvvetlerine yarayacak bir şeyin var sanıyorum. Ne olduğunu hiç bilemiyorum. İşi kabul etmeyebilirsin. Ama şunu iyi bil. Bu senin son görevin olacak, albay. Ya Tapkan için uçarsın veya deniz kuvvetlerinde asla uçamazsın.
3: Üçünü tek sıra dizemezsin. $20.

0: Aa, kimleri görüyorum? Pete?
1: Penny? Burada ne arıyorsun?
0: Asıl bu soruyu sana sormalı.
1: Orası uzun hikaye.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Evet ama...
0: Bu sefer de Penny kim attırdı?
1: Başka bir amiral.
0: Hiç şaşırmadım.
1: Bana kızgın mısın?
0: Ah Pete. Kızsam da uzun ömürlü olmuyor. Mesele de bu. Ha. Ama şunu söyleyeyim. Seninle North Island'ta asla karşılaşmayacağıma emindim. Hmm.
1: Ne zamandır buradasın?
0: Buraya alalı 3 yıl kadar oldu.
1: 3 yıl mı?
0: Hı-hı. Evet. Sen başka bir amirale atarlanıp çöle yollandıktan hemen sonra.
1: Ha. 3 yıl oldu mu?
0: Başım büyük belada olmalı. Kendi rızanla geldiğini sanmam. Neyse. Bir yolunu bulursun.
1: Hayır, bence başka şansım yok.
0: Yapma Pete. İlk günden beri hep aynı laf. Beni F-18'e gezmeye götürdüğünde de öyle demiştin. Hmm. Sonra bir de baktık, Bosna'ya tayinin çıkmış. Sonra Irak'a. 2 savaşta da. Başını derde sokarsın. Iceman birilerini arar ve yeniden uçmaya başlarsın.
1: Penny, bu sefer farklı.
0: Pete, inan bana. Şu an öyle görünebilir. Ama bir biçimde ayağı yanmış tazı gibi uçağına biner gidersin.
1: Penny.
0: Çok geç.
1: Ne?
0: Saat kaçta çıkacağımı soracaktın. Ben... O bakışı atma bana.
1: Sana bakış atmıyorum. Yemin ederim.
0: Seninle sonumuz hep aynı oluyor. Bu sefer başlamayalım.
1: Tamam.
0: Hı, tamam.
1: İyi görünüyorsun.
2: Çok sağ ol dostum.
1: Bir şey mi kaçırdım? Kadına veya donanmaya saygısızlık eden, telefonu bara bırakan...
0: Herkese içki ısmarlar.
1: Herkese mi?
0: Maalesef kural kuraldır. Neyse ki vakit erken.
3: Hadi ama.
4: Kimler gelmiş kimler? Phoenix olmasın sakın. Hani biz seçkin pilotlardık? Baksana, herkese davetiye gitmiş.
5: Çocuklar, bu arkadaş Bagman.
4: Hangman.
5: Her neyse işte. Kendisi aktif görevde havada uçak düşürmüş yegane donanma pilotudur.
4: Şımartma.
5: Şu da var. İndirdiği pilot Kore Savaşı'ndan kalma bir tarihi eserdi.
6: Soğuk savaş.
7: Savaş farklı. 100 yıl aynı.
6: Bu 100 yıldan değil.
8: Arkadaşların kim?
7: Payback. Fanboy.
5: Selam Coyote.
9: Selam.
5: O da kim?
8: Kim de kim? Sen ne zaman geldin?
10: Ben baştan beri buradaydım.
4: Hayalet uçak pilotu gibi.
8: Kesinlikle.
10: Aslında silah sistemleri subayı.
4: Şakadan da anlamıyor.
5: Sana ne diyorlar?
10: Bob.
7: Hayır, kod adın ne?
10: Bob.
5: Bob Floyd. Arkama sen mi geçeceksin? Lemur'dan mısın?
10: Öyle galiba, evet.
5: 9 top Bob. 3 gene al.
10: Olur.
4: Beni hayatım.
5: Evet.
4: İhtiyara 4 tane daha yaz.
5: Bradshaw. Sen misin? Ülkeye döndüğünü böyle mi öğrenecektim?
8: Evet, sana sürpriz yapayım dedim. Hı.
5: Bu da sana sürpriz oldu.
8: Seni görmek güzel.
5: Seni görmek de öyle. Al bakalım.
4: Teşekkürler. Sağ olasın babalık.
1: Kalabalık olmadan hesabı kessen nasıl olur?
2: Bradshaw. Gözlerime inanamıyorum.
8: Hangman, seni çok iyi gördüm.
2: Aa, zaten iyiyim Rooster. Çok iyiyim. Aslında gerçek olamayacak kadar iyiyim.
9: Aranızda bu özel birlik olayını bilen var mı?
2: Hayır, görev görevdir. O beni bozmaz. Asıl merak ettiğim takım lideri kim olacak? Bir de beni takip edecek yeteneğe kim sahip?
8: Hangman senin liderliğinde ancak mezara gidilir.
2: Senin liderliğinde de ancak yakıt biter. Sen de böylesin işte Rooster. Koltuğa şöyle bir kurulur, sadece beklersin. Doğru an gelsin diye. O da hiç gelmez. Bayılıyorum bu şarkıya.
5: Şey hiç değişmemiş.
8: Hayır, hem de hiç.
11: Şunlara bak. Çok fazla rütbeli.
9: Onlar Harvard, Yale, Omaha. Bu da lanet Fritz.
11: Bu nasıl görev böyle?
5: Sormamız gereken soru o değil. Buradaki herkes işinde uzman. Bunlar bize ne öğretecekler ki? Yetersiz bakiye.
10: Mümkün değil.
5: Hey çocuklar, gelin.
10: Bu hepsini al.
5: O para yetmez.
10: Yarın gelip nakit öderim, olur mu?
5: Üzgünüm. Kural kuraldır Pete.

0: Güverte hazır ol!
1: Günaydın. Özel Eğitim Birliği'ne hoş geldiniz. Oturabilirsiniz. Ben Tümamiral Bates, Deniz Eğitim Komutanı. Sizler Tapkan mezunlarısınız. Seçkinler. En iyi pilotlarsınız. Ama o mazi oldu. Düşmanın 5. jenerasyon avcıları çıtayı çok yükseltti. Henüz fazlasını bilmiyoruz ama teknolojik üstünlüğün artık bizde olmadığı kesin. Zafer uzun zamandır ilk defa uçağı kullanan erkek ve kadın pilota bağlı. Yarınız elenecek. Biriniz görev lideri seçilecek. Seçilmeyenler hazırda bekleyecek. Eğitmeniniz bir Tapkan mezunu. Gerçek hayatta ileri tecrübeye sahiptir. Aynını sizden bekliyoruz. Kahramanlık destanları yazdı. Ve bu programın yetiştirdiği en iyi pilotlardan biri sayılmaktadır. O burada size yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi öğretecek. İşte Albay Pete Mitchell. Kod adı Maverick.
2: Günaydın. F-18 uçuş kitabı. Uçağınız hakkında bilmenizi istedikleri şeyleri yazar. Eminim kitabı baştan sona biliyorsunuzdur.
3: Aynen öyle.
4: Kesinlikle.
5: Evet, biliyoruz.
2: Düşmanınız da bilir.
3: İşte başlıyoruz.
2: Düşmanın bilmediği şey sınırlarınız. Onları görmek istiyorum. Sınayacağım. Zorlayacağım. Bildiğinizi sandınız. O şeylerle başlayacağız. Neymişsiniz bir görelim.
6: Russell. Bradley. Payman Bradshaw.
7: Emredin efendim.
2: Böyle yapmayalım.
7: Beni eleyecek misiniz?
2: O sana bağlı, bana değil.
7: Peki gidebilir miyim?

0: Günaydın havacılar. Albayınız konuşuyor. Temel savaş tatbikatı yapacağız. Bildiğiniz gibi bugünkü konumuz it talaşı. Sadece silah, füze yok. Alt irtifa sınırı 5000 fit altına inmeyeceğiz. Takım olarak çalışıp beni vuracaksınız. Yoksa...
1: Yoksa ne efendim?
0: Yoksa ben sizi vuracağım. Ekipten birini vurursan ikisi de kaybeder.
2: Arkadaşa tevazu öğretelim.
3: Hiç merak etme.
1: Efendim şuna biraz renk katsak mı?
0: Ne öneriyorsun?
1: İlk vurulan 200 şınav çeksin mi? Ne dersiniz?
4: Çocuklar,
0: biraz fazla olmadı mı?
5: Egzersiz yapınca tam yapmalı efendim.
0: O zaman anlaştık beyler. Hava başlasın. Hadi dal ve indir.
6: Ben boyunu görüyor musun?
5: Radara göre önümüz açık. Arkada bir yerde olmalı.
0: Azından ilk günümüze kovulmayalım.
7: Düşman, düşman, düşman! Mevcim yok, sola kır!
8: Sola kırıyorum!
0: Beybek, kanat pilotun nerede?
9: Rooster, neredesin?
10: Seni korurum, geliyorum. Biraz dayan, dayan biraz!
9: Çabuk ol dostum, çabuk!
10: Beybek, sağ kır!
9: Sağ kırıyorum!
0: Rooster hayatınızı kurtardı çocuklar. Ama bedelini ödeyecek.
10: Bu sefer olmaz ihtiyar!
0: Duruşa gelme Mevlik.
9: Rooster çok alçaldın. Yüksel alt sınıra dayandın.
11: Çarpacak, çarpacak.
9: Ya olamaz.
0: Gördüm seni.
8: Aşağı. 109. Alçal. 110.
2: Şınavı biz çekmeliydik.
12: Ama çekmiyoruz. Rooster hakkında bir şey öğrenmiş oldun.
1: Hey, biz dönene kadar piste göz kulak ol, tamam mı?
8: Hadi
1: hey,
8: çocuk, sen çocuğu bekletmeyin.
0: Vurdum seni. Uçurdum.
10: Olamaz.
8: Selfie çekmek eğlenceli değil mi?
2: Baksana Phoenix, babın tam açılımını millete söylesek mi?
4: Robert dışında yani.
11: Sazan olma bab. Ona niye Hikmen diyoruz biliyor musun?
4: Dur bir şey bulun.
2: Bebek arka bagajda.
9: Lanet olsun.
0: Merhaba havacılar. İlk dalışı.
4: Tamam Phoenix, şu herifi atla.
2: Arkanı kolla Phoenix.
9: Sağ kır.
11: Sağ kırıyorum.
9: Nereye gidiyor?
11: Bunun huyu böyle dostum. Basar gider kana kalırsın.
0: Kanat adamını terk et. Bu stratejiyi bayağıdır görmedim.
9: Sana adam dedi Phoenix. Bu lafı yiyecek misin?
11: Sana da adam demedikçe alınma. Konuş benimle bak. Mermit nerede?
9: Tanrım uçağa çevirip geldi bile.
11: Koru beni Hangman.
4: Bu sizler için gelsin. Bizim orada fosil böyle görülür.
0: Pekala Hangman. Sana bir ders verelim. Vuruldun Phoenix.
11: Kahrolasıca.
0: İşte bu kadar.
9: Hadi bakalım. Göster kendini.
0: Gel kendin gör.
9: Elveda kötülük. Hangman geliyor.
0: Evet, iyisin. Hakkını vereyim.
4: Lanet olsun.
9: Phoenix, onu göremiyorum. Yakın mıyım? Phoenix.
11: Geberdim yağlık.
8: Ahirette görüşürüz, Bekmen.
4: Nerede bu ya, nerede bu?
0: Vurdum gitti.
8: 79. İn. 80. İn.
0: Hadi bakalım, 80. Sıradaki.
2: Tamam vuruldum.
8: İn 51. İn 52.
4: Hey Rooster, özel bir soru sorabilir miyim?
10: Nasılsa soracaksın.
4: Mevlik'le aranızdaki olay nedir? Sanki biraz dengeni bozdu.
10: Seni hiç ilgilendirmez. Nerede bu adam?
0: Ben hep buradaydım.
4: Yok artık be.
0: Şimdi görüyor musun? Hadi şu işi bitirelim.
11: İt dalaşı.
4: Bunların olayı ne be?
0: Pekala. Bizi bu duruma soktun. Peki şimdi nasıl çıkacaksın?
10: İstediğiniz zaman pes edebilirsiniz.
0: Ne kadar alçalmak istersin?
10: Sizin kadar alçalabilirim efendim. Bunun bir anlamı olmalı.
0: Geçmişi geride bırakalım. Her ikimizle.
10: Buna inanmak istiyorsunuz değil mi?
0: Alt irtifa 5000 çocuklar. Sınıra geldiniz.
11: Çarpacak.
0: Senin stratejinle yere çakılacağız. Hamleni yap.
11: Çarpacak. Çarpacak. Çarpacak. Çarpacak.
5: şimdi oldu. Düşünme, yat.
3: Hayır, o sıra adamın ucunda. Alçal indir.
5: Ama çok alçak. Çok geç, fırsatı kaçırdın. Vuruldun. Dalışı bırak.
6: Lanet olsun.
4: Anca bu kadar Rustus.
0: Ondaya git, şınav çektirsin.
1: Tamam, bu kadar yeter. Rooster, bu kadar yeter evladım.

0: Alt irtifa ihlali, emre itaatsizlik. Kendini kovduracak mısın?
1: Sen onu merak etme.
0: Bak, ben bu görevi istiyorum. Ama sen kovulursan Hangman'le uçmak zorunda kalırız. Anlat bana, o saçmalık da neydi?
1: Başvurumu geri çekti.
0: Neyi? Kim?
1: Maverick. Deniz Harp Okulu başvurumu geri çekti. 4 yılıma mal oldu.
0: Bunu niye yapsın?
2: Alt irtifa sınırı yerin 5000 feet üstündedir. Bu sadece pilotlarımızın değil, uçaklarımızın güvenliği için de önemlidir. 5000 feet sadece bir kural değil, bir kanundur ve yer çekimi gibi sabittir.
3: Görevde alt irtifa sınırı daha alçak efendim.
2: Ve ben onaylamadan asla değiştirilemez. Özellikle tatbikatın orta yerinde. Peki o kobra manevrana ne demeli? Üçünüzü de öldürebilirdin. Öyle saçmalıkları bir daha görmeyeyim.
4: Sence orada o ekibe ne öğrettin albay?
3: Pek iyi değiller efendim. Öğrenecekleri çok şey var.
2: Onlar dünyanın en iyi savaş pilotları albay.
3: Kariyerleri boyunca bu lafı duydular. Yüksek irtifadan bomba attılar. İt dalaşına girmediler. Bu görevin doğası gereği daha önce karşılaşmadıkları ne kadar...
2: Bak, 3 haftadan az vakit var. Takım olarak savaşmayı öğret. Ve hedefe saldırmayı.
3: Ve eve dönmeyi. Sağ salim dönmeyi efendim.
2: Her görevin bir riski vardır. Bu pilotlar bunu kabul etti.
3: Ben etmem efendim.
2: Bugünden itibaren her sabah eğitim planını bildireceksin yazılı olarak. Ve benim onayım olmadan hiçbir şey değişmeyecek.
3: Alt irtifa dahil mi?
2: Özellikle de alt irtifa, albay.
3: Efendim?
2: Nedir bu?
3: Alt irtifa sınırını alçaltma talebi. Görev parametre...

0: Birilerine uygun bombalama için.
1: Zamanlama konusunda bir felaketsin albay.
2: Hey Coyote, şuna bir baksana.
3: Adam efsane ya. İşte orada.
2: Hayır. Yanındaki. Sana tanıdık geldi mi?
3: Bakın kim var.
2: Bradshaw. Bir yaşıma daha girdim.
0: Merhaba, Theo. Kocaman olmuşsun.
4: Selam be.
0: Emilia?
4: Biliyorum, biraz büyüdüm.
0: Evet.
4: Bar 5'te açılıyor.
0: Hayır, ben borcumu ödemeye geldim.
4: Anne!
0: Baban nasıl?
4: Eşiyle birlikte Hawaii'de. Anne! Mevin sana borcu varmış.
5: Yok, hiç sorun değil.
0: Israr ediyorum.
5: Teşekkür ederim albay. Hesabını kapatıyorum.
4: Albay mı? Hala mı?
0: Bol madalyalı bir albay.
5: Ödevini bitir. Tekneyi götüreceğiz.
4: Ben gidemem.
5: Gidemem de ne demek şimdi?
4: Yarın sınav var, çalışmam lazım. Daha bugün haberim oldu.
5: Onu tek başıma yüzdüremem.
4: Motoru kullanırsın.
5: Tersaneye onun için götürüyoruz.
4: Motoru tamir ettirmeye.
0: Yardım edebilirim.

0: Yardım ettiğin için sağ ol.
1: Yardım ettim mi bilmiyorum.
0: O bakışı atma.
1: Hangi bakışı?
0: O bakışı. İyi akşamlar Pete.
1: İyi akşamlar Penny.

0: yemekten mi geldin?
1: Evet canım benim. Yemek hazırlayacağım.
0: Tamam.
2: Zaman, en büyük düşmanınız. Görevde birinci aşama, vadiye girip iki uçaklı takımlarla saldırı. Şu dar vadi boyu uçup hedefe varacaksınız. Bölgeyi radar güdümlü karadan havaya füzeler koruyor. Semler, ölümcüldür. Ama gökyüzünü korumak için tasarlanmışlar. Atlarındaki kanyonu değil.
3: Düşman kimsenin atlarından uçacak kadar aklını yitirmediğini biliyordur.
2: Ben de sizi bunun için eğiteceğim. O gün İrtifanız 100 fit olacak. En fazla. Bunun üstüne çıkarsanız radara girersiniz. Ve bitersiniz. Hızınız saatte 600 knot olacak. En az. Varış süresi 2,5 dakika. Çünkü yakındaki üste 5. jenerasyon avcı uçakları bekliyor. Sizdeki F-18'lerle bir çatışmada

0: ölürsünüz. O yüzden buraya girip, hedefi vurup, o uçaklar sizi yakalamadan uzaklaşmak zorundasınız. Yani burada zaman en büyük düşmanınızdır. Navigasyon sisteminizde vadi simülasyonu var. Bu vadiyi yüksek hızda geçerken düşmanın semp füze radarına girmemek zor olacak. Ne kadar sert dönerseniz yer çekimi gücü bedeninizde kat be kat yoğunlaşır. Ciğerleriniz sıkışacak. Beyninize kan gitmeyecek. Bu da karar ve etki sürenizi etkileyecek. Bugün size fazla yüklenmeyeceğiz. Alt sınır 300 feet. Hedefe varış 3 dakika. Bol şans.
1: Hedefe 1 dakika 30 saniye. 2 saniye gerideyiz. 480 knot açık.
2: Hızlanmalıyız Koyotir.
3: Anlaşıldı. Hızlanıyorum.
2: Lanet olsun.
0: Neden öldüler?
4: 300 feet sınırını ihlal ettik. Semlere hedef olduk.
0: Hayır. Onlar neden öldü?
5: Yavaşladım ve onu uyarmadım. Benim hatam.
0: Neden takımınla iletişim kurmadın?
5: Hedefe odaklanmıştım.
0: Acılı aileye verecek nedenin var mı?
5: Yok efendim.
0: Neden vadi dönüşünü yapmadın? Araziyi derste gördük. Bana anlatma. Ailesine anlatırsın.
6: Hangman yavaşla. Kanyon iyice daraldı.
7: Reddedildi Payback. Hızını artır.
6: Çok hızlı gidiyorsun dostum.
7: İyi. Hedefi erken tuttururuz.
6: Yavaşla be lanet olası. Rotada kalamıyorum. Duvara çarpacaksın.
0: Neler oldu?
8: Şey, olabildiğince hızlı gittim. Ölüm kalım meselesiymiş gibi.
9: Ve takımını tehlikeye attın. Kanat pilotun öldü.
8: Bana yetişselerdi.
10: Rooster, 20 saniye gerideyiz. Başaramayacağız.
11: Bir şey olmaz. Hızımız iyi.
10: 500 nata çıkıyoruz.
11: Reddedildi yayıl. Bu hızla devam.
10: Rooster, geç kalıyoruz.
11: Ama hayattayız. Arayı düzlükte kapatırız.
10: Başaramayacağız.
11: Sen bana güven. Bu hızla devam. Başaracağız.
0: Neden öldünüz? Sen takım lideriydin. Sen ve takımın neden öldünüz?
4: Efendim, hedefe ulaşabilen tek pilot.
0: Bir dakika gecikti. Düşman uçağına gelip kendini vurma vakti tanıdı ve öldü.
9: Nereden biliyorsun?
8: Yeterince hızlı uçamıyorsun. Kaybedecek tek saniyen yok.
9: Ama hedefe ulaştık.
0: Ve üstün nitelikli düşman uçağı dönüş yolunda seni avlayıverdi.
9: İt dalaşına gireriz o zaman.
0: Beşinci jenerasyon avcıya karşı.
9: Tabii, bir şansımız var.
0: F-18'de mi?
9: Önemli olan uçak değildir efendim. Pilottur.
0: Kesinlikle.
9: Başka taktikle de başarılır.
8: Gerçekten anlamıyorsun. Bu görevde ya adam gibi mevrik tarzı uçulacak ya da oradan geri dönülmeyecek. Gücendirmek istemedim.
12: Ama niyeyse hep gücendiriyorsun.
8: Eleştiri olarak alma ama çok geri kafalısın. O kadar.
0: Teğmen.
8: Çatışmaya gidiyoruz oğlum. Canlı hiçbir pilotun görmediği cinsten. Hatta onun bile. Bence geçmişi kurup durma artık.
9: Bu da ne demek şimdi?
0: Rooster.
8: Mevlik'in onun babasıyla uçtuğunu siz de biliyorsunuz
0: Teğmen,
8: değil mi?
0: Teğmen, bu kadar yeter.
8: Mevlik'le uçarken bunun babası...
13: Teğmen, sana yeter dedi.
0: Tamam.
13: Sakin olun.
8: Sorun yok.
0: Uzatmayın.
8: O bu göreve uygun değil.
0: Uzatmayın.
8: Biliyorsun. Haklıyım biliyorsun.
0: Dağılabilirsiniz.

Amiral. Kanat pilotum nasıl? Lütfen, beni merak etme. Senin için ne yapabilirim? Pekala. Rooster hala yaptığım şey için bana kızgın. Zamanla nedenini anlayacağını sandım. Affedeceğini umdum. Göreve 3 haftadan az kaldı. Çocuk hazır değil.

0: Mac istemiyor.
1: Ice, lütfen. Benden birini daha ölüme göndermemi isteme, lütfen. Onu göndermemi isteme. Beni gönder.

0: Ben öğretmen değilim. Ben savaş pilotuyum. Donanma pilotuyum. Mesele ne olduğum değil, kim olduğum. Bunu nasıl öğreteyim? Öğretebilsem bile Rooster bunu istemiyor. Donanma da istemiyor. Geçen sefer bu yüzden attılar. Burada olmamın tek nedeni sensin. Onu bu göreve yollarsam eve dönemeyebilir. Göndermezsem de beni asla affetmez. Her durumda onu sonsuza dek kaybederim. Biliyorum. Biliyorum.
1: Donanmanın mevki ihtiyacı var. Çocuğun mevki ihtiyacı var. Seni bunun için istedim. Sen bunun için hala buradasın.
0: Sağ ol Ayz. Her şey için.
1: Son bir soru. En iyi pilot kim? Sen mi, ben mi?
0: Bu güzel bir an. Bozmayalım.

0: Efendim?
1: Neler oluyor?
0: İt dalaşı futbolu. Hücum ve savunma hepsi bir arada.
1: Kim kazanıyor?
0: Galiba skor tutmayı bıraktılar efendim.
1: Bu birlik henüz eğitimini tamamlamadı. Her dakika önemli abay.
0: Evet efendim.
1: O zaman niye burada oyun oynuyoruz?
0: Takım oluştur dediniz efendim. Alın size takım.

0: Gideyim mi? Emilia dönmeden önce yani.
1: Bu gece bir arkadaşında kalacak.
0: Ha, güzel. Emilia'yla sen daha da yakınlaşmışsınız son gördüğümden beri.
1: Evet. Evet,
0: nasıl
1: yakınız.
0: İdare ediyorsun?
1: Şey, hazır olmasa bile her konuda özgürlük istiyor.
0: Sence kime çekmiş bilemedim.
1: Galiba şunu öğrendim. Ona güvenmem gerek. Arada hata yapmasına izin vermeliyim.
0: Bu zor bir karar.
1: Rooster'la sorun nedir?
0: Deniz Harp Okulu başvurusunu geri çektim. Kariyerine geç adım attı.
1: Neden?
0: Annesi uçmasını hiç istemedi Goose'u olanlardan sonra. Ölmeden önce bana söz verdirdi. Öyle...
1: Rooster bunu biliyor mu?
0: Bunun için benden her zaman nefret etti. Annesinden de etmesin.
1: Bu zor bir karar.
0: Kaybettiği babası olmak istedim. Sadece... Keşke daha iyi yapabilseydim. Asıl nedeni şu. Hazır olmadığını düşünmüştüm.
1: Peki şimdi hazır mı?
2: Anne, ben geldim.
1: Bu gece Karen'larda kalmayacak mıydın?
2: Karen hasta. Bir sürü ödevim var.
0: Gitsem iyi olur.
1: Ha, gitsen iyi olur. Yemek yedin mi peki?
2: Yemedim. Dışarıda yedin mi?
1: Hayır, yemeyelim. Bir şeyler hazırlarım. Birazdan iniyorum. Aa, dur, dur, oradan çıkma. Ha,
0: ne?
1: Bak, ona iyi örnek olmalıyım. İlk randevuda eve erkek atılır mı?
0: İlk randevumuz değil ki.
1: Ne dediğimi anladın.
0: Tamam. Peki. Ama bir daha pencereden çıkmayacağım.
1: Belli olmaz.
0: Hayır, bence değil. Seni bir daha terk etmeyeceğim.
1: Çok konuşma. Hadi git buradan.

0: Kalbini tekrar kırma.
1: Günaydın. Hedefiniz olan uranyum zenginleştirme tesisi faaliyete daha erken geçiyor. Ham uranyum 10 gün içinde tesise getirilecek. Sonuç olarak görev erkene çekildi. Bir hafta. Vadinin radyasyona maruz kalmasına engel olmak için.
2: Efendim, kimse alçak irtifada başarılı olamadı.
1: Yine de görev tamamlanacak. Albay.
3: İkinci aşamaya hazırlanmak için bir hafta var. Görevin en tehlikeli aşaması. Dik dalışla ani baskında vurup kaçacağız. Ve bize en az iki mucize lazım. İkili F-18 takımı yakın kanat uçuşu yapacak. Takım çalışması. Görevin başarısı ve hayatta kalmanız uçakların kusursuz koordinasyonuna bağlı. Bildiğiniz gibi bu tesis iki dağ arasında. Son etapta hedefe doğrudan ve dik dalışla yaklaşacaksınız. Bu mümkün olan en alçak irtifada uçmayı ve tek muhtemel saldırı açısını sağlayacak. Hedefinizin isabet alanı 3 metreden çok daha dar. Çift pilotlu uçak hedefi lazerle işaretleyecek. İlk ikili açıktaki havalandırma deliğinden lazer güdümlü bombayla reaktöre ulaşacak. Bu ikinci ikiliye alan açacak. Bu birinci mucizeydi. İkinci ekip öldürücü atışı yapacak. Ve hedefi yok edecek. Bu da ikinci mucizeniz. Ekiplerden biri hedefi vuramazsa...
4: Iskaladık.
3: Görev başarısız olur.
5: Lanet olsun.
3: Çıkışta dağa çarpmamak için dik bir yüksek G tırmanışı yapılacak.
6: O hızda dik tırmanış en az 8 G kuvvet eder.
3: 9 en az.
7: F-18'lerin gövdesi en fazla 7.5'a dayanır.
3: Bu kabul edilen limit. Sağ çıkmak için fazlasını başarmalısın. Uçak gövdesini yamultmak pahasına. Öyle hızlı tırmanacaksın ki ağırlığın 900 kilo olacak. Kafatasın omuriliğine basacak. Ciğerlerin üstüne bir fil oturmuşçasına sıkışacak. Bilincin kapanmasın diye büyük mücadele vereceksin. Şurası en savunmasız olduğunuz yer. Orası tabut köşesi. Daha bir şekilde çakılmadığınız varsayalım. Tüm hızınızı kaybederek düşman radarına doğru tırmanacaksınız. Birkaç saniyede düşman semlerinin hedefi olacaksınız. Daha önce G gücüne maruz kaldınız ama bu seferki sizin ve uçağınızın kırılma noktası olacak.
0: Efendim, bu görev başarılabilir mi?
3: Bu sorunun cevabı kokpitteki pilota bağlı.
8: Konuş benimle bağlı.
9: Hedeften 12 saniye gerideyiz. Acele edelim, çabuk.
10: Tamam, arkamdan ayrılmayın.
9: Nasıl buradayım?
6: Abi takım, radara girdiniz.
9: Lanet olsun Maverick bu.
8: Bunun burada ne işi var?
6: Sizi durduracak düşman pilotuyum. Abi takım, ne yapacaksınız?
9: 20 mil solunda sağ son yönünde kapanma hızı 700 knot.
10: Karar senin, ne yapmak istiyorsun?
8: Devam etmek, çok yaklaştık. Hedefte kal.
9: Kuzeye doğru yöneldi. Sert tırmanışa hazır.
8: Lazerlemeye hazır olman.
9: Tamam, o iş bende.
6: Abi takım, düşman hala yaklaşıyor.
9: Tırmanıyorum. Konuş benimle Bob. Maverick nerede? 5 mil ötemizde hızla yaklaşıyor.
8: Hedef göründü.
6: Lazerim nerede Bob?
9: Odaksız. Oturmadı. Üzgünüm, kilitleyemedim.
6: Vakit yok. Bombayı bırakıyorum.
9: Kahretsin, vuramadım.
6: Kilitlendim mi?
9: Maverick füzesini bize kilitledi.
8: Yapma, işimiz bitti.
6: Mavi takım, kaybettiniz. Burnunu düzelt Coyote.
11: Coyote cevap ver.
6: Coyote kanatları düzelt. Lanet olsun, G kilidine girdi.
11: Coyote.
8: Yere çakılacak.
6: Peşinden gidiyorum. Hadi.

0: Çenetlen. Kendine gel artık.
1: Koyoti.
0: Hadi Koyoti, toparlan. Koyoti, hadi çabuk, lanet olsun Koyoti. Sen iyi misin?
2: İyiyim ben. İyiyim.
0: Güzel. Bugünlük bu kadar yeter.
3: Direkten döndü.
0: Tam köşeden. Koş sürüşün.
1: Felix, bizim son motor yanıyor.
3: Tırmanıyorum. Hız kesiyorum. Son motor yakıt kesildi. Yangın söndürülüyor.
0: Phoenix uçağın yanıyor. Çalıştırma.
3: Yükseliyorum.
0: Olamaz.

0: Phoenix ve Bob bu gece hastanede gözlem altında tutulacak. İyileşecekler.
1: İyi bari. Hiç kanat pilotu kaybetmedim.
0: Şanslısın. Uzun yıllar uçta gör. Başkaları da olacak.
1: Senin için kolay tabii. Karın yok. Çocuğun yok. Çakılsan yas tutacak kimsen yok.
0: Eve dön. Biraz uyuyalım.
1: Harp okulundan başvurumu niye çektin? Neden bana engel oldun?
0: Hazır değildin.
1: Ne için değildim? Ha? Senin gibi uçmak için mi?
0: Hayır. Kuralları unutmaya, içgüdülerine güvenmeye, düşünmeyip yapmaya. Yukarıda düşünürsen ölürsün, inan bana.
1: Babam sana inanmıştı. Ben aynı hataya düşmem.
2: Maverick.

0: Neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Biraz izin al. Ne kadar istersen.
1: Teşekkür ederim efendim ama vakit yok. Görev için...
0: Eğitimi ben devralıyorum.
1: Efendim?
0: Bu işi istemediğini ikimiz de biliyoruz.
1: Ama hazır değiller.
0: Görevin onları hazır etmekti.
1: Efendim şuna inanmalılar. Bu görev başarılabilir.
0: Ama onlara başarılamayacağını öğrettin.
1: Efendim?
0: Uçuştan alındın albay. Kalıcı olarak.
1: Efendim?
0: Hepsi bu kadar.

0: Duydum. Çok üzüldüm. Şimdi ne yapacaksın?
1: Ice artık yok. Bir seçeneğim yok ki.
0: Dönüş yolunu kendin bulursun.
1: Hayır Penny. Ben yokum. Bu iş bitti.
0: Pete, havada kanat pilotunu kaybedersen mücadele edersin. Öylece pes etmezsin. Onlar senin pilotların. Ve başlarına bir şey gelirse kendini asla affedemezsin.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Ama bir yol bulacaksın. Buna eminim.
2: Albay Mitchell eğitim görevinden alınmıştır. Bugünden itibaren parametreler yenilendi. Hedefe varış 4 dakika oldu. Vadiye daha düşük hızda gireceksiniz. 420 natı aşmayacaksınız.
3: Efendim, bu sürede düşman uçakları bizi yakalamaz mı?
2: Teğmen, düşman uçağıyla çatışmaya girebilirsiniz. Daha çakılınca kurtulma ihtimali nedir? Hedefe daha yüksek irtifadan saldıracaksınız. Kuzey seviyesinden. Lazerle işaretlemesi zor olacak ama yüksek G tırmanışına gerek kalmayacak.
4: Füzeleri keklik gibi avlanırız.
2: Bu da kim böyle?
5: Meriten kontrol merkezine. Alfa noktasına giriyorum. Yeşil bölgeyi onaylayın.
6: Maverick, burası kontrol merkezi. Yeşil bölge onaylandı ama tatbikatınız buraya işlenmemiş efendim.
5: Ama yine de gideceğim.
0: Güzel.
5: Hedefe varış süresi 2 dakika 15 saniye.
7: 2.15 mi? İmkansız.
5: Son saldırı noktası. İçeri yöneliyorum.

0: Vay canına be, tam isabet.
1: Vay.

0: Beni zor durumda bıraktın albay. Bir yandan bu görevin başarılabileceğini ispatladın. Hayatta kalma yolunu gösterdin. Ama öte yandan bunu milyarlarca dolarlık bir uçağa kaçırıp onu bir daha uçamaz hale getirerek yaptın. Artık seni koruyacak bir Iceman yok. Divana harbe çıkıp ordudan atılman için yeterli gerekçe var. Sence ne yapayım? Neyi tehlikeye atayım? Pilotların hayatını ve görevin muhtemel başarısını mı? Yoksa kendi kariyerimi mi? Seni ekip lideri yaparak.
1: Efendim, bence Koramiral retorik bir soru sordu albay.

0: Konuş benimle kuz.
1: Albay Mitchell. Sen buraya aitsin. Bizi gururlandır.

0: Sizinle uçmak bir şerefti. Her biriniz donanmanın as pilotlarısınız. Bu son derece net bir görev. Seçimlerim de bu doğrultuda oldu. Ötesi yok.
1: Foxtrot ekiplerini seç.
0: Payback ve Fanboy. Phoenix ve Bob.
1: Ya kanat pilotun?
0: Rooster.
2: Diğerleri gerektiğinde görev almak üzere gemide bekleyecekler. Dağılabilirsiniz. Hedefiniz açık ve somut bir tehlikedir. Bir haydut devlet yönetiminde gizli bir uranyum zenginleştirme tesisi. Şu iki dağ arasına konuşlandırılmış bir yeraltı sığınağı. Giriş güzergahı 5. jenerasyon 2 avcı destekli karadan havaya füzelerle korunuyor. Sizin F-18 ekibi sınırı geçince USS Leyte Gulf gemisi çıkışlı Tomahawk'lar senkronize saldırıya başlayacak. Şuradaki düşman sahasının kalkış pistlerini yıkacaklar. Ama halen havada olan uçaklarla uğraşmanız gerekecek. Tomahawk'lar vurur vurmaz geldiğinizi öğrenecekler. Hedefe varış için sadece 2 dakika ve 30 saniyeniz var. Sonrasında Tomahawk'ların vuramadığı tüm uçakların hedefi haline gelirsiniz.
1: Hepiniz bugün için eğitildiniz. Sağ salim dönün.

0: Efendim? Efendim? Ben şey diyecektim de. Konuşuruz. Geri dönelim de. Hey Bradley. Hey. Başaracaksın.
1: Maverick. Hey, dalmışsın. O bakışı hiç sevmedim.
0: Hep aynı bakışı. Sağ ol. Tekrar görüşemezsek sağ ol Mudo.
1: Benim için şerefti.

0: Hançer 1, rampa 1'de kalkışa hazır.
1: Yedek hançer beklemeli.
2: Hançer 4, kalkışa hazır.
3: Hançer 3, kalkışa hazır.
0: Hançer 2, kalkışa hazır.
4: Destek kuvvetler havalandı. Saldırı grubu hazır. Kalkış emri bekleniyor.
5: Gönder.

0: Hançer 2 kalktı. Hançer 3 kalktı. Hançer 4 kalktı.
1: Komancı, Hançer 1. Beklemede bilgi geç.
2: Komancı 1-1 hazır. Bölge temiz. Hançerler ilerleyebilir.
1: Anlaşıldı. Hançerler, radar altına iniyoruz.

0: hançerler radar dışı. E2 radarına geçiyorum.
1: İşte geldik. Düşman bölgesi ileride. Barışa 60 saniye. Komançi, hançer 1, rapor.
0: Komançi, bölge temiz. Karar sizindir.
1: Anlaşıldı. Hançer saldırısı.
2: Tomahawklar yolda.
3: Artık geri dönüş yok.
1: Hançerler, saldırı pozisyonu alın. Hazır olun. Hedefe doğru ilerliyoruz. 2 dakika ve 30 saniye için 3, 2, 1, başlat.
4: 2 başlattı.
5: 3 başlattı.
4: 4 başlattı.
1: Giriyoruz.

0: Sam rampası yukarıda.
1: Radardan yırtık galiba Mel.
0: Bunun kıymetini bilelim.
2: Semler geliyor. Dağ düşüründe.
3: Hedefe 2 dakika var.
0: Tamam. Rusların birkaç saniye gerisindeyiz. Hızlanalım.
4: Düşman hava sahasında Tomahawk temasına son 30 saniye.
5: Hançer, Comanche konuşuyor. İki düşman gördüm. Tek grup, iki uçak.
6: Bunlar da nereden çıktı? Uzun menzilli devriye mi?
1: Comanche, bunlar nereye gidiyor?
7: Bize göre 09050 güney basın.
3: Uzaklaşıyorlar. Burada olduğumuzu bilmiyorlar.
0: Tomahawk'lar hava üssünü vurunca düşman uçakları hedefi savunmaya geçecektir. Onlardan önce varmak zorundayız. Hızı arttırın.
1: Takipteyiz Mevlüt. Beni bekleme.
8: Komutanım, hançerler 2 ve 4 geride kaldı. Hedefe 1 dakika 20 saniye.
4: Tomahawk teması. 3, 2... Düşman pisti imha edildi.
6: Geldiğimizi duyurduk.
5: Düşmanlar hedefi korumak için rotadan çıktı.
0: Rooster, nerelerdesin?
9: Hadi be Rooster, düşmanlar ensemizde. Topuklayalım. Hadi dalı indir.
0: Dikkat et Felix.
8: Düşmanlar hedefe 2 dakikada. Hançerler hedefe 1 dakikada.
10: Çabuk ol Rooster. Hızlan ya da öl.
0: Çocuklar çok yavaş kaldık. Hadi hızlanalım. Eğer hızı hemen artırmazsak oraya vardığımızda düşmanları karşımızda bulacağız.
11: Konuş benimle baba. Takat evladım, başarabilirsin. Hiç düşünme. Sadece yap.
0: Abartma Rooster, o kadar da demedik. Aferin evlat, aferin sana. Tamam, hadi bakalım.
2: Aa, Rooster, ağır ol oğlum.
8: Komutanım, Hançer 2 arayı kapatıyor.
6: Pekala, hedefe vurun, eve dön.
0: Hedefe 30 saniye. Bak, lazerini kontrol et.
12: Havadan karaya kontrol, tamam. Lazer kodu onaylandı. 1688, lazer hazır. Kafayı kolla.
0: Lanet olsun, bu da ne?
12: Beybek, orada mısın?
10: Tam arkandayım.
0: Phoenix, tırmanış için hazır ol.
1: Hançer 3, ben hazırım.
0: Tırmanıyoruz. 3, 2, 1.

0: hedefi gösterme artık.
1: Lan sen üç. Biraz bekleme.
0: Hadi bak, hadi çabuk.
1: Biraz bekle. Tamamdır, kilitlendim.
0: Hedef belirlendi, bomba atıldı.
2: Birinci mucize.
0: Hançer 2 neredesin?
3: Geliyorum ben, az kaldı. Bembo lazerim nerede kaldı?
4: Rüstü bu lazerde bir sorun var. Lanet olsun. Hedef yok.
3: Hadi çocuklar vaktimiz yok.
5: Çalıştır şunu. Uğraşıyorum. Çabuk ol Bembo.
4: Az kaldı, çok az kaldı.
6: Hadi Bembo çalıştır şunu.
2: İkinci mucize. Tabut köşesindeler.
0: Durun, daha bu iş bitmedi. İşte geliyor. Radar uyarısı bize yaklaşıyor. Phoenix sağa kır.
7: Ağırlık atmalıyız. Hançer bir savunmada.
4: Bir tane daha geliyor.
0: Hançer bir savunmada. Russell rapor ver. Aman tanrım.
4: Bize yaklaşıyor. Sağ kır Beybek, sağ kır.
6: Sağ kırıyorum.
4: Olamaz, geliyorlar.
6: Alt yönünde sen var Rusya.
3: Karşı müdahale geliyor. Hançer vurulmadı.
0: Hançer bir savunmada.
7: Konuş benimle bak.
6: Sağ kır Phoenix, sağ kır. Dokuz yönünde.
0: Roster, alt yönünde iki tane daha.
3: Hançer iki savunmada.
0: Beybek, sen füzesi karşında.
4: Hançer dört savunmada. Roster düşman, düşman.
7: Konuş benimle.
3: Hançer iki savunmada.
0: Phoenix, sağ kır.
7: Görüyorum.
3: Hançer iki savunmada. Lanet olsun, fişek bitmiş.
0: Roster, kurtul.
3: Kurtulamıyorum, kilitlendiler. Mer, hayır.
7: Hançer bir vuruldu. Tekrar ediyorum, hançer bir vuruldu. Mevlik vuruldu.
8: Hançer bir rapor ver.
3: Hançer bir cevap ver.
6: Bana şüt, görmedim.
3: Geri dönmek zorundayız.
9: Kumancı. Düşmanlar yaklaşıyor. Tek grup silahlı. Hançerler güneye yönelim.
10: Karşılaşmaya bir dakika.
2: Onları hemen gemiye getirin.
9: Hançerler giriş kontrol noktasına.
10: Düşmanlar yaklaşıyor.
4: Mevrik ne olacak?
2: Mevrik için bir şey yapamazsın de. F-18'de yapamazsın.
11: Yedek hançer koruma için kalkış izni istiyor.
9: Onaylanmadı yedek.
2: Arama kurtarma yolu.
12: Onaylanmadı. Düşman oradayken olmaz.
13: Ama efendim, Mevrik hala orada.
2: Bugün başka kayıp vermeyeceğiz. Onları geri getirin.
11: Hançer, çatışmaya girme. Tekrar ediyorum.
8: Çatışmaya girme.
10: Hançer, gözünüzü. Onayla.
7: Rooster, düşman yaklaşıyor. Geri dönemeyiz.
0: Rooster, o gitti.
14: Mevrik öldü.

0: 2 vuruldu. Hançer 2 vuruldu.
1: Hançer 2 cevap ver. Hançer 2 duyuyor musun?

0: Sen iyi misin?
1: Evet, iyiyim. Sen peki?
2: Peki.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ne arıyorsun burada?
1: Burada ne mi arıyorum?
0: Ben o füzeyi sen buraya inesin diye mi yedim? Şimdiye gemiye dönmen gerekirdi.
1: Hayatını kurtardım.
0: Ben seninkini kurtardım. Olması gereken buydu. Aklından ne geçiyordu ha?
1: Bana düşünme demedin mi sen?

0: Evet. Seni görmek güzel. Seni görmek de güzel. Plan nedir peki?
1: Ciddi olamazsın.

0: Yok daha neler. F-14 mü?
1: Ben onunla 3 MiG vurmuştum.
0: O şeyin uçup uçmadığını bilmiyoruz ki.
1: Öğrenelim o zaman.
0: Orada adamlar var.
1: Evet.
0: Fazlası da var.
1: Tamam. Koşmaya başlayalım.
0: Hadi koş, koş.
1: Bak, ben sana hava için sinyal verince şu düğmeyi kaldır ve 21'e gelinceye kadar tut. Motor çalışır. Sonra kabloları çek, bağlantıyı kopar. Anladın mı?
0: Evet.
1: Ben çıkınca merdiveni topla. Tamam. Daha dün gibi ha Mev.

0: şey çok eskiymiş.
1: Geçerim.
0: Kanobi, tamam.

0: Buradaki pistte delik deşik. Bu antikayı nasıl uçuracaksın bilmiyorum. Bu kanatlar niye açılıyor? Ve bu taksi yolu. Uçuş pisti değil. Bu çok çok kısa bir taksi yolu Mev.
1: Sadece sıkı tutun.
0: Hayır olamaz.
1: Tamam hadi. İbreyi gidiyor hadi.
0: Ne?
1: İşte bu hadi. Tamam.
0: Mev.
1: İşte gidiyoruz.
0: Sıçtık.

0: komutanım. Rooster'ın takip cihazından sinyal alıyoruz. Ama sanırım arızalı.
1: Sinyal gitti mi?
0: Hayır komutanım. Süpersonik hızda.
1: Uçuyor yani. Peki neyle?
2: Komutanım, donanma raporuna göre havada bir F-14 Tomcat var ve bize doğru geliyor.
1: Bu olamaz. Bu mümkün değil. Maverick.
3: Tamam Rooster. Gemiyle bağlantı kur.
4: Ona çalışıyorum. Telsiz iptal. Radar yok. Burada ne varsa bitik. Ne yapacağım anlatma.
3: Tamam. Önce telsiz. J'ye gir.

0: UHF 2 akım anahtarı. Onu denet.
1: Burada 100 tane akım anahtarı var. Sence hangisi?
0: Bilemiyorum. O babanın işiydi.
1: Bir yolunu bulur. Mev 2 düşman alçakta 5 önünde. Ne yapacağız?
0: Tamam dinle. Sen sakin ol. Kim olduğumuzu bilseler çoktan ölmüştük.
1: Evet. İşte geliyorlar. Planın ne?
0: Sadece maskeni tak. Unutma. Biz aynı takımdayız. El salla ve gülümse. El salla ve gülümse.
1: O işaret neydi? Ne dedi bize?
0: Şey, ne dediği hakkında hiçbir fikrim yok.
1: Peki bu neydi? Bir fikrim var mı?
0: Hayır, bunu da ilk kez görüyorum. Lanet olsun. Kanat pilotu atış mesafesine giriyor. Tamam, beni dinle. İşaretim ne? Başının üstündeki halkaları asıl. O fırlatma kolu.
1: Ve bunları atlatabilir miyiz?
2: Silah, füzeyi atlatamayız.
1: O zaman it dalış.
3: Bir F-14, son teknoloji avcılara karşı.
1: İş uçakta değil, pilottadır. Ben olmasam peşlerine düşerdim.
3: Ama sen buradasın.
1: Hadi ama Mev. Düşünme. Sadece yap.

0: haber ver. Füze geliyor, füze geliyor.
1: Sıkı tutun.
0: Evletme, birinci cinko, birinci cinko. Bir tane daha geliyor.
1: Çeker, hemen at, hemen.
2: Avanseli ayırıyorum.
1: Arkasına geçiyorum.
0: Kilitle beni, kilitle.
1: Kucağında mı? Kucağında.
0: Peki, atıyorum.
1: Bu nedir ya?
0: Lanet olsun, o şey de neydi?
1: Sıkı tutun. Çok alçalacağız. Arazi yapısı hedef sistemini şaşırtacak.
0: İşte geliyor.

0: Sakın tutun.
1: Vay be!
0: Kilitlendim. Şansımı deniyorum.
1: Vay senin!
0: Güzeller bitti. Silahlara geçiyorum. Hadi Mev, hadi!
1: Halledersin Mev!
0: Dur, daha bitmedi. Son bir şans.
1: Başarabilirsin!
0: Hadi Mevrik! Harikasın. Hadi bizi gemiyle görüştür.
1: Tamamdır.
0: Hayır olamaz.
1: Bu herif nerede?
0: Burnumuzda. Lanet olsun, cephane bitti. Füze geliyor. Rusun fişekler.
1: Direkten döndük. Fişek bitti mi?
0: Kurtulamayacağız. Fırlamalıyız.
1: Ne?
0: Yükselmemiz gerek. Sana der demez fırlatma, kolunu çek.
1: Mev, bekle.
0: Rooster, başka yolu yok. Fırlat, fırlat, fırlat. Rooster, kolu çekme, koltuğu fırlat.
1: Ama çalışmıyor.

0: Çok üzgünüm. Çok üzgünüm Gus.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa,
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa, yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Koçak'la festival

0: Lütfen kenarları bağlayınız. Koltukları değil ki masaları kapalı koruma getiriniz. Ve iniş için hazırlanınız.
1: Merhaba Hengmen. İyi görünüyorsun.
2: İyiyim zaten dostlarım. Çok çok iyiyim.
1: Güvertede görüşürüz.

0: Evrenk rüzgarla gidiyor. İniş takımı yok, kuyruk kancası yok. Set çekin, barikatı yükseltin.
1: Sert iniş, sert iniş. Barikatı yükseltin.
2: Çekin.

0: Selam mı ev?
1: Jimmy. Penny buralarda mı?
0: Emilia'yı da alıp tekneyle açıldı.
1: Peki ne zaman dönecek?
0: Hiç bilmiyorum. Bir şey ister misin?

0: Burası Beyaz TV, takvim yaprakları 28 Haziran'ı gösteriyor. Ben Tahir Sarıkaya'yla Türkiye'nin en farklı hafta sonu kuşağında Beyaz TV'de karşınızdayız sevgili dostlar. Gecenin sıcak haberlerini, son dakika haberlerini sevgili seyirciler, Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar hakkında bir gözaltı kararı çıktı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Birazdan detayları ekranlarınıza getireceğim. Evet, Uyan Türkiye'me kahvemizi aldık sevgili dostlar. Kahvemizi aldık. Birazdan kahvemizi yudumlarken karşınızdayız. Sizler de kahvelerinizi sabahın erken saatinde böyle yeni uyananlara bir günaydınlar dileyelim mi? Kahvelerinizi yudumlarken bizi izleyen tüm dostlarımıza iyi sabahlar dileyelim sevgili dostlar. Evet, gece ne oldu? Maçlar vardı. Dünya Kupası maçları vardı. Sevgili seyirciler, Cezayir-Avusturya maçı dehşetti. 3-3 bitti. Sevgili dostlar, Arjantin, Cezayir ve Avusturya, Avusturya ile Cezayir aynı puanla gidiyorlar sevgili seyirciler, bir üst tura. Hadi bakalım, milli takımımızı da konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayacağız. Ama bir gazete verelim mi arkadaşlar? Mümkünse bir gazete verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'daydı. Partisini topladı, AK Parti'yi topladı. Şimdi sağ taraftan alalım. Yönetmenimden rica ediyorum, Kadir İnanır alalım. Al yazmalımın hep kalbindesin diyor. Türk sinemasının gururu, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım'la Asya ile İlyas'ın aşkı sinemanın unutulmazları arasına girdi. Ve Kadir İnanır bugün defnedilecek sevgili seyirciler. Allah rahmet eylesin, bizler de Beyaz TV olarak yakınlarına, ailesine sabır diliyoruz. Beyaz TV izleyiciler olarak inelim arkadaşlar. Senfoni gibi ameliyat diyor. Sol tarafta AK Parti'de herkese yer var demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yakın alalım arkadaşlar. Erdoğan, çatımızın altında herkese yer vardır. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. AK Parti kitabının şirazesinin dağıtılmasına asla göz yummayız dedi. Ve Sapanca şifrelerini ekranlarınıza getiriyoruz.
1: Şehre kastırılık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
2: Bir kitabın binlerce sayfası olabilir. Bir kitabın her bir sayfası farklı renkte olabilir. Ama her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Yolumuz birdir. İstikametimiz birdir.
3: AK Parti istişare ve değerlendirme toplantısının ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarihi sözleriyle başladı. Tespitleri çarpıcıydı Cumhurbaşkanı'nın.
2: Şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz.
3: Ana muhalefet vesayetten arınmalı sözü dikkat çekti.
2: Gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü azımsızlığına da tepki geldi.
2: Şimdi geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtülüye ki kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.
3: Terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı Cumhurbaşkanı.
2: Bugün terörü sona erdirirken belli bir kesim için, belli bir kesimin çıkarı için değil, ülkemiz, vatanımız, devletimiz, milletimiz için sona erdirir.
3: Erdoğan kürsüye gelmeden dakikalar önce ise AK Parti'nin yeni şarkısı Efsane Büyük Başkan ilk kez dinletildi.

0: Yeni uyananlara bir günaydınlar dileyelim, iyi sabahlar dileyelim. Arkadaşlar bizim Türk toplumunda vardır. Hani genelde şu anki nesil öyle bir büyüyor ki, öyle bir boy atıyor ki, öyle bir uzunlaşıyor ki. Mesela düşünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boyu uzun. Hani hepimiz biliyoruz. Ben de yakından en az 3-4 defa, 5 defa gördüm. Konuşma fırsatım da oldu. Ama torunu Erdoğan'ın boyunu geçmiş. Vallahi maşallah dileyelim. Bakın arkadaşlar, torununun boyuna kıymetli Bilal Erdoğan ve eşi Reyhan Erdoğan'ın evlatları olan dün torununun mezuniyet töreni vardı. Emine Erdoğan First Lady ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da mezuniyet törenindeydi sevgili dostlar. Ama ben şok oldum. Torununun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boyunu geçmesine şok oldum arkadaşlar. Maşallah dileyelim. Şimdi sevgili dostlar bir son dakika haberi. Can Tanrıyar'ın eşi hakkında yakalama kararı çıktı. Gözaltı kararı çıktı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Birazdan detayları ekranlarınıza getireceğim. Kadir İnanır'la da ilgili haberlerimiz var. Hepsini hazırladık. Bir pazar sabahında sosyal medyadan Tahir Altiresarika'dan yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. Şimdi Nefes Gazetesi'ne bakalım. Kadir İnanır'ı bugün birçok gazete manşet yapmış. Nefes'te manşet yapanlar arasında. Az konuşur çok şey hissettirirdi diyor. İnelim abi. Her yüzüğün mesajı farklı demiş. Merve Şişman'ın özel haberi. Türklük kaderdir vurgusu yapmış. Bahçeli'nin yüzüğüyle ilgili bir detay var. Torpili de değil arın teriyle başaracağım demiş. Çöpten bulduğu kitaplarla sınava hazırlanan üniversiteyi birincilikle bitiren Latif Hasan gençlere şu tavsiyede bulundu. Vazgeçmeyin diyor. Yüz vekilden tam destek sözü aldı Özgür Özel. İniyoruz. Tan Doğan'da bayrak denizi diyor. Dün İyi Parti'nin Tan Doğan'da mitingi vardı. Mansur Yavaş da o mitingdeydi. Birçok CHP'li, üst düzey CHP'liler mitinge gittiler. İyi Parti'ye acaba ne mesaj veriliyor sevgili dostlar? Acaba ne mesaj veriliyor? Evet canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi Osmaniye Belediyesi 27-28 Haziran tarihleri arasında Amanus Ultra Trail için geri sayım başlamış. Türkiye parkurunda zirve geçişi bulunan tek ultramaraton olma özelliği taşıyan organizasyona 1000 sporcu başvuru yapmış.
1: Karşıladık. Değil.
2: Zorkun'dayız. Osmaniye'mizin 1680 rakımlı en güzel yaylasındayız. Zorkun tabii Akdeniz'imizin incisi ve yaz mevsimiyle beraber 100 binden fazla insanımızı konuk ettiğimiz yaylamız. Birçok ülkeden sporcunun katılımıyla Zorkun'da buluşalım, Amanoslar'da koşalım diye yola çıktık.
3: Ben öncelikle Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Zorkun'u gerçekten tanınamaz hale getirmiş. Burada bu etkinlik de çok güzel. Herkesi davet ediyoruz. Her ülkeden, 6 ayrı ülkeden katılım var. Ve ülkemizin de çeşitli şehirlerinden katılım var.
4: Yaklaşık 1100 sporcu gelecek. Dünyanın her tarafından yarışmacılar geliyor. Kenya'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Afrika'dan koşucuların da katılacağı 50 kilometre, 27 kilometre ve 16 kilometre ile ayrıca 5K halk koşusuyla beraber şahane bir spor etkinliği olacak.
5: Bizi bekletmek istemiyoruz. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. 2013-2014 doğumlu. Hayırlı olsun. Fotoğrafları olmadık.
0: Şimdi Kadir İnanır'la ilgili. Ben öldüğümde her evden cenaze çıkacak demiş Kadir İnanır. Geri kalan ömrümü hiçbir şeye elini sokmayan pısırık korkak bir adam olarak mı yaşayayım diyor. Hayır tam tersine arkamdan helal olsun Kadir abiye diyecekler. Ben öyle öleceğim ifadelerini kullanmış. Sevgili Beyaz TV izleyicileri, Tarkan diyor ki sayısız filmleriyle kalplerimizi yaşamaya devam edecek kuşkusuz yeri dolmayacak Kadir İnanır'ın diyor. Sanatçıların mesajları var. Demet Akalın, Güle Güle Koca Çınar, Sibel Can, kalbimde tarifsiz bir hüzün var diyor sevgili dostlar. Ayşegül Aldinç, Nazan Öncel, Gülben Ergen, Selçuk Yöntem, Ahmet Mekin, Kıvanç Tatlıtuğ, birçok sanat camiası Kadir İnanır'ın ölümüyle ilgili birazdan bununla ilgili bir haberimiz var. Ekranlarınıza getireceğim. Ve Balıkesir'e sanat meslek edindirme kurslarında bir yıl süresinde 26 branşta eğitimler sonucunda el emeği göz nuru ürünleri şöyle bir bakalım.
1: Balmek olarak el emeği göz nuru ürünlerimizi üretime dönüştürüyoruz. Ulusal ve uluslararası mecralarda Balmek bundan sonra görünecek ve olacak. Biz
6: büyük bir aileyiz.
7: Bakın gerçekten 177 tane kursta 7000 kursiyerimiz eğitim aldı bu süreçte. Biz bunu kırsalımıza da yayıyoruz. Balmek Bel.tr adı altında oluşturduğumuz e-ticaret sitesiyle ürünlerin hepsinin satışını da organize ediyoruz. Amaç şu, üretecek, hem mesleğini öğrenecek, hem kazanacak, sofrasının bereketi artacak.
8: Balıkesir için çok güzel bir sergi olmuş. Herkesin ellerine sağlık.
9: Unutulmaya yüz tutmuş çarpana bu sene sergimizi, emeğimizin karşılığı olan sergimizi yapıyoruz. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, gururluyum. Bu güzel eserleri ortaya çıkardığımız için sevinçliyim.
10: Balmek yıl sonu sergimizde Çin'den keçeye, Ebru sanatından resime, Balıkesir pullumuzdan, çarpana dokuma sanatımıza ve daha sayamadığım birçok sanata şahit olacaksınız. Gezdiğiniz zaman en güzel eserleri görme şansına sahip olacaksınız.
0: Şimdi arkadaşlar Konya'yı hazırlayalım. Şimdi Konya Belediye Başkanı'nı dün sosyal medyada gördüm. Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçilmiş. Hayırlı olsun.
11: Yedi yıllık yoğun bir emek ama işin sonunda elhamdülillah ülkemiz adına büyük bir kazanım oldu. İnşallah bundan sonra tüm dünyadaki belediyeleri temsilen, özellikle başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyadaki insanların sesi duyurulması, şehirlerimizde yaşayan insanların mutluluğunun artırılması için başta iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere her türlü konuda fikir ve görüş beyan etmeye devam edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Yerel Yönetim Başkanlığımıza ve en önemlisi de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
0: Şimdi sosyal medyadan gelen mesajlar var. Viyana'dan günaydınlar. Tahir Bey, enerjik dolusunuz. Avrupa yanıyor. 40 derece tuzlu karpuzla serinlemeye çalışıyoruz Viyana'dan diyor. Fikret Keskin isminde bir kasap izleyicilerimiz. Orhan Akkol'a günaydınlar dileyelim. Evet, televizyonlarını açanlar. Instagram adresim Tahir Altiresarikaya'dan gündemi anlatıyoruz. Şöyle bir İstanbul Beykoz'a gidelim mi? Haştay'ın o meşhur lezzetlerine bir bakalım mı?

0: Antakya mutfağını tanıtmak için İstanbul'a geldik. Kağıt kebabımızı getirdik, tepsi kebabımızı getirdik, harbiye kebabımızı getirdik. Zeytinyağlıdan ekşili yaprak sarmamızı getirdik. Biberli ekmeğimiz var. Yaprak sarmamız, dolmamız, kaytaz böreğimiz, semirsek böreğimiz. Antakya mutfağını İstanbul'a taşıdık.
1: Hatay'ın künefesi İstanbul'da. Herkesi bekliyoruz.
2: Kağıt kebabından, tepsi kebabından, içli köftesinden, kömbesinden, künefesinden, sayamayacağınız binbir çeşidi baharatlarından hepsine kadar sizin ayağınıza kadar getirdik. Bütün İstanbul'u Beykoz, Rüzgarlıbahçe meydana bekliyoruz.
3: Beykoz'da Hatay lezzetleri olduğunu duyduk. Biz de arkadaşlarımla buraya geldik. Kebapları tattık. Her şey çok güzeldi. 10 gün boyunca Beykoz Rüzgarlıbahçe Meydanı'nda festival süreceğini öğrendik. Herkesi tavsiye ederim.
4: Evet, pazar sabahında yeni uyananlara şöyle bir günaydınlar dileyelim mi? Sevgili dostlar, evet, Türkiye'nin sabah haberlerini sunuyoruz. Tüm gazeteleri, Sözcüsü, Cumhuriyeti Sabahı, Türk Günü, Aydınlığı, tüm gazeteleri ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi önemli bir manşet var. Sabah gazetesinin, Turkuaz Medya'nın sevgili dostlar, ve hırslarına kurban oldu. Böcek diyor ki İmamoğlu'na öngörüsüz tek öngörüsüz tek merkezden yönetme arzusu CHP'ye ve ülkeye zarar verdi diyor ve adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro para verdim. Antalya'da yeniden aday olmak isteyen Böcek yüklü miktarda rüşvet istenince İmamoğlu'yla görüşmek üzere İstanbul'a gidiyor. 30 Kasım 2023. Polat Bosporus Otel'de gerçekleşen görüşme 1 saat sürüyor. Ve Muhittin Böcek diyor ki İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına hazırlanıyorum. Paraya ihtiyacım var dedi. 15 milyon euro vermemi istedi. Bir dostumdan 5 milyon euro istedim. Havale denilen sistemle yapıldı. Şifreli 100 TL isim ve telefon verdi. Bir zarfa koydu. Ödeme yapacağım kişiye ver dedi. İstenilen parayı kapalı çarşıda tahsil edeceklerini belirtti. İmamoğlu'na 17 Aralık'ta zarfı teslim ettim. 10 milyon euroyu da İmamoğlu tutuklandığı için ödeyemedim diyor. Muhittin Böcek'in açıklamaları bomba gibi gündeme düştü. Bakalım Turkuaz Medya'nın, Sabah Gazetesi'nin bu haberi gündemde ne konuşulacak? Ankara siyasetinde ne konuşulacak sevgili seyirciler? Peki sizin siyasetinizde ne var? Sizin gündeminizde ne var? Güne nasıl uyandınız? Hadi bakalım güzel ülkeme bir günaydınlar dileyelim mi? İyi sabahlar dileyelim mi? Ankara'da NATO zirvesi varmış. Ben bu hafta Ankara'ya gideceğim ama NATO zirvesinde of gidilmez Ankara'ya. Yollar kapalı, hava sıcak. Hadi bakalım o NATO zirvesiyle ilgili devletimiz, emniyet, polis, asker ne gibi önlemler almış izleyelim.
5: NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Ankara Valiliği zirve öncesi ulaşım düzenlemelerini duyurdu.
6: Yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacak. Araç trafiğine tamamen kapatılacak. Yollarda kontrollü yaya geçişleri sağlanacak.
5: Herkesin aklındaki sorulardan biri, yollar kapanacak, otobüs ve minibüs seferleri nasıl olacak?
6: Araç trafiğine tamamen kapatılacak yollar haricinde otobüs ve minibüs ulaşımında herhangi bir kısıtlama olmayacak.
5: Ancak bazı metro duraklarında iniş ve binişler gerçekleştirilmeyecek.
6: Metro ve Ankaray seferleri de devam edecek. Ancak zirve süresince Ankaray Bahçeli Evler durağı ve Söğütözü metro durağında yolcu iniş ve binişlerine izin verilmeyecek. Yani raylı sistem araçları bu durakları es geçecek.
5: Zirve boyunca

0: boyunca iş yerlerine yönelikse herhangi bir kısıtlama olmayacak. Ve bir diğer asılsız bilgi, sokağa çıkma yasağı.
1: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarını yalanladı.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını işaret etti.
2: Evet, gazete manşetlerine şöyle bir bakalım. Sözcü gazetesinin manşetinde ne var sevgili dostlar? Trump geliyor Ankara'ya. Şimdi sevgili Beyaz TV izleyicileri. Evet, Yusuf Tekin ile ilgili haberler var. Milli Eğitim Bakanı ile ilgili. İyi Parti'nin Ankara mitingine yer vermiş bakın. İhanete karşı bayrak açıyorum diyor. Tan Doğan Meydanı gelincik tarlası gibi demiş manşette İyi Parti'den. Teröristlerle masaya oturulmaz dedik. Onları ihanete meşrulukla direniyorlar. İhanetin zaman aşımı yoktur diyor İyi Parti'nin genel başkanı Musavat Dervişoğlu. Azrail'e yenilmedi diyor. Sultanı bayıltan acı demiş. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran adam. Hep var olacaksın al yazmalının kalbinde demiş. Türkiye'nin en büyük aktörlerinden biri olan Kadir İnanır'ı kaybettik ve en güzel gülen adamdı. 27 yıllık hayat arkadaşı son ana kadar yanındaydı. Sevgili seyirciler, Jülide Kural. Çocukluğumuzdan beri biliriz Jülide Hanım'ın Kadir İnanır'ın hiçbir zaman yanından ayrılmadığını. Cenaze bugün saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde gerçekleşecek. Ve Levent'teki Barbaros Hayrettin Camii'nde ikindin namazından sonra ulus mezarlığına defnedilecek Kadir İnanır'ın cenazesi sevgili dostlar. Evet, siz ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Güne uyandınız mı? Hadi bakalım, güne uyananları şöyle bir görmek istiyorum. ABD-İran arasında 107 gün sonra ilan edilen ve pamuk ipliğine bağlı olan ateşkes krizi yaşandı. Bu iş artık çocuk oyuncağına döndü. Trump bir diyor barıştık, bir bombalıyor. Bu iş artık çocuk oyuncağına döndü. Uzmanlar da savunmayla dünyada sevgili seyirciler, televizyon kanallarında, sosyal medyada uzmanların görüşlerini de dinliyorum. Trump'ın bir hesabı var ama. Bir şey istiyor, İran vermiyor ve vermediği için de sürekli pislik yapıyor.
3: İsviçre'den ateşkes kararı çıkmıştı ama silahlar susmadı. Hürmüz Boğazı'nda su yine ısındı. Boğaz'da bir kargo gemisine saldırı oldu. Trump saldırıyı İran yaptı dedi. Sanal medya hesabından bu durumu imzalanan ateşkesin aptalca bir ihlali olarak değerlendirdi. Hem saldırı hem de Trump'ın açıklaması tansiyonu yükseltti. ABD ordusu İran'a hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İran kanadından sessizliği, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi bozdu. Azizi, ABD müzakerelerin ortasında İran'a bir kez daha saldırdı. Başarısız ABD Başkanı, müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance de şiddete şiddetle karşılık verilecektir açıklamasını yaptı. Ve İran Devrim Muhafızları Ordusu harekete geçti. Sabahın ilk saatlerinde ABD üslerine misilleme saldırısı geldi. ABD ordusunun konuşlandığı noktalar da vuruldu İran tarafından.
2: Evet, İhlas Holding'e ait Türkiye gazetesine şöyle bir bakalım. Bu arada sosyal medyaya da bakıyorum. Bu arada sevgili dostlar, güne uyananlara da bakıyorum. İyi sabahlar dileyenlere de bakıyorum. Türk olduğuna bir günaydınlar. Gaziantep'ten İsmail'e günaydınlar. Tahir Bey günaydınlar. Kadir abimin ailesine başsağlığı diliyorum demiş. Mustafa Can. Mustafa Can'a bir günaydınlar. Şimdi şöyle arkadaşlar. Eylül Naz, iyi sabahlar dileyelim tüm dostlarımıza. Adana Pozantı'ya bir günaydınlar dileyelim. Tarık Ayetullah'a iyi sabahlar. Ersin Türkmen'e bir günaydınlar dileyelim. Sosyal medyadan Tahir Altdire Sarıkaya'dan bekliyorum mesajlarınızı. Türklere yazık oldu diyor. Futbolun efsaneleri şaşkın. Hücum istatistiklerinde fark atan şutları direkten dönen bizim çocukların erken vedası. Futbol otoritelerini üzdü diyor. Birçok futbolcu, önemli isimler Ronnie ve Henry Türkleri daha çok izlemek istiyorduk demişler. İniyoruz. Villa fiyatına satılık kümes diyor. Hayda. Yeni hobi bahçesine yapımı yasaklandı. Rant kapısı açıldı. Mevcut bahçelerin fiyatı da 2-3 katına çıktı diyor Türkiye Gazetesi. Fiyat balonu tepki çekiyor. Vallahi Türkiye'de her şey beklenir. Türkiye'de bütün ev fiyatları, arsa fiyatları kafamıza göre, her şey kafamıza göre fiyatlandırıyoruz sevgili dostlar. Adam evini 2 milyon dolara, 3 milyon dolara satlığa koyuyor. Miami'de 300 bin dolara, 400 bin dolara daha rahat alabileceğiniz evler var. Ki bunu klişe bir cümle olduğunu da biliyorum. Ama sevgili dostlar, biz açgözlüyüz toplum olarak. Yani ev fiyatlarını serbest piyasadan dolayı kendimiz belirliyoruz. Her şeyi kendimiz belirliyoruz. Neden? Ekonomik kriz. Neden enflasyon yükseldi? Neden pandemiden sonra fiyatlar aldı uçtu gitti? Bu mudur? Bu mudur sevgili seyirciler? Biraz gözümüz tok olsun diyelim. Bak Venezuela. Dün bir DJ'yi izledim sosyal medyada. Adam tam çekim yaparken bir anda deprem oluyor. Acayip bir görüntü sevgili seyirciler. Allah şu depremi hiçbir dünyada kuluna, vatandaşına, ülkeye yaşatmasın.
0: Venezuela tarihinin en ağır deprem felaketlerinden birini yaşıyor. Çarşamba gecesi 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki deprem ülkeyi adeta yıktı. Can kaybı 900'ü aştı. Yaralı sayısı ise 3360'a ulaştı. En ağır yıkım La Guaira eyaletinde yaşandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşmak için zamanla yarışıyor. 214 artçı sarsıntı bölgedeki korkuyu daha da büyüttü. Deprem sırasında bir kişi engelli arkadaşını sırtına alarak binadan tahliye etti. Aynı dakikalarda başka bir adam da binadan çıkmak yerine sakin bir şekilde depremin bitmesini bekledi. Olağanüstü hal kapsamında iç ve dış hat uçuşları durduruldu. Yakınlarına ulaşmak isteyenler saatlerce trafikte beklerken hastanelerde de yoğunluk her geçen saat artıyor. Türkiye'de Venezuela için harekete geçti. AFAD, UNKE ve Kızılay ekipleri arama kurtarma köpekleri ve ekipmanlarla Venezuela'ya gitti.
2: Venezuela'nın devlet başkanı yok. Adam cezaevinde karısıyla birlikte. Ülke sahipsiz. Ülkenin devlet başkanı yok. Başka bir ülke geldi askerleri. Bir gecede adamı yatağından aldılar. Tutukladılar Amerika'da. İşte böyle bir acıyla karşı karşıya geliyorlar. Özgür olmak apayrı bir şey değil mi? Düşünün, bir ülkenin devlet başkanını bir ülkenin askerleri geliyor, alıyor ve gidiyor ve sahipsizsiniz. Özgür değilsiniz. Vatan anlamında ayrı bir dünya. Şimdi bir Bartın'a gidelim. Özür diliyorum. İstanbul tanıtımını Üsküdar'a gidelim. Bartınlılar Üsküdar'da renkli görüntüleri varmış.

0: 2 ile 5 Temmuz tarihlerinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Bartın tanıtım günlerine bütün Bartınlıları, İstanbulluları ve Türkiye'de Bartın sevdalılarının hepsini bekliyoruz. Bartın'ımızın gastronomisini, kültürünü, sanatını, doğasını, güzel insanlarını, her şeyini orada tanıtacağız.
1: 02.05 Temmuz 2026 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda tüm Bartınlı hemşerilerimizi ve İstanbul'daki vatandaşlarımızı, halkımızı yöresel yemeklerini tatmaya davet ediyoruz.
2: Muhteşem bir kalabalık, muhteşem bir ortam. Hatta yöresel tatlarını deneme fırsatı bulduk. Gerçekten harikaydı.
3: İstanbul'da yaşıyorum, Bartınlıyım. 2-5 Temmuz Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Bartın tanıtım günlerine herkesi, bütün hemşerimizi bekliyoruz.
4: Evet, İran Dünya Kupası'ndan elendi diyor bir izleyicim. Mısır karşısında bir penaltı kaçırdılar. 90+3'te o golleri offside'dan iptal edildi. 90+7'de şutları direkten döndü. 90+8'de karşı karşıya kaçırdılar. Gruptan çıkmaları için Cezayir Avustralya

Avusturya maçının berabere bitmemesi gerekiyordu. Cezayir 90+3'te öne geçti. Avusturya 96+6'da golü attı, berabere bitti. İran'ın şanssızlığı diyor bir izleyicim de. Şimdi bazı örgütleri medya hesaplarını Özgür İl Başkanlığı adıyla değiştirdi. Butlan'a karşı özgürleşme manşetine yer vermiş Cumhuriyet Gazetesi. CHP'de mahkemenin atadığı Mutlak Butlan yönetiminin kurultayı zamana yayma taktiğine karşı parti örgütleri olağanüstü kurultay istiyor diyor Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. İnelim arkadaşlar. Özgür Özel'in çareyi beraber bulacağız diyor. Karamsarlığa kapılmaya gerek yok diyor. Bölmek isteyenlere karşı bayrak açıyorum demiş İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu. Dün Ankara Tandoğan Meydanı'ndaydı sevgili seyirciler. Şimdi devam ediyoruz canlı yayında. Çinli sürücüler, ben sosyal medyada izledim. Mesela şu bizim orada yapılır mı? Bizim benim İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, bakın net konuşuyorum. Şu görüntüyü izlerken adamların aldığı eğitim, Çinlilerin şoförlere ehliyet alırken verdikleri eğitim. Bakın ben görünce, izlerken şaşırdım sevgili dostlar.

0: Evet sevgili dostlar, fıstık gibi tanıtım diyor. Takvim gazetesinin manşeti fıstık gibi tanıtım. Pazar sabahında yüzünüz gülsün diyoruz. Pazar sabahında enerjiniz yerinde olsun diyoruz. Pazar sabahında evet bazen esprili haberler, bazen istemediğimiz haberler, bazen bizi ilgilendiren, cebimizdeki parayı, ekonomiyi ilgilendiren, emeklileri de ilgilendiren haberleri de konuşacağız bu ekranda. Türk milli takımını da bu ekranda konuşacağız. NATO zirvesi dolayısıyla Trump, Erdoğan olmasa ben hayatta Türkiye'ye gelmem diyen Trump'ı da anlatacağız. Ama lokum gibi Kırşehir'den özel lokumlar, Afyon'dan lokumlar, Ordu'dan bakın gel abi gel yakın al. Takvim gazetesinin manşetinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi için 31 ülkenin liderleri geliyor. Ama burada Takvim gazetesi şurayı bir yakın alsak. Fıstık, leblebi, Çorum'dan leblebi, Gaziantep'ten fıstık, Rize'nin çayı, Afyon'un lokumu, Aydın'ın inciri, Malatya'nın kayısısı, Kırşehir'in neyi oluyor? Kırşehir'in cevizi, Ordu'nun işte onu bulamadım arkadaşlar acaba iyi de mi? Ordu'nun fındığı özür diliyorum. Ordu'nun fındığı sevgili dostlar işte bu şeylere verilecek. Dünya devletlerinin başkanlarına verilecek. Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Amerika, Güney Kore, Hindistan, Suudi Arabistan ve mutluyuz. Türkiye olmaktan, bu programın ülkemizde olmasından mutluyuz. Rüşveti elden verdim diyor. Muhittin Böcek yerel seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon euro rüşvet verdiğini açıklamış cezaevinden. Çok önemli bir haber, önemli bir iddia. Bakalım bugün Ankara kulislerinde, Ankara siyasetinde bu habere ne cevap verecek İmamoğlu'nun avukatları? Niğde'de bir havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmiş. Geçmiş olsun diliyoruz Niğde'ye. Bir işçimiz, vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve ağır yaralılar var.
1: Yine aynı havai fişek fabrikasında patlama, yine aynı acı. Faciada bir işçi hayatını kaybetti. Niğde'de bir havai fişek fabrikasının yeraltı deposunda patlama meydana geldi. Yükselen duman bulutları gökyüzünü griye boyadı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Fabrikaya alevler sardı. Faciada iki işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nuri Özkan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yasin Demirbaş ise yoğun bakımda. Havai fişek fabrikalarının sicili ise kabarık çıktı. Aynı fabrikada 2018 yılında da patlama yaşanmış, iki işçi hayatını kaybetmişti. 8 yıl sonra aynı fabrikada yine can kaybı yaşandı.
0: Şimdi sizleri bir Arnavutköy'e götürelim mi? 924, bakın 924 çocuğu için unutulmaz bir sünnet şöleni düzenlenmiş.

0: Ömer soy ismimi tutturan büyük camiye geldik. Sünnet oluyorum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Buradan yürüyüş yapacağız.
1: Benim adım Alparslan Özdemir. Çok mutluyum bu camide. Yürüyeceğiz parka doğru. Kuzenimle geldik, oynayacağız parkta.

0: Evet, güzel görüntüler, kültürümüzü anlatan görüntüler, Mehter Marşı'yla vatandaşlar memnun, mutlu. İşte devletle vatandaş böyle. Devlet kendi mutlu, ben böyle bir hizmet yaptım diyor. Vatandaş da teşekkür ediyor belediyesine. Sesini açalım.
1: Anneler, babalar, onların her zaman en iyisini yaşamalarını, her zaman en iyi ortamda olmalarını arzu ediyorlar. Tabii ki bizler de Arnavutköylü birer hemşeriniz olarak, Arnavutköy Belediyesi olarak onların her daim mutluluğunda, huzurunda, neşesinde, sünnet merasimlerinde her daim, her zaman yanındayız.
0: Şimdi sevgili dostlar, yönetmenimden rica ediyorum, bir pencere yapalım. Yayınımız gayet güzel gidiyor, gayet keyifli gidiyor. Şimdi insanlar okey oynuyor. Şanlıurfa yer. Şimdi mesela ben de böyle okey oynar mıyım? Evet oynarım öyle. Yani çok böyle okey oynayan bir insan değilim. Böyle kafa dengi arkadaşlarım olursa okey oynarım. Okey oynamak kötü bir şey değil abi. Kumar da değil. İnsan keyif alıyor. Zevk alıyor taşların sayılarından. Neyse olayı şuraya bağlayacağım. Şener Şen'in bir filmi vardı. Şener Şen bir kahvehaneye gidiyordu. Orada bir jilet reklamı yapıyordu. O filmi hatırlıyor musunuz? Şimdi o filmin hikayesini de anlatacağım. Mahmut Tanal dün Şanlıurfa'da vatandaş ya bir rahat bırakın vatandaşı. Adam okey oynuyor. Senin siyasetin adamın umurunda değil. Ha, AK Partili de olsa aynısını söylerim. MHP de olsa aynısını söylerim. Şu okey oynayan insanların yanına gelip siyaset niye yapıyorsunuz Mahmut Tanal? O konuştu. Vatandaş okey devam etti. İlayda'nın attığı güzel bir manşette. Birazdan bu görüntüyü ekranlarınıza getireceğim. Kahvemi yudumluyorum, soluklanıyorum, hemen geliyorum.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
5: Hesap.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Hesap kurdu.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bu salı binde Haribo orman meyveli aromalı yumuşak şeker 49 lira. New Yorkers çikolata kremalı yumuşak kurabiye 89 lira.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Olmaz ki öyle şey canım.
9: Bir bisküven versem.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
9: Kredi.

lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamam.

Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü.

0: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Reklamlardan sonra karşınızdayız. Şimdi skor ortada, oyun ortada, futbol ortada. Deniliyor ki federasyon başkanı istifa etsin. Şimdi burada ben Ahmet Çakar'la hiç aynı görüşte değilim. Ya kardeşim, dünyanın en iyi yıldızları bizim takımımızda mı? Arda Güler'den tut, Kenan'dan tut. Hangi birini sayayım? Tamam. Şimdi bunlar oynamıyorsa federasyon başkanı ne yapsın? Yani bütün ipler, vay efendim eşiyle nasıl gider Amerika'ya? Vay efendim bizim çocuklar. Ya arkadaş, gerçekten delirdik ya. Gerçekten kafayı yedik ya. Federasyon başkanının bizim Dünya Kupası'nda elemelerde bir üst tura çıkamamamızın ne kabahati var? Efendim teknik direktör, Montello bence çok iyi teknik direktör. Montello ne yapsın? Oyuncular oynamadıktan sonra Allah aşkına Ahmet Çakar işi biraz abartmış. Ahmet Çakar işi biraz magazine dökmüş. Ben onun gibi düşünmüyorum. Dün sosyal medyada da federasyon başkanına yani eleştiriyordu. Bak eleştirilir. Federasyon başkanı da eleştirilir. Ama adam diyor ki ben ne yapayım diyor ya. Futbolcular oynamamış. Teknik direktör ne yapsın? Sevgili dostlar. Şimdi grubumuzdan maalesef dördüncü sıradayız. Ama Amerika'yı yendik. Tek tesellimiz sanırım odur diye düşünenlerdenim sevgili dostlar. Gündemi anlatacağız, gündemi konuşacağız. Hazır değil mi arkadaşlar diğer şeylerde? Tamam. Şimdi gündemi konuşacağız. Sırada eşleşmeler var. Vay anasına be. Biz niye olamadık? Bakın biz olsaydık Bosna Hersek'le oynayacaktık sevgili dostlar. Bakın net söylüyorum, Bosna Hersek'le oynayacaktık. Amerika eşleşti. O grupta İspanya var, Bosna Hersek var. Bayrak Belçika'nın mı acaba? Ya da Almanya, yok Almanya değil Belçika'nın. Diğer tarafta İsviçre, İngiltere, Arjantin, Brezilya, Norveç. Yani çıkamayacak takımlar çıktı. İnsan üzülüyor be arkadaşlar. İnsan üzülüyor. Şimdi Uluslararası Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Sivrihisar'da düzenlendi. İzleyelim.

Evet sevgili dostlar, Nasrettin Hoca Kültür Sanat Festivali'nde ne güzel Sivrihisar kendi hocayı anlatıyor. Nasrettin Hoca kendi kültürlerini anlatıyorlar. Güzel görüntüler, Anadolu'nun görüntülerini sizlerle karşı karşıya ekranlarınıza getirdik. Tebrik ederiz diyelim sevgili seyirciler. Vatandaş da mutlu, vatandaş da keyifli. Oo, atamızı da vermişler. Ne güzel sevgili dostlar. İşte o festivalden görüntüleri pazar sabahında evinize, iş yerlerinize getirdik sevgili dostlar. Evet, gündemi anlatıyoruz. Şimdi şu fotoğrafın dilini kameraman arkadaşım biraz yakın alalım. Bu arada pazar sabahında keyifli geçiyor mu yayın? Bu arada Instagram'dan da birazdan mesajlarınızı, X adresimden de mesajlarınızı canlı yayında okuyacağım. Okuma fırsatı bulacağım. Elime geçsen seni bir kaşık suda boğarım da. Şimdi bence Özgür Özel'in bu fotoğrafı doğru ama Ali Mahir Başarı'nın elini sıkması, bir yakın alalım Ali Mahir Başarı'nın böyle yumruk bir şekilde elini sıkması

0: sanki bir yapay zeka mı geldi? Bazen vallahi ben çok inanıyorum. Bizim ekibe, çocuklara bir görüntü atıyorum, resim atıyorum. Hemen İlayda diyor ki Tahir Bey bu fotoğraf yapay zeka diyor. Ben hepsine inanıyorum. Her şeyin doğru olduğunu inanıyorum. İnşallah kandırılmamışızdır. Yapay zeka değildir diyelim. CHP'de neler oluyor? İşte CHP'de ya kardeşim sevgili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın milletvekilisin. Şanlıurfa'da kahvehanelere gidebilirsin ama okey oynayanlar, yani adamın babası ölse yine okeyine devam eder. Sen orada siyaset yapıyorsun. Sen orada CHP'yi anlatıyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlatıyorsun. Olmadı be Mahmut Tanal.
1: WhatsApp yazışmasını sildim. Hafta arkasında.
2: Ses gelecek bir insan diyeceğiz. Vatandaş bir ihtiyaç istemiyor. Vatandaş bir ayıpçalık istemiyor. Vatandaş hakkını, hukukunu istiyor. Diyor ki vatandaş, arkadaş,
0: TV izleyicileri, siz olsaydınız ne cevap verirdiniz? Mahmut Tanalı, Şanlıurfalılar diyor ki aga nereden geldin diyor ya. Biz şurada ne güzel okeyimize bakıyoruz. Nasıl okey atabiliriz? Acaba bitsek mi, bitmesek mi diye arkadaşlarıyla. Yani ben Mahmut Tanal olsam, bak şerefim üstüne yemin ediyorum. O an beni kimse dinlemiyorsa bırakırım abi, konuşmayı bırakırım. İşte Türkiye'de siyasetin geldiği nokta. Tabii ki siyasetçiler vatandaşın ayağına gidecek. Tabii ki siyasetçiler vatandaşa siyasetini anlatacaklar. Ama kendisi dinlenmiyorsa, kendisi fark edilmiyorsa, kendisi ya kardeşim nereden de çıktın be? Şurada bir ağzımızın tadıyla iki okey oynayacağız diyen vatandaş Mahmut Tanal konuşmaya devam ediyor. İşte Türkiye'nin siyaseti, işte Türkiye'nin geldiği siyasi noktayı sizlere anlatmaya çalışıyorum sevgili Beyaz TV izleyicileri. Instagram'dan o kadar çok mesaj gelmiş ki şöyle gel bakalım hemen alalım. Kahvaltı sonrasında Mersin'in Torosor ilçesinde sizi izliyoruz abi diyen dostlar var. Günaydınlar, siz istediğiniz kadar CHP'yi kötüleyin, ben yine oyumu CHP'ye vereceğim demiş. Biz kötülemiyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Gaziantep'ten günaydınlar Can'a, Aydan Öztürk Atalay'a bir günaydınlar dileyelim sevgili Beyaz TV izleyicileri. Adana'dan iyi sabahlar Hakan Gök, Ali Ergül Alıcı, Bülent Yalçınkaya, Naci Özlü. Seni seviyorum diyor, sadece Dobro olduğun için demiş, Ürgüp'ten yazıyorum diyor sevgili Beyaz TV izleyicileri. Orhan Akkol, Avustralya Linz'den yazıyorum. Sizi özleyeceğiz demiş. Evet, sezon finalini bugün yapacağız sevgili seyirciler. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? CHP niye bu hale geldi? CHP'yi kimler bu hale getirdi? CHP'nin düşmanı sadece CHP mi diyor Cumhuriyet Halk Partililer? Vallahi bilmiyoruz ama bence de CHP'nin düşmanı kendi işlerinde CHP'liler.
3: Kimin geleceğini gördük. İsim kararı almış. Özlerini de
4: 26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir.
5: İşte Özgür Özel'in en kötü senaryosu. Çözüm olarak da yeni parti sinyali geldi.
4: Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz.
5: CHP'de güç savaşları hakim.
6: Partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
5: Parti ortadan ikiye bölündü.
7: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik.
5: Kurultay tartışmaları da her geçen gün alevleniyor.
8: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
5: Genel merkez Eylül dedi. İşte bu planlama siyaset kulislerinde Kılıçdaroğlu ve kurmayları zaman oynama taktiği uygulayıp özel cephesinde çözülmeyi hedefliyor yorumlarına neden oldu.
4: Gel benimle güreşe tutuş diyorsa onları orada bırakırım, ben iktidarı yürümeye devam ederim.
5: Ve kritik bir başka konu. Kılıçdaroğlu kurmayları son dönemde genel merkezi ziyaret eden vekil sayısının arttığını iddia etti.
9: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
5: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu

0: Kılıçdaroğlu arınma projesinde de vites arttırdı.
1: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız.
0: MYK'dan Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba gibi isimlerin ihraç kararı çıktı.
2: Hadi utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim.
0: Pek çok il başkanı da görevden alındı.
3: Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar.
0: Partideki arınma ise belediyelere kadar uzandı.
4: Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz.
0: Hakkında iddianame hazırlanan tüm belediye başkanlarına yönelik özel bir inceleme kurulu oluşturulduğu öne sürüldü.
5: Benden niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
0: Kurulda belediyelerdeki mali hareketlilik, şüpheli işlemler, itirafçı beyanları, belgeler ve savunmalar tek tek incelenecek.
6: Biz kötülükleri arkada bırakıp yüzümüzü Gazi'nin kurduğu meclise döndük.
0: Ve günün çarpıcı gelişmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 10 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları gönderildi. Fezlekeleri gönderilen vekiller arasında Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Lütfü Türkkan gibi isimler var. Özgür Özel ise bugün Gaziantep'teydi. Katıldığı her programda hedef tahtasına Kemal Kılıçdaroğlu'nu koydu.
7: Çocukluktan beri bu parti için mücadele eden, bu partiyi büyütenlerle bu partiyi seçilmeden yönetmeye heves edenleri bir kefeye koymayacağız.
8: Şimdi X adresimden gelen hafta sonu mesajları var. Türkiye'nin sabah haberlerini anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili dostlar, Iğdır'dan yazan dostlarımız var, Zaza dostlarımız var. Tüm dostlarımıza, göçmenlerden de Edirne Keşan'a, şöyle romanlarımıza da bir günaydınlar dileyelim mi? X'ten beni takip eden ve X'ten tweet atan, az önce bir tweet attım, o tweetin altına gelen yorumları. Nilgün Davul, günaydınlar, iyi yayınlar diliyor, biz sizi özleyeceğiz demiş. Eskişehir'den Aytekin Yeşilkuşak, Aytekin seni bekliyorduk zaten, sen de geldin, kadro tamam. Bak yönetmenim Murat da diyor, ekibimize sormuş Aytekin yazdı mı diye. Aytekin Yeşilkuşak'ta gelince kadro tamamlandı sevgili dostlar. Evet, iyi sabahlar diliyoruz. Rize'den sizi izliyorum. Benim ismim Gülşen demiş Tahir Bey. Sizi zevkle izliyoruz. Özleyeceğiz sizi diyenler var. Antalya'dan günaydınlar. Mandalina diyarına Antalya'ya bekliyoruz diyenler var. İran'dan yazan dostlarımız var. Vallahi bayağı X'ten. Bu arada takip edin arkadaşlar X adresimi. Tahir alt tire Sarıkaya'dan teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi Seda Sayan demiş ki bekarlık sultanlık falan değil. Evlilik doğru kişiyle krallıktır, kraliçeliktir diyor. Zaten Seda Sayan da çok fazla bekar yaşamadı bu hayatında sevgili dostlar. Böyle işin esprisi, aman kadırgalı benle uğraşma. Ama severim Seda ablayı. Tanımıyorum da, hiç görmedim ama yani medyadan severim sevgili dostlar. Evet, tüm güzel ülkeme işin esprisi tabii, takılıyoruz. Ha, söylediğine katılanlar var mıdır? Bekarlık sultanlık falan değil, evlilik doğru kişiyle krallıktır diyor ya da kraliçeliktir diyor. Hani kadın şurada şuna değinmiş. Evlilik iyi bir şeydir, bekar kalmayın, bekarlık yalnızlıktır diyor Seda Sayan. Katılıyorsanız lütfen bana X adresimden yazın. Şimdi siyasette, siyasetçilerde, bazı siyasetçilerde yüz yok sevgili dostlar. Şimdi benim hakkımda iddia çıksa, birisi dese ki ben Tahir Sarıkaya'ya şu kadar para verdim dese, bunu da ispat etse ve ben bu ekranlarda konuşuyorsam benim ar damarım çatlamıştır. Bakın net söylüyorum ha. Öyle hiç lafı gevelemiyorum. Kitabın direkt orta sayfasında. Şimdi ispat, bu çok önemli. Hepimiz hakkında iddialar olur. Herkes birbirine iddialarda bulunur ama ispat. İspat edilirse ve siz siyasete hala utanmadan devam ediyorsunuz. Veli Ağbaba'dan bahsediyorum. Hiç insanlarda utanma yüzü yok. Bu insanlar eşlerine, çocuklarının yüzüne nasıl bakıyorlar? Bu insanlar akrabalarının, seçmenlerinin yüzüne nasıl bakıyorlar? Sayın Veli Ağbaba, bakın ben gazeteciyim, ben taraftar değilim. Benim kurumum, çalıştığım kurum hangi partiye, şu partiye yakın, bu partiye uzak. Ben işin orasında değilim. Ben işin şurasındayım. Bir gazeteci kardeşiniz olarak neden kamuoyuna çıkıp ben hırsız değilim, ben çalmadım, ben şu kadar iddialar hakkında, benim hakkımda iddialara hepsi yalandır diye belgeleriyle konuşmadınız da çıktınız bir gazeteciye öylesine geçiştirdiniz. Almadım, yapmadım, böyledir, şöyledir. İşte Türkiye'de siyasetin geldiği nokta. Malatya'da Veli Ağbaba'ya inanıp oy veren CHP'lere sesleniyorum. Şu haberi lütfen bir izler misiniz?
9: Ya Veli, ne yüzsüzmüşsün sen ya.
10: Ya şu ahlaki mi Veli Ağbaba? Her tarafından pislik akıyor ya.
11: Seferihisar, Balçova Güzel Bahçe.
10: Sen bir 500 götür, bir 1 milyon euro götür. Bir arabada 200 bin dolar mıydı neydi işte, bir para çıksın.
11: Yolsuzluk soruşturmalarının adresleri farklı ama rüşvet havuzunun başındaki isim aynı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba.
12: Yayanları da konuşanları da Allah belasını versin.
11: Güzel Bahçe ve Seferihisar Belediyelerine yapılan yolsuzluk operasyonunda rüşvet paralarının 500 bin lirasının Ağbaba'ya gönderildiği tespit edilmişti.
10: Yüzsüz, bu 500 bin lirayı nasıl açıklıyorsun mesela? Sana gelen. Bir de resmi hesaptan gelmiş.
11: Şimdi de Balçova Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında Veli Ağbaba'nın izine rastlandı.
12: Sizi üzecek, sizi utandıracak hiçbir olayın içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağımı bilmenizi isterim.
11: İddiaya göre Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yerel seçim öncesi o dönem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Veli Ağbaba'ya seçim kampanyası için 500 bin lira gönderdi.
13: Veli Ağbaba'nın çıkıp bu iddialara cevap vermesi lazım.
10: Veremez.
13: Gerçekten iddialar o kadar çarpıcı.
10: Niye vermez,
13: belli bir sınıra aşmış.
10: Yüzsüz, yüzsüz adam vermez. Suratı keçe gibi olmuş efendim. İstediğiniz lafı söyleyin, adama işlemiyor. Keçe. Geçmez biliyorsunuz.
11: Savcılık araştırması devam ederken CHP'li Veli Ağbaba'nın rüşvet ağı başkanları tedirgin etti. Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, özel kalemi yaptığı Veli Ağbaba'nın yeğeni Nermin Özgül'ü görevden aldı.
14: Yapılan şeytanla nutkum tutuldu.
11: Veli Ağbaba ise hakkındaki iddialar karşısında sessizliğini koruyor.
8: İnsanlarda utanma kalmamış sevgili dostlar. Samimi konuşuyorum. İnsanlarda utanma kalmamış. Şimdi ben bugün, bakın şöyle net konuşalım arkadaşlar. İzleyenler beni tanır. Kameraman arkadaşım burada dur. Şimdi ben bugün Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na muhalif bir gazeteci olsam. Diyelim ki muhalif bir gazeteci olsam. Değilim de. Ha, eleştirdiğimiz konular vardır. Hatalar vardır. Ama muhalif bir gazeteci olsam. Ya da bir stand-upçı olsam, Erdoğan'a karşı olsam, ne Erdoğan'ın ailesiyle, ne Erdoğan'ın karakteriyle, onuruyla, şerefiyle ilgili konuşmam. Bakın, eleştirmek ayrı bir şey. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde hani deniliyor ya, işte efendim Erdoğan kral, Erdoğan diktatör, hani deniliyor ya, madem Erdoğan diktatör, o zaman bu ülkede biz niye seçime gidiyoruz abi? Adam der ki yapmıyorum lan seçim. Aldım lan der. Devlet başkanlığıma devam ediyorum der. Adam Türkiye'yi geziyor. Bu yaşta ve 25 küsur yıldır bu ülkeyi yönetip adam yaşlandı ya. Adamı yaşlandı adam. Şimdi çıkıyor birisi efendim başlıyor Erdoğan'ın. Şimdi arkadaşlar sonra da bu kişi gözaltına alınıyor. Deniliyor ki Türkiye'de demokrasi yok. Erdoğan'ın yargıçları, Erdoğan'ın savcıları tutuklattı. Ya arkadaşlar, Allah aşkına. Bakın dünyaya bu mesajı vermeye çalışıyorlar. Ya kardeşim, Erdoğan'ı eleştirebilirsin, AK Parti'yi eleştirebilirsin. Bunda sıkıntı yok. Ben bunu tartışmıyorum ama belaltı şeyler, Erdoğan'ın ailesi, Erdoğan şöyledir, Erdoğan böyledir. Hani bunları söylemek istemiyorum. Efendim sonra da işte ben gözaltına alındım. Ülkede diktatörlük var. Beni şöyle tutukladılar, böyle tutukladılar. Neyse devam edelim Kadir İnanır'la. Şu fotoğrafın Kadir İnanır'da bakar mısınız? Şu an ikisi de ahirette buluştular. İkisini de çok severdim. Tarık Akan'ın filmleriyle büyüyen bir nesil olarak, Kadir İnanır'ın filmleriyle büyüyen bir nesil olarak, hey gidi yalan dünya diyorsunuz değil mi? Hey gidi yalan dünyaya. Kimseye kalmıyorsun. Bu dünyada kimse malını, mülkünü, makamını, yakışıklılığını bırakmıyor diyorsunuz değil mi bu dünyada? Diyorsunuz ama şunu da hiç kimse demiyor. Mal mülk yüzünden ailelerin kavgaları, küs olan aileler, birbirinden nefret eden insanlar, bunları da diyoruz sevgili dostlar. İşte bu fotoğrafı, bu yorumumu dinlerken, bu fotoğrafı izlerken bu dünyaya bu kadar çok tapmayın arkadaşlar.
15: Ah! Benim adım İlyas. Kamyonumun adı Aldırma Günü. Senin adın ne halı yazmalı? Bizimle konuşmuyor arkadaş. Peki niye konuşmuyor?
16: Terbiyeli ol efendi. Dua et ki şu anda konuğumsunuz.
17: Bu kadar dayanabildim. Çok yıpranmıştım. Ben bir gün öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak demişti.
18: Türk sinemasının efsane çınarı Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.
17: Büyük bir yıldız daha.
18: Kadir İnanır bakışı, gülüşü ve üstün yeteneğiyle gönüllere taht kurmuştu. O imkansız aşkların adamıydı.
19: Biz var ya niye kabadayız? Düzenle uyum sağlayamadığımız için.
18: Kadir İnanır iki kez üst üste hastaneye kaldırılmış taburcu olmuştu.
20: Bir güzel dayak yedi benden.
21: Asıl dayağı yiyen sensin. Suratın çarşamba pazarına dönmüş.
17: Hep beraber direndiler ama üst üste çok ağır sıkıntılar yaşamıştı bu 8 yılda. Çok yıpranmıştı yani 3. pıhtırtması. Akciğerde sorun, böbreklerde sorun.
18: Zatüre teşhisiyle entübe edilip yaşam mücadelesi verdiği yoğun bakımdan bu kez acı haberi geldi. Çoklu organ yetmezliği yüzünden 77 yaşında hayata veda etti.
15: Asya'm, al yazmalım.
18: Kadir İnanır'la çok fazla projede yer alan Türkan Şoray vefat haberini duyunca fenalaştı. Şoray'ın vedası yürekleri sızlattı. Şoray mesajında sinemamız var oldukça sen hep kalbinde olacaksın al yazmalının notunu düştü. Kadir İnanır'ın cenaze töreni programı da belli oldu.
22: Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni gerçekleştirilecektir.
18: Yarın Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
23: Türkiye'nin başı sağ olsun.
15: Adım Kadir, Deli Kadir diyorlar.
8: Şimdi sevgili seyirciler, bugün Turkuaz Medya, bugün Sabah Gazetesi ve bağlı gazeteler, işte Takvim Gazetesi ve birçok televizyon kanalı. Şöyle bakın olaya, olaya şöyle bakın. Foto görüntüyü verebilir misiniz arkadaşlar? Şimdi olaya şöyle bakın. Ben şunu soruyorum. Bugün bu ülke 17-25 Aralık geçirdi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik sevgili seyirciler bu ülkede Erdoğan'ı almaya çalışan FETÖ'nün üniformalı polisleri, devletin demiyorum, FETÖ'nün üniformalı polisleri Erdoğan'ı alacak mıydı abi? Alacaktı. Devlet bugün devlet içinde devlet olur mu? Olmaz. Devlet tektir. Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunun yargısıdır, savcılarımızdır, polislerimizdir. Bakın bu bir devlettir abi. Devlete baş kaldıramazsın. Devlet içinde devlet olmaya karar verirsen o zaman iş başka noktaya gider. Devlet seni öyle bir enseler ki, öyle bir tokatlar ki. Şuraya bağlayacağım olayı. Sabah gazetesi bu ülkede 17-25 Aralık olaylarında, darbede birçok aktif rol oynadı mı? Turkuaz Medya oynadı. Bugün Turkuaz Medya'yı okumayanlar, bugün Turkuaz Medya'yı kabul etmeyenler Turkuaz Medya'ya hain diyebilir mi? Bakın eğri oturalım, doğru konuşalım. Benim babamın oğlu değil ama ben bugün ülkenin zor günlerinden geçtiği bir dönemde Turkuaz Medya'nın rolünü anlatmaya çalışıyorum. Ama bugün biz Turkuaz Medya'yı farklı bir FETÖ'ye yakın bir kurumun patronuyla yan yana getiremeyiz abi. Ya biz kimiz ya? Ben kimim abi? Bir gazeteye 3 gün süre vereceğim, 4 gün süre vereceğim. İşte sana buradan talimat. Ya ben kimim ya? Eleştiririm. Bak ben bir gazeteyi eleştiririm. Bir gazeteciyi eleştiririm. Bir bakanı eleştiririm. İktidarı eleştiririm. Ama sana süre veriyorum. Siz kimsiniz ya? Sevgili dostlar. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret, 217 maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçlarından soruşturma başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilmiştir diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu açıklamayı yaptım. Gaziantep'e gidelim, hemen geliyorum.
24: Bebek mi?
25: Bebek alıyor mu?
24: Alıyor.
25: Abla sen
18: Karne günü parkta buluşan iki lise öğrencisi kanlı bir kavgaya tutuştu.
1: Nefes alıyor mu?
18: Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi'nde okuyan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan'la 18 yaşındaki Halil Ağa arasındaki tartışma büyüdü. Halil Ağa 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı. Cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. 18 yaşındaki Halil Ağa ise tutuklandı.
8: Evet, sosyal medyadan yazan dostlarımız var. Bu arada uzman çavuşlar, X'ten yazarsanız mutlu olurum. X adresimden Tahir Sarıkaya 06 özür diliyorum. X adresimden Tahir Bey İstanbul'dan günaydın. Atanamayan uzmanlar derneği olarak Genel Başkanı Mustafa Gündeşli külliyeden davet aldı. Kanunla verilen haklarımızı devlet büyüklerimiz tarafından verileceğini şüphemiz yoktur. Eski uzman çavuşlar atama bekliyor diyor Muhammed Aydın. Sevgili seyirciler, X adresinden bir tweet attım. Yazarsanız oradan okumaya gayret edeceğim. Şerif Hanım'a bir günaydınlar dileyelim. Sabah sabah Tahir Bey diyor, pazar sabahında güne sizinle uyandık, sizinle başladık. Konya'nın Meram ilçesinden yazıyorum. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz demiş. Sizlerden buluyorum sevgili Beyaz TV izleyicileri. Bir izleyicim de diyor ki komedyen Kur'an-ı Kerim'le dalga geçiyor. Böyle mizah olur mu diyor. Arkaya bir verirseniz İlayda. İşte o komedyenin İslam'ın kutsal değerlerini tiye alıyor bu komedyen sevgili dostlar. Şimdi yani Deniz Göktaş isimli bir komedyen sevenleri var. Bakın sevenlerine ben şunu sesleniyorum. Bu komedyeni izleyebilirsiniz. Bu komedyeni hoşlanabilirsiniz. Ama bugün İslam'la Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı'nın kendisi ve şahsıyla ilgili yorumlar, espriler, bunlar özgürlük değil sevgili seyirciler. O zaman şunu söyleyelim. Hani Türkiye'de diktatörlük vardı. Diyoruz ya, diktatörlük var. Erdoğan herkesi tutukluyor, astığını asıyor, kestiğini kesiyor. Şimdi diktatörlüğün olduğu bu ülkede böyle Erdoğan'ın ailesi ve hakkında böyle yorumlar, espriler yapılabilir mi sevgili seyirciler? Madem diktatörlük var, bunu da şey yapayım, mizahınız batsın diyor bir izleyicim. Ankara'dan yazmış sevgili dostlar. Keyfiniz yerinde mi? Pazar sabahında X adresimden yorumlarınızı bekliyorum. Güne uyananlara bir günaydınlar dileyelim. Konya'da bir karne heyecanı ama farklı bir karne heyecanı.
2: Bu sene ülkemizde nadir rastlanan tek öğrenci bir okulda bir senemizi tamamladık.
3: Bir okul, bir öğretmen ve sadece bir öğrenci. Okulun tek öğrencisi yine okulun tek öğretmeninden karnesini aldı. Mutluluğu gözlerine yansıdı. Konya'da bulunan Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda karne heyecanı bu yıl farklı yaşandı. İlayda Kozlu okulun tek öğrencisiydi. Sene boyunca çalıştı, bir gün bile devamsızlık yapmadı.
2: Sen çok çalıştın, nasıl derslerinde başarılı oldun. Hiç namussuzluk yapmadım.
3: Ve karnesini okulun tek öğretmeni olan Muhammed Bağ'ın elinden aldı.
2: Bak bakalım karnesini verecek misin?
23: Neyse çok iyi.
3: Öğretmenin bir de sürprizi vardı.
2: Bu sana uygun tartılmaz. Bak burada resim var. Burada ikimizin fotoğrafı var.
3: Karne töreninde duygusal anlar yaşandı. Anlamlı hediyeden sonra minik İlayda'nın mutluluğu yüzünden okundu.
2: Bu da bana aldı.
3: Ve veda vaktiydi. Okulun tek öğrencisi ve tek öğretmeni beraber İstiklal Marşımızı okudu. Okulda neden tek öğrenci var sorusu da haliyle kafaları karıştırdı. Öğretmen Muhammed Bağ okul çağında İlayda'dan başka öğrenci olmadığını, seneye okula başlayacak çocukların olduğunu söyledi.
8: Şimdi bugün bir gazete haber yapmış. Et fiyatlarının yükselmesini, et yiyemez hale geldik. Mesela Türkiye'de kaç kişi et yiyemez hale geldi? Soruyorum. Tartışalım mesela. Türkiye'de kaç milyon, kaç yüz bin, kaç bin, kaç yüz kişi et yiyemez? Bakın şu haber doğru. Ben buna inanıyorum. Şimdi gazete diyor ki dana etinin kilosu 20 yılda 12 liradan, bakın 12 liradan 1000 liraya çıktı diyor. Bakın 20 yıl önce dananın kilosu 12.88 liraydı. Evet, fiyatlar zirve yaptı. Çünkü biz açgözlüyüz, fırsatçıyız. Pandemiden sonra anam aşağı, babam yukarı istediğimiz fiyatları yükselttik. Ağlayan da biziz, açgözlü de biziz. Hangisi biziz abi? Ağlayan kim? Biziz. Niye? Fiyatlar niye yüksek diyoruz, et fiyatları? Niye bu kadar 1000 lira oldu diyoruz? Tamam, kabul. Peki bu et fiyatlarını yükselten de üretici, benim vatandaşım. Yani Yunanistan'dan almıyoruz biz bu danaları sevgili seyirciler. Dananın kilosu 20 yılda. Ama ben şuna katılmıyorum. Et yiyemez olduk. Hayır abi. Bugün hepimiz ekonomik krizi kabul ediyorum. Türkiye'de alım gücümüz düştü, bunu kabul ediyorum. Pazar fiyatları çok yüksek. İnsanlar eskiden daha çok şeyler alıyordu. Bunu kabul ediyorum. Ama öyle bir manşet atmış ki gazete sevgili dostlar. Yani şunu diyorlar. AK Parti, sen bu ülkeye et yiyemez hale getirdin. Et yiyemez insanlar, aç aç aç diyor. Hiç de öyle değil. Her yer tıka basa dolu. Ben anlamadım abi. Ekonomik kriz var diyoruz. %100 var. Ülkede ekonomik kriz var ama orta kesimde en güzel restoranlarda insanlar rahat. Yani ekonomisi kötü olan ülke böyle hareketli olmaz. Mağazalar tıka basa dolu. Böyle hareketli olmaz sevgili seyirciler. Yanlışsam yanlışın deyin Allah aşkına. Bak, sizinle şu konuda hemfikirim. Ekonomik kriz var. Hayat çok pahalı. Alım gücümüz düştü. Bu konuda hemfikirim. Ama insanlar aç değil.
1: Patlar çok pahalı. Bu sene de fazla alamıyoruz. Yine yarım kilo filan, tadımlık filan yani, tam olarak değil. Sebze de aldım. Tabii ki şimdiki yaz mevsimi olduğu için biraz daha diğer şey, kışa göre biraz daha uygun.
4: Efendim, yaz iyice yüzünü gösterdi. Sıcak havalar etkisini arttırdı. Peki pazar tezgahlarında fiyatlar nasıl? Çeşit çeşit meyveler, çeşit çeşit sebzeler. Ama fiyatı nasıl? Hadi hep birlikte bakalım. Efendim, havaların ısınmasıyla birlikte tarladaki mahsul ürünler de tezgahtaki yerini bol bol aldı. Öyle ki domatesler renk renk, çeşit çeşit çeşit çeşit domatesleriniz var. Fiyatları nasıl?
5: Fiyatlar bence çok uygun şu anda. İşte pembe domatesi, köy domatesi, petemek var, yumurta domatesi diyorlar. Genelde dolaba atıyorlar. Zaten fiyatı uygun, 40 TL domatesler.
4: Konserve için hanımlar domates almaya başladı mı?
5: Yok, daha var. Bir ayı var. Bir ay sonra başlarlar. Biraz daha fiyatlar düşer bence.
4: Pembe domatesin kilosu ne kadar?
5: 65 satıyoruz.
4: Kıvırcık köy domatesi dediğimiz.
5: O da 65 lira.
4: Salkım domatesimiz var şurada, şöyle küçük oğlunuza gösteriyor, gayet de tatlı tatlı organik duruyor ve kokuları da çok güzel. Onun fiyatı ne kadar?
5: O da 40 TL.
4: Peki salatalık var, olmazsa olmazı. Onun kilosu ne kadar?
5: Onun 50 lira. Kabak, patlıcan düşmedi. Şöyle 60 lira. Ben ideal bence, fiyatlar çok normal.
4: Biber var. Biberler nasıl?
5: 60 lira. Kapya 65'e satıyoruz. Dolma da 70 lira. Bence daha da düşer yani. Çünkü hava sıcak. Bir de okullar tatil olduğu sürece herkes köyüne gidiyor. Gittikleri için fiyatlar da hepsi düşecek.
23: Fiyatlar gördüğü gibi. Seni yine ben ne desem çaresiz.
4: Havalar ısındı. Bir düşüş var mı fiyatlarda?
23: Ben görmüyorum. Görmüyorum.
4: Efendim, pazar tezgahlarında yazın tamamen tadını, kokusunu hissettiren bir diğer ürünlerse tabii ki bezelye, barbunya ve fasulye de bolca yerini aldı.
24: Fasulyenin kilosu 70, bezelye 50 ve barbunya ise 120 liradan pazar tezgahlarında.
25: Fiyatları görüyorsunuz burada da.
26: Şimdi kilosu 50 TL.
25: Şuna bak.
26: Maydanozun tanesi 15 TL. Daha hani ne olacak? En ucuz olan da budur.
25: Hangi sene düzgün oluyor da bu sene düzgün olsun?
26: Bu sene kiraz iyidir. Hiç yemedik yani.
25: Mecbur kaldığın müddetçe alıyorsun. Mecbur kalmazsan almazsın.
27: Ben hiçbir şey almadım daha. Gezin böyle. Nerede ucuzsa onu alacağım. Her şey pahalı kardeşim. 20 bin lira, 15 bin lira emekli parası, kira mı verem, şey mi verem? Her şey uçuyor. Bir de domates 40 lira. 40 lira, salata 40 lira, bir bak soğan 20 lira, her şey pahalı, uçmuş geldi.
4: Efendim geçen sene kirazın yanından geçilmiyordu. Öyle ki bu sene her tezgahta bol bol var. Fiyatı ne kadar, kirazdan başlayalım.
0: Kiraz bu sene zebil diyebilirim. Kilosu 100 lira. Geçen sene ilaç olarak alıyorduk. 100 gram, 200 gram, 500 lira, 400'ün altına kiraz göremedik geçen sene. Erik 150, şeftali, nektar 100 lira, kayısı 100 lira. Yani fiyatlarımız gayet ucuz. Yazında tabii olmazsa olmaz. Sıcak havalarda en çok tercih edilen yaz meyveleri. Kiraz, erik, çilek, kayısı. Onun için bu sene bol olduğundan dolayı insanlarımızın da yüzü gülüyor biraz.
4: Çileğin kilosu ne kadar?
0: 120. Üzüm sezonuna yeni başladık. Tarsus'tan geliyor, Mersin bölgesinde. O henüz tam bollaşmadığı için fiyatları biraz yüksek. 200-150 civarında. Armut, evet, o da yaz meyvelerimizden taze armuttur. Akça armudu Manisa bölgesinden yetişiyor. Onun kilosu da 200 lira. Geçen sene dediğim gibi yani insanlar gelip 400 lira fiyatı gördüğünde yarım kilo, 250 gram. Bu sene bakıyorum böyle 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo alan var çünkü fiyatı gerçekten düşük, 100 lira. Yani günümüzde bir bardak çay olmuş 50 lira.
6: İlk defa şimdi gelirim. Yukarısı uygun. Aşağıya doğru bakacağız.
27: Daha bir şeyler almadık. Alabiliyorsan al, gücün yetiyor mu?
7: Domates aldım. Başka bir şey almadım. Pahalı. Bir emekli maaş. Geçinemiyor, göremiyor.
8: Şimdi sevgili seyirciler, çok kıymetli ağabeyim, 3 Mayıs 1985 yılında kurulmuş ve Türkiye genelinde 330 bin aileye ev sahipliği yapmış olan Türk Konut Genel Başkanı, 41. Olağan Genel Kurul'da yeniden başkanlığa seçilen Yılmaz Odabaşı'nı tebrik ediyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz diyor. Dünyada mekan, ahirette iman rehberimizdir demiş Yılmaz Odabaşı'na da bir günaydınlar dileyelim. Bir iyi sabahlar dileyelim Yılmaz abi. Seviyoruz seni, başarılarınla Rabbim sana sağlık sıhhat versin dileyelim. Şimdi sevgili dostlar, devam edelim. Uyan Türkiye'me, Beyaz TV'ye bu görüntüleri izlerken, hani deniliyor ya, cehennem sıcakları diye bir tabir vardır, bir atasözü vardır. Cehennem sıcakları. Mesela ben bu yaşıma kadar ne benim annem babam, ne benim babaannem, dedem görmemiştir. Bu kadar Avrupa'nın yandığını, bu kadar sıcaklığı görmemiştir. Bilmiyorum, 70 yaşındaki nesillere sesleniyorum. 80 yaşındakiler, hiç dünyanın bu kadar sıcak olduğunu gördünüz mü?

biliyorsunuz sevgili dostlar. Termometreler 40 dereceyi gösterdi. Bence 40 değil abi. Yani zaten normalde bu yazın Bodrum'u Antalya'da 40'tır. Ama bugün yazın Antalya'da Bodrum'da hiç trafik ışıklarını böyle gördünüz mü? En az 50 derece vardır. Bakın en az 50 derece vardır. Görüntüler İtalya'dan geliyor. Termometreler 40 dereceyi gösteriyorlar. Almanya'dan da var görüntüler sevgili dostlar. İşte o görüntülerle Allah ülkemizi bu görüntüleri nasip etmesin diyoruz. Çünkü kolay değil ama bu hafta çok dikkat edelim. Bu hafta acayip sıcaklar geliyor İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Antalya'ya, Bursa'ya. Dikkat edelim sevgili dostlar. Şimdi abi bir görüntü daha geliyor. Dün akşam Orhan Gencebaylar'la yemekteydik dışarıda. Eşi var Sevim Elif Emre. Kadın hayvan sever. Hepimiz hayvan severiz. Ama bugün bir hayvana bir şey yapanlara kadın acayip kendinden geçiyor. Farklı bir moda geçiyor. Sevim Emre'den bahsediyorum. Şimdi şu görüntüleri, bir görüntü getireceğim. Hayvanlarımızı sevelim. Onlar bize yüce yaratanın sessiz kullarıdır. Ses çıkaramıyorlar. Çünkü Allah onları öyle yaratmış. Bakın dünyada bir denge var ki yüce yaratan bu hayvanları bize göndermiş. Mesela yılandan korkuyorsunuz değil mi? Ya yılan diyorsunuz, timsahtan korkuyorsunuz. Her şeyin bir dengesi olmasa yüce yaratan o hayvanları bu hale getirmez. Şunu da söyleyeyim. Önemli olan yılandan korkmayalım. İki ayaklı yılandan korkalım. Bakar mısınız şu güzelliğe? İşte bu dönemde hayvanlarını döven, hayvanlarına işkence uygulayan namussuzlara inat. Bu adam diyor ki ben köpeğimi fırçayla yıkıyorum. Ben nasıl kendim yıkanıyorsam, nasıl temizleniyorsam Allah'ın bana gönderdiği hayvanı da yıkamam lazım. Yüce Yaratan'a buradan tüm dostlarımıza selam olsun. Hayvanlarımızı sevelim. Hayvanlar bize Yaratan'ın sessiz kullarıdır. Onların bize öyle bir faydaları var ki tüm hayvanlar boşu boşuna değildir diye düşünenlerdenim sevgili dostlar. İlayda ne var sırada? Tamam. Tamam. Hazır olsun. Hazır olsun. Şimdi bir Muğla'dan görüntüler var sevgili seyirciler. Muğla'da da bir müzisyen uykusuna gelen çocuğa zurna çalmış. İşte Anadolu'da olmasa biz bu haberlere nasıl gülümseriz? İstanbul'dan kötü haberler veriyoruz ama Anadolu'dan öyle güzel haberler geliyor ki bize.

0: Arkadaşlar işte o görüntüler bir pazar sabahında sevgili dostlar. Ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? O kadar telefonuma mesajlar geliyor ki, o kadar sosyal medyadan mesajlar geliyor ki iyi olalım, düzgün bir insan olalım, mert bir insan olalım, cömert bir insan olalım. Hayatta iki insana tahammülüm yok. Bencil, cimri ve nankör. Özellikle nankör. Yaptığınız iyiliğe karşı o iyiliği unutanlar. Bu dünyada ben onları affetmem sevgili dostlar. Nankörlük kötü bir şey. Yani vefa apayrı bir şey. Yapılan iyiliği ömür boyu unutmam. Bakın bana yapılan iyiliği ömür boyu unutmam. Sizler de unutmayın. İyi bir insan olalım. Namuslu bir insan olalım. İşte diyor ki Kur'an'da bu sure çok hoşuma gitti. Bir izleyicim yollamış sabah bana Instagram'dan. Tahir Bey mümkünse bunu yayınlar mısınız diyor. Sevgili Beyaz TV izleyicileri, her şey yolundadır inşallah, keyfiniz iyidir inşallah sevgili dostlar. Şimdi Bakara suresi 160. ayet diyor ki, eğer yakın alalım arkadaşlar, beni almayın lütfen, yönetmenimden rica ediyorum. Eğer Allah size yardım ederse o zaman size galip gelecek yoktur. Ve eğer o sizi yardımsız bırakırsa onun dışında size yardım etmek kimin haddine? O halde müminler sadece Allah'a dayansınlar diyor. Ne güzel değil mi? Rahatladınız değil mi arkadaşlar? Kıvanç Tatlıtuğ da diyor ya, namaz kılıyorum, rahatlıyorum diyor. Adamı topa tutuyoruz. Sen dinci misin diye sevgili seyirciler. Bu ülkede namaz kılmak dincilik değil ki, rahatlamaktır. Allah'la konuşmaktır, yalnız kalmaktır diye düşünüyorum. Şimdi Erzurum'a gidelim mi? Dadaşlar, tüm Erzurumlara da bir günaydınlar dileyelim. Cami bahçesinde 3 adam akülü bisikletleriyle saf tutmuş. İşte günün en güzel haberlerinden.
1: Namaz kılmalarına hiçbir şey engel olamadı. Camide yer kalmayınca akülü bisikletlerinin üzerinde saf tuttular. Yakutiye'deki cuma namazı ezberleri bozdu. Lala Paşa Camii'nin içinde yer kalmayınca avluda saf tutuldu. Seccadelerini dizlerinin üzerine sererek namaz kılanlar da oldu. Ama en ilginç kısmı ise cemaatin arasındaki bu üç adamdı. Akülü bisikletlerinden inmeyip bisikletin üstünde saf tuttular. O anlar işte böyle kayda alındı.
0: Evet, X adresimden gelen mesajlar var sevgili dostlar. X'ten yazarsanız mutlu olurum. Çünkü X'e bir tweet attım. Mavi Bulutlar diyor ki 33. ek kontenjan istiyoruz demiş Tahir Bey. 33. dönem POMEM ek kontenjan istiyor. 10.000'den 12.000'e çıkabilmesi için Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyoruz. Teşekkürler demiş sevgili Beyaz TV izleyicileri. Cafer Cini'ye bir günaydınlar dileyelim. İyi sabahlar dileyelim. Sosyal medyadan o kadar çok Sevda Arman, Behiye Mekik, Didim'den sizi izliyorum diyor. Behiye Hanım selamlar. Melahat Esmerer, Taner Can, Cafer Ağırdınç. Cafer sevgili dostum, beni mi izlemek için uyanmışsın erkenden? Sağ olasın Cafer. Mücahit Çetin'e de bir günaydınlar dileyelim. Yönetmenim reklam diyor. Reklamdan sonra çok konularımız var. Konuğumuz var bu stüdyoda. İstanbul depremini konuşacağız. Kaçırmayın.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en

0: Füsti.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim, bim.
7: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Art. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Reklamlardan sonra karşınızdayız sevgili dostlar. Nasıl geçiyor pazar sabahınız? Her şey yolunda mı? Mesela Tarık Akan'ı tanıyan nesil var mı? 90-2000'li yıllarda doğanlar, 2010 yıllarında doğanlar Tarık Akan'ı tanımıyordur. 2010 yılında düşünün. Çok onlar yeniler. Ben mesela 1980 doğumluyum. Tabii ki Tarık Akan'ın filmlerini hatırlarız. Annesini bir sırtına almıştı. Neydi o filmin ismi ya? Bugün Tarık Akan solcuydu. Kadir İnanır'ın da bıyıklarına bakarsan ülkücüydü. Ama sonradan işte Dem Parti ile şey oldu. Sevgili dostlar. Şimdi neyse insan olalım bu dünyada. Dem Parti'ymiş, MHP'ymiş, şu partiymiş. Önemli olan iyi bir iz bırakmak. Ben bu dünyaya geldim ve gidiyorum. Gelme ile gitme arasında bu dünyada sevgili dostlar iyi şeyler bırakmak çok mu zor? İyi bir insan olmak çok mu zor? Senin cenazene bakın düşünün. Ferdi Tayfur öldü. Cenazesi ne kadar kalabalık değil mi? İşte iyi bir iz bırakmış. Bugün de Kadir İnanır'ın cenazesinin ben çok kalabalık olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Haber hazırlayın arkadaşlar. Sultanı bayıltan acı diyor. Düşünün 27 yıllık hayat arkadaşı son ana kadar yanındaydı sevgili seyirciler. Türk sinemasının en çok yakışan ikilisi Kadir İnanır ve Türkan Şoray'dır. İşte o filmleriyle büyüyen nesil olarak Kadir İnanır'ın ölümü hepimizi yasa boğdu. Hepimizi üstü ve diyoruz ki çok erken gittin Kadir abi.
1: Benim adım İlyas. Kamyonumun adı Aldırma Günü. Senin adın ne halı yazmalı? Bilmiyorum, konuşmuyor arkadaş. Peki niye konuşmuyor?
2: Terbiyeli ol efendi. Dua et ki şu anda konuğum.

0: büyük bir yıldız daha.
1: Kadir İnanır bakışı, gülüşü ve üstün yeteneğiyle gönüllere taht kurmuştu. O imkansız aşkların adamıydı.
2: Biz var ya niye kabadayız? Düzenle uyum sağlayamadığımız için.
1: Kadir İnanır iki kez üst üste hastaneye kaldırılmış, taburcu olmuştu.
3: Bir güzel dayak yedi benden.
4: Asıl dayağı yiyen sensin. Suratın çarşamba pazarına dönmüş.
0: Hep beraber direndiler ama üst üste çok ağır sıkıntılar yaşamıştı bu 8 yılda. Çok yıpranmıştı yani. Üçüncü fıtratması, akciğerde sorun, böbreklerde sorun.
1: Zatüre teşhisiyle entübe edilip yaşam mücadelesi verdiği yoğun bakımdan bu kez acı haberi geldi. Çoklu organ yetmezliği yüzünden 77 yaşında hayata veda etti.
5: Asya'm, al yazmalım.
1: Kadir İnanır'la çok fazla projede yer alan Türkan Şoray vefat haberini duyunca fenalaştı. Şoray'ın vedası yürekleri sızlattı. Şoray mesajında sinemamız var oldukça sen hep kalbinde olacaksın al yazmalının notunu düştü. Kadir İnanır'ın cenaze töreni programı da belli oldu.
6: Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni gerçekleştirilecektir.
1: Yarın Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
7: Türkiye'nin başı sağ olsun.
8: Adım Kadir, Deli Kadir diyorlar.
9: Az önce bir sure okumuştum sevgili seyirciler. Yönetmenim Murat'tan rica ediyorum. O sureyi bir tekrar ekrana verirse izleyicilerimden de özür diliyorum. Bakara suresi demiştim. Az önce bir arkadaşımız uyardı. Ali İmran suresi dedi. Yakın alalım. Şimdi Ali İmran suresinde diyor ki 160. ayet. Eğer Allah size yardım ederse o zaman size galip gelecek yoktur. Ve eğer o sizi yardımsız bırakırsa onun dışında size yardım etmek kimin haddine? O halde müminler sadece Allah'a dayansınlar. Bu hatırlatmayı da bir pazar sabahında sevgili dostlar yapma gereği duydum. Hayatımda kimsenin namusuna, gözümle görmediğim bir şeye bu hırsızdır, bu namussuzdur demem. Kimseye bakın yıllardır ben neden bu ekranlarda uzun yıllar kaldım? Bir, izleyicilerim beni bilir. Beyaz TV yönetimine de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü sevgili seyirciler ne diyor? Kınamayacaksın. Kınadığım bir şey başına gelir mi aga? Gelir. İnsanları ben burada eleştiririm ama insanların namusuna bir insan cezaevindeyse sen hırsızsın, sen bunu yaptın, mahkeme kararı olmadan bir şey diyemem. Bugün Kadir İnanır'a PKK'lı diyoruz ya. Ya ölmüş bir insanın. Sen ben kimiz abi? Ölen bir insanın arkasından konuşmak. Ya değil de diyelim de PKK'lı. Bak şu an oturuyoruz. Barış yapacağız. Ya değil de diyelim de PKK'lı. Ya şu Twitter'ı görünce kendimden geçtim ya. Ya bir ölünün arkasından sevgili seyirciler. Hani biz ailemizden aldığımız terbiye, kültür. Ölünün arkasından konuşulmaz. Biz böyle mi büyüdük? Utanmazlar. Kendisi PKK'lıydı. Çok sevindim. Harika haber diyor sevgili dostlar. Siz var ya utanmazsınız. Siz utanmazsınız. Allah rahmet eylesin Kadir İnanır'a da. Ben çok seviyorum Kadir İnanır'ı. Hangi görüşten olursa olsun dini, dili, ırkı beni ilgilendirmiyor. Ben sanatına bakarım abi. Allah'a ben hesap veriyorum. Ben çok mu dört dörtlüyüm? Biz kimiz ya? Hepimiz günahkarız abi bu dünyada. Herkesin bir günahı vardır. Ben çok mu temizim? Burada Kadir İnanır'ı sorgulayacağım. Allah rahmet eylesin derim. Günahıyla, sevabıyla Allah rahmet eylesin derim. Yönetmenimden bir rica etsem. Bu arada yayın güzel geçiyor farkındayım. Çünkü gelen reytingleri görüyoruz. Bir şarkıyı bir verelim. Bir beni bir pencere yapın. Abi bu şarkı ne ya? Çok güldüm. Ekibime dedim hemen bu şarkıyı bir alalım. Bak biraz ilerletin abi. Şimdi pazar sabahında hafta sonu. Ya bu Fatih soy ismi neydi İlayda? Fatih Bulut. Abi adam çok acayip bir adam ya. Acayip bir adam. Yeni bir şarkı çıkarmış. Vallahi billahi kendisini de tanımıyorum. Sosyal medyada gördüm. Güldüğüm için sizlere izletme gereği duydum.

0: açar mısınız? Açın, açın arkadaşlar, çok güzel. Ha tamam, bir ekibimiz bu kadarlık almış. Evet sevgili seyirciler, devam ediyoruz. Bir hafta sonunda canlı yayınımız Uyan Türkiye'm devam ediyor. Sizler iyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta sonu geçiyordur. Antalya'da bir dalgıç denizin dibinden onlarca büyü çıkarmış. Büyü.
1: Bakın suda bulduğum şeye bakın. Adamın bir de resmi var üstünde. Her yer yazı.
2: Bildiğin anahtar. Abi bakar mısın ya?
3: O kadar çok büyü malzemesi çıkartıyoruz ki.
4: Vesikalık fotoğraflı büyü ve daha onlarcasını denizden çıkardı. Büyücüler peşine düştü.
3: Bize karşı büyü yapmakla tehdit ettiler.
4: Dalgıç Hüseyin Fırat dalış yaptığında denizin altında bulduklarıyla şoke oldu. Denizin dibi büyülerle doluydu.
3: Üzerinde bir vesikalık fotoğraf olduğunu, Arapça yazılı kağıtların olduğunu ve bantla sarılmış olduğunu fark ettim. Sonra anladık ki bu bir büyü malzemesiydi.
4: Denizden çıkarıp içini açtı.
2: İçinde de sert bir şeyler var ha. Bildiğin anahtar. Abi bakar mısın ya? Vallahi
5: açtık,
2: çalışıyor.
5: Artık kısmetini de açtık.
2: Vallahi çalışıyor.
3: En yaygın olanları asma kilitler. Bunlar kısmet açma, kısmet kapama büyüleri amacıyla kullanılıyormuş ve ben her dalışımda 4-5 tane asma kilide denk geliyorum.
4: Hüseyin Fırat sanal medya hesabından paylaştı. Büyücüler tehdit mesajları göndermeye başladı.
3: Profilleri açık olduğu için girdik, inceledik. Bunlar metafizik ve büyü gibi kavramlarla ilgilenen kişiler. Suç duyurusunda bulunduk.
0: Şimdi Bodrum'dan yazıyor dostlarımız. İyi sabahlar diliyoruz, sizi izliyoruz. Günaydınlar diyenler var. Mevlüt Bey'e bir günaydınlar diyelim. Ömer Başkul Hataylı'yı sonuna kadar demiş. Hatay'ımıza Özbekistan'dan bir kardeşimiz yazmış. Prim Glovna isminde Özbekistan'dan bizi izleyen dostlarımıza da bir ayrı günaydınlarımızı iletelim. Şimdi okey oynamak, hani ben o kadar rahatım ki şimdi hayatım boyunca kumarbaz bir adam değilim. Okeyi kumar olarak görmüyorum. Yılda toplasan 10 kez oynamışımdır. Hadi bilemedin 20 kez bir yıl boyunca. O da arkadaş, kafa dengi arkadaş olursa. Şimdi okey oynayan bir insana yanında konuşamazsın abi. Adam o psikolojiyle seni dinlemez. Ya der ki bana ne kardeşim senin siyasetinden der. Şimdi bugün bir AK Partili, bir MHP'li, bir CHP'li kahvehaneye gidip okey oynayanlara siyaset anlatırsa o insanlar o siyasetçiyi dinler mi? Bence dinlemez. Şimdi Mahmut Tanal, Şanlıurfa Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok komik bir şey aklıma geldi. Şener Şen kahvehanede bir jilet reklamını anlatıyordu ya. Şener Şen'i kimse dinlemiyordu. Yüzünü kesiyordu. İşte o enstantane aklımıza geldi. Mahmut Tanal'ı izliyorum.
6: Tutum WhatsApp yazışmasını sildim. Hafta haftası.
7: Pes gelecek bir insan diyeceğiz. Vatandaş bir ihtiyaç istemiyor. Vatandaş bir ayıpçalık istemiyor. Vatandaş hakkını, hukukunu istiyor. Diyor ki vatandaş, arkadaş, siz, ben
0: evet sevgili dostlar, işte Türkiye'de siyaseti izleyebiliyoruz. Mesela Fransa'da, İtalya'da, Avusturya'da hiçbir siyasetçi okey oynayan bir kahvehaneye gidip de vatandaşlara siyaset politikasını yapmayacağını düşünüyorum. Birazdan çok ama çok önemli bir konuk alacağım. Çok değerli bir kişiyi alacağım, bir insan alacağım bu stüdyoya. Depremi konuşacağız, kentsel dönüşümü konuşacağız. Konut fiyatları, TÜİK'in açıklamaları vardı. TÜİK bu kadar vatandaşın, bu kadar nüfusa konutlar yetmiyor dedi. Türkiye konut sektörünü anlatacak ve en önemlisi İstanbul depreminde. Dün Venezuela'da gördüğümüz o deprem bizi korkuttu sevgili dostlar. Önemli bir konuğumuzu alacağım sevgili dostlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuyla ilgili bir görüntü, bir kişi kendine konvoyun önüne attı. ağlamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce sosyal medyada TT oldu o görüntüler.
5: Saygı durun şimdi.
8: Abla yoldan çıkın. Kaldırma ablalar. Kaldırma çıkın. Kaldırma. Kaldırma.
9: Reis,
8: arkadaşlar
9: reis.
8: Kaldırma
9: çıkın. Kaldırma çıkın.
5: Reis.
9: Ya kaldırma çıkın.
8: Atlamayın.
9: Kaldırma çıkın.
5: Reis. Reis. Reis. Reis. Reis. Ne olursun reis. Reis. Reis. Reis. Ne olursun belini öpürüm. Belini öpürüm. Allah'ım. Allah'ım sana zeval vermesin. Allah'ım sana zeval vermesin.
10: Ablam dur ablam dur ablam.
5: Başımızdan eksik etmesin. Çekmeköy'den sana çok selam var reis. Reis Allah'ım Allah'ım bugün elde gördüm yarabbim.
0: Ne güzel değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüp kendisinin hayran olan bir vatandaş Erdoğan da kendisiyle görüşmüş sevgili dostlar. Evet Türkiye'yi konuşalım. Ekonomiden de bahsedeceğiz. Önemli bir konuğum var sevgili seyirciler. Bugün sezon finalindeyiz. Yaz sezonuna giriyoruz. Tüm programlar veda etti. Biz de bugün veda edeceğiz. Son konuk uğur getirsin diyelim bize. Ali İmran Bozdoğan. Hoş geldiniz efendim.
11: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: VEV Yapı Yönetim Kurulu Başkanı.
11: Evet.
0: Kendisi genç bir arkadaşımız. Sağ olsunlar. Davet ettik ve bizim programımıza ta Ankara'dan geldi. Belki uykusuz ama izleyicilerimize inşallah güzel şeyler konuşursunuz.
11: İnşallah.
0: Güzel konuları konuşursunuz.
11: İnşallah.
0: Kentsel dönüşümü sormak istiyorum kendisine birazdan. Türkiye'nin bir deprem gerçeği olduğunu sürekli hatırlamamız lazım. Venezuela'da yaşanan o depremde sevgili seyirciler hepimiz üzüldük. Hatta arkadaşlardan rica ediyorum Venezuela haberini bir izleyelim. 18. haberi bir ekranlarımıza getirelim. Önemli çünkü bu haberle başlamak istiyorum ben konuğuma. Kaçırmayın ev alacaklar bu programı izleyin. Sizden rica ediyorum cebinizde para varsa acaba zamanı şimdi mi diyorsanız lütfen izleyin. Ali İmran Bozdoğan'a her şeyi soracağım. İşte 40 saniyeyle binlerce kişi hayatını kaybetti. 50 binin üstünde bakın şu ana kadar 900'ü aştı ölü sayısı. 50 binin üstünde kayıp var. Venezuela ağlıyor.
4: Venezuela tarihinin en ağır deprem felaketlerinden birini yaşıyor. Çarşamba gecesi 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki deprem ülkeyi adeta yıktı. Can kaybı 900'ü aştı. Yaralı sayısı ise 3.360'a ulaştı. En ağır yıkım La Guaira eyaletinde yaşandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşmak için zamanla yarışıyor. 214 artçı sarsıntı bölgedeki korkuyu daha da büyüttü. Deprem sırasında bir kişi engelli arkadaşını sırtına alarak binadan tahliye etti. Aynı dakikalarda başka bir adam da binadan çıkmak yerine sakin bir şekilde depremin bitmesini bekledi. Olağanüstü hal kapsamında iç ve dış hat uçuşları durduruldu. Yakınlarına ulaşmak isteyenler saatlerce trafikte beklerken hastanelerde de yoğunluk her geçen saat artıyor. Türkiye'de Venezuela için harekete geçti. AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri arama kurtarma köpekleri ve ekipmanlarla Venezuela'ya gitti.
0: Evet, ülkemizde Venezuela'ya kardeş ülkeyiz aslında. Venezuela yani Müslüman değil. Yani çok az belki Müslüman evet. Vardır. Devlet başkanları yatağından aldırılıp bir gecede başka bir ülkeye cezaevine atıldı.
11: Maalesef.
0: Bağımsız olmak bu yönden hani biraz siyasi konuşalım ama Erdoğan'a sahip çıkmak lazım değil mi?
11: Kesinlikle.
0: Eleştirebiliriz. Ama dış politikada
11: bir ülkenin
0: dünyada...
11: cumhurbaşkanı evet tabii ki o sebeple sahip çıkma noktasına bir tereddüt taşımamamız lazım zaten.
0: Evet. Evet şimdi sevgili dostlar Ali İmran Bozdoğan'la canlı yayınımız olacak. Kentsel dönüşümle başlamak istiyorum. Türkiye'de son yıllarda mesela 5 yıl öncesine kadar Türkiye'de kimse kentsel dönüşümü bilmiyordu. 5 yıl öncesine kadar, 10 yıl önce kimse kentsel dönüşüm bilmiyordu. Bir anda AK Parti iktidarı kentsel dönüşümle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, özellikle Fikirtepe'de, İstanbul'da ve Ankara'da da birçok yerde kentsel dönüşüme çalışmalarını başlattı. Şimdi Ali İmran Bozdoğan'a şunu soracağım. Siz bu işin mutfağındasınız. Dönüşüm artık dönüşüm şart mı değil mi? Değil. Ne kadar hızlı yapabiliriz diye sevgili seyirciler konuşuyoruz. Sizce kentsel dönüşüm bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk hale mi geldi?
11: Kentsel dönüşüm aslında bir tercih olmaktan çıkalı çok uzun zaman oldu ülkemizde. Birincisi hem ülkemizde hem de dünyada gelişen konjonktür, dijitalleşme, bununla birlikte artan nüfus, hane halkı sayısındaki değişiklikler, artışlar, hane sayısındaki artışlar artık hem konut ihtiyacı olarak hem dirençli şehirler açısından hem de daha nitelikli yapılar açısından kentsel dönüşümü bir zorunluluk haline getirdi. Tabii biz 99 depremi sonrasında üzerinden neredeyse 25-26 yıl geçti. Ancak Şubat depremiyle birlikte hafızalarımızı tazelemiş olduk. Bu bir kez daha deprem gerçeğini ülkemizde gündeme getirmiş oldu. Evet. Zaten en önemli kentsel dönüşümün belki amaçlarından birisi doğal afet ve deprem riskine karşı dayanıklı şehirler inşa etmek, dayanıklı yapılar inşa etmek. Bu açıdan geçmiş olduğumuz bu 3 sene içerisindeki yaşadığımız doğal afetler de bu anlamda hafızamızı tazelemiş oldu. Ve dirençli şehirlerin sağlam ve sağlıklı güvenli yapıların önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Hmm. Bunları değerlendirdiğimizde aslında kentsel dönüşüm artık bir tercih değil, kesinlikle bir zorunluluk.
0: Zorunluluk değil mi?
11: Biz Ankara'dan geliyoruz ama İstanbul'dayız şu an. İstanbul'un kendi gerçekleri, Ankara'nın kendi gerçekleri, ülkemizin ve dünyanın kendi gerçekleri kentsel dönüşümü kaçınılmaz hale getiriyor. Burada nüfus artışı da aslında kentsel dönüşümü etkileyen önemli unsurlardan birisi. Jeopolitik konum sebebiyle ülkemizin komşu ülkelerinde de yaşanan her türlü olay, savaş veya diğer unsurlar ülkemize uluslararası göçü gündeme getiriyor. Bununla birlikte artan nüfus, yine ülkemizin sanayi bölgelerinin gelişimi Ankara üzerinde son 3 yıl içerisinde neredeyse %20'ye yakın bir nüfus artışı oldu. Bunlar da yine kentleşmeyi ve kentsel dönüşümü ön plana çıkarıyor. Savunma sanayindeki gelişmeler kentsel dönüşümü ön plana çıkarıyor ve yine doğal afetler başta deprem olmak üzere daha nitelikli, daha dirençli şehirleri ve yapıları duyulan ihtiyacı ön plana
0: çıkarıyor. Ankara'da kentsel dönüşüm mesela hangi yerlerde daha yoğunlukta?
11: Ankara'nın aslında birçok ilçesinde bölgesel olarak kentsel dönüşüm planlamaları uygulanıyor. Ama bizim de bir kentsel dönüşüm planı çerçevesinde nihayete erdirdiğimiz bir projemiz var. O evet. sebeple aslında doğrudan süreçlerin içerisindeyiz. Ama Altındağ, Keçiören, Yeni Mahalle, Mamak bunlar başta olmak üzere birçok ilçesinde, yine Çankaya birçok ilçesinde kentsel dönüşüm faaliyetleri devam ediyor. Burada yapılaşmalar çok belki eski zamanlara dayandığı için artık binalar kendi ömürlerini tamamlıyor zaten.
0: Değil mi?
11: Veya imar planındaki değişiklikler bölgenin altyapısıyla paralel yürütüldüğü takdirde artık eski yapıları dayanılmaz hale getiriyor. Bununla birlikte de daha nitelikli, daha sağlıklı, daha güvenilir ve topluma hizmet edecek yapıları ortaya çıkarma ihtiyaç haline getiriyor.
0: Şimdi kentsel dönüşüm şu mu abi? Şimdi ben Ankara Altındağ'da benim bir evim var. Bu evim 50 yıllık ev, 60 yıllık ev. Devlet diyor ki bana bu evden çıkman lazım diyor. Depreme dayanıklılığı değil. Ben bu bölgeye kentsel dönüşüm yapacağım diyor. Peki devletin bana verdiği rakam hoşuma gitmiyorsa ne yapacağım?
11: Burada aslında biz biraz daha deprem gerçeği üzerinden veya doğal afetler üzerinden kentsel dönüşümü değerlendiriyoruz ama kentsel dönüşümü gerektiren aslında bir sürü unsur var. Bunlardan sadece bir tanesi belki riskli yapı veya deprem olarak değerlendirebileceğimiz unsurlardan birisi. Bununla alakalı son dönemde yasal düzenlemeler aslında kentsel dönüşümü hızlandıracak düzenlemelerdi. Hmm. Sadece malik yani mülk sahibine inisiyatif bırakmadan belli bir yeterlik, belli bir çoğunluk sağlandığı takdirde ve yapılar da eğer buna müsaitse yapılan belli tetkikler sonrasında artık doğrudan bireylerin inisiyatifine bırakılmıyor. Ama belediyeler veya da ilgili kamu ve kuruluşlar burada genellikle mutabakat sağlayacak şekilde süreci yürütmek istiyorlar. Ama bir zorunluluk haline geldiyse artık belli bir çoğunluk sağlandığı takdirde ve dediğim gibi gerçekten o riski taşıyan yapılarsa ve bir zorunluluksa bu dönüşüm inisiyatife de bırakmadan evet. devam ediliyor. Ancak burada da maliyetten artmasıyla birlikte yeni yapılacak yapılar, çünkü birçok yerde plan değişiklikleri var, imar planında değişiklikler var. Belki devletin sağlamış olduğu teşvikler veya çeşitli finansmanlar var ama bunlar yeterli gelmediği takdirde maliklerin üzerine doğacak ekstra yükler bu noktada belki karar vermeyi zorlaştırabiliyor. Bu açıdan da kentsel dönüşümün hızlandırılması noktasında
0: peki,
11: belki sadece maliklerin, bireylerin kendi finansal güçlerine de bırakılmadan hem özel evet. sektör hem de kamunun belli sorumlulukları üstlenerek bir süreci
0: i̇şte
11: yürütebilmesi daha kıymetli
0: soracağım.
11: Olabilir.
0: Şimdi devlet bu işi %100 tek başına yapamaz. Hani devletimiz, tabii hiçbir ki. Devlet yapamaz. Hani Brezilya yıllardır uğraştı mesela kentsel dönüşümde, para yok. Yapamadılar.
11: Evet.
0: Özel sektör, hani sizin gibi firmalar, özel sektör bu işin neresinde, bu sürecin neresinde durmalı diye soru sorsam.
11: Özel sektör aslında bu işin merkezinde, göbeğinde. Neticede en son yaşadığımız Şubat depremi sonrasında da şehirlerin yeniden inşası sadece devletin üstlendiği bir durum değildi.
0: Değil mi?
11: Belki devlet aracılığıyla bizler, yani özel sektör kuruluşları taşeron mahiyetinde de kullanılıp süreç hızlandırıldı ve çok kısa sürede yeniden şehirler inşa edildi.
0: Hmm.
11: O yüzden bizler özel sektör de olsa sürecin merkezindeyiz. Ama bizleri yoran belli şeyler. Birincisi yasal konular. Bunlarla
0: belediyelerden
11: ilgili.
0: Yardım alabiliyor musunuz? Destek veriyor
11: bu konularda
0: mu?
11: Sınırlar zaten yasalarla çizilmiş.
0: Belediye onun diyor ki ben yasaya bakarım diyor.
11: Yasal konular. Onun haricinde belediyenin doğrudan vereceği bir destek veya sadece aslında bazı zamanlarda sürecin hızlı yürütülmesi bile en büyük destek oluyor bizler için.
0: Hmm.
11: Çünkü kentsel dönüşüm çok uzun zamanlara yayılan, bir hukuki uyuşmazlık olduğunda bile uzun yıllara sirayet eden ve çözülmesi zorlaşan konular haline geliyor. O yüzden biraz daha bizler başından sonuna kadar kontrolünün kendi elimizde olduğu ticari faaliyetler üzerinden yürütmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
11: Ama kentsel dönüşümde de maliklere de kolaylık sağlayabilecek, özel sektör anlamında bizlere de gerçekten ticari kazanç anlamında bir rant fırsatı doğurabilecek orta nokta sağlandığı takdirde özel sektörün de neticede bir ticari faaliyet, kentsel dönüşümden de kaçınacağı bir durum oluşmaz.
0: Evet. Peki mesela bir Ankara'yı sormak istiyorum. Ankara'da özelinde bu dönüşüm ihtiyacını nasıl görüyorsunuz? Hangi bölgeler öne çıkıyor Ankara'da?
11: Ankara'da dönüşüm ihtiyacı, az önce de ifade ettiğim gibi, özellikle Şubat depremi ve sanayide, özellikle savunma sanayindeki gelişmelerle birlikte çok ciddi bir nüfus artışı gerçekleşti ve nitelikli bir nüfus artışı gerçekleşiyor Ankara'da gerçekten de. Bu da yeni yerleşim yerlerine ihtiyaç, özellikle sanayinin yoğunlaştığı bölgelerde konut ihtiyacını ön plana çıkarıyor ya da eski yapılaşmanın olduğu yerlerde de daha güvenli, daha nitelikli yapıları ön plana çıkarıyor. Bu anlamda genellikle zaten yatırımcının da bilgisi dahilinde olan ve ilk tercih olan Batı Aksı, Ankara'nın Batı Aksı, Eskişehir yönü istikameti veya yine merkezinde, çünkü artık Ankara'nın merkezi zaten çok uzun yıllara dayanan, hatta farklı uygarlıklarla birlikte gelen merkez, buraların güçlendirilmesi veya buradaki dönüşümün sağlanması noktasında ciddi faaliyetler var. Bu anlamda az önce de ifade ettiğim, yine altında Ankara'nın bir de şöyle bir yapısı var. Geldiğinizde sizler de
0: evet,
11: görmüşsünüzdür. Evet. Birçok ilçe iç içe zaten.
0: Evet,
11: yani
0: Mamak, Altındağ,
11: evet,
0: yan yana mesela.
11: İç içe, yan yana.
0: Yeni Mahalle
11: farklı merkezler yok.
0: Geçören.
11: Farklı merkezler yok. Bu anlamda aslında gelişmiş bir Anadolu şehri gibidir Ankara. Bunun da buradaki dinamikleri de bozmadan ama yapılaşmayı da sadece tek bir noktada toplamadan, ne bu kentsel dönüşümün de sunmuş olduğu fırsatları değerlendirerek yapılaşmayı doğru noktalarda, doğru planlar çerçevesinde, çünkü burada sadece yapıları yukarıda inşa etmek de yetmiyor. Altyapı problemlerinin yaşandığı noktalarda gerek trafik problemleri, gerek en temel altyapı problemleri daha büyük felaketlere sebebiyet veriyor. Bu noktada da Ankara'nın hemen hemen her bölgesinde şu anda kentsel dönüşüm faaliyetleri de devam ediyor.
0: Ne güzel. Şimdi depreme geçmek istiyorum. Arkadaşlarım VTR'yi değiştirsinler. Bir son dakika yazalım. Çünkü bu önemli. Türkiye'de deprem haritası yenilendi. 215 yeni fay İstanbul için ne anlama geliyor? Sevgili dostlar, şimdi en çok merak edilen soru. Şimdi ahali diyor ki, Ali İmran Bozdoğan, herkes bunu soruyor. Bir, ben diyor ev alacağım. Alacağım ev acaba oradan fay hattı geçiyor mu? Bu mu ahali için önemli? Yoksa aldığın evin böyle kayalık

0: mı, toprak mı? Hangisine bakmalı sizce?
1: Aslında gayrimenkul yatırımcısının doğrudan bir deprem haritasına veya
0: Evet.
1: zemin etüdüne, zemin yapısına bakarak anlamlandıracağı çok bir şey olmayabilir. Bu anlamda yatırımcının güveneceği bir kere devlet olmalı. Yani zaten bunların analizi yapılarak belli bölgelerde belli imar uygulamaları, imar planları yapılmıştır. Ancak bazı mevzuat çalışmaları ülkenin geneli veya coğrafyanın bölgenin genelini kapsadığı için çok özel alanlarla ilgili istisnai uygulamalar yapılamayabilmekte.
0: Evet.
1: Yapılamıyor bazen. Bununla alakalı Şubat depreminde de yaşandı, İstanbul depreminde de yaşanan ve bundan yani yakın zamanda da bunlarla alakalı düzenlemeler yapılmış olsa da çok derinlemesine yapılan bir düzenleme yok. Ama bir yatırımcı bir gayrimenkul edineceği zaman doğrudan belli bilgiler veya belli belgeler ışığında değerlendirebileceği bir durum çok oluşmayabilir. Bu sebeple bir mevzuata uygun yapılar inşa ediliyor mu? İkincisi,
0: Bu çok
1: bu
0: önemli.
1: yapıları
0: Çok önemli.
1: güvendiği firmalar inşa ediyor mu? Bu da önemli. Mecburen bunlara dayanarak belki bilgi sahibi olup bu noktada kendi tercihlerini belirlemeli.
0: Evet. Şimdi diyoruz ki çoğumuz bina yeni ise sağlamdır diye düşünüyoruz. Bu doğru bir şey mi?
1: Kısmen doğru ama yeterli değil. Çünkü yapılar
0: Her yapılan yeni
1: zamanla
0: bina sağlam
1: değil,
0: değil
1: kesinlikle değil.
0: diyorsunuz. Bakın önemli şeyler
1: Kesinlikle
0: söylüyor.
1: değil. Çünkü yapılar zamanla ömrünü tamamlıyor. O sebeple geçmiş yapılar daha riskli. Bir de dönemsel olarak mevzuattaki değişiklikler, yasal değişiklikler aslında yapıları da güçlendiriyor. Özellikle deprem mevzuatıyla birlikte daha güçlü yapılar, daha dirençli yapılar, bunlar yasalar çerçevesinde de aslında belirlenmiş. Bu yasalar öncesinde yapılmış olan yapılar risk taşıyor. Ama tek başına binanın yeni yapılmış olması, yakın zamanda yapılmış olması da yeterli değil. Çünkü mevzuatlar geneli kapsıyor. Daha özel de o bölgenin belki zeminine uygun, belki deprem kuşağına yakınlığı veya da daha farklı taşıdığı risklere yönelik doğrudan güvende hissedecekleri bir durum oluşmayabilir. O sebeple sadece işin makyajına aldanıp yeni yapılar olarak değerlendirip karar vermek çok doğru olmaz.
0: Ali İmran Bozdoğan'a sorularımız var sevgili seyirciler. Deprem hangi bölgelerden ev alınmalı? İstanbul bir deprem gerçeği. Ne kadar kaçsak da İstanbul'da bir deprem olacak sevgili seyirciler. Ama bugün ama yarın. Ama ben şunu soruyorum. Şimdi ahalinin merak ettiği, ben de içinizden biri olarak ki bu işin kompedanı en önemli isimlerinden biri Ali İmran Bozdoğan. Şimdi depremle ilgili sorularımız tabii ki var. Depremi soruyoruz vatandaşların. Şimdi vatandaş diyor ki İstanbul'da yaşayanlar için diyorum. İşte Silivri tarafından işte daha çok fay hattı geçiyor. O bölgeden oturmayın deniliyor. Silivri tehlikeli deniliyor. İşte bir tarafta dün Orhan Gencebay ile akşam yemekteydim. Onun evi de Bebek tarafında köprünün ayağının altında. Köprünün yapıldığı yerlerde mümkün değil depremden zarar görmez deniliyor. Halkın kafası karışık. Deprem konusunda biraz daha detay istiyoruz sizlerden. Özellikle ev alacaklar, konutla ilgili neye dikkat etmeli?
1: Bölgeler önemli. Mutlaka bu konularda deprem riskinin daha yoğun olduğu il veya ilçelerde kaçınılacak durumlar oluşabilir ama ben biraz daha geniş
0: Lütfen.
1: perspektifte değerlendirmiş olayım.
0: Lütfen.
1: İstanbul'dan daha riskli bir bölgesiyle daha az riskli olan bir bölgesinde yaşanacak Allah korusun bir deprem felaketinde sadece yapıların yıkılmasıyla karşı karşıya değiliz aslında.
0: Evet.
1: Burada bunun sonrasında da yaşanabilecek gerek afeti önleme noktasındaki adımlar, gerek afet gerçekleştikten sonrasındaki süreçler,
0: Süreçler.
1: yani
0: Bunlar çok önemli.
1: binanıza bir zarar gelmemiş olsa bile, sağlam olsa bile, belki de sonrasında şehir olarak yaşanabilecek kaos veya krizler zaten bulunduğunuz bölgenin önemini ortadan kaldıracak. O sebeple bizim deprem ülkemizin bir gerçeği. Bundan kaçınılacak
0: Kabul
1: bir durum
0: etmemiz
1: yok.
0: lazım.
1: Yani fay hattı üzeri veya deprem kuşağı üzerindeki yapılaşmayı tabii ki minimuma indirmek kıymetli olur ama buraları güçlendirmek daha önemlisi. Yani buraları mutlaka hızlı bir şekilde güçlendirecek adımlar atılmalı. Veya imar planıyla alakalı değişiklikler. Yani konut ihtiyacı
0: Yapısı da onu
1: haricinde
0: sorsam mesela.
1: yani konut haricinde belki daha farklı yapılarla buralar inşa edilmeli. Ama şunu bilmemiz lazım. Sadece deprem kuşağı üzerinde veya da fay hattı üzerinden kaçarak süreçten kurtulabileceğimiz bir durum oluşmaz
0: mümkün
1: maalesef. Mümkün olmaz.
0: Abi geçen Kağıthane'den taksiye bindim. Kağıthane'den evler yan yana.
1: Evet.
0: Yazık günah ya. Bir depremde o evler tamamen
1: kesinlikle,
0: gider
1: kesinlikle.
0: Ya.
1: Yani zaman zaman Ankara'da da
0: i̇nşallah
1: aynı şeyleri yaşıyoruz.
0: İnşallah devlet bir an önce Kağıthane'ye de başlar.
1: İnşallah, inşallah.
0: Değil mi? Ama hızlı gidiyor değil mi şu an devlet?
1: Şu an hızlı gidiyor ama sorun büyük. Belki o sebeple...
0: Nedir bu sorun? Biraz açın. Siz özel sektörsünüz. Hı-hı. Hani buradan Sayın Cumhurbaşkanı belki bizi izliyordur. Sizler bu ülke için çalışıyorsunuz. Hani bu ülkenin bir deprem gerçeği olduğunu, bir kentsel dönüşüm konusunda çok emekleriniz var bu ülkede.
1: Şöyle işte başta en başta depremi konuşuyoruz ama deprem haricinde çok daha farklı felaketler, çok daha farklı doğal afetlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Güvenlik sorunları gündeme gelebiliyor. Bunun artık belki bir politika mahiyetinde daha kapsamlı ve belirli bir plan çerçevesinde belli bir zaman aralığında gerçekleşmesi lazım. Yani bugün sizler belki daha yakından tecrübe ediyorsunuz. 99 depremi sonrasında Ankara'da, İstanbul'da kentsel dönüşüme konu olması gereken bina veya konut sayısının dönüşüm oranına bakmak lazım. Ben istatistik anlamda bilgi sahibi değilim İstanbul özelinde ama eminim ki yapılması gerekenle yapılan arasında bir uçurum var. Hızlı ilerliyor ama çok daha kat edilmesi gereken yol var. Bu Ankara için de geçerli, başka şehirler için de geçerli belki. İşin sonunda Allah korusun 6 Şubat depreminde olduğu gibi şehirlerin yok oluşuyla karşı karşıya kalıyoruz artık. Bunu yaşadıktan sonra yeniden bir imar sürecine girmektense böyle bir felaket ve can kaybına sebebiyet vermeden belki daha az maliyetle bugünden daha hızlı aksiyonların alınması gerekiyor.
0: Peki iş zorlaşılıyor mu? Mesela Murat Kurum olsun, bakanlık olsun, hani sonuçta genç bir çalışkan bir bakan var. Hani bu iş kentsel dönüşümde sizin gibi özel sektördeki firmalar çalışırken hani sonuçta sürekli bürokrasiye takılıyorsunuz. Evet. Sürekli.
1: Aslında kolaylaşabiliyor da burada sadece tek taraflı olarak muhatap devlet veya tek bir muhatap olmadığı için özellikle mevcut
0: muhatap.
1: Yapıların dönüştürülmesinde hem belediye hem kat malikleri bunlarla birlikte yatırımcı muhatap sayısı çok çok fazla sayıya ulaşabiliyor. Burada da herhangi bir uyuşmazlıkla karşıya karşıya kaldığımız zaman belki de bir yapının dönüştürülme süreci 1,5-2 yılken sadece uyuşmazlıkların çözümü 2-3 yılı bulabiliyor. Bu da mecburen zamana yayılmasını gerektiriyor ve kentsel dönüşümün önündeki belki en büyük engellerden birisi. Yine bunu da çok genelleyerek söylüyorum. Evet. En büyük problemlerden birisi bu. Yasal düzenlemeler aslında hızlandırdı. Özellikle bu çoğunluğun sağlanması yeterli hale geldi karar alma süreçlerinde. Ama herkesin bir beklentisi var. Maliklerin bir beklentisi var ve mevcut oturduğunuz bir yapı belki yıllarca ömrünüzü geçirmiş olduğunuz bir yapıyı revize edeceksiniz. Orayı terk etmeniz gerekiyor belli bir süreliğine. Oradaki yaşam alanınız belki daralacak, belki daha da büyüyecek. Hayat standardınızı değiştirecek bir durum oluşacak. Malikler anlamında da bunun kararını vermek çok çok zorlaşabiliyor ve belki kendi üzerlerine hiç planlarında olmayan bir mali yük de doğmuş oluyor. O sebeple hem inşaat maliyetlerindeki yükselişin etkisi, hem hukuki uyuşmazlıklar, zaman belki bürokratik engeller veya yasal düzenlemelerdeki eksiklikler süreci yavaşlatabiliyor. Evet.
0: Şimdi zamanımız da daralıyor. Şeye de geçmek istiyorum ben. Şimdi geçenlerde TÜİK bir açıklama yaptı. Sonuçta devletin bir kurumu. Buna inanmak zorundayız. Devletin kurumu diyor ki, her geçen konut ihtiyacının her geçen yıl daha arttığına işaret ediyor. Ama konut fiyatları da durdu. Kimse konut da almıyor. Keşke konutu yatırım için değil de oturacağımız bir barınak için alsak. Türkiye'de açgözlüyüz. Bunu siz demeyin, ben söyleyeyim. Açgözlüyüz çünkü adamın iki tane evi var. Diyor ki ben bir iki tane daha ev alayım. Bunları kiraya vereyim. İki tane çocuğum bu kirayı yesin diyor. Ama şunu düşünmüyor. Belki senin aldığın o iki evi başkasının ihtiyacı. O insan alıp oturacak o evde diye düşünüyorum. Bu TÜİK verisini okudunuz mu?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Kiraya verdiği takdirde de eğer doluyorsa, çünkü sadece konut edinmeye ihtiyaç yok, kiralamaya da ihtiyaç var.
0: Ona da ihtiyaç var.
1: İkisi açısından önemli. Ama tabii bu ister istemez oluşan talep belki bir enflasyon da oluşturabiliyor.
0: Tabii.
1: O açıdan sizin de ifade
0: enflasyon
1: etmiş olduğunuz kıymetli.
0: Direkt.
1: Burada TÜİK verilerini değerlendirdiğimizde bir gerçekten ihtiyaç, iki yatırım olarak ihtiyaç. Çünkü ülkemizde gayrimenkul yatırım anlamında en güvenilir liman olarak görülür. yıllardır böyledir. Son dönemde yani yakın zamana baktığımızda da böyle gerçekleşti. Her ne kadar kıymetli madendeki yükseliş, azalış, döviz zaten çok uzun zamandır enflasyonun karşısında neredeyse yerinde sayar vaziyette. Yine gayrimenkul yatırımda güvenli liman en azından.

0: enflasyon karşısında varlıklarını, tasarruflarını koruyabilecekleri güvenli bir liman olarak görülüyor. En başta belki bu da değerlendirilebilir ama bununla birlikte daha büyük bir etken konut ihtiyacının artışı noktasında hane sayıları artıyor.
1: Tabii.
0: Hane sayısı artıyor.
1: Artık
0: Hane halkı sayısı azalıyor. Hane sayıları artıyor. Bu sebeple her geçen gün konuta olan ihtiyaç da artıyor. Ülkemizde bir de son dönemlerde özellikle taşradan veya köyden kente göçler hızlı bir şekilde devam ediyor.
1: Evet.
0: Yani uzun yıllardır bu kaçınılmaz bir gerçek, ülkemizin bir gerçeği. Yine ulusal veya uluslararası göçler bunu etkiliyor. Belli bölgelerde yoğunlaşma, nüfusun yoğunlaşmasına da sebebiyet veriyor. Alım gücüyle de bu birleştiği takdirde, yani önümüzdeki günlerde ekonomi politikalarıyla birlikte alım gücünün artması da ekstradan bir talep oluşturduğu takdirde önümüzdeki belki bir 10 yıl daha gayrimenkule, konuta ciddi anlamda bir ihtiyaç olacak.
1: İhtiyaç olacak.
0: Neticede
1: peki artan nüfus şehirlere göç, mesela Hatay'da deprem oldu, Adıyaman'da, Malatya'da herkes Ankara'ya geldi. Ben bunu gördüm. Ankara'da, siz Ankara'da yaşıyorsunuz. Ben de geliyorum sürekli. Sürekli trafik var Ankara'da. Bitmiyor trafik.
0: Trafik bitmiyor, nüfus arttı. Az önce de ifade ettiğimiz gibi %20'ye yakın neredeyse nüfus arttı Ankara'da.
1: Evet,
0: bunlar bir kısmı resmi, bir kısmı belki gayri resmi. Tersine göçler de yaşandı ama gelen kadar giden olmadı tabii ki.
1: Evet.
0: Bu da Ankara'nın belli bölgelerinin, ki zaten Ankara ana akslardan oluşan bir şehir. Yani ana akslardaki yoğunluk kaldırılamadığı takdirde ara caddelerde ne kadar rahatlama da olsa bir anlam ifade etmiyor. Bu Ankara'nın trafiğini kilit hale getirdi maalesef. Bizler de artık İstanbul'da yaşadığımız trafik problemini büyük ölçüde Ankara'da yaşıyoruz. Hele ki zaman zaman bir de NATO zirvesi gibi çeşitli organizasyonlarla birlikte Ankara'da bazen ciddi anlamda problem yaşanabiliyor. Tabii bunlar geçici şeyler ama önemli olan bizim için yapılaşmayla birlikte altyapı problemlerinin de çözülmesi. Yani
1: tabii bu da önemli.
0: Şehrin kaldıracağı altyapı çözümlemeleriyle birlikte belki yeni imar planlarının devreye konulması ve bunlar üzerine yapılaşmanın sağlaması. Bunlar birbiriyle paralel yürümediği takdirde evet güzel yapılar inşa ediyoruz ama evinizden inip de caddenize çıkamıyorsunuz trafik probleminden
1: tabii,
0: dolayı.
1: Tabii çok önemli.
0: Bu tür sorunlar yaşanabiliyor. TÜİK istatistiklerine ben tekrar döneyim.
1: Evet,
0: orayı tamamlamadık. Burada konut ihtiyacı artıyor. Hane sayısı ve hane halkı sayısındaki azalışı bahsettik. Onları da ifade etmiştik. Önümüzdeki günlerde katlanarak devam edecek bu. Belki bölgesi olarak değişebilir. Yani ülkemizin geneline baktığımızda istatistik böyle. Bazı şehirlerde daha az olabilir, belli şehirlerde daha yoğun olabilir. Ama burada konut ihtiyacı artıyor. Arz aynı ölçüde gerçekleşmediği takdirde oluşan talep gayrimenkul fiyatlarını da ciddi olarak etkileyeceğine inanıyoruz. Her ne kadar fiyatlar şu an çok ciddi anlamda artmasa, satış adetleri bölgesi olarak azalmış olsa da bu ihtiyaç baskılanabilir bir ihtiyaç değil. Çok kısa sürede fiyatlara da etkileyeceğini düşünüyoruz.
1: Sevgili dostlar, kentsel dönüşümü konuştuk. Türkiye'nin deprem gerçeğini konuştuk. TÜİK'in artan konut ihtiyacını konuştuk. VİEV Yapı Yönetim Kurulu Başkanı kıymetli Ali İmran Bozdoğan. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Reklamlara geçiyoruz. Ben geliyorum reklamlardan sonra.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
4: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
7: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
6: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
8: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
9: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum.
8: Anne bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor oluyor anne.
9: Senin koydu.
10: Hasan uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
10: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim.
9: Aç bakalım şimdi.

0: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Hiçbir şeyin eski tadı yok.
4: Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Kulu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
11: Yeğenim ne istiyor başka?
12: Gitar.
11: He. Bir küçüğü var mı acaba?
12: Ukulele.
13: Ufak ufak başlar.
12: Gitar. Aksesli düşünelim,
10: harcarken kazanalım.
14: Sen de aksesli ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Ne?

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Bosch Flex Door

Buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyelim.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando. İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
5: bir adım önde.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Zaman ne kadar akıp geçiyor değil mi sevgili dostlar? Zaman çok ama çok akıp geçiyor. 12 yıldır sabah haberleri sunuyorum bu ekranda. 12. sezonumuzu da bitirdik. Veda edeceğiz sevgili arkadaşlar. Programda emeği geçen başta kendi ekibim. Bakın çok emekleri var. Kendi ekibimin bu programın katkısında, reytinginde, enerjisinde tüm ekip arkadaşlarım adına ben Tahir Sarıkaya. Sezon finaline giriyoruz Beyaz TV'de. Sevgili arkadaşlar hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Allah'a ısmarladık diliyorum. En yakın zamanda görüşebilmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. İyi pazarlar.

0: Merhabalar efendim. Beyaz TV ekranlarında haftanın son gününde 7. gün programıyla karşınızdayız. Ben Melisa Bağcı ve programın daimi konuğu Yusuf Alabardar ile birlikte konuşacağımız hayli başlık var. Yusuf Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Melisa.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen giriş yapmak istiyorum çünkü çok fazla konumuz var. Dolayısıyla da konuları yetiştirebilmek adına Zonguldak'tan bir aslında haberle başlamak istiyorum. Çünkü Zonguldak'ta düzenlenen hafızlık icazet programına karşı 70 yaş üstü kişilerden oluşan bir grup Atatürk anıtı önünde slogan atarak protesto gerçekleştirdi Yusuf Bey. Bununla ilgili bir videomuz var. Önce bir izleyelim. Akabinde yorumunuzu alacağım.
2: Teslim olmayacağız.
3: Karanlığa teslim olmayacağız. Türkiye layıktır, layık
0: olacak. Tabii biz bu sloganlarla ilk kez karşılaşmıyoruz tabii. Yusuf Bey. Yani ama bir bitmediğiniz dedirten cinsten tabii. De demek istiyorum. Neler söylersiniz?
1: Yani şimdi tabii ki hafızlık icazet programı 81 vilayet ve birçok ilçede düzenleniyor. Ve evlatlarımızın o hafızlık hakkını elde etmesi, Kur'an-ı Kerim'i ezbere hıfzetmesi ve bununla alakalı olarak performansını ortaya koyması, bir sonrasında hafızlık icazet programı adı altında merasimleştiriliyor. Besmele görmüş şeytan gibi bu hafızlık icazet programlarından rahatsızlık duyan bir kitle var.
0: Niye ama?
1: Ve bunlar enteresan bir şekilde ağızlarıyla beyinleri arasında mesafe olan insanlar. Ağızlarıyla diyorlar ki Türkiye layıktır, layık kalacak.
0: Çok
1: tamam,
0: ederim.
1: Çok güzel. Türkiye layık ve layık de kalsın. Ne demek layık? Yani sen benim dinime karışmayacaksın, inancıma karışmayacaksın. Ben de seninkine karışmayacağım. Ama bunların layıklıktan anladığı azgın layıkçılık. Benim dediğim şartlarda seküler bir şekilde ve benim çizdiğim formatın içerisinde Müslüman olacaksın.
0: Ama bu ülkede mesela hafızlığın olması, hafızların olmasıyla layıklığın ne ilgisi var?
1: İşte ben de onu anlatıyorum.
0: Bunu anlayamıyorum
1: tabii
0: ama
1: işte
0: ben.
1: O. Yani ağızlarından çıkan Türkiye layıktır, layık kalacak cümlesinin içeriğini düşünemeyecek kadar mankurtlaşmış bir kitle var. Mankurtlar paradigma değiştiremezler. Bunları bu hale getiren eğitim sistemi olmuştur. Yıllarca Osmanlı Türkçesinin yazılmış olduğu, Arap harflerinin gericilik, Latin alfabesinin ilericilik olduğu, dine inanan insanların gerici, dinle, diyanetle alakası olmayıp farklı bir yaşam türü sürenlerin ise ilerici olduğu şekli.

şeklindeki manipülasyonlar sonucunda ya da eğitim doktrinasyonları sonucunda Türkiye'de maalesef, ispat edemem rakamını ama %20 civarında din, diyanet ile ilgili konular açıldığında besmele görmüş, şeytana dönüşen bir grup var. Be edepsiz, be cahil. Sana ne benim çocuğumun, kendimin hafız olmasından, icazet almasından,

0: isimle şereflendirmesinden size ne? Ve hemen alıyorlar, ne yapıyorlar? Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'taki heykelinin yanında açıklama yapıyorlar falan. Ve bir de orada diyorlar ki şeriata karşı omuz omuza. Ve bu adamların hepsi şeriat hükümleri doğrultusunda cenaze namazı kılınan adamlar. Yani o yüzden mankurt ne söylediğini de düşünemez. Mankurt ağzından çıkan ile beyni arasındaki irtibatı kopmuş insandır. O Cengiz Aytmatov'un muazzam tasvir etmiş olduğu mankurtlaşma tam da bu şekildedir. Şimdi sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki demokratik protesto hakkını elbette kullanabilirsin. Ama benim özgürlük alanıma girecek konu senin demokratik hakkın olamaz.
1: Peki mizahi olarak da yapılamaz değil mi Yusuf Bey?
0: Hayır, asla.
1: Bu çünkü mesela hafta içerisinde bir komedyenin videosu önüme düştü. Onu da size sormak isterim.
0: Olur.
1: Yani kendi komedyen diyor ama ben gülemedim açık söylemek gerekirse. Deniz Göktaş diye bir isim. Kur'an-ı Kerim'le dalga geçti. Evet. Ya bu olabilir mi Yusuf Bey?
0: Olabilir mi? Ben size soruyorum. Yani benim inanmış olduğum hususa girdiğin andan itibaren nerenle girdiysen, dilinle girdiysen dilinle, elinle girdiysen elinle hesap vermek zorundasın. Şimdi ben o şeyi izledim. Biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in son kitap, Peygamber Efendimiz'in de Allah'ın selamı üzerine olsun son peygamber olduğuna iman ediyoruz.
1: Hazırlamışlar videoyu.
0: Sen kendini peygamber de ilan edebilirsin. Bununla ilgili bir şey yok. Ama benim inancımla ilgili biraz sonra izleyeceğimiz görüntülere yorumunu yapacağım.
1: Verelim hemen lütfen arkadaşlar görüntüyü.
2: Kitap arasında açık ara en iyisi o bence. Bir kere çok iddialı bir çıkış. 600'lü yıllarda. Bu son kitap demek. Daha yeni yeni kitaplar çıkıyor zaten. Ya. Ben 1200 yılında bir tane daha çıkar diye düşünürdüm. Yazarı için de çok zor. Aklına yeni bir fikir gelse son kitap dedik ya.
1: Bu Kur'an-ı Kerim'le ilgili yeni kitaplar çıkıyor diyor. Bu bir hadsizlik. İkincisi de ben orada gülenleri de aslında
0: onlar artık gülüyor mu yoksa o tuş var bir tane basıyorsun onun efektini mi veriyorlar bilmiyorum. Neye güldükleri beni de ilgilendirmiyor. Benim inanmış olduğum değer ile alakalı bu denli hakaretvari cümleler kullanabilmesi Türkiye'de hala bu konuların caydırıcı bir müeyyideye bağlanmamış olmasından kaynaklanıyor. Yani bu ülkede eleştirmenin yasak olduğu birçok konu varken ve onlara dokunulamazken insanların inanmış olduğu dine bu denli pervasızca hakaretler edilmesi insanlar dini İslam'a inananlar Kur'an-ı Kerim'in son kitap olduğu derken son ilahi kitap anlamında söylüyorlar. Bir daha kitap çıkmayacak anlamında mı söylüyorlar? Ben derdim ki işte 1200 yıllarda başka kitaplarda kitaplar yeni yeni çıkıyor falan. Kitaptan kastımız bilmem kimin romanını mı kastediyoruz biz? O da onu bunu biliyor. Yani o yüzden ben Türkiye'de yargıya yönelik de eleştiri getirmek istiyorum. Yani İlla bu konunun televizyon ekranına falan yansıması gerekmiyor kardeşim. Yani halkı dil, din, inanç bilmem ne bazında nefret duygularının içerisine sürükleyecek açıklamalar yapması kabul edilebilir bir şey değil. Benim inanmış olduğum değere bu denli kolay saldırının bu ülkede gerçekleştiriliyor oluşu bu ülkede Müslümanların hala parya muamelesi gördüğünün en büyük delilidir. Hiç kimse gelip de bana masal anlatmasın. Şu gelişmeler oldu, şunlar oldu, bunlar işte ortada. Adam Kur'an-ı Kerim'in son kitap olduğuna inanan Müslümanlar ile aleni bir şekilde dalga geçiyor. Ne oluşturuyor bu tabii ki? Kim ve nefret oluşturuyor. Peki kim ve nefret oluşturmanın pozitif hukukta yeri yok mu? Var. Peki niye işlem yapılmıyor? Bana ne? Aman ne? Neme lazım falan gibi düşüncelerle. Şimdi bunlara yönelik bir soruşturma başlatıldığı zaman bazı sünepeler de çıkıyor diyorlar ki fikir özgürlüğü. Senin fikir özgürlüğüne başlarım ben. Senin fikir özgürlüğün benim inandığım değerin arasına nüfuz etmeye başladığında biter. Senin fikir özgürlüğün benim kutsalıma dil uzatmaya yetmez. Senin kutsalına da benim dil uzatmaya yetmez. Bu kadar net.
1: Ama fikir özgürlüğü adı altında gerçekten hadsizce
0: tabii ki.
1: İfadeleri de görüyoruz. Mesela hafta içerisinde hemen onu da işlemek isterim. Ya Antalya'da bir tane genç kız.
0: Şirazesi çıktı bak bu işin.
1: Işte yani, diyorum yani.
0: Geldi hani bahar ayları, gevşer gönül yayları evet. diye bir cümle vardı ya. Geldi bahar ve yaz ayları.
1: Evet.
0: Ne olduysa bunlara tamam mı bir yerden zemberekleri kurulmuşçasına

0: Biri otobüsten iniyor, öbürü otobüsteki kıza şey yapıyor, biriki Kur'an-ı Kerim'e, öbürkü meclisteki camiye. Bu kadar kolay mı ya? Bu kadar kolay mı? Yani bu ülkede camiye yönelik yapılan eleştiriyi git kiliseye yap bakalım ne oluyor. Git cemevine yap hadi bakalım ne oluyor. Haklı olarak ne oluyor gör. Ama bu ülkede kardeşim, her programda söylüyorum, bu programda da söyleyeceğim. Sünni itikadı üzerine İslam'a gönül bağlamış insanlar birilerinin ağzının kaşığı muamelesi görüyor. İstediği zaman ağzına sokuyor, istediği zaman dışarıya çıkartıyor. Bu kadar kolay olmamalı. Bu kadar kolay olmamalı. Yani bunun mutlak surette ele alınması lazım. Aksi takdirde önü alınmayacak olaylar çıkarsa iş işten geçmiş olur.
1: İşte bu Antalya'da yaşanan olayla ilgili bir markete giriyor kızımız. Tabii orada aslında sözlü bir tacize adeta maruz kalıyor. Bir görüntümüz var bununla ilgili. Tabii. Bir videomuz var. Bir verelim lütfen.
2: Burada böyle simsiyah sıcak, 36 derece sıcaklık. İyicene kapatmışsınız kendinizi de.
3: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
2: Tesettürler. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
3: Evet.
2: Hangi tarikat bu? Ben de bir şey yapamadım yani.
3: Tarikat değil.
1: Bu arada bu şahsa halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan ev hapis cezası verildi Yusuf Bey.
0: Verilsin. Yani bu adamlarla uğraşamayız. Yani ben 60 yaşına merdiven dayadım. Bıktım artık bu tür pespaye kılıklı heriflerin dini İslam'a yönelik insanlara, inananlara, Müslümanlara yönelik olarak bu şekilde getir. Bir de ne diyor? Ben de Müslümanım, ben de camiye gidiyorum. Bu şeye benziyor işte. Benim anneannem de başı örtülü falan ama başını böyle bağlıyordu. Vardı bir zamanlar öyle. Başlarım sizin anneannenize, babaannenize ya. İsterseniz evliya soyundan gelin. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Benim inanmış olduğum değere saygı duyacaksın. Bitti. Bunun lamı cimi yok. Bunu artık anneanne babaanne üzerinden izah etmek isteyenlerin suratına cümlelerinizi tokat gibi akşedin. Senin babaannen falan beni hiç ilgilendirmiyor. Senin anneannen isterse evliya soyundan olsun. O da ilgilendirmiyor. Beni kendi dini anlamda iman ettiğim hususlar ilgilendiriyor. Ona da senin dilin uzandığında ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki rasyonel hukukun dili uzanıyorsa dili, eli uzanıyorsa elini, bunu mecazi anlamda evet, söylüyorum, kesilmesini istiyorum.
1: Hepimiz öyle. Yani artık zaten şu kılık kıyafetler üzerinden insanlara müdahale edilmesi, konuşulması.
0: Şuraya bak ya, havada diyor 36 derece. Sana mı kalmış ya? Sen kimsin? İşte iyice de kapatmışsınız, terlemiyor musunuz? Denize de mi böyle giriyorsunuz? Hı. Hangi tarikat bu? Ya bu hadsizlikle, bu cahillikle,
1: şey
0: bu ahlaksızlıkla bu millet daha fazla sınav vermemeli yani.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla da ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Şuna bak ya, gazeteci zanneden kendisi birisi diyor ki Alevilerdeki diyor Muharrem orucu diyor. Hı hı. Oruç Sünnilerdeki gibi perhiz değil diyor.
1: İsmail Saymaz.
0: Evet, İsmail Saymaz. Sen kimsin ya? Sonra diyor ki perhiz işte bilmem ne dini gerekçelerle yememe içmeme anlamına gelir falan gibi tüy dikiyor. Diktiği tüylerle tavus kuşu çıktı ortaya artık. Diktiği tüylerle tavus kuşu çıktı ortaya artık. Ya bir çenenizi kapatın ya. Sünniler sizin ağzınızın kaşığı değil. Aleviler de değil. Ama bu ülkede sabah kalkan hakaret ediyor Sünni'ye ya. İşte ben geçen programda söyledim. Zülfü Livaneli, Baykal diyor tipik bir Sünni'ydi diyor. Hı. Ya bu ne edepsizlik ya. Bu ne aymazlık ya. Bu ne rahatlık ya. Öbürkü de diyor ki Aleviler oruç tutuyor, Sünniler periz yapıyor falan. Ne diyete mi girdik biz? Böyle bir şey olabilir mi Melisa?
1: Olmaması gerekiyor. Biz de çok can sıkıcı olarak görüyoruz bu konuları.
0: Can sıkıcı
1: getirirken,
0: olarak görmüyorum ben. Direkt yani, inancıma hakaret olarak
1: kesinlikle
0: görüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum ve ben zaten en ağır şekilde ceza verilmesi taraftarı olan bir kişiyim. Yani bu kişilere sadece ev hapsiyle kalmaması gerekiyor. Gerçekten yapılabilecek en ağır ceza
0: hukukun karşılığı neyse o yapılsın.
1: Evet, katılıyorum ama bunun önüne artık hani nasıl geçilebilir? Yani Yusuf Bey aklım almıyor.
0: Ya
1: yani
0: ben
1: her
0: buradan
1: sabah uyanıyoruz hani ya insanların ne kılık kıyafetine
0: tabii ki.
1: Ya bunlar konuşacak
0: şeyler. Ben şunu
1: şeyler
0: diyorsam
1: mi?
0: Ben şunu diyorsam ya işte sen de başını açmışsın, serilmişsin, serpilmişsin,
1: ya
0: zındıklaşmışsın.
1: Şey
0: ben
1: mi
0: bunu dersem ya, bana da hesap sor.
1: İşte onu diyorum.
0: Bana da hesap sor.
1: Aynı şekilde katılıyorum.
0: Böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Olmaması gerekiyor. Çok üzülüyoruz. Ama ben en azından şuna seviniyorum. Yani anında müdahale var. Yani o bunu ifade özgürlüğü adı altında söylediğini sanan kişiye anında bir müdahale yapılıyor.
0: Yo, ben mesela alınıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in son kitap olmadığı konusunda zevzeklik yapıp da komedyenlik yaptığını zanneden zerzavat için hiçbir işlem yapılmadı.
1: Ben yani yapılacağına inanıyorum.
0: İnanıyoruz.
1: Evet, ben inanıyorum. Yani inanıyoruz. Çünkü yani bunun bu şekilde bu komedyenlik adı altında bir mizahı olacağını
0: olamaz,
1: asla düşünmüyorum.
0: Olamaz. Hristiyana yüzden da yapamazsın. Ateiste de yapamazsın. Ama ben yani insanlara inanmadığı için, diyelim ki ateist bir adam, inanmadığı için zındıksın falan diyemezsin.
1: Tabii ki ya. Kimse
0: İşte onu söylüyorum ya. Herkes için söylüyorum. Ama konu ateist için gündeme gelmiyor. Hristiyan için gündeme gelmiyor. Sünni Müslüman formu için geliyor.
1: Peki. Peki siz ne düşünüyorsunuz sevgili izleyenler? Lütfen bize yazın, biz de yorumlarınıza bakalım. Şimdi devam edelim Yusuf Bey. Bir, boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay. İkinci, hukuk dairesi. Sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek evini ihmal eden kocayı ağır kusurlu buldu. Yani sizce, hatta eşine de yüksek bir tazminat ödemesine de gerektiğine hükmetti. Sizce bir eşin evlenmişler, kahvehanede oyun oynaması, arkadaşlarla görüşüyor olması normal mi? Yoksa hani
0: tabii ki kahvehaneye gitmesi, arkadaşlarıyla vakit geçirmesi normal. Bununla tamam, ilgili bir şey yok. Fakat bu süreklilik hali taşıyıp da vaktinin tamamını kahvehanede geçirip evi de otel konumuna yükseltip sadece yatmaya gelip eşinin pişirdiği yemeği yiyip tekrar kahveye çıkma halini aldıysa evlilik gerekçesi ortadan kalkmış oluyor. Çünkü evlilik eşinin, arkadaşının birlikte yaşıyorsa neyse yani.
1: Adam ama niye sürekli kahvehaneye gitmeyi tercih ediyor peki?
0: İşte kahvehaneye gitmeyi tercih ediyorsa evlilik hali sakata uğramıştır. Dolayısıyla yani insanlar tabii ki kahvehaneye gidecekler, tabii ki sosyalleşecekler, tabii ki birlikte maç izleyecekler ki ben kendim de maç izlemeyi, arkadaşlarımla buluşmayı falan sıklıkla tercih eden bir insanımdır. Ama siz bunu evi ihmal anlamına gelecek noktaya getirip eve uğramaz oldunuz, kahveden çıkmıyorsunuz, orada arkadaşlarınızla okey oynayıp kağıt oynuyorsanız ve eşiniz bu konuyla ilgili mağdur duruma düştüyse bu ağır kusurdur zaten. Yani aklın gereği bu. Ben hukukçu değilim ama çok açık yani.
1: Siz tutumlu biri misiniz Yusuf
0: Öyle
1: Bey?
0: Olduğumu düşünüyorum.
1: Yani aşırı tutumlu musunuz?
0: Aşırı tutumlu değilim ve aşırı tutumlu insanları sevmem.
1: Çünkü eşine sürekli banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme diyen aşırı tutumlu davranan eşe Yargıtay'dan emsal bir karar geldi. Tabii bu karara göre de elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasını gitmek ve yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak görüldü.
0: Bence de doğru. Şeyi ayırt etmek lazım. Yani temel gıda, temel ihtiyaç ayrı bir konu. Yani baz bir ısınma, mesela kaloriferi kapat. Nedir yani bu? 20 derecedir, 21 derecedir. Yani tamam, daha iyi şartlarda 23 derecedir. Eğer siz insanı Kaptan Mağara devri diye bir şey vardı, Captain Caveman, oradaki gibi insanları 15 derecede, 10 derecede battaniyeyle oturmaya maddi gücünüz olduğu halde zorluyorsanız ve artık Çin işkencesi gibi kafasına damlatılan damla gibi sürekli olarak dık dık dık dık yapıp kafasını tavuğun gagasını vurması gibi elektriği kapattın mı, suyu kapattın mı, şunu yaptın mı derseniz vallahi o evlilik de işlemez hale gelir yani.
1: Tabii. O
0: çok açık. Dolayısıyla temel gıda, temel ihtiyacı ayırıyorum. Yani ya nedir? Ya 20 derecede kalsın kalorifer, yatarken de 18'de kalsın demek bir boşanma gerekçesi olamaz. Ama işte biraz önce dediğim şartları birlikte yaşamış olduğunuz evlatlarınıza ya da eşinize maddi gücünüzün var olmasına rağmen bu halde ortaya koyuyorsanız o evlilik de evlilik olmaktan çıkmıştır. Yani pintilik hali, cimrilik hali bir hastalık, ruhsal hastalık var benim etrafımdaki arkadaşlarımın içerisinde. Yani çok samimi olduğum arkadaşlarım var. Daha bugüne kadar bir çay dahi etrafını ısmarladığını görmemiştim.
1: Gerçekten.
0: Tabii tabii.
1: Var mı
0: tabii, var var. Hem de yakın etrafımdan var. Hani onlarla arkadaşlık edilir mi? Yani onu artık onun
1: takdirine,
0: yaşam kişinin tarzı olarak kabul ediyorum. Hiçbir beklentim yok. Ama tabii bu ama tedavi da edilmesi evet, gereken bir şey yani.
1: Çünkü evde
0: tabii,
1: de gerçekten ciddi tabii, bir huzursuzluk tabii, çıkartır
0: ben,
1: bu
0: bak,
1: durum.
0: Ben şunu görüyorum. O arkadaş çevremin içerisindeki bazı insanların şahsi harcamaları. İnsan ne yapar? Mesela bir tane gider dolma kalem alır, değil mi? Seviyorsundur, işte özelliği vardır falan. Ya da gider

0: Gidersin bir yerde güzel bir kahve içersin falan. Ondan sonra aylık şahsi harcamalarının 500 lira bile olmadığını inanıyorum. Bak 5.000 lira demiyorum yani.
1: O kadar.
0: O kadar yani.
1: Peki. Şimdi Aydın'dan bir kaza haberi getireceğiz. Tabii şimdi Yusuf Bey, bu görüntüyü getirdiğimizde lütfen sevgili izleyenler, dikkatle izleyin. Çünkü alkollü bir araç sürücüsü kaza yapıyor ama sonrasında oradaki yakını tarafından ifadeleri çok fazla tartışıldı. Bir verelim görüntüsünü.
2: Nasıl kaç paralık? Kaç paralık onun canı oktaydı geçme.
1: Bu da bir cimriliğe örnek mi?
0: Değil. Değil. Niye değil biliyor musun? Hı. Alkolle o kazayı yaptığı için tepkisi var. Çünkü alkolsüz insanlar kaza yapamaz mı? Taksili suç yapabilir. Abi. Zaten Türkiye'de araçların trafiğe çıkması için mecburi bir sigorta kapsamı içerisinde olması lazım. İsterseniz üstüne kasko da yaptırarak her türden zararınızı karşılayacak şekilde iki tane emniyet sübabı koyabiliyorsunuz trafikle alakalı. Ama siz alkol aldığınızda bu kapsamın dışında kalıyorsunuz. Şimdi orada
1: ama keşke senin canın gitseydi diyor. Bu
0: ya o tabii ki sinirle söylenmiş bir cümle ama o alkolden dolayı kim bilir neler yaşadı ki o kadın bunun karşılığında bunu söylüyor.
1: Yani düşkünlüğü olabilir.
0: Eğer alkol olmasaydı, bu kaza olsaydı, o hanımefendi bunları söylüyor olsaydı yorumum farklı olurdu. Ama alkolle bu kazayı yaptığından dolayı söylediği şeyler burada var mesela. Ne diyor?
1: Ama diyor ki ben bu arabanın alınabilmesi için diyor işte bir yıl diyor para biriktirdim diyor.
0: İşte yani çocuklarımın
1: bu
0: tarz rızkı...
1: parasal ifadeler olduğu için bu mal düşkünlüğüne girmez.
0: Girmez. Çocuklarımın rızkını verdim araba aldım diyor. E sen ne yapmışsın? O arabayı alkolle kullanıp kasko kapsamına girmeyecek şekilde kaza yapmışsın. Çünkü alkol aldığınız andan itibaren kasko size bir ödeme yapmaz. E şimdi böyle bu şartlarda da kadın o fevrilikle o sinirle bu cümleleri söylemiştir. Çünkü geçmişe bakmak lazım. Neler çekmiş o alkolünden dolayı. Şimdi dolayısıyla ben alkolsüz olsaydı ya bu kadar mal düşkünlüğü olmaz. İşte sevdiğiniz, eşiniz, kız kardeşiniz, abiniz her neyse hayatı kurtulmuş. En azından buna şükredin falan derdim. Ama çocuklarımın rızkıyla aldığım arabayı diyor. Siz alkollü araç kullandığınız için bu hale getirdiniz diyor. Mal canın yongası.
1: Öyle
0: duydun mu bu lafı?
1: Duydum. Merak duydum ama şimdi
0: acaba
1: kaza...
0: dedim ben bu Balıkesir lafı mı? O yüzden sordum duydun mu diye.
1: Hayır duydum. Şimdi aslında yorumunuzu merak ettiğim bir konuyu daha getireceğiz. Çünkü Mersin'de bir içerik üreticisi trafik ışıklarının bulunduğu yola sandalye kurarak makyaj yaptı.
0: Evet.
1: Yusuf Bey. Şimdi görüntüleri arkadaşım ekrana getirecekler. Merak ediyorum bu konudaki görüşünüzü. Şu anda görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Trafikteler. Işıklar yanmış. Araçlar durmuş. Sandalyesini koyuyor. Oraya da çok rahat bir şekilde oturdu ve makyajını yaptırıyor. Arkada da araçlar bekliyor.
0: Şimdi tabii.
1: Bu arada kesilen cezayı da söyleyeyim hemen size. 5.662 TL idari para cezası uygulandı.
0: Tabii. Çünkü trafiği aksattığı için falan.
1: Ama çok az değil mi?
0: Onu bilmiyorum tabii ki. Kanun koyucu neye göre buna şey yapmış ama şunu söyleyeyim. Osmanlı Bankası'na İstanbul'da eski müze haline dönüştürülmüş yerine gittiğinizde şu yazar. El Kasibu Habibullah. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Bir çok değer verdiğim abim bu konuyla ilgili onu mutlaka görmelisin demişti. Sonra baktım hakikaten çok güzel. Yanında da Latince, Latinlerdeki helal kazanç üzerine yazılmış bir Latince cümle var. Onu hatırlamıyorum. El Kasibi Habibullah, Allah helal rızık peşinde koşanın sevgilisidir. Sevdiği kulu, yani sen helal rızık peşinde koşuyorsan Allah'ın sevdiği kulsundur anlamında. Şimdi helal rızık peşinde koşmak önemli bir şey. Şimdi bu iş artık sosyal medya ile birlikte bu çerçevenin dışına çıktı. Sosyal medyada karısına göbek attıran, kızına göbek attıran, para basarsanız işte şunu yaparım diyen ya da dikkat çekecek şekilde trafiği de aksatacak şekilde orada arkadaşına makyaj yapıp sosyal medyada gündem alıp oradan geçimini kazanacak şekilde takipçi kazanmaya gayret eden insanlarla şey yaptı. Tabii bu hayata geliş gerekçemiz alın teriyle helal rızık peşinde koşan ve dünya dediğimiz ondan sonra işte doğumdan ölüme kadar geçen o süre içerisinde
1: şimdi,
0: vakit geçirmek.
1: Yusuf,
0: helalinden kazanmak.
1: Tabii.
0: Bunlar kabul edilebilir şeyler değil.
1: Hava sıcak. Adam aracı.

0: da bekliyor. Yani adama böyle bir gelseler, sinirle inse. Yani buna hani siz ne yapıyorsunuz kardeşim dese, zıvanadan çıksa. Şimdi adam suçlu mu değil mi?
1: Ya da bir tane daha ekle. O sırada süratli gelen bir araba freni tutmadı, işte bir sıkıntı oldu, çarpsa ölse. Ondan sonra kör ölür, badem gözlü olur. Tamam mı? Şimdi bunlar tabii kabul edilebilir şeyler değil. O da trafiğin aksatılmasıyla alakalı. Tabii bunlara müsaade edilmemeli. Belki dediğiniz gibi cezalar arttırılmalı. Ama en değerlisi, sosyal medyada bazı konularla dikkati üzerinize çekeceğim derken soytarılaşmamalı insanlar. Yani bu konuları ben insanların artık eşrefi mahlukat olma vasfından arındırılıp esbeli salifin dedikleri, esbeli safilin dedikleri hale bürünmesi. Yani sefilin de sefili hale bürünmesi, en şerefli mahlukattan sefilin de sefili bir hale bürünmesiyle izah ediyorum. Şimdi bunda nasıl mücadele edilir? Tam ceza veriyorsunuz ama bir sosyal medya kullanmayla ilgili ailenin kriteri olmalı.
0: Ama
1: Yani
0: şimdi
1: insanlar çocuklarına şunu söylemeli. Oğlum her yediğini paylaşma, her içtiğini paylaşma, her mahremini paylaşma. Burada anlattım. Yatak odaları artık, ya üzülerek söylüyorum, mateessüf söylüyorum. Yatak odaları Instagram'a girdi. İnsanların görmek istemediğimiz hallerini tesadüf eseri Instagram'dan takip ediyorsan, eşini, çoluğunu,
0: düşüyorsun yani,
1: çocuğunu o
0: evet.
1: haliyle gördüğünde ya ben bunu niye görmek zorundayım diyorum ve çıkıyorum takipten.
0: Arkadaşlar şu Bahar Candan'ın videosunu getirelim. O
1: Tabii.
0: da bir fenomen. Ablasını kaybetti. Ablasının mezar başına gidiyor. Ekrana bir yandan sizin yani yorumunuzu merak ediyorum. Verelim görüntüyü. Ablasının mezarı başında şu anda görüyorsunuz. Video çekiyorlar. Değişik hareketlerde bulunuyorlar. Klip mi yapmışlar, ne yapmışlar anlamadım mezar başında. Yani
1: ya,
0: ne yaşamışlar da bunu nasıl yorumlayacağız?
1: Bu ülkede yani muhalefet lideri kabre gidip rakılı kutlama yaparsa örnek olduğu kitle de gider kabre klip çekerler.
0: Etkileşim için ablasının mezarını
1: bu
0: kullanıyor.
1: Bu artık işte bunlar artık bizim toplumsal olarak manevi düğümlerimizi de çözecek olaylar haline bunlar dönüşmeye başladı. O yüzden ben sosyal medyada farkındalıkla ilgili Aile Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar çok daha yoğun eğitimlerin ailelere de verilecek şekilde dizayn edilmesini. Bu nasıl olur? Zorunlu yapamazsın bunu ama en azından sıklıkla bu konularla ilgili illerde, ilçelerde falan bu işin mutlaka yürürlüğe sokulması lazım. Bu siyasilerde de var maalesef yani.
0: Ama bazı
1: Falancanın sünnetine gittik, Peşmancanın yemeğine gittik, orada bilmem ne yaptık, bizi kabulleri için teşekkür ederiz, kendisine ziyaret ettik, katılım sağladık. Yani bir katılmak falan da kalmadı. İştirak etmek de yok. Katılım sağlamak falan gibi böyle paçoz bir lisan ile ben artık paylaşım görmekten bıktım. Bu bir öte. Yani taşımışsınız bu işi mezarlığa, taşıyorsunuz bu işi musalla taşına. Hatırla musalla taşına çekilen o görüntüleri falan. Şimdi adamı bıçaklıyorlar. O sırada hemen tak canlı yayını açıyor. İşte ölüyor falan diye konuştuk
0: tabii ki,
1: seninle
0: tabii ki
1: burada. Ya
0: hatırlıyorum
1: bunlar
0: da ben
1: kabul. Ya
0: anlamıyorum
1: kardeşim
0: bunları.
1: 155'i arasana, ambulansı arasana, 112'yi arasana. Niye yani vakit geçiriyorsun? Artık hayatımızı teşhir etmek gündemimizin bir numaralı konusu haline geldi. Allah aşkına buradan bu program vesileyle bir kez daha duyurmak istiyorum. Yediğinizi, içtiğinizi, mahreminizi paylaşmayın sosyal medyada.
0: Şimdi
1: Olduğunuzdan farklı hayatlar göstermeye kalkmayın. Rumi'nin dediği gibi ya olduğun gibi görün ya
0: göründüğün
1: göründüğün
0: gibi
1: gibi
0: ol.
1: ol diyor ya. Yani herkes zengin, herkes çok güzel, herkes yakışıklı, herkes paraya doymuş, hiç kimsenin hiçbir derdi kalmamış falan böyle şeyler.
0: Ama şimdi mesela Dilan Polat'ın hatırlayacaksınız hesabına, Instagram hesabına erişim engeli getirilmişti. Ya böyle tipler işte şu ekrana getirdiğimiz tipler, bunlara da böyle hesaplarına erişim engeli falan
1: Kesinlikle,
0: getirilmesi
1: kesinlikle
0: gerekmez mi?
1: getirilmeli.
0: Değil
1: Çünkü
0: mi?
1: aynı zamanda bu tür şeyler toplumun düğümünü çözecek örneklik teşkil ettiği için bunlara toplum değerlerini yıpratmakta. Ha, toplumun değerini kim nasıl belirleyecek? Ya kardeşim, kabirle ilgili, kabir ziyaretiyle ilgili bu toplumun kahir ekseriyetinin kabul etmiş olduğu bir anlayış var.
0: Evet.
1: Sen bunun aksine gidip orada işte rakılı kutlama yapamazsın ama öyle işte. Yani seni örnek alıyor adam.
0: Bu
1: Sen
0: sosyal
1: Kamer
0: medya
1: Genç'in mezarına gider de rakılı kutlama yaparsan senin takip eden insanlar da bu şekilde bu işi buraya taşırlar.
0: Peki.

0: Şimdi tabii yaz tatili geldi biliyorsunuz. Çocuklar karnelerini aldı Yusuf Bey.
1: Evet.
0: Ama bir röportaj yapılıyor. Bu röportajda da çocuklar yaz tatilinde çalıştırılmalı mı çalıştırılmamalı mı sorusu soruluyor. Ne yanıtlar gelmiş bir verelim lütfen.
1: Tamam.
2: Ezilmesini istemem. Veririm, niye vermeyeyim? Bence meslek öğrenmesi daha iyi. Veririm yani.
3: Tabii ki. Adam olması için. Yani paranın değerini bilecek.
4: Tabii ki çalıştırırım. Neden çalıştırmayayım? Yani sonuçta hayatı daha erken öğrensin.
5: Hayır. Sürünmesine gerek yok yani o şekilde.
6: Ya herhalde yakıştıramıyoruz ama vermemiz lazım sanki ya.
7: Tabii ki çalışmalı. Sosyalleşmesi için, iletişimin kuvvetlenmesi için, emek vermesi için.
0: Siz çalıştırır mıydınız?
1: Tabii ki. Tabii ki. Oğlum dinliyordur burada. Ondan sonra yani ortaokuldan bu yana istisnasız bütün yaz tatillerinde bir şekilde bir yerde çalıştı. Çalışmakta durumunda. Yani ben burada aslında çalışmayı sadece salt para kazanmak olarak görmüyorum. Sevgili Melisa, elinin kırılması diye bir tabir vardır. Yani elinin elverişli hale gelmesi, psikomotor yeteneklerinin gelişmesi, bir çiviyi bir çekiçle oraya çakamayan, bir vidayı tornavidayla oraya bağlayamayan yüzlerce, binlerce gencimiz var. Neden? Sürekli olarak prens modunda ya da prenses modunda yetiştirildiklerinden dolayı. Bak mesela benim kendi sosyal medyadaki hesabıma falan da koymuşluğum vardır fotoğrafların arasında. Çatımı kendim tamir ederim. Evde büyük küçük birçok tamiratı kendim yaparım. Herkes böyle olmak zorunda değil ama o çocuklarının elinin bir takım küçük beceriler geliştirmesi ve psikomotor yeteneklerinin geliştirilmesi açısından mutlaka bir yerlerde bir işe yarayacak şekilde çalıştırılmalı. Evde baba örnek olmalı. Yaz tatili dediğiniz 2,5 aylık bir süre. Bu 2,5 aylık sürenin içerisinde çalıştırılmalı derken sabah 7'de yatağından kaldırılıp akşam 7'ye kadar çalıştırılsın anlamında söyleyeyim. 4 saatini bir yerde geçirebilir, 3 saatini bir yerde geçirebilir. Yani mesela bir marangozluk kabiliyeti geliştirmiş olan, kendisinde elektrikle ilgili temel bilgilere sahip olan, sıyı tesisatla ilgili 2 tane boruyu, 1 tane musluğu değiştirebilecek bir çocuk sahibi olmak, bunlar kötü şeyler değil.
0: Bir de çırak yetişmiyor.
1: Yetişmiyor
0: artık,
1: tabii
0: yani
1: ki.
0: Yani gerçekten bazı sektörlerde ciddi bir sıkıntı olduğuna
1: ben
0: dair.
1: Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığım yıllarda böyle panelvan gibi arabalar vardı ve üzerinde handyman yazardı. Ya handyman nedir falan. Sonradan anladım ki elinden her iş gelen adam. Yani sizin mesela evinizde bir musluk değişecek, o handyman gelip onu değiştirebiliyor. Ya da işte evinizin bir tarafında boya badana yapılacak, geliyor yapıyor adam. Ya da kırılmış bir şey var, onun tamir edilmesi gerekiyor, geliyor yapıyor. Yani bizim çocuklarımızda
0: her işten anlayan da
1: yani her işten anlayan mutlaka olmaz. Ben de mesela elektrik konusunu hiç bilmem. Riskli bir iş olduğu için de oraya müdahil olmam ama yani musluk değiştirmek çok zor değil. Kapının anahtarı kaybolduğunda göbeğini değiştirebilmek o kadar çok zor şeyler değil.
0: Ama maşallah ufak kadınlar daha güzel yapıyor zaten her şeyi.
1: Yani yani feminen bir noktadan baktım.
0: Hayır ama gerçekten
1: şey
0: öyle
1: ama
0: yani.
1: Ama şey kadınlar daha maharetli yani çoğu konuda. O konu tartışma götürmez. Yani dolayısıyla sürünmek olarak hani bence sürünmesin diyor ya. Ben çalışmasını sürünme olarak görmüyorum. Biraz önce okudum El Kasibi Habibullah. Sen çocuğunu bu konuyla ilgili sürünmesin diye 12'de yataktan kalkacak, gece 3'te de kaydır kaydır yaparak uyuyacak şekilde yetiştirirsen emin ol seni süründürecek.
0: Bak, güzel bir
1: emin ol seni süründürecek. Evet.
0: Peki can sıkıcı bir görüntü getireceğiz. Hatay Reyhanlı'da özel gereksinimli bir vatandaş halk otobüsüne binmek istiyor. Fakat halk otobüsü şoförüyle arasında engelli rampasının açılmaması nedeniyle bir tartışma yaşanıyor. Bir görüntüyü verelim lütfen.
8: Rampayı açmıyorsun şu an bir engel diyor. Yok yok yok rampayı açmıyorsun. Kimsem yok.
9: Yolcular şahit.
8: Bana diyor, niye
9: hepsi.
8: Ben senin hizmetçin miyim?
9: Sen mecbursun açmaya.
8: Şoför mecbur değildir. Ama Allah için yer
9: bak,
8: böyle der. Çekmesin.
9: Yok çeker.
8: Çekmesin
9: telefonu. Yok kimsem yok kimsem yok.
8: Yoksa olmaz.
9: Nasıl olmaz?
8: Almazsa yoksa.
0: Ben sizin hizmetçin miyim?
1: Böyle bir şey
0: olabilir mi
1: ya?
0: İfadede bulunuyor. Çok
1: tabii.
0: Çirkin,
1: tabii.
0: Çok yakışık almayan bir ifade. Buyurun.
1: Şimdi ben Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nı iyi tanırım. Hı. Bu konularda da çok hassasiyeti olan bir isimdir. Mutlaka bu konuyla ilgili gereği yapılacaktır. Ama şunu söyleyelim. Şimdi bir otobüs, bir engelli vatandaşımız binmek istiyor. Otobüslere mecburi kılınan bir engelli rampası var. Otobüste eğer şoför dışında hiç kimse yoksa engellinin tekerlek sandalyesinden kalkıp o engelli rampasını indirip tekrar sandalyesine binip arabaya binmesini beklemiyoruz. Zaten onu yapabilirse yürüyerek biner yani, değil mi? Kim açacak kardeşim bunu? Ben bu işe girişmem. Sen ağa, ben ağa. Bu iğneyi kim sağa? Açacaksın kardeşim. Ne demek yani?
0: Çünkü senin görevin
1: o. Görevin o. Ha, arabada özel halk otobüsü olduğu için bilet kesen, örnek olsun, eskiden vardı böyle Ankara'da ortada oturup para verirsin, parayı sayardı falan. Bir muavin gibi yardımcı olabilecek birisi varsa o açar, ona bir şey demiyorum. Eğer sen sadece tek şoförsen ve kart basıp insanlar geçiyorsa, sen o engelli rampasını vatandaş için açacaksın. Gitti
0: görevin
1: nokta.
0: Bu. Yani tabii kimse ki. Ondan bir iyilik
1: beklemiyor. O zaman engelli rampasını niye koydular oraya?
0: Yani.
1: Kim açacak onu?
0: Bu ne vicdan, nerede kaybetmeye başladık ya, biz gerçekten yani tabii. İnsani duygularımızı tabii, kaybetmeye tabii.
1: Ben,
0: başladık.
1: Ben diyor bu, senin hizmetçin değil miyim? Bu artık insanlarda.
0: Yani yok zaten hizmet etmesin. Öyle bir şey.
1: İnsanlarda kompleks olmuş. Görevini yapsın. Ya şimdi ben bir yere gidip de bir çay istediğimde garson kardeşimizin bana çay ikram etmesi, getirmesi benim kölem ya da benim işte halayığım olduğu anlamına falan gelmiyor ki. Yani zaten o onun görevi. Sen de orada şoförsün. Tamam mı? Bir engelli gelmiş. Engelli rampası bir tuşa bastığında otomatik olarak açılıyorsa ne ala, basarsın tuşa. Eğer manuel bir uygulamaysa bilmiyorum çünkü. Sen onu inip o engelli vatandaş için açmak zorundasın.
0: Bu da görevin.
1: Tabii
0: kimse
1: görevin.
0: Kimse senden bir iyilik görevin istemiyor. Kimse senden.
1: Ya da sen o görevi şey yaptığın için aşağılanmış kabul edilmiyorsun.
0: Evet. Bu görevin. Tabii bunu ki yapacaksın. Yapmıyorsan da çekip gideceksin. Meslek ahlakı. Gitmiyorsan da seni gönderecekler oradan. Yani bu kadar basit
1: meslek
0: aslında.
1: Meslek ahlakıyla ilgili büyük sıkıntılarımız var.
0: Peki şimdi hep sizinle tartıştığımız evet bir konu serbest piyasa, biliyorsunuz ki. Lahmacun şu anda piyasa değeri ne kadar Yusuf Bey, bir lahmacun?
1: Yani 200 liradan başlıyor. 150-200 liradan, yani kasabalarda falan 100-150 liraya falan yiyebiliyorsunuz.
0: Peki bir esnaf lahmacunu 50 TL'ye satışa sunuyor. Fakat bununla ilgili de tepki aldığını söylüyor. Bununla ilgili bir videomuz var, verelim.
10: Servis uygun olduğu için rahatsız oluyorlar. Günümüzde lahmacunun 200 lira 300 lira olduğu bir yerde biz lahmacunu 50 liraya satıyoruz. Civere yazmışlar işte ucuz satıyor diye. Ateti satıyor falan gibisinden böyle konuşuyorlar ama bizim her şeyimiz dört dörtlük faturalı fişli yerlerden alıyoruz. Kazancımız da oluyor. Niye olmasın? Ben bu şekilde para kazanıyorsam diğerleri nasıl para kazanıyor bilmiyorum.
0: Çok güzel bir konu güzel aslında. Neden? Güzel. Çünkü bir kere esnafı kendi rakipleri şikayet etmiş. Öncelikle onu belirtelim. Bu arada bütün testlerden de geçmiş o tabii yaptığı lahmacunlar, etler, kıymalar. Herhangi bir sorun da yok. Ben şunu merak ediyorum. Adam 50 TL'ye lahmacun veriyor ve ben az kar edeceğim diyor. Yani niye şikayet edilmesine gidilecek bir nokta var burada?
1: Şimdi eğer siz ateti satıyor falan diyorsanız şikayet tabii ki sizin en doğal hakkınız. Ama iftira etmek hakkınız değil. Yani eğer ateti satıyor diyorsanız ve şikayet ediyorsanız o adamda da ateti çıkmıyorsa siz iftira etmiş olursunuz. Tabii ki yoksa şikayet edebilirsiniz. Yani ateti satıp da eşek eti satıp da lahmacunu 50 liraya getiriyorsa bu ayrı bir şey. Ama şimdi sizin bana sorduğunuz soruda şikayet sonucunda yapılan değerlendirmede herhangi bir kusura rastlanmadığı evet söylüyor. Öyle. O zaman siz iftira etmiş oluyorsunuz. Şimdi tabii 50 liraya lahmacun konusu benim çok aklımın alabileceği bir şey değil. Ama
0: küçük yapıyordur belki
1: küçük
0: biraz
1: yapıyordur
0: daha.
1: Gramajı düşüktür falan. Çünkü en nihayetinde adam şunu da söylüyor. Benim eti aldığım her yer faturalı yer diyor. Yani izini sürebiliyorsun. Etini nereden aldın? Şu kasaptan. Getir faturasını, çağır kasabı. Zaten içinde de tahlil yapıldığında laboratuvarda hangi etin kullanıldığı da ortada. Şimdi dolayısıyla adamın şeyi de var, okudum ben. Fiyatlarının yazılı olduğu menüsü falan da var. Şimdi böyle bu şartlarda 50 liraya lahmacun benim kafama çok fazla yatmamış olsa da yapılan denetimlerde adamın gramajı belki daha düşük ve söylemiş olduğu gramajda satan, yani düşük mesela diyelim ki ne kadar bir lahmacunun ağırlığı 250 gram. Adam oraya yazdıysa 150 gramlık lahmacun 50 lira diye yazdıysa ve içindekilerde de herhangi bir şey çıkmıyorsa helal olsun diyorum ben. Yani bu şekilde örnek olacak esnaflarımızın sayısının artmasını diliyorum. Şunu söylüyor, ben 50 liradan para kazanıyorsam diğerlerinin durumunu düşünemiyorum. Ama öyle burada diyor, şuna da bakmak evet lazım. Yani bu arkadaşın satış yapmış olduğu, mekana vermiş olduğu kira ne kadar? Diğerlerinin verdiğine kadar. Mesela diğerleri adam çalıştırırken söz konusu kardeşimiz kendisi bizzat usta olarak başına geçip yapıyorsa bir kere 40-50 bin lira ustalık parası vermiyor. Hayır, anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
0: Bodrum'da olunca ama mesela işte 5 bin liraya lahmacun, 2500 liraya lahmacun.
1: Öyle.
0: Buradaki esnaf 50 liraya koyun lahmacun satınca mı suçlu oluyor?
1: Yok, ben suçlu demiyorum. Yok, yani eğer ki bütün söyleyeyim. Kurallara riayet etti ve içinde at eti çıkmadı, uygunsa, menüye de gramajını yazdıysa ve bununla satış yapıyorsa... Böyle esnafı demek, alıp başımızın üzerinde taşıyalım.
0: Demek ki uygun fiyata da bu şekilde verildiğinde de satılabilir. Para kazanılabiliyor. Ama ondan sonra da yüksek enflasyon diyoruz ya hani. Ya o yüzden
1: şöyle ama yani mesela Ankara'dan örnek verin. Tunalı ilmide bu fiyattan satamazsın. Çünkü biliyorsun kiraları. Yani bunlar da etkiliyor. Ya da usta çalıştırıyorsanız, kendiniz patronajlık yapacaksanız bu fiyattan yine satamazsınız. Ama bu fiyattan satamazsınız diye bu adam da kendisi tezgahın başına geçmiş, hamuru açmış, lahmacunun malzemesini döşeyip fırına atmış, daha uygun bir yerde kira tutmuş ya da mülk kendininse elbette satıyorsa da başımızın
0: ama
1: üzerinde
0: yeri
1: var.
0: Ama normal yerde 50 tane satan mesela işte bir adam Tunalı tarafında mesela 150 taneye satış yapıyordu. Çünkü ona göre kira veriyor.
1: Onları. Ya işte kira falan belirleyici oluyor burada. Yani hepsini bir tutmamak lazım.
0: Ama daha çok fazla satıyor mesela o kirayı daha fazla verip.
1: Ya... Yani sabit giderler, değişken giderler diye bir şey var. Şimdi oraya detaya girmeyeyim. Sabit giderleri fazla olanlar ister istemez aylık ortalama satmış oldukları ürüne bölerler. Sabit ve değişken giderler buna göre hesaplanır ve fiyat buna göre belirlenir.
0: Kreş fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, kreş fiyat...
0: Çünkü bir vatandaş bu duruma tepki gösteriyor. Güncel kreş fiyatlarından haberiniz var mı diyor. Eşimle ben çalışıyoruz. Bu yüzden çocuğumuzu kreşe bırakmak istedik diyor. İstediğimiz kriterlerdeki kreşlerde 40-50 bin TL arası diyor. Bir görüntüsü
1: tabii izleyelim.
0: Var, verelim lütfen.
11: Kreş fiyatları konusunda bilginiz var mı yoksa duyduğum rakamlar sadece beni mi şok ediyor? Kızım 2 yaşında, eşim ve ben çalışıyoruz. Haliyle öncelikle yarım gün, daha sonrasında da tam gün bir kreşe kızımızı göndermek istiyoruz. Fakat nereyle görüşmeye gitsek istediğim kriterleri karşılayan, yani benim beklentilerimin karşılığı olan kreşler 40 bin TL'den başlıyor. Daha sonrasında 50 bin, 60 bin gibi böyle çok ütopik rakamlara çıkıyor.
0: Şimdi 40-50
1: beklentilerini bilmiyoruz tabii. Fakat kreş fiyatları ucuz diyemem. Özel okul fiyatları için de ucuz diyemem. Türkiye'de yalnız nüfusla ilgili büyük sorunlar var. Kreşlere büyük yatırımlar yapılıyor ama 15-20 sene sonra bu kreşlerin durumu ne olacak? Orası da ayrı bir konu. Fakat 50 bin lira eğer siz çalıştığınız yerden de diyelim 75 bin lira maaş alıyorsanız kreşe çalışmış oluyorsunuz. Bu çocukların psikolojik anlamda büyümeleri esnasında birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Anaokulu için söylemiyorum bunu, kreş için söylüyorum. 2-3 yaşından sonra bırakıyorsunuz ve bırakmış olduğunuz yerde orada işte bir başkası aracılığıyla çocuklarınız büyütülüyor. Duygusal zekalarının önemli oranda törpülendiğine dair sayısız fikirler var bu işin uzmanları tarafından yapılmış olan. Bir de bunun maddi külfetini düşündüğümüzde sanki bu konuyla alakalı doğum izinleri ve kreşe giden çocuğu olan annelerle ilgili yarım günlük çalışma programlarıyla alakalı yeni düzenlemeler geliştirilirse bu doğum oranlarına da yansır. Şimdi bu hanımefendinin ikinci bir çocuğu yapması için bir sebep yok. Neden?
0: Çünkü...
1: Bir çocuğuyla ilgili yaşamış olduğu müşkülat ortada. Dolayısıyla kadının çalışması ve karşı karşıya kaldığı maddi ve manevi müşkülatlar Türkiye'de doğum hızını önemli oranda törpüledi. Kadına çalışma demek de uygun bir davranış şekli olmayacağı için bu konuya el atılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela kreş ücretlerinin çok cüzi bir rakama düşürüldüğü yerde doğum oranlarına da müspet yönde tesir edeceğini ben açıkçası bunu düşünüyorum. Bu kanayan bir yara. Ha evet. Ama benim beklentilerim çok yüksek diyorsanız bunun sınırı yok. 1,5-2 milyona da kreş var.
0: Peki. Şimdi hemen plajlarla ilgili şikayetlerden bahsetmek istiyorum Yusuf Bey. Sizin de yorumunuzu merak ettiğim için. Muğla'daki Akbük koyuna giden bir vatandaş diyor ki burası tam bir pişmanlık. Tek artısı denizin temiz ve serin olması. Otomobilimizi zorunlu olarak otoparka çektiriyorlar ve 500 TL ücret alıyorlar. Yeni bir giriş ücretli yapılmış diyor yani. Adım attığımız her şeyden para istiyorlar. Şezlong fiyatları da buna dahil olmak üzere. Hatta bir tarafta işte kırık dökük olmasına rağmen işte 1200 TL bir şezlong fiyatı ücreti istiyorlar diyorlar. Yani girdiğiniz andan itibaren para harcamaya başlıyorsunuz diyorlar. Ya bu plajlarla ilgili çok fazla şikayet geliyor Yusuf Bey'in. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Şimdi öncelikli olarak kıyı kanunu diye bir kanun var. Onun ötesinde de anayasanın 43. maddesi var. Anayasanın 43. maddesi ve kıyı kanununun 5. maddesine göre vatandaşın sahile ulaşım hakkı hiçbir şekilde engellenemez. Anayasa.
0: Şimdi bu ekranda gördüğümüz sahil kısmı dediğimiz burası dahil değil mi?
1: Tabii. Şimdi şöyle, işletmelerin şezlong koyma ve burada hizmet vermesiyle ilgili düzenlemelerin yapılabilmesine kanun olanak veriyor. Fakat burada kıyı şeridi diye, kıyı çizgisi diye tabir edilen bir çizgi var. Kıyı çizgisi demek denizin olduğu noktayla karanın başladığı noktadan itibaren 50 metre. Fakat Ege'de özellikle bazı sahillerimiz var ki kıyı çizgisiyle hemen bir yerleşim alanının olduğu, işte bir binanın olduğu alan 8 metre, 10 metreye düşmüş durumda artık. Yani oraya bina yapılmış, ruhsat verilmiş falan. Çok dar bir sahil şeridi var. Şimdi oraları komple bu şekilde şezlonglarla işgal etmişler ve sizin oraya erişiminize yönelik bir sürü tahdit var.
0: Bu bildiğiniz soygunculuk.
1: Tabii. Oysa anayasa çok açık bir şekilde hiçbir vatandaşın sahile erişiminin engellenemeyeceğini açık bir şekilde kanun hükmüne getirmiş ve anayasa maddesi yapmış. Ve bir de kıyı kanunu çıkartmış, onda da 5. maddesine koymuş. Şimdi işletmeler şezlong koyduğunda siz o şezlongu kullanmayıp yana oturup, yana çekip oraya oturduğunuzda normalde size buradan kalkın diyememesi lazım. Eğer kıyı şeridi 50 metreden fazlaysa ve onlara bir tahsisli alan verildiyse o ayrı bir şey. Yani orada tahsisli alanda soğuk içecek ikramı yapabilir. Siz orada şezlong da yapabilirsiniz. Ama normal vatandaşın da denize gireceği alan bırakmak kaydıyla. Ben biliyorum kardeşim, Ege'de komple sahil şeritleri kapatılmış. Kıyılar, sahil şeritleri mafyatik bir takım insanların çoğu yerde eline geçmiş. Ve siz bu konuyla alakalı anayasa 43 sahil şeridi, işte kıyı kanunu madde 5 falan dediğiniz an yumruğu burnunuzun üstünden yiyebilirsiniz.
0: Şimdi burada belediyelere mi büyük yük düşüyor o zaman?
1: Tabii ki.
0: Çünkü bu bir soygunculuk.
1: Belediyeler bu konuyla ilgili ruhsat verirken kıyı kanununa ve anayasanın ilgili maddesine uyacak şekilde yer vermeleri ve bu tahsis etmiş oldukları alanın dışına taşılıp taşılmadığını zabıtaları aracılığıyla kontrol ediyor olması lazım.
0: Bu rakamları kim belirliyor peki? Mesela evet, girdim içeri, 500 lira oraya veriyorum, 1000 lira içeri veriyorum. Bir de 4 kişilik bir aile gittiğini düşünün. 4000 lira şezlong veriyorum. Yemek yiyip içmeyecek miyim ben orada? Yedim içtim ne yapacağım yani?
1: Ya işte.
0: Ben anlamadım, bu rakamı kim belirliyor? Ben onu merak ediyorum. Yani buraya girdiğim andan itibaren bu rakamları neye göre ve kim belirliyor?
1: Yani rakamı belirleyen firmanın kendisi olabilir. Belediyeyle anlaşır. Birinci sınıf mı hizmet verecek, ikinci sınıf mı hizmet verecek, üçüncü sınıf mı hizmet verecek? Bunlar kendi içerisinde ayrışıyor. Yani Türk Hava Yolları'nda uçtuğunda business class'a ayrı para veriyorsun, arkada oturduğunda ayrı para veriyorsun. Bu kendi içerisinde anlaşılabilir. Anlaşılamayan nokta sahil şeridinin belediyelerle ahbap çavuş ilişkisi içerisinde mafyatik birçok işletmeye peşkeş çekilmesi. Hepsi için söylemiyorum tabii. Kurala, kaideye uyan insanlarla burada onları da bühtan altında bırakacak açıklamalar yapmak istemem. Ama kahir ekseriyet konu Antalya'dan başlayıp ta Çanakkale'ye kadar bütün Akdeniz ve Ege şeridinde artık dayanılmaz bir noktanın ötesine geçmiş durumda. Yani bazı siteler plajları tahsis demişler. Mesela gidiyorsunuz yatıyorsunuz, burası diyor falanca siteye ait. Hadi ya, kimsiniz ya siz?
0: Buna tepki de gösteremiyorsun ama.
1: İşte neden? Çünkü senin hakkını seninle beraber paylaşıp sana destek olacak mekanizma çalışmıyor. Yani belediye zaten birçok sahil şeridinde bu tür işletmeleri ifa eden, işletme görevini ifa eden firmalarla ahbap çavuş ilişkisine girmiş durumda. Belediyelere yapılan operasyonlara bakınca anlarsınız zaten. İmar konusunda da böyle, sahil şeridi konusunda da böyle, mekan işletme konusunda da böyle. Şimdi Seferihisar Belediyesi'ne bu hafta içerisinde yolsuzluk operasyonu yapıldı. Gözaltı tutuklamaya döndü falan. Orada yapılacak her türden villadır bilmem nedir mutat olarak Veli Ağbaba'ya belediyeler üzerinden ödeme yapıldığı iddiaları var. E kardeşim, her taşın altından Veli Ağbaba çıkıyor. Her taşın altından sahil şeridindeki belediyeler çıkıyor. Evet. Biz burada kıyı kanunu tartışıyoruz ondan sonra. Nasıl mücadele edeceksin yani? Olay sadece o esnafın ya da esnafımsı yapıların sahil şeridini işgal etmesi, belediyelerle kendi aralarında bir ilişki kurması, ahbap çavuş ilişkisi kurması da değil. Olay da Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine kadar oluşacak yerlerde irtibatlar var. Nasıl mücadele edeceksin? Nasıl mücadele? Bir programda getirelim önümüzdeki sezon. Ben size bir asansör konusunu anlatayım yani. Asansör konusunda neler dönüyor? Getirelim

0: bir karşınıza, konuşalım. Bir görün.
1: Yeni yayın dönemi dosya patlatarak açalım hatta.
0: Evet.
1: Peki. Şimdi modacı Zühal Yorgancıoğlu'nun cenaze namazında kadın erkek karışık saf tutunması istendi. Hatta ricada da bulunuyorlar imama. Yani Yusuf Bey,
0: bence şöyle, bakın, söz konusu hanımefendinin cenaze namazında...
1: Bir kerelik istisna yapalım ısrarla, bir reddedildi
0: istisna, de. İstisna değil, doğrudan uygulama da yapabilirler ama cami avlusundan olmaz. Yani açıkta bir alana götürürsünüz, isterseniz orada Afrikalıların yaptığı gulü gulü dansı da yapabilirsiniz. Cenazenizi o şekilde defnedebilirsiniz. Ya da orada kendinize göre... şamanist ritüeller de yapabilirsiniz. İnsanların hepsi Müslüman olmak zorunda değil. Ama eğer ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resuluhu deyip İslam'ın çizmiş olduğu çerçevenin içinde bir Müslüman olduğunuzu söylüyorsanız bir kerelik istisna olmuyor. Gideceksin, bir tane çınar altı bulacaksın. Kalabalığı da toplayacaksın. Orada gulü gulü dansı yapabilirsin. Namaz diyorsan, salat diyorsan, onun şekli şemali belirlenmiş bu dinde. Senin keyfine kalmış bir şey mi? Geçen gün bir mahalle imamıyla görüşüyorum. Adam mahallede cenaze namazı kıldırılacak. Belli ki camiye cenaze namazı olduğu için sadece gelmiş. Caminin içinde neden Atatürk portresi olmadığı için imamı sorguluyor. Vallahi billahi tillahi Ankara'da olan olay bu. Ya siz Allah aşkına kendinizde misiniz ya? Koymuş kuralı İslam. En önde imam olur. En önde bir tane bayan olsun. Olmaz, en önde imam olacak. Ben de olamam. Arkasında yetişkin erkekler. Arkasında da kadınlar. Kadınlarla erkeklerin yan yana fıkhen uygun olmayacağı konusu Müzahat-ı Nisa isimli tanımlamayla gerçekleştirilmiş. Yan yana durma hükmü namazı ifsad eder. Hatta bunu tahrimen mekruh, yani harama yakın bir mekruh olarak kabul etmiş İslam. Siz istiyorsunuz ki eteğiyle başı açık dekolteli benle yan yana gelecek namaz kılacak. Namaz olmuyor onun adı. Toplanın bir çınar altı gölgesine. Bak söylüyorum, gulü gulü dansı yaparak gömün. Hiç beni ilgilendirmiyor. Ama siz İslami bir ritüeli yerine getirecekseniz, onun fıkhı var kardeşim bu ülkede.
1: Bunu kabul mü etmiyorlar?
0: Bunu kabul etmiyorsan için. Onun adı İslam olmuyor. O da serbest diyorum yani. O da serbest. Yani isterseniz vardı. Mezarla dik olarak gömün cenazenizi. Baş aşağı gömün mesela. Ne istiyorsanız onu yapın. Ama İslam'ın kendi içerisindeki kaidelerine, eğer caminin avlusunda imam efendi de oraya gelmişse uymak zorundasınız ve ben o imamı gönülden tebrik ediyorum bu yayında.
1: Ama zaten...
0: Diretliş yok öyle. Ya kardeşim, İlmiye Çığ denilen bir hanımefendi vardı. Sümerolog diye, profesör diye yayınları yapıldı. Demedi ki ben sümerolog değilim. Demedi ki ben profesör de değilim. Ben bir kütüphane memuruyum demedi. Dedi ki Sümerler'de fahişeler, affedersiniz, kapanıyordu diye konuşmalar yaptı. Ateizmi ve dinlerin kökeninin aslında safsataya dair olduğuna dair ipe sapa gelmez birçok fikir ortaya, fikir diye getirdi koydu. Mersin'de cenaze namazı kılındı. Bu kadar ikiyüzlü olmayın. Tamam mı? Bu kadar ikiyüzlü olmayın. Sabahtan akşama kadar inkar etmiş olduğunuz dinin ritüeliyle gömülmeye kalkmayın. Gömülüyorsanız da Diyanet size bir imam tahsis etmiş orada. Şeyi neyse bu işin, hükmü neyse ona rağm olmak zorundasınız.
1: Bir tane oyuncu vardı, ismini hatırlayamadım şu anda da. O da mesela, ben cenaze namazına giderken başımı örtmüyorum. Bu benim tercihim demişti.
0: Öyle bir tercihin
1: mesela
0: yok.
1: Bu da ikiye ayrılınmıştı o dönemde.
0: Hayır, ne münasebet ya, öyle bir tercih yok kardeşim. Yani Nisa suresi orada duruyor. Sen başını örtmeden, yani setre avret dediğimiz bir kavram var. Şimdi bu kavramı öğrenmemişsin ama bak bu adamlar bilmiyorlar ama fikir sahibiler. Tamam mı? Yani adama hiç öğreten olmamış. Hadesten taharet nedir, necaseten taharet nedir, setre avret nedir, bunları öğrenmediği için kadın için setre avret nedir, erkek için setre avret. O zaman şöyle, ayağına bir tane şort giy dizinin üzerinde, erkek olarak cumaya git, öyle mi? Var mı öyle bir şey? Yok öyle bir şey. Erkeğin setre avreti göbek deliğiyle diz kapağının arasını kapsıyor. Buna uymak zorundasın. Ha sen inancını farklı bir şekilde ifade etmek istiyorsan git balkonunda Nasıl tütsümü yakıyorsun? Neye inanıyorsun? Beni ilgilendirmiyor. Dini İslam'ın kuralına uyacaksınız. Ben öyle başım açık geleyim. Yok. Kapatmak zorundasın. Çünkü setre avret kavramı ortaya koyulmuş. E işte falan hoca böyle dedi. Bizi ilgilendirmiyor kardeşim falan hocanın falan dedi. Bu ülkede siyaseten birilerine yaranma güdüsüyle saçma sapan fikirler ortaya koyan ama toplumun kahir ekseriyeti tarafından kabul edilmeyen şeyler var. Kaldı ki dini İslam'ı bu ülkede kontrol etmek maksadıyla siz Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdunuz. Tamam, eyvallah, bizi kontrol edin. Camideki hutbeye kadar yazın gönderin, biz dinleriz, sorun yok. Diyanet İşleri Başkanlığı anayasal bir kurum, siz yaptınız, biz istemedik. Bu konuyla ilgili fetva veriyor. İşte başı açık gelemezsin cenaze namazına. Vay Diyanet İşleri Başkanlığı gerici. Sen keyfine göre din istiyorsun. Keyfine göre din yok.
1: Olmaması da
0: keyfine göre din yok. Evet.
1: Peki bir görüntü daha getireceğim. Bu da trafikte artan kadın sürücüler arasındaki tartışmalara örnek iki görüntü. Arkadaşlar görüntüyü ekrana getirirlerken ben de yorumunuzu merak ediyorum. Bir kadın sürücü tartıştı, diğer kadın sürücüye öfkesini otomobilinden çıkardı. Yusuf Bey.
0: Evet.
1: Verelim arkadaşlar görüntüyü bir yandan ekrana lütfen. Şu anda ekranda görüyorsunuz Yusuf Bey. Bakın aracından indi. Koştur koştur geldi. Diğer araca tekme attı. Yani bir son zamanlarda benim dikkatimi çeken şu oldu. Kadınlar arasında çok fazla şiddet görüntüleri görür oldum gibi geliyor bana. Bilmiyorum
0: ya,
1: ama.
0: Şöyle.
1: Bu da başka bir görüntü mesela.
0: Şöyle,
1: bu da bir kadın.
0: Ben olayı sadece kadın erkek olarak yorumlamıyorum. Artık trafikte de kadın sürücülerimizin sayısı erkek sürücülerle
1: tabii
0: büyük
1: ki
0: şehirlerde.
1: Çok da güzel kullanıyorlar. Bazı erkeklere göre daha iyi kullanıyorlar.
0: Hiç sorun yok tabii ki.
1: Evet.
0: %50'ye geldi neredeyse. Yani gördüğünüz iki araçtan birinde kadın, birinde erkek sürücü. Dolayısıyla kavga da orantısal gidiyor. Yani erkeklerin kendi içerisinde ne kadar kavga varsa sürücü sayısı kadın olarak eşitlendiği için o kavgaları burada da görüyoruz.
1: Ama şimdi kadınlar biraz daha naiflerdir, daha zariflerdir. Yani şimdi erkek gibi arabadan inip tekme yumruk hani.
0: Şimdi erkek konusu şöyle erkeğe yakışıyor gibi bir anlam çıkar söylediğinizde.
1: Erkeğe yakışıyor demiyorum ama hadi. Kadınlar daha zariflerdir. Kadın daha incedir, daha naiftir. Yani ben işte ya, ben yakıştırmıyorum
0: için
1: bir kadının arabadan inip de. Bu şekilde
0: erkeğe yakıştırıyor musun?
1: Erkeğe de yakıştırmıyorum.
0: Tamam işte konu bu zaten. Yani
1: tabii ki,
0: arabadan inmenin cezası belli. Söz konusu hanımefendiye aynen ne gerekiyorsa yapılmalı. Aynen aynasını kuruyor bir. Ne kadar kızmış olursa olsun inmeyeceksin arabadan diyor. İnmeyeceksin.
1: Cezası da ağır.
0: 155'i arayacaksın. Şikayetçi olacaksın. Gerekeceksin. Sen ne yapıyorsun yani? İnmiş adamın aynasına tekme atıyor falan. Kusura bakma. Kadın olmanız size bu konuyla ilgili herhangi bir cezai yaptırımdan sıyırmanıza mani değil.
1: Bazı videolar görüyorum çok hoşuma gidiyor. Tam böyle kadın yürüyor işte veya bir erkek araca doğru küfür edecek, hakaret edecek, kavga edecek. O sırada videoyu çeken diyor ki cezası 180 bin istersen ha, devam et diyor. Peki ama biz de devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından efendim, çok kısa bir ara.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
5: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler, really delicious dedik.
6: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Yumoş uzman konsantre yumuşatıcı 129 lira. Omo toz deterjan 139 lira.
12: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compete ile gün

0: senin.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bin,
2: yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir.
13: Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile.
12: Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartıyla tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz.

Saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trix sat.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
9: Yeğenim ne istiyor başka?
10: Gitar.
9: He. Bir küçüğü var mı acaba?
10: Ukulele.
8: Ufak ufak başlar.
10: Gitar.
8: Akses'i düşünelim, harcarken kazanalım.
11: Sen de Akses'le ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çip para kazan. Akses 25 yaşında.
12: Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Efendim, kısa bir ara vermiştik, 7. gün programına devam ediyoruz. Şimdi Yusuf ve Ekkan'a bir fotoğraf getireceğiz. Ben bu fotoğrafla ilgili yorumunuzu gerçekten merak ediyorum. Çünkü Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez cenazede birlikte görüntülendi. Fakat bu görüntülerde dikkat çeken şu ikilinin tavırları çok dikkat çekti. Siz nasıl yorumladınız Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun birbirine bakışlarını? Ya şimdi orada Özgür Özel'i görüyorsunuz.

0: Yani arkadaşlar Özgür yakın verdi.
1: Özgür Özel'in buradaki bakışının hiç normal olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama aynı zamanda da siyasetin ne anlama geldiği konusunda bizlere fikir veriyor. Siyaset bu denli acımasız. Dün ağladığınızın arkasından bugün bu bakışlarla bakabilmenizi de gerektiriyor. Hele bir de konu Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti ise, içerisinde bol miktarda brüt üslerin olduğu bir siyaset ise, bu bakışlar yarın başka bir formada dönüşebilir. Hep birlikte izleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazan önümüzdeki 6 ay daha kaynamaya devam edecek.
0: Peki evet, bizim de dikkatimizi çek dediğiniz gibi siyaset çok hareketli.
1: Acımasız.
0: Acımasız.
1: Ama CHP siyaseti daha da acımasız.
0: Şu anda görünen o. Tabii biz araya gidiyoruz bu arada, evet. Yusuf Bey. Biz aradayken neler olacak siyasette, ben de merak ediyorum. Ama şunu söylemek istiyorum ki sizinle bir yıl boyunca gerçekten çok güzel bir program yapma fırsatı buldum. Çok da şey öğrendim. Yeri geldi bana kızdınız belki, bir kusurum olduysa affola demek istiyorum. Ama her şey için çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: İnşallah yeni yayın döneminde zaten yeniden biz 7. gün diyeceğiz. Ama sizden de ez cümle almak isterim.
1: Tabii ki Beyaz TV'ye bana böylesi bir ekran açıp normalde konuşmuş olduğum dış ilişkiler, güvenlik ve iç siyasetin dışında normal hayata dair birçok konuda fikirlerimi beyan edebilme imkanı tanıdığı için Beyaz TV'ye öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Siz de bu konuyla alakalı gece, gündüz, kar, kış, kıyamet, sıcak demeden yayın yaptık burada ve çok güzel hazırlanıyorsunuz programlara. O konuyla ilgili de bana güzel örneklik sağladınız. Bizi severek takip edenlere söyleyelim, yeni sezonda Allah nasip ederse Beyaz TV'de uygun gördüğü takdirde yine birlikte gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz.
0: Ben bir kısa teşekkür de yapmak istiyorum. Şimdi benim kulağımın arkasında gerçekten harika da bir ekip var.
1: Evet, doğru.
0: Öncelikle Levent Kelleci'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Yani benim editörüm dışında hem abim, yeri geliyor gerçekten bana babalık bile yapıyor diyebilirim.
1: Sağ olsun.
0: Çok güzel şeyler öğretti bana siyasete
1: ben
0: dair.
1: Ben teşekkür
0: ona teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
1: Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Yani işte mesela geçen hafta falan çok güzel bir izleyici kitlesine sahip olduğumuzu rakamlarla da görebiliyoruz. Bizlere vermiş oldukları destek, bizi dinlemeye değer buldukları için bizi dinleyenlere de çok teşekkür
0: Tabii
1: ediyorum.
0: Tabii ki en büyük teşekkürümüz zaten siz değerli izleyicilerimize.
1: Evet.
0: Ama mesela Burak var, Burak Şenol. O da çok bize yardımcı oldu bu süreçte. Ama yöneticilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Mesela Yeliz Tercanlı'yla başlayıp Müge Azapan, Onur Bey yine aynı şekilde.
1: Çok sağ olsunlar.
0: Hepsine çok çok teşekkürlerimi
1: sunuyorum.
0: Bu iş
1: bir ekip işi tabii.
0: Evet, gerçekten de öyle.
1: İşi.
0: İyi ki varsınız.
1: Sağ olun.
0: İnşallah yeni yayın döneminde yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Efendim siz değerli izleyicilerimize de dediğim gibi en büyük teşekkürümüz sizlere. Bizleri bir sezon boyunca yalnız bırakmadınız. Biz şimdilik çok kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah Eylül ayında yeni yayın döneminde yeniden 7. gün programında siyasetin nabzını tutacağız. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız ama sizlerin desteklerini de hiç unutmayacağız efendim. Şimdilik hoşça kalın.

Efendim hoş geldiniz. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eminönü'nün bu dönemki, bu sezonki son bölümüyle karşınızdayız. Eminönü Sirkeci 2. Altından çıktığım ve içinden geçmiş olduğum Abara tarzı bu geçiş 1664 tarihinde. Geçtiğimiz hafta bazı fotoğraflarıyla beraber anlattığı bu geçiş Sirkeci bölgesini Eminönü bölgesine bağlayan kestirme geçiştir. İnsanlar normalde bu camiyi dolanarak etrafından geçmek durumunda kalıyorlardı. Ama bu yapıldıktan sonra üstte bulunan Hünkar Köşkü'nün, Hünkar Mahfili'nin hemen altından Sirkeci bölgesine bir geçiş yapıyorlardı. Size böylesine 400 yıllık muhteşem bir Abara tarzı tünel geçidinden geçerek selam vermek, sizlerle birlikte tarihe şahitlik yapmak, sizinle beraber kol kola geçmişe doğru yürümek çok keyifli. Biz bu keyfi ekip arkadaşlarımızla birlikte alıyoruz. Sizler de alıyorsanız ne keyifli ve ne güzel dakikalar bizi bekliyor. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı bugün sizinle Eminönü bölgesinin son bölümünde buluşmaktan mutluluk duyacaktır. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam başladı.

1910'lar, 125 yıllık. Onlar diyor ama 1911 diyelim, 125 yıllık bir açı. Eminönü Yeni Camisi'nin sahil tarafındaki açısı. Ne kadar değişik değil mi? Bugünkü açıya göre ne kadar farklı, ne kadar bambaşka bir yer. Netice itibariyle bakın şu an beyazlı arkadaşın giriş yaptığı kapı o zamanlar camekanlıymış böyle. Kocaman camlar var ve camekanlı bir kapıdan içeriye giriş yapılıyor. Bu kadar fark devede kulak misali küçük. Zira şu an gördüğünüz hiçbir şey caminin merdivenleri hariç hiçbir şey gerçek değil. Zira şu an bakın insanların yürüdüğü, evet şu an çıktılar, iki hanımefendinin geldiği yerde aslında binalar var. Binaların saçakları var. Ve sonuna doğru tam şurada Haliç Köprüsü'nün ucunun göründüğü yerler o günlerde görünmüyor. Zira o günlerde oralarda binalar bulunmakta. Arka taraf tamamen bina. Galata Köprüsü'ne çıkan bir yol. Arabalar geliyor, köprüyü arabalar giriyor. Onları da göremeyiz. Çünkü oralarda da arabaların bulunduğu yerlerde de binalar bulunmakta. Ne kadar çok bina yıkılmış, ne kadar çok açı değişmiş şu meydanı, şu boşluğu bulmak için. Hangisi daha iyi? 1910'lu yıllardaki 125 yıl, 115 yıl önceki hal mi iyi, şimdiki hal mi iyi? Ben bir şey söyleyeyim. Kesinlikle şu an çok daha iyi. Meydan, insanların yürümesi, açık hava. Zira 115 yıl önce sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta binalar meydan falan bırakmamış. Caminin dibine kadar binalar göstermiş. Zaten birazdan fotoğraflar sonra açığa çıkacağız. Açıktan camiyi direkt göreceğiz. Orada da anlayacağız ki bu binalar caminin en ucuna kadar, merdivenlerin en kenarına kadar gelmiş. Kaçak yapılaşma ya da gecekondu kavramı Osmanlı zamanında var mıydı bilmiyorum. Fakat o dönemde buraların, bu meydanların tamamı binalarla, derme çatma ya da düzenli fark etmez, binalarla dolu imiş. Binaların saçakları, camekanlı merdivenler, sahilin hiç görünmemesi, karşı tarafın tamamen binalarla kapatılması. Bu fotoğrafta, 125 yıl önce çekilen bu fotoğrafta gözümüze ilk çarpan detaylar.

1910'lar, 2026, üzerinden geçen koskoca 125 yıl, aynı açı, iki fotoğraf şu an karşınızda.

Yarım yüzyıl bizim programımız için çok da uzak bir yüzyıl değil, değil mi? Yani yarım yüzyıl. 48 yıl öncesine gidiyoruz. Takvimler 1978'i göstermekte. 48 sene önce yeni cami olanca haşmetiyle karşımızda. Bugün de öyle, o gün de öyle. Önünde hünkâr mahfili olanca haliyle karşımızda. Bugün de öyle, o gün de öyle. Ne kadar güzel bir manzara. Bozulmamış bir açı ile karşı karşıyayız. Şurası insanların yürüdüğü yer. Şu boşluk meğerse bir caddeymiş. Ve meğerse günümüzden 48 sene önce de burada bir trafik yoğunluğu varmış. Adım adım. Ha, bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. O günkü bir araba bugünkü anlamda iki arabalık yer kaplıyor. Kocaman kaportalar, kocaman arabalar. Burada o arabalar burada duruyor. Şuralar cadde. Şurası ağacın olduğu yer ise o günlerde bir otobüs durağıymış. Ve otobüs durağında insanlar bekliyorlar. Bugün bakıyoruz bir ağaç. Demek ki otobüs durağı kaldırılmış ve demek ki oraya bir ağaç ekilmiş. Yapılma tarihi bilmiyoruz. İnsanlar var, kalabalık, arabalar var, kalabalık, yoğunluk. Bugün sanki buralar daha tenha. Yani o günkü ortama göre bugün daha tenha gibi görülüyor. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? İki haftadır anlatacağım deyip anlatmıyorum. Hadi anlatayım. Efendim, bu cami ve önünde bulunan hünkâr mahfili aslında 66 yılda bitirildi. Ve hatta aslında 67 yılda bitirildi. 1597'de başladı. 1664'te bitti. Neden? Hemen şurası deniz. Denizle aramızda aslında, bir dakika, aslında yapıldığı zaman şu an ben denizin içinde bulunuyorum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Siz de denizin içinde bulunuyorsunuz. Buralar zamanla doldurularak elde edilen topraklar. Ve bu toprakların üzerinde caddeler, konaklar, binalar yapıldı. 1664 tarihinde burası denizdi. Caminin önüne kadar gelen denizin suları altta temeli dolduruyordu. Dalgıç Mustafa Ağa isminde bir mimar var. Pandemiden öldü. 1597 yılında pandemiden öldü. Bir dakika. Pandemi 2020'de olmadı mı? Hani Covid falan, biz biliyoruz ya o işleri. 2020, 21, o yıl değil mi, biliyoruz onu. Covid-19 değil mi? Pandemi diyorum, 1590, dostlar, her 100 yılda bir kendisine göre bir pandemi vardır. Allah Resulü Peygamber Efendimiz doğduğunda dünyada veba pandemisi vardı. Orhan Gazi, Osmanlı Devleti'nin ikinci hükümdarı Orhan Gazi pandemiden vefat etti. O da kara vebadan vefat etti. Pandemiden. Arkamda görmüş olduğunuz caminin mimarı da pandemiden vefat etti. Her 100 yılda bir pandemi vardı. Buranın baş mimarı pandemiden ölünce ve uzun süren pandemik hastalık insanları çalışmaz edince bu inşaat durdu. Sonra geldiler, baktılar ki temel su dolmuş. O temeli boşaltıyorlar, bir hafta sonra yine su doluyor. Boşaltıyorlar, su doluyor. Bunun üzerine dev gibi kayın ağaçları kesildi. 18 tane ağaç, her biri 9 metre yüksekliğinde, 18 tane ağacın etrafına okaliptus yaprakları ve papirüs yaprakları sarıldı. Yani suya dayanıklı olan yapraklar sarıldı ve içine, suyun içine kazıklar biçiminde çakıldı. Onun üzerine temel atılırken ilk etapta yapılan 18 ağacın üzerine ve yanlarına yüzlerce ağaç dikildi. Sonra bu cami yerden, suyun dolduğu yerden 9 metre yukarıya çıkartıldı. Ve yukarıda bir cami yapıldı. Farkındaysanız
programlar boyu gösterdiğimiz bu camiye, kameraman kardeşlerim Murat'a ve Oğuz'a da soruyorum, öyle değil mi? Merdivene çıkılıyor camiye. Düz ayak yolu bir cami değil. Ben geldim diyerek giremiyorsun Süleymaniye Camii gibi. Merdivenlerle çıkılan bir yükseklik üzerinde, değil mi? 2-2,5 metrelik bir mesafenin üstünde zaten bugün de o merdivenler görülüyor. Çünkü altında su var. Çünkü üzerinde yüzlerce sivriltilmiş kazıkların 9 metre yüksekliğinde, uzunluğunda kazıkların üzerine yapılan bir camiyi görüyorsunuz. Tam 400 yıldır o kazıkların üzerinde bulunan bu cami, bu kadar uğraştıktan sonra 1664 tarihinde Sultan İbrahim'in hanımı Sultan 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından bitirilmiştir. Bugün de karşımızda Eminönü Yeni Cami olarak görünmektedir. Hadi gelelim fotoğrafa. Takvimler 1978'i göstermekte. Günümüzden tam 48 sene önce, yani yarım yüzyıldan bahsediyorum. Buralar mahşeri bir kalabalık, bir insan kalabalığı, dop dolu arabalar. Şurada bir otobüs durağı, araç bekliyor. Buralarsa yaya kaldırımı. Aradan geçen 48 yıl, iki ayrı fotoğraf. 1978-2026, iki ayrı tarih, iki fotoğraf, aynı açı şu an karşınızda.

tam 130 sene önce takvimler 1896'yı göstermekte. Abdülhamit Han 20 yıldır Osmanlı tahtında mesela. Aslında Osmanlı için güzel yıllar. Aslında Osmanlı için güzel yılların son günleri. Çünkü artık bundan sonra 1897 Basel konferansından sonra hiç de iyi dış politika beklemiyor. O tarihlerde yapılacak olan Türk-Yunan Savaşı, Dime-Toka Savaşı, Osmanlı Devleti'nin iç siyasetini de bulandıracak. Hep şey demiştim, hatırlayın lütfen, bir numaralı fotoğrafta Mardin tarzı Abbara Tüneli'nden geçerken demiştim ki caminin çıkışında camekan var. Değişen bu var. Ama bu tarafa baktığımız zaman da binaların saçakları var demiştim ya. Sonra şey demiştim hatırlarsanız, o saçakların görüldüğü binaların arkasına geçeceğiz demiştim. Şu an işte o binaların arkasındayız. Şu an birinci fotoğrafta orada ön bahçelerini, ön kapılarını gördüğümüz, ön sundurma saçaklarını gördüğümüz evlerin şimdi arkalarını görüyoruz. Farkındaysak şu an caminin şadırvan kısmını görebiliyoruz. Zaten başka da bir şey göremiyoruz. Zira arkamızdaki ağaç bizim görüntümüzün tamamını kapatmış durumda. Biz buna razıyız ya, hani Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı ekibi olarak hep şey diyoruz ya, açımız bozulsun. Biz eski açıları göremeyelim ama yeter ki ağaç olsun, yeter ki yeşillik olsun. İşte bu duamızın kabul olduğu bir açıyı görüyoruz. Cami görülmüyor artık. Çünkü kocaman bir ağaç dallarıyla caminin ön bahçesini kapatmış. Kapatmasa ne görecektik bu arada? 1896 yılında, yani günümüzden 130 sene önce çekilen fotoğrafta burada 4. Mehmet'in hünkâr sofası, hünkâr köşkü, hünkâr kasrı, camiye bitişik olan yapı, onun hemen yanında ise büyük binalar, çok katlı yapılar ve binaların caminin şadırvan kısmını kapattığını göreceğiz. Bugün ağacın altından şadırvanları, insanların şadırvan mı o bilmiyorum ki, işte abdest alma yerleri diyelim. Abdest alma yerlerini bugün insan kalabalığından ancak görebiliyoruz. Ama günümüzden 130 sene önce 1896'da onu da göremiyorduk. Çünkü o dönemlerde oralarda evler var. Sizin beni şu an göremiyor olduğunuz gibi kapatmış evler bulunmaktadır orada. Onun önünde ise şemsiyeli, brandalı esnaflar var. Simitçiler var yollarda. Fesli, sarıklı, takkeli insanlar yürüyor şuralarda. Tabii bugünkü gibi yeraltı çarşısı falan da yok. Buradan doğrudan doğruya sahile yürüyerek inilebilen yıllarmış o yıllar. Sonra 1896, bu fotoğrafın çekilmesinden 16 sene sonra 1912 yılında İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul o zaman büyükşehir tabiri yok tabii, İstanbul Belediye Başkanı Operatör Doktor Cemil Topuzlu İstanbul'un meydanlarını, Süleymaniye meydanlarını, Sultanahmet meydanlarını, Eminönü meydanlarını açtı. Gecekonduları yıktı ve ortalıkta meydanlar bıraktı. Bu çok güzel. Hatırlayın, geçtiğimiz dönemde bu yılda Ayasofya Camii'ni göstermiş olduğumuz fotoğraflarda caminin duvarına kadar yanaşmış evleri, gece konduları görüyorduk. Bitti. 1912 yılında Operatör Doktor Cemil Topuzlu geldi. Meydanlardaki bütün evleri ortadan kaldırdı. Şu an orada gördüğünüz o evlerde caminin meydanını, şadırvan kısmını ya da abdest hane kısmını işgal eden o binalar 16 yıl sonra yıkılacak ve tertemiz olacak. Ama ne tuhaf, 1920'li yıllarda bir daha işgal altında olacak. 1950'li yıllara kadar.
Adnan Menderes döneminde burada bir temizlik daha yapılacak. Ardından o temizlikle burası kalmış olacak. 1900'ler, 1800'lerin sonları, 2000'ler, buralarda çok fazla şeyler yaşandı. Efendim, 1896, 2026, aradan geçen 130 yıl, aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Bu fotoğrafın tarihi belli ve çok anlamlı. 1929'u gösteriyor. 1620, 1929, 1958. İstanbul'un donduğu yıllar. Bir de ben koyayım buna. Benim hatırladığım 15-20 gün boyunca durmadan kar yağdı. Metrelerce şehir merkezinde kar oldu. Bir ay boyunca okul tatil oldu. Matematik sınavım vardı pazartesi günü. Bir kalktım, yer gök kar. Okul 3 gün tatil oldu. Nasıl sevinmiştim, nasıl sevinmiştim. Orta 2'de matematik sınavı iptal oldu. 3 gün sonra yine iptal, yine iptal, yine iptal. Nasıl mutlu olmuştum. Matematik sınavının iptali benim için dünyanın en anlamlı şeyiydi. Buradan matematik öğretmeni olan seyirci dostlarımıza hürmetler. 1987 kara kışından bahsediyorum. Meğerse bir ay boyunca İstanbul'u felce uğratacak olan, İstanbul ekonomisini bitirecek olan, İstanbul ulaşımını felç edecek olan, fakire, kömürsüze, odunsuza, zindan gibi bir ay yaşatacak olan olay sadece matematik sınavının olmamasından dolayı beni sevindirmişti. Çocuk aklı, çocuk kalbi diyelim. Benim hatırladığım 1987 kışından önceki, 1958 kışından önceki 1929 kışını görüyorsunuz. Her taraf bembeyaz. Hatırlar mısınız bir önceki fotoğrafta? 1896 fotoğrafında, 130 sene önce dediğim fotoğrafta gecekondular göstermiştim. Demiştim ki caminin önünü kapatmışlar, abdest alma yeri yok, kaybolmuş. 1912 yılında operatör doktor Cemil Topuzlu geldi ve buraları temizledi ve bir meydan açtı. Sonra şöyle söylemiştim. 1912'de açılan bu meydanlar 1920'lerden sonra tekrar doldu. Bu sefer bambaşka binalar oldu. Heh. İşte şu an 1912'de yıkılan gecekonduların yerine 1920'lerde yapılan binalardan bir koridor görüyorsunuz. Doğrudan doğruya camiye doğru giden bir koridor. Her tarafın ağaç olduğu bir koridor. Her tarafın kar olduğu bir koridor. Ve insanlar camiye doğru yürüyorlar. 1929, yani kaç yıl yapar o günden bugüne? Tam 97 yıl. Kara kışın İstanbul'u teslim aldığı bir fotoğraf. Boğaz'ın donduğu bir fotoğraf. Boğaz dondu. 1958'de ve 1929'da Boğaz dondu. Hep öyle fotoğraflar var. Hatta şu an önünüzde Boğaz'ın donmuş halini gösteren fotoğrafları görüyorsunuz. İnsanlar kar kütlelerinin, buz kütlelerinin üzerinde Boğaz'a çıkmışlar. Ellerini sallayarak görüyorsunuz. İstanbullular derler ki Beşiktaş'tan Üsküdar'a kadar hiçbir araç kullanmadan buzların üzerinde basa basa yürüyerek geçtik. Bir hafta 10 gün boyunca. Nasıl olur bu iş? Tuna Nehri'nden ve Karadeniz'den gelen su Boğaz'dan Ege'ye doğru akar. Bu arada Milli Eğitim Bakanımıza selam, hürmetlerimi bildiriyorum. Çok doğru bir karar verdi. Yunanlıların tanrısının adı olan Ege'yi kaldırdı ve oraya Osmanlı'nın kullandığı ismi koydu. Ege bir Yunan tanrısı ismidir. Oranın adı Osmanlı zamanında da olduğu gibi Adalar Denizi. Nasıl peki dondu? Tuna Nehri'nden ve Karadeniz sahilinde donan buz parçaları Mart'ın gelmesiyle çözüldü, parçalandı ve akıntıyla birlikte Boğaz'a doğru giriş yaptı. Buz kütleleri Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı arasında kilitlendi. Ve Boğaz'da akıntıyı ve Boğaz'da gemi ticaretini sona erdirdi. İşte o 1929 ve 1958 yıllarındaki İstanbul Boğazı'nın donma fotoğrafının Eminönü Yeni Cami yansıması tam olarak karşınızda bulunmaktadır. Takvimler 1929. Görüntü budur.
ağaçlarıyla ve karlarıyla. Takvimler 2026. Görüntü budur. Ama bu fotoğrafın aslında yeri şu an bulunduğumuz yer değil. Zaten siz şu an detayda görüyorsunuz. O fotoğrafın olduğu yerden şu an tramvaylar geçiyor. Yani bakayım, benim nereden baksanız bir 30 metre, 50 metre yürümem gerekiyor. Fakat kameraman kardeşim Oğuzhan bile şu an caddenin bir kısmına mecburen çıktı. Bura kaldırımın sonu. Dolayısıyla bizim bu fotoğrafı orijinal yerinden çekmemiz için 3 şeritli caddeyi aşmamız, ardından tramvay yolunu geçmemiz, çitleri, demir parmaklıkları geçmemiz gerekiyor ki imkansız. Bu yüzden buradan çekiyor ve bu hatırlatmayı yapıyorum. 97 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Tam 67 yıllık bir fotoğraf var şu an karşımızda. Burası Eminönü Meydanı'nın Kiziroğlu tarafı. Papaz Han da denir. Ama şu an ağaçlarla kaplı. Ağaçların bulunduğu yerin arkasında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın damadı Rüstem Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırmış olduğu caminin altında bulunan şu hanlar kompleksine Kiziroğlu Hanı ya da Papaz Hanı denmektedir. Burası Tahtel Kal'a. Yani tahta kale değil, kalenin altı. Tahtel Kal'a, kalenin altı demektir. Kale ne? Kale Konstantinopol. 18 kilometrelik sınırları olan İstanbul'un kale duvarlarının altında o günkü anlamda varoş bölge, kanton bölge olarak fakirlerin yaşadığı yere Tahtel Kal'a, tahta kale veya kalenin altı denmekteydi. Bir Yahudi yerleşim birimidir. Dolayısıyla buralarda bol miktarda Yahudi yapılanması da mümkündür. Arkamdaki han Kizir Han. Orada vakti zamanında bir kilise varmış olabilir. O kilisenin de papazı orada yaşıyormuş. O da olabilir. Ama bizim bildiğimiz Kanuni Sultan Süleyman'dan önce 2. Beyazıt devrinde şu an gördüğünüz tek minareli cami Rüstem Paşa Camisi'nin olduğu yerde Halil Attar Camisi bulunmaktaydı. Halil Attar Camisi yıkıldı. Vatan Caddesi'nde ordu evi olarak kullanılan Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin dibindeki cami yapıldı. 1950'li yıllarda Adnan Menderes'in Vatan Caddesi'ni yaparken yıktığı 5 adet Mimar Sinan Camisi'nden biri de Çapa'ya buradaki caminin yerine bu camiyi yapmak için yıkılan camiyi yaptıkları Vatan Caddesi'nde 1950'li yıllarda Halil Attar Camisi de yıkıldı. Size bu caminin Rüstem Paşa Camisi'nin öncesini anlatayım. Öncesinin hikayesi bu. Kilise, Kizir Papazı, Papaz Hanı vesaire. Fakat şu an önümüzde bulunan bir fotoğraf var. Bu fotoğraf 1959'a ait. Şuralarda bir yerlerde askerler, 4 asker oturmuş, böyle yuvarlığa yakın bir hilal yapmışlar, çömelmişler. Ne yapıyorlar bilmiyoruz ki. Neden çömelmişler, bir plan mı yapıyorlar? Bir şeye mi bakıyorlar, hiçbir fikrimiz yok. Fakat burası o günlerde de gecekondu bölgesiydi. Bu topraklar tamamen gecekonduydu. 80'li yılların sonlarında, 90'lı yılların başlarında burası otobüs durağıydı. Eminönü Kurtuluş, Eminönü Feriköy, Eminönü Mecidiyeköy gibi Haliç Köprüsü'nün ve Galata Köprüsü'nün diğer tarafındaki yerlere giden otobüsler buradan kalkıyorlardı. Daha dün gibi hatırlıyorum. 1959 yılı Menderes, hatırlayın. Fotoğraflar boyunca anlatıyorum. Menderes döneminde yıkımlar oldu. Gecekondu bölgeleri ortadan kaldırıldı. Şu an dümdüz bir parke taşı olarak düzenli gördüğümüz arka taraf 1950'li yıllarda var olan gecekonduların yıkılmasından sonra Menderes devrinde bomboş hale getirildi. Siz şu an bir yıkıntı hafriyatının ardından çekilen bir fotoğrafa bakıyorsunuz. 4 askerli, Rüstem Paşalı, arkada Süleymaniye Camii'li bir fotoğraf. Değişen ne var? Açı olarak pek bir şey değişmemiş. Sadece ağaçlar Papaz Han'ı kapatmışlar. Arka taraftaki hanlar kapanmış. Onun dışında her şey aynı görülüyor. Otobüslerin gürültüsü, trafik, bunaltıcı bir yoğunluk, kalabalık. Eğer sizin için önemli değilse muhteşem bir manzara ile karşı karşıya izlemektir. 1959-2026. Aradan geçen 67 yıl. Aynı açı, iki farklı fotoğraf
şu an karşınızda.

130 yıl öncesine gidelim mi? 135 yıl. İnanılmaz bir sayı. Ben doğduğumda bu fotoğraf 87 yıllıkmış. 135 yıllık bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Takvimler 1891'i göstermekte. Sultan Abdülhamit Han dönemi olanca hengamesi ve gücüyle devam etmektedir. Galata Köprüsü var karşımızda boylu boyunca. Sultan Abdülmecit Han'ın annesi Bezmi Alem Valide Sultan tarafından yaptırılan Galata Köprüsü'nün o günkü adı Cisr-i Cedid. Cisr-i Cedid Köprüsü iki Yahudi yerleşim birimini Eminönü Yahudileri ile Tahtel Kal'a, hatırlayın az evvel konuştum, kalenin altı Yahudi yerleşim birimi ile Karayim Yahudilerinin yaşadığı Karaköy Yahudilerini birleştiren bir köprüdür. Cisr-i Cedid ve Bezmi Alem Valide Sultan tarafından 1845'te yapılmıştır. O yapılan köprü ahşap köprüydü. Yandı. Yerine Sultan Mehmet Reşat döneminde 1912 yılında yeni bir köprü yapıldı. 1992 yılında ben hatırlıyorum yandı ve yerine bu köprü yapıldı. Her zamankinden daha büyük, her zamankinden daha yüksek ve daha teknolojik. Üçüncü köprüdür yani bu arkamızdaki Bezmi Alem Valide Sultan'ın yaptığı köprünün üzerinden geçen. Burası bir kapandır. Kapan ne demek? Gümrük demek. Un kapanı, yağ kapanı, sirke kapanı, bal kapanı gibi gümrükler bulunmaktadır. Karaköy'den Eminönü'ne her yerde gümrükler vardır. Burası, şu an bulunduğumuz yer sirke kapanı ve sirke kapanının bulunduğu yerde, şu an insanların yürüdüğü yerlerde mallar yük yük duruyorlar. Kenara koymuşlar. Muhtemelen bu binalar ambar depoları. Yani buraya gelen mallar zamanla ambarlara konuluyor ve belirli zaman dilimlerinde ve belirli ölçülerde piyasaya sunuluyormuş. Az mal sunamazsın, malın fiyatı artar. Çok mal sunamazsın, malın fiyatı düşer. Bir malın azlığı malın fiyatının artmasına, çokluğu ise düşmesine sebebiyettir. Bu yüzden malı piyasa şartlarını dengeleyerek standart bir biçimde piyasaya sunmak lazım. Bir tane köpek var. Köpeğin farkında mısınız? Siyah bir köpek. O köpek şu an 3 yaşında olsa 138 yaşında. Çünkü fotoğraf 135 yaşında. İnsanlar fesli ve bir sıcak İstanbul gününde, tıpkı bizim şu an sıcak İstanbul gününde çekim yaptığımız gibi, bir kameraya bakarak konuştuğumuz gibi, onlar da mal taşıyorlar, mal getiriyorlar. Nereye? Eğer mallar orayı alakadar ediyorsa bal ya da un ile alakalıdır. Şu an biz sirke kapanındayız. O yüzden kenarda bulunan mallar, etrafta bulunan ambarlar tamamen sirke ile alakalı olsa gerek. Size bir bilgi daha vereyim mi? Bir hurda bilgi, bir çöp bilgi. Çöpten kastım, tarih okuyanlar bilirler. Her yerde denk gelemeyeceğin hurda bilgidir. Sağda solda ancak görebilirsin. Bir bilgi vereyim. Bu gümrük adı verilen kontrol muhafazalarının bulunduğu ve her mala ait özel gümrüklerin bulunduğu yerlere kapan deniyor ya. Bu kapanların başında bulunan müdürlere de kapan eminleri deniyor. Kapan eminleri. Emini kapan gibi. İşte bu eminlerin, bu bir sürü gümrüğün eminlerinin bir arada olduğu, evraklarını tuttuğu, lojmanlarının ve ofislerinin olduğu yere ise Eminönü denir. Bütün eminlerin bulunduğu yer. O da biraz ilerisi. Sirke kapanından sonra Eminönü bölgesi gelmektedir. Takvimler 1891'i göstermekte. Günümüzden 135 yıl önce bir Eminönü meydanı. Galata Köprüsü ile, ambarıyla, mallarıyla,
köpekleriyle, insanlarıyla harika bir İstanbul manzarası. 135 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

0: 1981. Yani 45 yıl önce. Nasıl bir görüntü? Galata Köprüsü, Galata Kulesi, şuralarda bulunan ve dolu, dop dolu bir arabası ile bir simitçi. Simitçinin boyu kısa ve dop dolu tezgahının üzerinden size bakıyor şu an. Tam şurada, farkında mısınız? Güzel yıllar. Şu anlamda güzel yıllar. Aslında Türkiye için kötü yıllar. Darbeden çıkılmış. Kenan Evren adı verilen bir rüzgar esiyor. Asker her şeye hakim. Sivil dediğin otorite tamamen kukuladan ibaret. Asker ne kadar neye izin verirse ona evet diyen bir yapı. Şu an, şu andan kastım 2026 değil. 1981. Yani şurada simitçinin bulunduğu an. Devlet dediğin asker. Devlet dediğin ordu. Yani her şey dediğin bir adam. Kenan Evren. Öylesine baskıcı ve sultacı bir rejimin ortasında olanca masumiyetiyle biri simit satıyor. Keşke İstanbul ve Türkiye onun masumluğu kadar güzel olmuş olsaydı. Ben güzel derken işte o güzellikten bahsettim. Galata Köprüsü'nü görüyorsunuz benim sağımda, sizin solunuzda. Fotoğrafın da solunda, yani bu tarafta. Tam karşısında ise, bakın şurada görüldüğü gibi, Galata Köprüsü, sonunda Galata Kulesi görülüyor. Galata Kulesi malumunuz tam 1500 yaşında. 1500 sene önce Romalılar Pera dedikleri, malumunuz Pera karşı yaka demektir. Pera dedikleri karşı yakaya, yani Galata bölgesine, yani İstiklal dediğimiz Beyoğlu bölgesine bir kule yaptırmış. Yaptırma amaçları sadece bu bölgede, Konstantinopol bölgesindeki yangınları gözetlemek. Yani aşklara, yani filmlere, yani intiharlara muhatap olan Galata Kulesi'nin tek yapılma amacı yangın kulesi. Ardından Roma İmparatoru Justinianus'tan 527-65'tir ömrü de. O yıllarda orası hapishane olarak kullanıldı. 9. 10. 11. yüzyıllarda tamamen Galata Kulesi'nin altı hapishaneydi. Kanuni zamanında Takıyettin Efendi'ye verilen astronomi araştırma merkezi ve rasathaneydi. Dili olsa da konuşsa arkamda görmüş olduğunuz kulenin başından geçen hikayeleri. Aslında güzel derken ben bunlardan bahsetmiştim. Ama şu an fotoğrafta gördüğünüz Galata Köprüsü 1992'de yandı. Onun yerine bunu yaptılar. Peki o köprü tam olarak burada mıydı? Hayır. O köprü benim hatırladığım kadarıyla şu an mevcut köprünün biraz sağındaydı. Kendi sağında. Hemen yanına yaptılar bu köprüyü. 1981 yılında İstanbul tam olarak böyle görünen bir şehirdi. Güzel değil mi? Şu açı gerçekten güzel.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi.

0: ve School Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
2: Bu salı binde içim %0,5 yağlı süt 39 lira. Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira. Bim, bim, bim,
3: kalbimle benim, bim, bim. Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.

0: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.
1: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz, tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de, uygunken alırsın gel.
2: Compeed sürtünme önleyici stikle, ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed ile gün senin.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
4: Bellona, Bellona.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla 2 Temmuz Perşembe 23.30'da Beyaz TV'de.
4: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor anne.
8: Seni koydu.
7: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
12: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
9: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Raffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
13: Uyandıralım.
14: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Sütaş ayran, sütaş ayran. Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran. Gelsin sütaş ayran.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Haydi
12: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim.

0: Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: İlk kez aksesli olanlar kazanıyor.
2: Yeğenim ne istiyor başka?
3: Gitar.
2: He. Bir küçüğü var mı acaba?
3: Ukulele. Ufak ufak başlar. Gitar. Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
4: Sen de aksesli ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çip para kazan. Akses 25 yaşında.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Sizin arkanızdaki, benim önümdeki görüntü de çok güzel. Onu size gösterecek miyim? Tabii ki. Kapanışı da orada yapalım. Murat, Oğuzhan kardeşim. Kapanışı orada yapalım. Tüm dostlarımız da orayı görsünler. Nasıl bir manzara. Hiç bozulmayacağız. Kameraman kardeşim Murat buraya gelecek. Ben oraya gideceğim ve size şu an görmüş olduğum görüntüyü birebir şekliyle göstereceğim. Ama önce bu fotoğraf. Yıl 1981. Yıl 2026. Üzerinden tam 45 yıl geçmiş. 45 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Nasıl ama az evvel gördüğüm görüntüyü gördünüz değil mi? Nasıl muhteşem bir görüntüye bakarak aslında ben size Galata Köprüsü'nü ve kulesini anlatmıştım. Az evvel gördüğünüz görüntü şu an benim karşımda. Böylesine güzel bir panoramik güzellik ve görüntü burada görünmektedir. Gelin gelin. Bir pazar günü bu programı seyrettikten sonra, bu programı seyredin, sonra ailecek toplanın buraya gelin. Muhtemelen pazar günü bu kadar tenha bulamayacaksınız. Bana kızmayın Ahmet. Soktun bizi o kalabalığa diye. Ben sizi Galata Köprüsü, Galata Kulesi ve Eminönü Yeni Cami garantisi veriyorum. Lütfen gelin. Lütfen gelin ve buraları görün. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı bitti.

Efendim programımızda bu hafta sizleri başkente Ankara'ya götürüyoruz. Ankara'nın gelişen ve değişen ilçesi. Ankara Havalimanı'nın yanı başında bulunan Tursaklar'dayız. Muhteşem, rengarenk, doğayla iç içe güzel bir bölüm için hazırsanız hadi başlayalım.

0: Ben bu hafta Pursaklardayız demiştim. Sizi Pursakların kalbine, tam merkezine getirdim. Burası Pursaklar Endemik Vadi ve gözünüzün alabildiğince muhteşem bir doğanın içindeyiz. Doğru mu söylüyorum?
1: Evet.
0: Ve Pursaklar Belediyesi'nden Merve Hanım bugün bize eşlik edecek. Ne göreceğiz şimdi biz burada?
1: Burada tıbbi aromatik bitkilerimize, Ankara'nın endemik bitkilerini ve Ankara'nın dört beyazı endemik hayvanlarını hepsini bir arada göreceğiz.
0: Aslında bugün akşama kadar biz buradayız.
1: Evet.
0: Oldukça keyifli bir vakit geçireceğiz. Bayağı da kalabalık. O halde başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Buyurun Merve Hanım. Ankara'nın dört beyazı dediğimizde birinci beyazı göstereceğiz efendim sizlere. İşte o Ankara'nın coğrafi tescilli. Olmazsa olmazı Ankara keçisi. Bu vadide buluyorsunuz ki Ankara keçisinin nesli hala bu vadide yaşatılıyor değil mi?
1: Evet, Ankara çevresinde de soyu devam ediyor. Zaten biz bu hayvanın tüyünü değerlendiriyoruz. Tiftik keçisi. Genel olarak ismi böyle biliniyor.
0: Ankara'nın ikinci beyazını göstereceğim efendim sizlere. Ve yine Ayasofya Camii'nin açıldığında o camiye gönderilen o beyaz yüksek tüylü ve ekranlarda meşhur olan o kedi vardı ya, işte o bu kediler değil mi?
1: Evet.
0: Nedir Ankara kedisinin özellikleri?
1: Ankara kedisinin özelliği uzun tüylü kedilerin atasıdır.
0: Ve beyaz oluyorlar.
1: Tabii genel olarak beyaz oluyor. İnsana sadık olması tabii ki herkesi mutlu ediyor. Yanında birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyor insanlar.

0: Efendim bu nedir böyle işte? Ankara'nın üçüncü beyaz efendim.
1: Angora tavşanı. Biz bunların üretimlerini de sağlıyoruz. Zaten bizim de amacımız bunların neslini devam ettirebilmek.
0: Kaç yaşında bu?
1: Bu 1,5 yaşında.
0: İsmi ne?
1: İsmi Pamuk.
0: Pamuk, Pamuk.
1: Sadece bir tanesine takıyoruz zaten.
0: Hepsi çok Pamuk.
1: Hepsi Pamuk.
0: Peki ilgi nasıl? Gelenler şaşırıyorlar mı?
1: Tabii. Ya normalde biz bunları zaten gelen vatandaşlara birebir elini falan değdirmiyoruz.
0: Tanıtıyorsunuz
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii, tabii.
0: Özel Ankara tavşanı da işte Ankara beyazının üçüncüsü efendim. Ve gerçekten sadece Pursaklar Endevik Vadide görebilir, sevebilirsiniz. Herhalde çocukların ilgisi çok fazla.
1: Yani genelde...
0: Beslenmesi nasıl?
1: Normal havuç ve kuzubaşı pelet yem hattında pelet yem veriyoruz.
0: Ve bizim gibi gitmeden bir fotoğraf da çektirebilirsiniz. Efendim işte Ankara'nın dördüncü beyazı ve bilen bilir otakla beyaz güvercini endemik vadide ziyaretçilerini bekliyor. Şimdi normal güvercinlerden farkı nedir takla güvercinin?
1: Özelliği beyaz ve taklacı olması.
0: Bunlar ne kadar yaşıyorlar?
1: Ya şöyle 15 sene 20 sene bakımına göre değişiyor.
0: Burada tabii özel bakılıyor değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii,
0: bakımı da çok özel.
1: Tabii, tabii aynen.
0: Efendim herkes davet edelim buraya.
1: Tabii herkes davet edelim. Endemik Vadi Parkımızda tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bitkilerimizle, hayvanlarla herkesi buluşturuyoruz.
0: Yazın daha da cıvıl cıvıl.
1: Evet, yazın daha güzel. Akşamları daha serin oluyor. Daha güzel oluyor.
0: Kaça kadar açık burası?
1: Akşam 10'a kadar açık.
0: Yani 10'a kadar efendim bu güzelliklerin keyfine varabilirsiniz.

0: Efendim, Kursaklar Belediyesi Endemik Vadisi'nde yetişen Ankara'ya özgü birçok endemik bitkiyi görüyoruz ve dönemsel olarak çeşitlilik gösteren bitkiler bakın günün sonunda neler olarak karşımıza çıkıyor. Bu vadi üretiyor ve aynı zamanda üretilen bu ürünler de sevenlerine, Pursak halkına da ücretsiz veriliyor.
1: Evet.
0: Ne kadar güzel. Gerçekten ben Ankara'nın bu kadar bitki çeşitliliği olduğunu bilmiyordum.
1: Çalışıyoruz. Üretiyoruz, durmuyoruz.
0: Durmuyorsunuz. Neler var masamızda? Bunlar bizim bildiğimiz ata tohumlarından elde edilen, çoğu hatırlıyordur eminim, o patlayan mısırların kendileri değil mi?
1: Şöyle söyleyeyim. Günümüzde yediğimiz mısırlar biliyorsunuz tadı artık farklılaştı. Görüntüler de farklılaştı. Bu eskiden çocukken yediğimiz o buram buram kokusu olan mısırlar. Buradakiler fasulye tohumlarımız, biberler, çok fazla çeşidimiz var envanterimizde.
0: Bunlar hepsi fasulye tohumu mu?
1: Evet, hepsi fasulye tohumu.
0: Siz burada aynı zamanda üretim yapıyorsunuz değil mi? Arge çalışması yapıyor bu endemik vadide.
1: Evet, evet, kesinlikle öyle. Aşağıda bahçemiz var. Orada üretim yapıyoruz. Sadece tohum alıyoruz ve ilgisi olan herkese de burada ücretsiz veriyoruz.
0: Bunlar ücretsiz mi hepsi?
1: Evet,
0: hepsi ücretsiz. Pursak halkına hizmet.
1: Tüm Ankara'ya. Bunlar biber tohumlarımız. Kamber biber diyoruz. Yine bizim Türk biberlerinden bir tanesi.
0: Yedi veren biber var.
1: Evet. Arkamızda görmüş olduğunuz alan tabi aromatik bitkiler alanı. Biz burayı farklı şekilde değerlendiriyoruz. Öğrencileri misafir ediyoruz. Çünkü doğayı sevmenin temeli dokunmak, hissetmekten geçiyor. Dokunduğuna, hissettiğine güvenir insan. Aynı zamanda da biz bunları topluyoruz, kurutuyoruz ve bitki çaylarını ikram ediyoruz.
0: Bitki çaylarınız var
1: tabii
0: değil mi?
1: Bitki çaylarımızı.
0: Hepsi ücretsiz dağıtıyorsunuz.
1: Hepsi ücretsiz.
0: Ve burayı ziyarete geldiğinizde bu tohumlardan ücretsiz bir şekilde götürebiliyorsunuz. Kendi bahçenize, balkonunuza dikebilirsiniz. Ve hatta onun tohumunu da alarak yıllarca bu en doğal lezzetiyle yiyebilirler. Evet. Ne kadar güzel. Bu lavanta yağında mı siz yapıyorsunuz?
1: Evet, lavanta yağını da biz üretiyoruz. Aşağıda büyük lavanta bahçemiz de var. Kantaron yağını da kendimiz üretiyoruz yine. Bu makine imbik diyoruz biz.
0: Ne?
1: İmbik.
0: İmbik makinesi.
1: Evet, bu bizim tabii kursiyerlerimize görsel açıdan da bu cam hazneyi koyduk. Aşağıda 15 litre civarında bir su haznemiz var. Burada su kaynıyor. Buraya da bitkimizin çiçekli kısmını koyuyoruz. Kaynadıkça buharı çıkıyor. Buradan da soğuk su geldiğinde o buhar sıvıya dönüşüyor ve bu haznenin içinde de yağı ve suyu ayrışıyor. Biz de oradan ayırıp alıyoruz.
0: Sumak var.
1: Evet, dereotu, patlıcan, bamya, kavun, kabak, çeşidimiz çok fazla. Acur var.
0: İnanılmaz güzel. Hatta topak kabak çekirdeği bile var efendim. Pursaklar Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen adeta yaşam merkezinin ta kendisi olan endemik vadiyi gezmeye tüm hızımızla devam ediyoruz.

0: Gerçekten endemik vadiye girdiğinizde adeta koku şöleni gibi burası. Evet. Bunlar ne?
1: Bunun ismi lavantin.
0: Lavantin.
1: Evet, evet. Dağlarda çok fazla oluyor. Çiftçilerimiz, köylerimiz çok iyi bilirler bu bitkiyi. Hayvanlar da çok sever ayrıca.
0: Ve bunu alıp biz böylece kendi bahçemize dikebiliyoruz
1: değil mi?
0: Tabii ki
1: dikebilirsiniz. Tabii ki. Biberiyenin yağını da çıkartıyoruz burada. Ağrı kesici özelliği var. Eklemlerinize sürdüğünüzde özellikle romatizmal hastalıklarda ağrılarınızı gideriyor. Burada 20 civarında tıbbi aromatik bitkimiz var.

0: Burası muhteşem bir yer. Herkes bizim gibi gelip böyle saatlerce kalıyor değil mi?
1: Saatlerce kalıyor. Sabah gelip akşam biz kapatana kadar oturan var.
0: Bunların hepsini siz mi yetiştiriyorsunuz?
1: Evet, ben ve ekibim.
0: Peki nedir bunlar?

0: çiçeğimizin adı Kanna. Endemik vadinin en beğenilen bitkilerinden bir tanesi tabii ki. Çiçeği çok uzun dayanıyor ve görseli muhteşem
1: Peki
0: zaten.
1: Peki bunlar balkon çiçeği mi, ev çiçeği mi?
0: İç mekan bunlar.
1: İç mekan olarak kullanılıyor.
0: Evet.
1: Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ve bunları yetiştirirken buraya ziyarete gelenlere bunlara bakım tiyoları, yetiştirme tiyoları da veriyor musunuz?
0: Tabii ki. Soran herkese yardımcı oluyoruz burada.

0: kolay gelsin. Nasılsınız? En güzel yeri siz bulmuşsunuz. Evet. Tam da gölge efendim. Tabii yaz ayları gelince endemik vadi tıklım tıklım dolu. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz.
0: Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Ayşe Topaloğlu ben.
0: Ayşe ablacığım, bugünkü muhabbetin konusu neydi? Bayağı keyiflisiniz burada.
1: Biz hep böyleyiz, sınıfça hep böyleyiz.
0: Kaçta geldiniz sabah?
1: Sabah 9 gibi buradaydık.
0: Hemen erken saatlerde evet, geldiniz. Evet, en güzel aslında. Yeri bulmuşsunuz.
1: Evet.
0: Gölgede. Gölgede.
1: Evet, sağ olsun. Ocağımızı ayarladı burayı. Gölgede oturup
0: neler yapıyorsunuz?
1: Vallahi bizim sınıfımız karma bir sınıf olduğu için herkes istediğini çalışıyor.
0: Ne var şimdi bu masada?
1: Mesela şu anda ben sedef kesme işi yapıyorum. Tel çakıp sedef
0: sandık
1: yapıyorum.
0: Yapıyorsunuz.
1: Evet, bu bir tesbih sandığı, takı kutusu olabilir.
0: Kime yapıyorsunuz?
1: Ben torunuma yapıyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Hediyeleşmeye başladınız.
1: Evet, benden hatıra kalsın.
0: Sürekli farklı kurslara mı geliyorsunuz
1: evet,
0: yoksa?
1: Evet, ben hemen hemen her tür kurslara gitmişimdir. Ben Trabzon işine gittim, Gaziantep işine gittim. Onları İzmir'de öğrendim. Benim eşimin görevinden dolayı biz çok gezdiğimiz için her gittiğim yerde kurslara gitmişimdir.
0: Ve ücretsiz bir kurslar değil mi?
1: Evet, evet. Para vermiyoruz.
0: Peki özellikle ekranları başında bizi izleyen ev hanımlarına neler söylersin?
1: Valla eğer bir meşguliyetleri yoksa, evde torun çocuk falan bir şey bakmıyorlarsa hiç boşuna evde oturup da kapı kapı gün gezmeleri yapmasınlar.
0: Değil mi? Daha sosyal olsunlar, üretsinler.
1: Ben sevmiyorum. Ben sürekli böyle yerlerdeyim. Geliyorum, gidiyorum. Ben haftanın 5 günü kurstayım. Evime sadece 2 gün ayırıyorum.
0: Ve işte sosyal hayatta kadının yeri her zaman çok farklı ki endemik vadi de başka güzel.
1: Evet, burası çok güzel. Çok
0: arada bir geziyor musunuz?
1: Geliyoruz ya. Daha bundan bir iki ay önce buradaydık. Drilles şenliğimiz vardı burada.
0: Onu o etkinlikler de yapılıyor.
1: Tabii burada da o etkinliklerimiz vardı. Onları hep yaptık. Buradan belediye başkanımıza da teşekkür edeyim. Sağ olsun bizi bazen gezmelere de götürüyor.
0: Öyle dışlarına mi? Nerelere gittiniz?
1: Mesela Bursa gezimiz oldu, İstanbul gezimiz oldu. Ben İstanbul'a gitmiştim mesela, Bursa'ya gitmiştim.
0: Daha keyifli oluyor değil
1: çok
0: mi?
1: Çok güzel oluyor. Koca bir büyük otobüs hep bayan doluşup gidip gezileri yapıp geliyoruz. O zaman da cebimizden 1 lira para çıkmıyor. Sağ olsun belediyemiz karşılıyor, başkanımız karşılıyor.
0: Ve işin ucunda başkan hanımlara şunu söylemiş. Siz yeter ki üretin, gerisini düşünmeyin.
1: Evet.
0: Ve işte sayın başkanım, hanımlara şans verdiğinizde görüyorsunuz ki neler yaparlar evet. Neler değil mi? Düşünmek evet. Bile. Gerçekten akla yetmiyor. Emeklerinize, yüreklerinize
1: biz
0: sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Bereketli olsun.
1: Sağ olun.
0: Kolay
1: teşekkür
0: gelsin.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size de kolay gelsin. Sağ olun.

Efendim gerçekten endemik vadi olağanüstü bir yer ve buraya geldiğinizde saatlerinizi geçirebileceğiniz birbirinden farklı yerler var. Tabii çayınızı kahvenizi yudumlarken işte yine Pursakların o hamarat hanımları endemik vadinin içerisinde bu atölyede marifetlerini de sergilemişler. Programımızın baş tacı hanımlar, bakalım Pursaklarda bizlere neler gösterecek? Hemen şöyle geçelim mi? Buyurun.

0: Merhabalar, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Şimdi bakar mısınız efendim şu güzelliğe? Biz sadece yapıyoruz değil, yaptığımızı da kullanıyoruz diyorsunuz.
1: O şekilde geliyoruz kursa.
0: Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Seher Olmuş. Kursaklar Halk Eğitim Merkezi'nde, Hüman Sultan Halk Eğitim Merkezi'nde takı tasarım kursunda kursiyerim.
0: Şimdi burası Kursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim İşbirliği ile evet. Hanımlar burada ücretsiz kurs alıyorlar
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, tamamen ücretsiz.
0: Zaten Kursaklar'ın hanımları da bir İç Anadolu insanı, bir hamaraktır değil mi?
1: Evet.
0: Zaten biliyorsunuz bu işi. Ne kadardır bu kurstasınız?
1: Bir dönemdir buradayım ve yaptığımız ürünlerin hepsi tamamı burada.
0: Şimdi bunu siz mi yaptınız?
1: Evet.
0: Nedir bunun ismi?
1: Bu kareleme tekniğiyle, kum boncuktan kareleme tekniğiyle yapıyoruz.
0: Ama oldukça...
1: Altındakiler sedef.
0: Peki sadece kendin için mi yapıyorsun, satıp para da kazanıyor musun?
1: Satıp da para kazanıyoruz.
0: Ne kadara satıyorsun böyle bir kolyeyi?
1: Bu kolye yaklaşık 1750-2000 civarı.
0: Ama iddia ediyoruz efendim, muadillerini bile bu fiyata alamazsınız. Değil mi? Üretimin gücü bu.
1: Tasarımı yok zaten. Yani biz mesela internetten bir model gördüğümüz zaman onun üzerine katarak yapıyoruz. Aynısını birebir yapmıyoruz.
0: Siz özel tasarımlar evet. yapıyorsunuz ki işte tasarımın mimarları da burada efendim. Bakar mısınız? Bir anlatalım mı? Neler var burada? Buranın favorisi hangisi? Yani işte en pik budur dediğimiz.
1: Hanımlarımız altın sevdiği için daha çok Miyuki altın kaplama olan modelimiz. En çok.
0: Kolyelerin güzelliğine bakar mısınız? Özellikle şimdi yaz ayları da geldi değil mi?
1: Evet,
0: elbiselerin üzerine.
1: Cıvıl cıvıl. Kravatlarımız var.
0: Kravatların güzelliğine bakar mısınız? Sade her şey oluyor mu bunda?
1: Evet. Yani bir takı kutusunun üzerini süslüyoruz. Dediğim gibi çerçeve yapıyoruz.
0: Ve bilekliklere falan şöyle bir göstermek istiyorum. Gerçekten rengarenk, cıvıl cıvıl. Hanımlarımız üretiyor ve hem paranızı kazanıyorsunuz,
1: evet.
0: hem meslek ediniyorsunuz.
1: Hem dostluk, arkadaşlık ediniyoruz. Yani bizim kurslarımızda sadece hani oturalım, iş yapalım değil. Hem dostluk kazanıyoruz orada, arkadaşlık kazanıyoruz. Ayrıca dediğimiz gibi yapıyoruz, satıyoruz, takıyoruz.
0: Şimdi efendim,
1: eğleniyoruz.
0: Kursakların, hanımların şöyle bir avantajı var. Burası endemik vadinin içerisinde. Buranın atmosferi de çok farklı.
1: Evet.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
2: İsmim Selma Hastürk. Kursaklar Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışıyorum.
0: Kaç öğrenciniz var?
2: 40-50'ye yakın. İki farklı kursta çalışıyorum. Öğrenci sayılarımız değişiyor, o yüzden haftanın her günü aynı yerde çalışmıyoruz. Belediyenin farklı mekanlarında Halk Eğitim Merkezi bizim için kurslar açıyor. Biz birkaç yerde görev yaptığımız için öğrenci sayımız da artıyor.
0: Şu sergiyi bir gezelim hocam sizinle. Gezelim.
2: Burası hemen... Metruşat kursumuza ait işlerin bulunduğu yer. Burada el işlemesi olarak yapılmış olan mutfak takımları var.
0: Her Ankaralı'nın çeyizinde bu olur.
2: Kesinlikle. Ya özellikle Kursaklar'ın hanımları çok çeyiz sever. O yüzden çok sevdikleri için çok da kalabalık, yoğun ilgi gören bir kursumuz Mefruşat kursu. Öne kadar yapılmış, ince düşünülmüş, ayrıntılı bir çalışma.
0: Artık bebeklerimiz daha sağlıklı, daha güvenilir oyuncaklarla oynasınlar evet. dedi mi tüm bunlar?
2: Amigurumiler çocuklarımızın zevkine göre tasarlanmış. Bazıları kendi çocuğunun fiziki simasına göre de bebekler örebiliyor. Bu şekilde tasarlanmış. Hem bunlar daha sağlıklı, makinede yıkanabiliyor, temizliği kolay sağlanabiliyor. Bu yakma kursuna ait, şu mesela zif kazımı, mozaik, her birinde farklı bir kursun işi var.
0: Yani sadece gördüğümüz bu sergi aslında 5 farklı kurs demek.
2: Evet, 5 farklı bir kurs demek. 5 ya da 6 farklı kurs anlamına geliyor. Yine sedef katma, biz yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Ne kadar güzel.
2: Ama ben güncel tasarımlar da sevdiğim için mesela sedef katmaya modern yaklaşımlar, modern tasarımlar eklemeye çalışıyorum. Eski babasından kalma bir asker çantasıydı bu. Biz bunu geri dönüşümde çok kötü bir haldeydi. Üzerine Piri Reis'in haritasını çalıştık. Sonra içini kadifeyle kapladık ve kullanılabilir bir hale getirdik. Mesela epoksi kursumuz da var aslında. Mesela şu an burada ürün sergilememişiz. Ama eğitim yönünde de İngilizce kursları var, çocuk gelişim kursu
0: akademik
2: var.
0: Alanlarda
2: akademik
0: da var.
2: Akademik alanda da kurslar var.
0: Ekranları başında bizi izleyen hanımlarımıza neler söylersiniz?
2: Ben evde zamanlarını boş geçirmemelerini tavsiye ederim. Her zaman için halk eğitim kurslarından faydalansınlar. Belediyenizin onlara sağladığı imkanlardan faydalansınlar. Evlerinde zamanlarını boş geçirmesinler, buraya gelsinler. Hem işe öğrensinler hem arkadaşlık edinsinler.
0: Üstelik
2: hem de bütçelerine katkıda bulunsunlar.
0: Efendim, üstelik hepsi ücretsiz.

0: Ankaralı olup da gözlemesiz, çöreksiz, böreksiz olunmaz efendim, doğru mu?
1: Evet, hamur işi ağırlıklıyız.
0: Hamur işi, hamur işi bizden sorulur. Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkürler.
0: Sizi nasılsınız? Tanıyabilir miyim?
1: Ben Sema Akbaş, Kursaklarlıyım. Hüman Sultan'da öğrenciyim. Ayrıyetten bu kültür işlerinde yardım ediyorum.
0: Şimdi Sema abla, Kursaklı mısın, Ankaralı mısın?
1: Kursakların yerlisiyim, Ankaralıyım.
0: Ankaralısın, Ankaralıyım. Değil mi? Şimdi Kursaklar denilince aslında Ankara'nın kendisi burası.
1: Evet.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Bu, biz kadimelek deriz, madımak.
0: Kadimelek.
1: Kadimelek.
0: Kadimelek ot mu?
1: Ot, madımak otu. Bu şekli de sadece Pursaklar ilçesinde yaparlar.
0: Şimdi börek mi, çörek mi, katmer mi, ne bu Sema abla, bir anlat.
1: Biz buna saç pidesi diyoruz.
0: Saç pidesi.
1: Pidesi diyoruz. Pide olarak geçiyor. Katmer hamurundan, gözleme deriz biz ona da. Katmer hamurundan yapıyoruz. Bu şekli de dediğim gibi sadece Pursaklar merkezde yaparlar.
0: Saç da olacak.
1: Saç da olacak.
0: İçinde madımak olacak efendim. Ve bir şey daha var ki... Bu ne abla?
1: Bu da tavşan ayağı.
0: Tavşan ayağı, gerçek tavşan ayağı bu.
1: Gerçek tavşan ayağı.
0: Hiç böyle bir börek yememiştim. İşte tavşan ayağı, bu tavşan ayağını nereden buldunuz?
1: Satılıyor çoğukta.
0: Öyle mi? Hani Pursaklar'da bu da var.
1: Var.
0: Bu bir gelenek efendim. Buraya var, özgü gelenek. Değil. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Madımaklar hazır efendim. Şöyle evet. Bir madımağın içini bir gösterelim mi? Ne var bunun içinde?
2: Bunun içinde yumurta, tuz, pul biber, sıvı yağ.
0: Aslında madımak çiğ çiğ bile yenir.
2: Evet.
0: Değil
2: çiğ
0: mi?
2: De yenir.
0: Sizi evet. Tanıyabilir miyim?
2: Ben Zehra. Zehra Tanrıkulu. Böyle hanım arkadaşlarla beraber... Bu işi yapıyoruz.
0: Aslında evde çocuklara, beye her zaman yapıyorsunuz değil mi?
2: Evet, her zaman yaptığımız şeyler zaten.
0: En çok madımaklısı mı gidiyor?
2: Madımaklısı gider, evet.
0: Hamurumuzun açması da mı farklı?
2: Evet, önce yağlıyoruz. Bu şekilde yağlıyoruz, biraz bekletiyoruz. Yağ içinde donuyor. Sonra tekrar açıp böyle dörde kesiyoruz. İç malzemesini koyup bu şekilde katlayıp böyle...
0: Çok farklı, katmer gibi değil mi?
2: Evet, katmer gibi. İçi yağlı olduğu için de daha lezzetli oluyor. Bu şekilde böyle açıyoruz. Aradığı yapıyoruz böyle. Gelenlere de ikramımız oluyor. Yiyorlar.
0: Efendim kurutmayalım. Hava çok sıcak.
2: Evet.
0: Ben sabırsızlanıyorum. Hele ki madımağı gördükçe nasıl bir lezzet çıkacak? Çok merak ediyorum. Kolay gelsin
2: teşekkür
0: diyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Hemen şurayı da göstereceğim size. Açma işi size mi düştü?
2: Evet.
0: Şimdi ben sondan geldim efendim. Burası en başı.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet, aslında paylaşıyoruz yani hangisi dek düşerse.
0: Bu da peynirlisi. Acı biberli, peynirli, madımaklı. Ne ararsanız var böreklerden. Kolay gelsin sizlere. Pişti mi madımağımız?
2: Pişti.
0: Böreğimiz.
2: Pişti.
0: Şimdi tadına bakma vakti. Önce en güzeli ocak başında yenir.
1: Aynen öyle, sıcak sıcak.
0: Sıcacık, çıtır çıtır. Taptaze ocaktan yeni çıktı. Madımaklı börek. Pursaklar böreği.

0: Efendim sizi öyle bir yere getirdim ki Pursaklar Belediye Başkanı can dostlarımız da unutmamışlar. Burası Evcil Hayvanlar Parkı ve yine evcil hayvanların rehabilite merkezi. Aslında muhteşem bir alandayız, değil mi?
1: Ya oldukça iyi olduğunu düşünüyoruz bizim
0: Sizi
1: iş
0: tanıyabilir
1: ofislerine göre.
0: miyim?
1: Veteriner hekim İsa ben. Pursaklar Belediyesi'nin veteriner hekimiyim. Yaklaşık 5 yıldır burada çalışıyorum. Bu parkta yaklaşık olarak 5 yıldır hizmet vermekte.
0: Şimdi İsa Bey, neler oluyor bu parkta? Birbirinden farklı birçok evcil hayvanı gördüm ben. İlk defa gördüğüm hayvanlar da oldu. Nasıl bir yer burası?
1: Doğrudur. Şöyle, bu park iki amaca hizmet ediyor. Bir tanesi Evcil Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi başlığı altında. Evcil kedi, köpek, kuş vesaire ve benzeri birçok hayvanın tedavisi gerçekleştiriliyor. Basit ayaktan tedaviler, bazı operasyonlar vesaire iyileşene kadar nekaat döneminde bakımları üstleniliyor. Bunun dışında da bu parkta aslında siz gezerken şahitlik ettiğiniz farklı kanatlı grupları var, farklı kanatlı
0: Evet.
1: türleri. Bu parkın içerisinde

0: İçinde bir de kuluçkahanemiz var, üretimhanemiz. Bu kanatlı gruplarını üreterek diğer parklara nakillerini, oralarda da sergilenmelerini gerçekleştiriyoruz. Genellikle okul ziyaretleri falan oluyor. Genç arkadaşlarımız merak ettikleri birçok konuda soru sorabiliyorlar. Biz de onlara bilgilendirme yapıyoruz.
1: Sokaklardaki canlı dostlarımıza özellikle havaların ısınmasıyla yem ve su bırakmayı unutmayalım diyoruz. Ve onlarla ilgili ihbarları direkt belediyeye yaptıklarında buraya geliyorlar değil mi?
0: Yaralı, yardıma ihtiyacı olan, hasta, kedi, köpek, her türlü canlı aslında. İhbara bizim ekip arkadaşlarımız yönlendiriliyor. Konumdaki yere ulaştıklarında hayvanı teslim alarak buraya nakilini gerçekleştiriyorlar. Burada biz klinik muayenesini, genel değerlendirmesini vesaire yaptıktan sonra tedavisi burada tamamlanabilir, çok olgu oluyor. Burada tamamlıyoruz. Tamamen iyileştikten sonra da alındıkları noktalara geri bırakılıyorlar.
1: Tanıştıracak mısınız bizi? Çok farklı bir ırk herhalde bu horoz.
0: Şöyle, burada sıradan ya da işte karma melez ırklar yok. Spesifik gruplar var, spesifik canlılar var. Bu Brahma, kümes hayvanlarıyla ilgilenen, özellikle kümes hayvanlarına hobi olarak bakan birçok arkadaşımız tanıyordur zaten, bu ırkı biliyordur. Biraz boyutlarıyla meşhur. Çünkü bizim yerel tavuklardan, horozlardan hemen hemen hepsinden çok daha büyük boyutlara sahip. Kilo olarak, vücut kondisyonu olarak.
1: Kaç tür kanatlı hayvan görüyoruz ya da en çok bize şaşıracağımız, ilk defa göreceğimiz hayvanlar da var mı?
0: Şöyle, 24 farklı tür var ama birçok vatandaşımızın ilk defa göreceği türler genellikle sürüngen gruplarıdır diye tahmin ediyorum. Ben de küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Havalar oldukça ısınmakta, sokakta yalnız yaşayan sokak canlıları için bu her şey olabilir. Kedi, köpek, kuş, hepsi için küçük bir yiyecek ve biraz su iyi olur muhtemelen.
1: Diliyoruz ki efendim bu tarz projeler tüm ilçelerimizde, şehirlerimizde yaygınlaşsın. Sayın Belediye Başkanı'na da gerçekten tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.

0: Bursaklar Belediyesi öncülüğünde o hamarat hanımlarımız Ankara'nın tüm ilçeleriyle yarışmışlar gastronomide. Ve ilk üçe üç tane lezzetleriyle girmişler. Dedik ya, Ankara'nın ta kendisi burası ve Ankara sofrası da Bursaklardan sorulur.
1: Evet, Bursaklardan sorulur.
0: Şimdi ablam, Ankara'da yemek dediğimde hangi yemeksiz bir Ankara yemek sofrası olmaz?
1: Yoğurt çorbası, kavurma pilav, baklava veyahut da höşmerim, tridimiz çok güzeldir.
0: Bunlar yoksa orası Ankara sofrası olmaz.
1: Olmaz.
0: Peki şimdi bize neler hazırladınız? Tüm Ankara'daki ilçeler yarışmaya girdiniz.
1: Evet.
0: En güzel Ankara'nın yemeklerini kimler yapacak? Ve Bursak Hanımlar dedi ki efendim konu Ankara'ysa bizden sorulur.
1: Bizden sorulur dedik, yaptık.
0: Hangi ödülleri aldınız? Hangi yemekler aldı?
1: Kadim Elekli pidemizden, hamur işinden aldık. Kavurma pilavda tekrar birinci olduk.
0: İşte şu pilav değil mi?
1: Peki baklavada da birinci olduk.
0: Üç alanda da Bursak Hanımları Ankara lezzetlerini o geleneksel tatlarıyla şampiyonlukla kapattılar.
1: Evet.
0: İşte Ankara'yı görmek istiyorsanız, tanımak istiyorsanız, lezzetleri neler acaba diyorsanız Bursaklara geleceksiniz. Olmazsa olmaz nelerimiz var? Şöyle.
1: Bu bizim yazma çöreğimiz. Dört pazıdan oluşur.
0: Başka nelerimiz var?
1: Ay çöreğimiz, ay böreğimiz.
0: İçinde ne var?
1: Kıyma. Kıyma, soğan, maydanoz.
0: Altın günlerinde falan da baş köşede bu
1: baş
0: var.
1: Baş köşede. İkisi. Bunlar, kol böreğimiz.
0: Kol böreği.
1: O da kıymalı.
0: El açma değil mi?
1: El açması.
0: O kadar o güzel gözüküyor ki. Bunlar?
1: Buna mayalı kete deriz.
0: Mayalı kete. Bayağı dayanır mı bu?
1: Dayanır.
0: Bayağı dolaba at, bir yıl yer.
1: Yenir. Durur. Bu daha çok dayanır. Bu da mayasız kete. Sadece o yağ, süt, az bir şey süt, yağ ile yoğrulur.
0: Bunda ne var?
1: Bunda süt, yoğurt,
0: yumurta. Bu daha mı tatlımsı?
1: Yok yok, ikisi de aynı. Bunda maya var, bunda maya yok. Bunda
0: birisi mayalı, birisi mayasız. Şimdi evet. Ankara'nın bağlarında toplanan yapraklar da olunca efendim işte sarmasız, dolmasız bir sofra olmaz.
1: Evet.
0: Taze yaprak mı bunlar?
1: Taze yaprak, salamuraydı.
0: Kendi bahçelerinizden dolmaları kuruttunuz. Evet. Maraş'a var. Falan gitmiyorsunuz dolma mı?
1: Kendim.
0: Onlar buraya geliyorlar, alıyorlar. Değil mi?
1: Evet. Kendi yapraklarımız. Halep, biz Halep deriz.
0: Halep.
1: Patlıcan dolması, Halep dolması deriz biz burada.
0: Sarmaların içinde ne var? Bu acılıdır herhalde.
1: Acılı. Ya çok atmayız biz. Fazla acı yapmayız. Bunlar etsizdir.

0: Bunlar etle kıymalı.
1: Bayramlarda falan da ne güzel giderdi. Olmaz, sarmalar olmaz. Falan. İşte efendim o çocukluğumun lezzeti. Gerçekten birçok yerde helva yiyebilirsiniz ama bu geleneksel ev yapımı helvanın tadını bilen başka helva yemez. Bu olmazsa olmaz.
0: Bu işte dediğiniz gibi cenazelerde genellikle yapılır. Un helvası ya, un, süt.
1: Biz de güzel günlerde yiyelim be abla. Değil mi? Cenaze falan beklemeyelim.
0: Aynen öyle.
1: Çok güzel ve doyurucu. Efendim, Marka Şehirler program izleyenlerimize bu hafta hediyelerimiz Ankara'nın değişen ve gelişen yüzü. Pursaklar ilçesinden Pursaklar Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Çetin öncülüğünde gelecek. Sayın Başkanım, çam sakızı, çoban armağanı, yerli üretimde farkındalığı arttırmak adına ekranları başında bizi izleyenlere bu hafta neler yollayalım?
2: Evet, yerli üretim dediğiniz için biz onlara bal yollayalım.
1: Bal da var değil mi Pursaklar'ın?
2: Evet, çok güzel bir alanda bir bal ormanı yaptık. Orada bal üretimi yapıyoruz. Biz 30 tane izleyicimize bal ikram edelim. Beraberinde bir yine bize özgü bir kolonyamız var, onu gönderelim. Ve burada çok özel tohumlarımız var. Bu tohumlarla...
1: Ata tohumları.
2: Ata tohumları ve dünya tohumları diyelim. Farklı tohumlarımızdan da hediye edelim. Şeyimiz olsun.
1: Güzel bir paket
2: bal
1: yapalım.
2: Bal diyelim, ağzımız tatlansın. Şu şekilde her yıl hasatımızı bu hale getiriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere, ilçeyi tanımak isteyenlere de bu ballardan ikram ediyoruz.
1: Efendim, daha ne olsun diyorum. Bu muhteşem yöresel ve ata tohumlarıyla elde edilen ürünlerden oluşan paketimiz tam 30 şanslı izleyicimize göndereceğiz. Ve bunun için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz Instagram sayfamızdaki paylaştığımız son postun altına yorumlarınızı yapabilir. Bu hediyelerimizi kazananlardan biri de siz olabilirsiniz. Tabii bu arada YouTube adresimizi de takip etmeyi unutmayın diyoruz. Herkese bol şanslar. Bu ne baklavası?
0: Gazete baklavası diyoruz biz. Cevizli, iki pazıda. Rulo şeklinde yaparız. Büzeriz, oklacı sarıp. Büzeriz, tekrar açarız. Biraz kuruturuz. Ondan sonra içine cevizini koyup tekrar sararız.
1: Bayramlarda falan değil mi?
0: Olmazsa olmaz.
1: Yemeğin yanında yatın. İşte şampiyon baklavamız efendim. Yine şampiyon. O işte pilav ve
0: kavurmamız.
1: Kavurma da saatlerce kaynar değil mi? Kazanlarda.
0: Yavaş yavaş kısık ateşte. Sakin sakin pişecek.
1: Büyükbaşı olacak.
0: Büyükbaşı. Biz de kuzu çok da kullanmayız.
1: Ablacığım, bu ne böyle?
0: Bu peynirli hamur deriz biz.
1: Peynirli hamur?
0: Evet.
1: Yine Ankara, İç Anadolu'ya özgü.
0: İç Anadolu'ya özgü. Erişte, peynir, kuru soğan, üzerine maydanoz, üzerine yağ yakıyoruz.
1: Bu ara öğünlerde de güzel gider değil mi? Beş çö beş.
0: Tek.
1: Tek gider tek başına.
0: Peki tek başına
1: burada,
0: doyurucu.
1: Doyurucu. Burada ne var?
0: Orada tirit.
1: Ha, tirit. Tiridine bandım. Bedava mı sandın? Para verip aldım diyorlar efendim. Ne var içinde?
0: Bunun içinde et. Eti 1,5 saat düdüklüde haşlarız iyice. Sonra bu yağlı kısımları ayırtlarız, dideriz etleri. Patlıcan, biber, domates, sarımsak, bol sarımsak. Kavururuz, sonra etin suyunu süzer koyarız.
1: Ve içine. Tam sıfır atık.
0: Sıfır atık.
1: Evdeki özellikle bayat ekmekleri kullanırken.
0: Bayat ekmekleri. Bir de bizim köy somunumuz vardır. Somun ekmeğiyle yaparız.
1: Köy somunu?
0: Evet.
1: Ankara'nın somunu da var.
0: Ankara'nın somun ekmeği. Burada kadı melek cacığımız var.
1: Ha, kadı melek cacığımız var efendim. İşte bunun böreği de oluyor ama özellikle madımak mevsiminde.
0: Bu sarımsaklı yoğurtla üstüne.
1: Of of of. Ve bu her yemek. Evde madımak mevsimi başlamasıyla madımak yemekleri bir pişer değil mi?
0: Evet.
1: Bir pişer. Bunlarda ne var?
0: Bu soğuk çorbamız.
1: Soğuk çorba tam da şimdi yaz aylarında. Bol naneli.
0: Buğday.
1: Buğdaylı, nohutlu.
0: Fasulye.
1: Of of. Gerçekten yazın tek başına bile doyurucu, inanılmaz bir lezzet. Bu nedir ablacığım?
0: Yoğurt çorbamız. O da sadece yarma, buğday, aşurelik buğday, yoğurt.
1: Yine soğuk içilir.
0: Soğuk da içilir, o sıcak da içilir. Da kıkırdaklı çorbamız.
1: Şöyle, içinde ne var bunun?
0: Yeşil mercimek. Bu hamurun hamur halini atıyoruz, kısarttığımız hamurun.
1: Aslında mantı değil mi? İç Anadolu'nda bilinen kesme mantı.
0: Çorbada kesme.

0: Kesme mantı. Çorba tarzında olur. O da pıt pıt pilavı deriz biz.
1: Pıt pıt pilava.
0: Evet.
1: Efendim ben ilk defa duyuyorum.
0: Kuru soğan, biber, domates
1: de var herhalde.
0: Salça, ısırlık bulgur. Sakala sünen, o da yeşil mercimek.
1: Of of of.
0: O kestiğimiz erişte hamurundan katıyoruz içine. Üzerine naneli, toz biberli yağ yapıyoruz.
1: Ve yine burada höşmerim mi yapılıyor? Ben Ankara'nın höşmerimi olduğunu ilk defa duydum.
0: Yok, yapılır bizde. Bu çok yapılır. Sevilen bir tatlı.
1: Tatlı değil mi bu?
0: Tatlı.
1: Peki ne var malzemelerde?
0: Hamurunda süt.
1: Önce bir hamur yapılıyor.
0: Önce bir hamur karıyoruz. Şöyle şu şekilde bir hamur karıyoruz.
1: Hemen şöyle hamurunu da göstereyim tamam. Efendim. Höşmerinin hamurlu yapılıyor. Bu nasıl bir hamur? Ne var içinde?
0: Bunu sütü kaynatıyoruz. Tereyağı atıyoruz. Bir miktar tuz atıyoruz. Kaynadıktan sonra unu katıp biraz pişiriyoruz. Ondan sonra tekrar ayrı bir tavaya tereyağı alıp öyle kızartıyoruz. Ve ters çeviriyoruz bunu.
1: Peki bayağı kızaracak mı?
0: Bayağı kızaracak.
1: Ondan sonra
0: üzerine efendim toz şeker döküp yiyeceğiz.
1: Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun.
1: Ellerinize, emeklerinize, yüreklerinize sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz. Efendim, ayağınıza sağlık.
1: Ankara'nın sofrası zaten zengin. İnsanların samimiyeti, sıcaklığı, güler yüzüyle birlikte lezzetine doyum olmuyor. Tabii biz bu lezzetlerin tadına varacağız ve bu vesileyle ekranları başında bizi izleyenleri Ankara Havalimanı'nın yanı başında bulunan Pursaklara bekliyoruz.
0: Bekliyoruz.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz. Tekrardan ayağınıza sağlık.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe. La la la. Hava tam portakal. Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakallı al.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.

0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Kazancım net, sigortam net.
3: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar... Gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: İlk kez aksesli olanlar kazanıyor.
2: Yeğenim ne istiyor başka?
3: Gitar.
2: He. Bir küçüğü var mı acaba?
3: Ukulele.
1: Ufak ufak başlar.
3: Gitar.
1: Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
4: Sen de aksesli ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
5: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
7: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Bu salı binde Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 169 lira. Fairy Sıvı Sabun 99 lira. Bim, bim,
11: bim, benim, bim, bim. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla 2 Temmuz Perşembe 23.30'da Beyaz TV'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler, very delicious dedik.
7: Ferahlatma hizmeti de ayağınıza getirdik.
6: Şimdi ferahlamak deyince... Dimes Cool Lime Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Engin Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus doldun?
11: Bonus kıllı.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
11: Nerede ne harcıyor bilim de dedin. Seni dinledik bonus kıllı oldum.
10: Yıkıldım şu an.
11: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
12: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
13: Koçakla festival.

0: Efendim, kültürün, sanatın ve doğanın şehri olan Pursaklar'da şimdi de Pursaklar Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Çetin'le birlikteyiz. Sayın Başkan, burası nasıl bir yer olmuş böyle?
1: Evet, burası Ankara kültürünü yaşattığımız ve gösterdiğimiz bir alan haline getirdik burayı. Endemik bitkiler ve hayvanlarla çeşitlendirdiğimiz bir yer. Bu çok ciddi bir ihtiyaçtı. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz bu alana çok ilgi gösteriyor. Burada tamamen doğayla buluşabildikleri, dokunabildikleri açık alan bir laboratuvar haline dönüştürdük burayı. Yukarıda iki tane de sınıf oluşturduk. Tabiat bilgisi dersleri, tezlerini burada görerek, dokunarak, deney yaparak yaşıyorlar.
0: Ankara'nın dört tane büyük coğrafi işaretli, dört beyazı diyoruz değil mi?
1: Evet, Ankara'nın dört beyazı. Onları yukarıda sergiliyoruz, üretimini yapıyoruz ve tanıtımını yapıyoruz. Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara kedisi ve Ankara güvercini. Ankara keçisi nispeten biraz daha tanınıyor, biliniyor. Fakat tavşan ve kedi çok da böyle bilinen bir şey değildi. Onları görünür hale getirdik. Biz her yıl Ankara Kedisi Güzellik Yarışması yaparak da bunun farkındalığını oluşturuyoruz. Bu alandan hariç de yine bir Ankara Kedisi yaşatma, üretme ve tanıtma merkezi de açtık. Yıllardır çok ciddi çaba sarf ediyoruz biz bu işe. Önemsiyoruz.
0: Ayasofya Camii'nin ilk açıldığında yine orada ekranlara yansıyan o güzel beyaz kedi,
1: evet,
0: buradan, Pursaklar'dan Ayasofya'ya, evet, gönderildi değil mi? Sizlerin kedisi aslında.
1: Evet evet, Pursaklarımızın kedisi. Ayasofya'nın açıldığı vakit oraya yollamıştık. Çok da Türkiye'de gündem olmuştu bu. Beyaz, uzun tüylü ve böyle sosyal, öğrenebilen bir kedi. Ankara kedisi.
0: Peki Sayın Başkan, burası ne kadarlık bir alan?

Ya buranın ucundan ucu yaklaşık 2,5 kilometre. Alt tarafta bisiklet yolu ve yürüyüş yolu da yaptık. Hemen bitiminde de bir orman köyü yaptık. O orman köyde de tamamen ahşap kullandık. Yine böyle anaokulu seviyesindeki çocuklar için böcek otelleri, ötücü ve renkli kuşları tanıttığımız alanlar, tohum bahçemiz var. Biz bu tohumları alıyoruz ve heveslileriyle, buna ilgi duyanlarla paylaşıyoruz.

0: Endemik Vadinin yeni üyesi. Annesiyle
1: Evet.
0: ilk günü.
1: Yani böyle yeni bebeklerimiz doğduğu vakit gerçekten çok heyecanlanıyorum. Çok da mutlu oluyorum. Bizim buradan hariç bir de kuluçka alanımız var. Renkli ötücü kuşları da çoğalttığımız, ürettiğimiz. Orada beni çok heyecanlandırıyor. Bitkiler üzerine, çiçekler üzerine de çok çalışıyoruz. 8 tane seramız var. Açık alan bahçemiz var. Oralar da bizim için birer eğitim alanı. Yani bugün artık çocuklar işte elma nerede yetişiyor, karpuz nasıl oluyor vesaire. Ya bunları bile bilemiyorlar. Yani hani ağaçta mı, sebze mi, meyve mi, bunları bilemiyorlar. Bu çeşitliliği gösteriyoruz.
0: Ve doğal bitki çaylarıyla karşılıyorsunuz misafirleri.
1: Ha, o ayrı, o yukarıda kafeterya kısmında.
0: Tabii.
1: Bitki çayları da ikram ediyoruz. Burayı gezmek isteyenler biraz spor yaptıktan sonra çaylarını da ücretsiz içebiliyorlar burada. Yani şimdi şurada gördüğünüz her bir alan bu bitkilerin neye iyi geldiği, nasıl tüketildiği, üretim koşulları, bunlar anlatılıyor. Kısmen tıbbi aromatik bitkiler işinde de varız ama daha çok endemik türler üzerine çalışıyoruz.

0: bu kadar hızlı gelişen, değişen fırsatlara baktığımızda aslında doğasının da bir o kadar korunup üzerine ilavelerle yeni bir şehirleşme mantığının olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Böyle tek tek belediye çalışmalarını anlatmam çok mümkün değil bir alanda ama yaklaşık 130 dönüm üzerine kocaman bir göl yaptık. 2,5 metre derinliğine ulaştırdık ve etrafını da tamamen boylu ağaçlarla yeşil sosyal bir alan haline getirdik.
0: Yeni bir yer mi orası?
1: Evet, daha inşaatı devam ediyor. Şimdi o bölgenin de geliştiğinin çok farkındayız biz. İnsanlar oturduğu vakit sosyal alanları da arzuluyorlar, istiyorlar. Biz de onun için çalışıyoruz.
0: Birbirinden renkli, cümbüş adeta.
1: Evet, çok renkli bir görüntü oldu değil mi?
0: Üretilirken bunlar nereye veriliyor Sayın Başkan? Bursa Fırsatlar Halkı'na mı?
1: Biz şöyle, üretim fazlamızı ilgililerle de paylaşıyoruz.
0: Aslında fırsatlar her alanda gelişip ve büyüyor diyebilir miyiz başkan?
1: Ya öyle, nüfusu artıyor, inşaat alanları, emlak değerleri artıyor, eğitimde çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Yani fırsatlarda Ankara'nın en iyi 3. lisesi fırsatlarda. Şimdi bunlar çok kıymetli. Genel anlamda sağlıkta, sporda, sanatta fırsatlar hızla büyüyor. Bugün sadece kulüp bünyemde, Kursaklar Belediye Spor'da 3500'e aşkın lisanslı sporcum var farklı branşlarda. Yine bugün Ankara'nın en büyük devlet tiyatro sahnesi, koltuk kapasitesi itibariyle Kursaklar Belediye'mize ait. Her ay 3 tane farklı oyun, yaklaşık 6 tane gösterim oluyor. Yani sadece tiyatro kulübü kurdum, 150'ye yakın tiyatrocu yetiştirdim. Bu yetiştirdiğim çocuklar her Ağustos ayında Fırsatlar Tiyatro günlerini yapıyorlar. Bu yılda 11 tane farklı oyun çıkaracaklar ve salonlar kapalı gişe oynuyor. Bu bile bir tez konusu.
0: Kadınlarımızın meslek edinmesi adına açılan ücretsiz kurslarınız da var.
1: Tabii, öyle çokça kursumuz var. Müstakil binalarımız var 5-6 tane. Orada bu kadınlar çok ciddi şeyler, eğitimler alıyorlar. Bir yıl sonu sergisi yapıyorlar. Gezmeye, bakmaya doyamıyorsun. Biz yaz boyu bütün ev hanımlarını 6 tane şehire kültür gezilerine götürüyoruz. Yaklaşık 15 bin kişiyi

0: siz başka şehirlerde geziye gönderiyorsunuz. Bu operasyonlar zor işler ama yapıyoruz. Bütün mahallelerde yaz tatili boyunca çocukları için lunapark düzeyinde eğlence alanları kuruyoruz. Tamamen ücretsiz. Çocuklar bir nebze sporla ilgilensinler, yeteneklerini de biz görelim, keşfedelim diye 11 ayrı noktada spor etkinlikleri de yapıyoruz. Hani konserler vesaire böyle günübirlik işlerin
1: Yazın da dolu
0: ötesinde
1: dolu.
0: yazın.

0: Evet, izleyicilerimiz muhtemelen kokusunu alamıyor ama
1: biz
0: bu başka bir lezzet.
1: Ay.
0: Gerçekten başka bir lezzet. Tüm dünyada işte pizzaydı, makarnaydı, kocaman kocaman ülkeler çok daha zayıf yemeklerin peşine gezerken Ankara Pursaklar'da bu kadar lezzetli madımak gözlemesini
1: madımak
0: birlikte yiyoruz.
1: Efsane.
0: Biliyorsunuz malum dünyada ciddi bir israf sorunu var. Biz bu israf sorununu engellemek üzere yarışmalar yapıyoruz. Bayat ekmekten taze lezzetler diye. Hem yarışmanın bir ürünü hem de ödül almış. Bayat ekmekten yapılmış tatlılar, yemekler, tuzlular hepsi var.
1: Eminim şimdiden biz duyuralım. Sezonu kaçırmayın hanımefendiler.
0: Sonbaharda.
1: Sonbaharda.
0: Evet.
1: Bayat ekmekten taze lezzetler yarışmasının ödülü bu yıl daha da büyük herhalde.
0: İnşallah biz bunu şey yapıyoruz, gerçekten önemsiyoruz. Yani israf edilmemesi konusunda biraz hassasiyetimiz fazla.
1: Şu an ekranları başında bizi izleyenlerimizi bu vesileyle efendim Pursaklar'a davet ediyoruz. Ankara Havalimanı'nın hemen yanı başında merkeze sadece 15 dakikalık bir mesafede olan Pursaklar'a geldiğinizde eminim gitmek istemeyeceksiniz. Ve çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
0: Ben size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bütün izleyicilerimize de selamlarımızı iletiyoruz.
1: Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun.

Efendim Marka Şehirler programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ve her hafta olduğu gibi bu haftada ekranları başında izleyenlerimizi unutmadık efendim. Bu hafta hediyelerimiz Ankara'nın gelişen ve değişen şehri Pursaklar'dan gelecek. Pursaklar Belediye Başkanımız öncülüğünde muhteşem bir yöresel sepet yollayacağız. Ve bunun için yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz Instagram adresimizdeki paylaştığımız son postun altına yorumlarınızı yapmayı ve YouTube adresimizi de takip etmeyi unutmayın diyoruz. Bizler üreten, gelişen, değişen marka şehirleri karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde, aynı saatinde bir başka marka şehirde buluşuncaya dek. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Komutanım, ceset düştü.
1: Devam et.
0: Komutanım.
1: Devam et, şimdi alamayız.

0: Siz takipte olun. Şurada çay ocağı var, ben oradayım.
1: Usta, çay içilecek zaman mı?
0: İşim var benim abi.

0: Nasılsınız?
1: Haberleriniz iyiyse ben de iyiyim. Nedir Kuzey Irak'ta durumlar?
0: Şamir, Şahmeran, Günter ve Kaşifoğlu bir görüşme yaptılar.
1: Ersoy sonrası için mi yoksa hala Ersoy'dan umutları var mı?
0: Benim öğrendiğim iki taraflı plan yapıyorlar. Hem Türkiye içine dair planları var. Bu hem Ersoylu hem Ersoysuz. Hem de Türkiye dışına. Suriye, Irak ve İranlı Türkiye'yi birlikte kapsayan.
1: İç çatışma çıkaracaklar yani.
0: Görünen o. Güneydoğu'nun devletle bağını tamamen koparmak istiyorlar. Suriye'deki hareketler biraz da bununla alakalı. Kaos ortamı var. Herkes kendi planını yapıyor.
1: Peki İngilizler kimden yana tavır aldı?
0: Şu an Amerikalıların stepnesi gibi duruyorlar. Ama hem Almanlarla hem İsrail'le dirsek temasındalar.
1: Niye Amerikalılar kandili boşaltmıyorlar peki? Senin anlattıklarını onlar da biliyor.
0: Kandildekilerin hesaplarına el koyuyorlar. Ama pozisyonlarını da koruyorlar.
1: Hesap işi bizim tansiyonumuzu düşürmek için. Yoksa Kandil'i tasfiye edecekleri yok.
0: Kandil'deki ordudan Kuzey Irak'taki hükümet de rahatsız. Ama onlar da bir seferde düşman cephesini genişletmek istemiyorlar. Arap coğrafyasındaki hareketlenmeler Kuzey Irak'a da sıçrayabilir.
1: Kandil'dekilerle bizim eski gladyocuların bağını koparmak lazım. İlk etapta Ersoy'la Kaşifoğlu'nun kollarını keselim, sonra diğerlerine bakalım.
0: Hay hay.
1: Kaçak işi nasıl gidiyor?
0: Hem İzzet Ağa'nın hem Yaşar Ağa'nın durumu iyi. Bir sıkıntıları yok.
1: Ben onları yok edersem yerlerine sizin adamlarınız gelebilir mi?
0: Hazırlamak lazım. Nereden baksanız bir seneyi bulur bu hazırlık.
1: Sonbahara kadar hazırlığınızı yapın. Bir sene vaktimiz yok.

0: Hazır mısın adam?
1: Hazırım. Hadi gidelim.
2: Anne, istiyorsan biraz dışarıda gezelim, öyle eve gidelim.
1: Evimi özledim kızım.
3: Hanım gören de diyecek ki bu evde ne var?
0: Neyini özledim, ben yanındayım zaten.
1: Ömrümüz orada geçmiş bey. Nasıl özlemeyeyim?
4: İkiniz taşıyabilecek misiniz? Benim halim malum.
5: Tek bile çıkarım anamı, sen rahat ol.

0: Var mı hanımefendilerin programında bir sıkıntı?
1: Efendim, orada sıkıntı yok. Ama Güneydoğu'da büyük sıkıntı var. Efendim, teröristlerin cesetleri köyden geçirilirken bir tanesi yerlerde sürüklenmiş. Halk galyana gelmiş.
0: Provokasyon mu, kaza mı?
1: Efendim, pek kazaya benzemiyor. Halkın uyarısına rağmen kamyonet uzun süre durmamış.
0: Derhal Genelkurmay Başkanı'nı buraya çağırın. Valiyle irtibata geçin. Duruma müdahale etsin.
1: Baş üstüne efendim.

0: Söyle Alper. Emin misin? Person yerini tespit etmişler.
1: Neredeyse söylesinler, biz gidelim.
0: Alper, bizi bekleyin.
2: Biz burada kalalım. Onlar yapsınlar operasyonu. Neticesini haber versinler.
0: Alper, abiyi duydun.
3: Operasyona başlayın. Tüm birimlere haber verin. Sayın Başbakan'ı da bilgilendirin.

0: Derhal soruşturma başlatıyoruz. Olayda kimin sorumluluğu varsa cezasını çekecek.
1: Bu konunun hassasiyetini defalarca konuştuk. Teröristle mücadele farklı, terörle mücadele farklı.
2: Efendim, Ersoy Ulubey'in yerinin tespit edildiği bilgisi geldi.
1: Sağ ele geçirilecek. Kesin talimatım olduğunu söyleyeyim.
2: Emredersiniz efendim.
0: Ersoy'un arkasında hangi devlet var sizce?
1: Bunu Ersoy'dan bizzat öğreneceğim. Tabii kendisi de biliyorsa.

0: Abdüley, arayın evden çıksınlar, çabuk. Gidelim.
1: Tamam. Efendim, yemi yuttular. Bizim verdiğimiz yere gidiyorlar. Silahı ver.

0: oluyor?
1: Kuruldamayın.
2: Yeah.

Bu tabloyu görünce gözlerim yaşardı. Eşleriniz Türkiye'nin daha büyük devlet olmasına çalışırken, siz de bu devlete uygun milleti yetiştirmek için gece gündüz çalışıyorsunuz. Eşlerinizin size olan bağlılığını biliyorum. Merak ederler şimdi sizi. Arayıp Sayın Başbakan'ı bana verir misiniz?

0: Derhal Jammer'larla telefon konuşmalarını kesin. Dışarıyla irtibatı kalmasın.
1: Anlaşıldı.
0: Bana evin planlarını getir. Ersoy'un nereden geldiğini bulalım. Eve nasıl girilir onu bulalım.
2: Eşim arıyor. Bakalım hanımefendiler ne yapmışlar.
3: Aman bizi karıştırmasınlar organizasyonlarına başbakanım.
2: Alo.
4: Sayın başbakan.
3: Bir saat içinde.
4: Devletin zirvesindeki herkes istifa etmezse
3: eşlerini tek tek öldüreceğim.
2: Alo. Alo.

Oğuz. Burası kalabalık oldu. Bir kişiyi dışarı yollu. Polat Alemdar, Memati, Abdüley buradan gitsinler. Bunlar devlet adabı bilmezler. Bir delilik yapıp hanımefendilerin hayatlarını tehlikeye atarlar.

0: Hükümdar ve ekibi gitsin, yoksa tek tek vurmaya başlayacağım demiş. Ayrıca müdahale olursa hanımefendilerden birini öldüreceğim demiş.
1: Gittiğimizi bildirin. Müdahale olmayacağını da söyleyeyim.
0: Peki efendim.
1: Memati, ortalıkta fazla görünmeden evin detaylarını sor. Var mı başka girişi, bir zayıf noktası?
2: Tamam usta.

0: Çok sıcak oldu burası. Ben sizin kardeşiniz sayılır. Benim yanımda kapalı oturmanıza gerek yok. Başınızı açabilirsiniz.
1: Sizin haddinize mi düşmüş bizim başörtülerimize dil uzatmak?
0: Size iyilik de yaramıyor. Doğru ya. Eşleriniz kefen giymiş. Allı pullu gezecek haliniz yok.
2: Buyurun.
3: Bu nasıl olur beyler?
2: Olan olmuş Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi ne yapacağız?
3: Operasyonu kim yürütüyor?
2: Arkadaşlarımız da orada, Polat Alemdar'da.
3: Ersoy başka bir pazarlık için mi yapıyor bunu? İstifalar konusunda ciddi mi?
4: Teröristle pazarlık edemeyiz Sayın Cumhurbaşkanım. Ersoy ne isterse istesin, istediğini alamayacak.

0: Ah, perişan olmuş zavallıcıklar.
1: Hanım baktı Hikmet.
0: Belli Hikmet'in baktı. Hikmet kendine baksın.
2: Ne var anne? Sulanacak saatte suladık işte.
0: Sulamayla çiçek yetişmez ki oğlum. İki güzel söz söyledin mi?
2: Ben kime güzel bir şey söylemişim ki ota güzel bir şey diyeyim.
3: Aman iyi yaptın. Söyleme kimseye güzel bir şey.
1: Biraz bahçede soluklanmak ister misin ama?
0: Yoruldum be. Biraz uzanmak istiyorum.
4: Hadi bakalım Hüsnü Bey.
5: Validemiz arzu ederse tek başıma çıkarayım.
0: Yok evladım. Hikmet'le birlikte kaldım. Belinize bir şey olmasın. Kızım, teşekkür ederim sana. Allah razı olsun. Gidebilirsin yavrum.
6: Yok efendim. Ben burada refakatçi kalacağım.
0: Yemek yapabiliyor musun?
6: Pek beceremem.
1: Öğretirsin hanım kızımıza.
3: Ben yaparım yemekleri anne.
4: Tabii yaparsın savcı hanım. Gazetelere göre yengemiz sayılırsın.
3: Erhan.
0: Ne olmuş ki gazetelere?
1: Oğlunla evleneceklerini yazmış gazeteler.
0: Kızım, böyle bir şey var da bizden niye saklıyorsunuz?
3: Yok anne öyle bir şey. Oğlununkinin intikamı. Beni mesleğimden de etmek istiyor.
2: Hadi anacığım.

0: Nerede lan bilgisayar?
1: Satmışlar efendim.
0: Kime?
1: Tanımıyorlarmış.
0: Kimin adamı bunlar?
1: Zaza'nın.
0: Bunların bilgisayarı sattığı adamı öğrenin. Sıkın kafalarına gitsin.
2: Abi tamam abi.
3: Abi lütfen.
2: Abi ne olur.
3: Abi lütfen.
2: Ne olur
3: abi. Abi. Abi.
4: Jammer'larla konuşmasını kestir.
5: Medya'ya yansımadan işi bitirmemiz lazım.
4: Nasıl bitireceksin Polat?
5: Ersoy'un girdiği yerden girelim diyor arkadaşlar. Ama Ersoy orayı tuzaklamıştır. Bir yol bulacağız.
6: Ben oraya geliyorum. Beni bekleyin operasyon için. Gerekirse Ersoy'la ben görüşeceğim.
2: Ben de geleceğim.
6: Siz devletin başısınız. Sizi riske atamayız.
7: Sayın Başbakan haklı. Sizinle geliyorum Sayın Başbakan.

0: Sizin gittiğinizi zannediyordum.
1: Beni gitti zannetmeye devam et Ünsal'cığım. Laptopu aradığını duydun. Bulamazsan feller sana zarar verir. Bu sana hediyem olsun.

0: Bu iyiliğinizi neye borçluyum?
1: Sen de benim kadar fellerden haz etmiyorsun. Düşmanımız ortak.
0: Yanlış biliyorsunuz.
1: Felleri benim kadar iyi tanıyorsun. Senden vazgeçtiğini biliyorsun. Bu ülkeyi yönetmene izin vermeyeceğini de anladın.
0: Sizinkiler 28 Şubat'ta kaç yıl iktidarda kaldı ki bana iktidar vaat ediyorsunuz? Hadi felleri size sattım. Karşılığında ne alacağım?
1: Birincisi, ölmemeni garanti ediyorum. İkincisi, Ersoy'un yerine seni getirmeyi vaat ediyorum. Üçüncüsü, Ersoy gibi yeraltına mahkum kalmayacağını, devletin tepesine geçeceğini garanti ediyorum. İnsancığım, feller bu toprakların misafiri. Misafir evine dönecektir. Ama biz ölsek de buraya gömüleceğiz. Karar senin.

0: Kimsenin bir şey bildiği yok. Her evin altından aşağıya bir gidiş var diyorlar. Ama bağlantısı var mı onu bilmiyorlar.
1: Ben baktım. O evin bağlantısı yok diğerleriyle.
2: Usta, benim aklıma gelen tek şey var. Başbakan girdiği an riski alacağız, içeri dalacağız.
3: Ben de onu düşünüyorum da nasıl dalacağız onu bulamıyorum.

0: Nedir vaziyet?
1: Ersoy deli. Delinin ne yapacağını kestirmek çok kolay. İçeriye tek bir müdahale şansımız var. Eğer başarılı olamazsak hanımefendileri kaybederiz.
0: Ben yanına gireceğim. Hanımefendileri bırakması kaydıyla.
1: Mümkün değil, bırakmaz.
0: Başka şansı yok. Öleceksek içeride birlikte öleceğiz. Önce ilk dediğimi söyleyin. Bıraksın hanımları, beni alsın.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
6: Her anın Double Shot Ice Break.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
12: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
13: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
14: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
15: Bu otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
0: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Bu salı binde Haribo orman meyveli aromalı yumuşak şeker 49 lira. New Yorkers çikolata kremalı yumuşak kurabiye 89 lira.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
5: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Burası tam...

0: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
1: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
2: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Üşüdük halkama.
5: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de?
6: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'a

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla 2 Temmuz Perşembe 23.30'da Beyaz TV'de.

0: hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
2: Yeğenim ne istiyor başka?
3: Gitar.
2: He. Bir küçüğü var mı acaba?
3: Ukulele.
4: Ufak ufak başlar.
3: Gitar. Aksesli düşünelim.
1: Harcarken kazanalım.
5: Sen de aksesli ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL. Toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
6: Baksanıza %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira.
10: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
11: Abi ne oluyor ya?
12: Açlık basıyor, bir şey yok.
13: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
14: Çekiyorum.
15: Evet.
16: Harikasınız
17: ya.
16: Nasıl oldu?
17: Bakalım.
15: Hemen.
16: Hadi bakalım.
18: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
19: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
20: Yakıt alacağız, yine yandık.
21: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
22: Kredi

0: ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
3: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
4: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
3: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Fotoğrafımızı çeksene ya.
7: Taşıdık halkama.
8: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de?
9: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz.

0: İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Nedir vaziyet?
1: Ersoy deli. Delinin ne yapacağını kestirmek çok kolay. İçeriye tek bir müdahale şansımız var. Eğer başarılı olamazsak hanımefendileri kaybederiz.
0: Ben yanına gireceğim. Hanımefendileri bırakması kaydıyla.
1: Mümkün değil, bırakmaz.
0: Başka şans yok. Öleceksek içeride birlikte öleceğiz. Önce ilk dediğimi söyleyin. Bıraksın hanımları, beni alsın.
2: Başbakan Ulu Bey ile görüşmek istiyormuş.
3: Başbakan sizinle görüşmek istiyormuş efendim.
4: Buyursun, gelsin.
3: Hanımlara gerek yok. Onları bırakmaya söz versin demiş.
4: Gelsin beyefendi. Rica etsin. Bir düşüneyim. Gerisine bakarız. Belki hanımlar ev sahipliğimden memnun. Gitmek istemeyecekler.
5: Amirim.
0: Riske atmak olmaz mı?
3: Efendim, pazarlık yapmıyor. Gelecekse buyursun diyor.
0: Gidelim.
1: Bir dakika. Siz eve girdiğinizde mahzendeki tim tuzağı patlat. Bir şaşkınlık olacak illaki. O anda ben müdahale edeceğim. Sizden ricam, evin şu tarafında durmayın.
0: Nasıl diyorsan. Siz geride kalın.
6: Usta, ne yapıyoruz?
1: Eve giriyoruz. Önce Mıkır.
6: Bununla mı gireceğiz?
1: Kapıdan giremiyorsak bacadan gireriz. Siz ikiniz, biz girdiğimiz anda kapıdan gireceksiniz. Memati sen kullan, ben gördüğümü indireceğim.

0: istifa mektubunuzu bana değil, Cumhurbaşkanı'na vereceksiniz.
1: Hanımları bırak.
0: Kim istifasını verirse onun eşini bırakırım.

0: Gelin.
1: Bas!
2: Gidin herkesi vurun. Benimle oyun oynamayacaksınız.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Sigara değil, uyku değil, ışık hiç değil, ses değil, yiyecek değil, içecek bir yer değil. Bazen benim tek ihtiyacım nefes almak ve seni sevmek. Bazen tek ihtiyacım
1: sabah saat 4.
0: Nefes almak. Dur. Önüne baksana. Seni sevmek. Bazen tek... Hey! Hey!
2: Delta Team'i kontrol. Delta Team yerinde.
3: En güvenli yer burası.
2: Tamam.
4: Bravo Team'i, tamam.
2: Destek Team'i de olmalı.
3: Evet, onlar yukarıda bekleyecek.
5: Kaynakta yanılmış olabilir.
4: Kaynakta sorun yok.
5: 10 dakika geçti. Kaynak saat 4'te demişti.
4: Bekle.

0: Geri gel. Credence.
1: Şehir dışındaki bir radyo istasyonu falandır herhalde.
0: Hayır. Bu o.

0: Buna dayanamıyorum artık. Şarkıyı 7 dakika 40 saniyenin sonuna kadar dinlemek zorunda mıyız gerçekten?
1: Neden her seferinde ısrarla aynı şeyi soruyorsun?
0: Bak, batıl inançlarına karışacak değilim. Ne olur ne olmaz formülünü bozmak istemem. Ama artık şu grubu bir değiştirsen. Son 6 yıldır Creedence Clearwater Revival'ın bütün albümlerini hiç bıkıp usanmadan tekrar tekrar aynı şekilde dinledik zaten.
1: Alo. Merhaba hayatım. Neden böyle erken uyandın? Ne? Hangisi o? Hangisi? Renkli ayı kitabı mı? Tamam. Çift sayfaları sen aldın sanıyordum. Tamam. Çift sayfaları ben boyayacağım. Sıramı alabilirsin. Eve gelince yaparım. Mor pasteli babaya bırak. Sana söylemiştim mi? Baba gelemez. Çalışıyorum ama boş ver. Eve döndüğümde sana o çok sevdiğin gülen suratlı kreplerden yapacağım. Tamam mı canım? Seni seviyorum bebeğim. Tamam. Kocaman öptüm. Yapma.
0: Neyi?
1: Açıkçası sen zaten anlamazsın.
0: Renkli ayıdan mı?
1: Babalıktan.
0: Hayır, çok haklısın. Bütün babalar silahlı soyguna başlamadan önce küçük kızlarıyla konuşurlar. Kesinlikle normal bir şey, şahane.
1: Hoyt gecikti.
0: 4 dakika geçti.
1: Sensörler 20 dakikada açılıyor. 20'den 4 çıkarsa 16 kalır. 3'ü duvar, 2 dakikası giriş, 10'u matkapla geçecek. 15 dakika içeride kalmış oluruz. Kaçacak zaman yok. İptal edelim.
0: Adam sadece 5 dakika gecikti. Tuvalete falan gitmiştir. İptal etmiyoruz, sorun yok. Bu çok sağlam bir iş Dişli. Bir daha uzun bir süre böyle bir şey bulamayız.
1: Bilemiyorum. Birden iyi hissetmemeye başladım.
0: O zaman gevşe biraz. Bad Moon Rising falan dinle.
2: Elmas köpeği konuşuyor. Şu anda bilgisayardayım. Bluz açıldı. Şimdi de kopçayı açıyorum. Yangın alarmları devre dışı. Sismik alıcılar devre dışı. Şimdi de kameraları kapatıyorum. Hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz.
3: İşaretimle telsizleri kısıyoruz.
4: Tatil nedeniyle kapatıyorum.

0: Evet beyler, en az Riley'nin diyaframı kadar heyecana hazırım.
1: Ciddi misin Hoyt?
0: Affedersin tatlım.
2: Efendim, sismik sinyaller aldık. Duvarı delmiş olmalılar.
3: Yakaladık. Ama bu çok mantıksız. Fazla kolay oldu. Bu ekip kolay iş yapmaz. 3 dakikanız var millet.

0: 3 dakikadan az.
1: Acele edin, acele edin. Al.
0: Hadi. Hadi harekete geçin artık. Toparlanın. Çok az vaktimiz kaldı.
2: Tamam hadi.
3: Evet hazırım ben, tamam.
4: Dışarı çıktık.
5: Az önceki el etiği kaldırıldı ve karanlığa doğru yol aldı.
6: Harika. Erkeklerle çalışmayı seviyorum. A** kelimesi için çok zekice çeşitlemeler buluyorlar. Biraz hava alacağım.

0: Hadi Dişli, sen bu işte ustasın. Otuz saniyen var.
1: Yeterli. Bir numara tamam.
0: 15 saniye. Hadi.
1: 2 numara tamam.
2: Girin. Temiz.
3: Temiz.
4: Neler oluyor?
3: Ama bu çok saçma. Burası için 3 haftadır plan yapıyorlardı.
2: Hey! Arka kapıya, hadi oradalar! Şimdi!
0: İçerideyiz.
5: Kasaya girdiler bebeğim. 2 dakika sonra zenginiz.
0: Şuraya baksana. Sanki cennete bakıyor gibiyim.
1: İşine odaklan.
6: Alfa Timi oyuncak dükkanını tarıyor. Temiz, temiz.
3: Her yer temiz.
6: Duvarın içinden geçiyoruz.
7: Elmas kasasına dokunulmamış. İkinci duvarda hasar yok.
0: Parlak şeyleri sevdiğimi bilirsin Dişli. Altın da öyle dostum. Parlak ve ışıltılı bir şey.
1: Ne kadarını taşıyacaksın ki? O külçelerin her biri 14,5 kilo.
0: Eskiden futbol oynardım.
1: Burada 10 milyonumuz var. Geç kalıyoruz.
6: Önümde 500 metrelik
7: boş ve karanlık bir tünel var. Biri hata yaptı.
0: Lanet olsun.
2: Yanlış sokağa geldik. Bankayı soyuyorlar. Acele edin.

0: Zırhlıyı buraya getiriyoruz. Şu dükkanı halledin hemen.
1: Hadi çabuk, hadi, çabuk dışarı. Herkes dışarı. Çabuk olun. Hadi dışarı konuş.
0: Çabuk şu kapıyı indirin. Tamam yeter, çok uğraşmayın. Çek.

0: Acele edin, ilerleyin, yürü yürü yürü. Hayır, kasada evet, olmalılar.
1: Evet, yerinizi alın. Devam,
0: koşun, kasaya koşun, bakın. Evet.
2: Ne? Durun, burada ne işiniz var ha?
3: Hadi. Yoluna devam etsene. O kadar sert orman şart mıydı?
4: Ama yüzlerimizi gördü.
3: Hayır, indir onu. Cinayet işlemeyeceğiz.
4: Hayır, hapse girmek istemiyorum. Bir daha olmaz.
3: Bu çantada kaybolmaya yetecek kadar var. Başka suç işlemiyoruz. Gidelim buradan. Hayır, hayır, hayır. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Kesinlikle
5: ne yapıyor
3: olmaz.
5: Bunlar orada?
0: Lanet olsun!
4: Daha önce de hapse girdim ve orayı hiç sevmedim. Aslında oradan nefret etmiştim.
6: Lanet olsun.
5: Ciddi olamazlar.
4: Beni vurdun.
7: Arka kapıları bulalım.
4: Çok kötü.
3: Sessiz ol.
4: Ne yaptığını sanıyorsun?
5: Ne oldu?
3: Kendini bacağından vurdun.
4: Hayır, sen beni vurdun.
3: Ay lanet olsun. Parayı bıraktım, almaya gidiyorum.
5: Ne? Hayır, vaktimiz yok.
0: Hadi çabuk beyler, hadi kımıldayın, çabuk.
4: Tanrım.
6: Bu çok kötü.
0: Adamı yakalamanızı istiyorum. Her yere yayılın.
5: Ne yapıyorsun sen?
0: Artık tek başına
5: hayır,
0: değil.
5: Hayır.
7: Araban gidiyor.
0: Halt! Halt!
8: Ellerini yukarı kaldır.

0: Dikkatine, doğudaki caddede 217 vakası gerçekleşti. İki polis memuruna saldırıldı.
1: Şüphe adamı bulduk. İşte orada, tam karşımda. Bütün birimler sıcak takip

Professor Fletcher.

Çabuk olun! Çekil oradan! Önüm-

0: yüzden çekil hemen.
1: 29 merkez rapor bekliyor. 21 acil serviste. 1041 Tennessee ve Rusto. 529 sizin için kod 12. Dinlemede kalın, tamam.
0: William Montgomery. Parayı dışarı çıkar. Tabii kendini de. Yavaş ol. Çok yavaş. Dur. Arkanı dön.
1: İkinci kanalınızı açın.
0: Dizlerin üstüne. Evlendiğim gün. İkizlerin doğumu. Şimdi de bu. Önemli anlar Will. En önemli anlar. Kelepçeleyin.
2: Durun. Para nerede?
3: Sekiz yıl sonra. Federal Cezaevi.

0: Fletcher. Nasılsın Will? Umarım her gün dövmüşlerdir. Harlan seni bırakmak istiyor. Bu bir rica değil.
1: Evine hoş geldin Will.
0: Harlan. Evet. Nereye gidiyoruz?
2: Coronado Apprentice.

0: Federal ceza sistemi nasıl? Dedikleri kadar zor değil mi?
1: Karın nasıl?
0: İyidir. Herhalde.
1: Seni terk mi etti?
0: 4 yıl önce.
1: Üzüldüm.
0: Üzülmelisin.
1: Neden beni aldın Arland?
0: Belki bıraktığın yerden başlarsın diye. Sonuçta bir kuş kadar özgürsün.
1: Hayır. O günler artık geçmişte kaldı.
2: Bankadan çektiğin o yüklü parayla artık emekli olabilirsin diye düşünüyorum. O parayla yakalansaydın 10 yıldan fazla yatacağını biliyordun. O yüzden onu bir yere sakladın.
0: Artık çıktığına göre 10 milyonu geri almak istersin değil mi? Değil mi Bill? Tıpkı uzun soğuk kıştan sonra Zulas'ın almaya gelen bir sincap gibi.
1: Burada ceviziyle oynayan sincap ben değilim Arland. O para bende değil.
0: Vincent'ın öldüğünü biliyorsun değil mi? Sanırım bilmiyordu. Ne dersin Ajan Fletcher? Bu sana ne hissettirdi?
1: O benim arkadaşımdı.
0: Evet. Sen bırakınca zor günler geçirdi. Senin bütün operasyonların beyni olduğunu biliyordum. Sanırım yanlış adama borçlandı. Eski karının evi ha?
1: Onun için gelmedim.
2: Kızın seni görmek ister mi sence?
1: Birazdan öğrenirim.
0: Büyük annem derdi ki, aşk zamanın hızla geçmesini sağlar ama zaman aşkı öldürür.
1: Artık yoluma gidebilir miyim? Teşekkür ederim.
0: Mutlu bir salı günü dilerim Will.
2: Ondan hoşlandığını düşünmeye başladım.
0: Hayran olmam hoşlanacağım anlamına gelmez. Hadi gidelim Fletcher.

0: Merhaba.
1: Ne yapıyorsun sen? Korkuttun
0: Özür
1: beni.
0: Özür dilerim, sorun yok. Üzgünüm. Affedersin.
1: Hapisten ne zaman çıktın?
0: Bu sabah. Biliyorum, aramalıydım ama numaran yoktu. Sen annene çok benziyorsun. Evde yok değil mi?
1: Shreveport'ta.
0: Bay Loeb'la mı?
1: Evet. David'in yanında. Bu senin için geldi. Bu sabah paspasın üstüne bırakmışlar.
0: Teşekkür ederim. Konuşabilir miyiz?
1: Gitmem gerek. Çok geciktim.
0: Sadece bir dakika. Sana bir şey aldım. Yoldan geçerken gördüm. Bana seni hatırlattı.
1: Çok hoş.
0: Suçlu olmayı kimse istemez. Ama gerçek... Hayalimde seninle çok konuşma yaptım ama şimdi... Tam karşımda oturuyorsun. Sanki beynim duruyormuş gibi. Suçlu olmayı hiç kimse istemez, Allison. Ama hayatın koşulları, kötü seçimler, ihtiyaçlar, beklenen, beklenmeyen engeller, güvenilmez arkadaşlar, ihanet, hayatın zorlukları. Bu arada kendimi haklı çıkarmaya ya da bahane üretmeye çalışmıyorum. Ben eskiden kötü bir adamdım ama bütün bunları çözebilmek için önümde tam 8 uzun yılım oldu. Bundan kurtulmak için. Kendimi hazırlamak için. Seni tanımak için.
1: Gitmem gerek.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Sana söylemiştim, geç kaldım.
0: Nereye geç kaldın?
1: Psikolog randevuma. Her salı günü gidiyorum.
0: Sahi mi?
1: Evet, dediğine göre terk edilmekle ilgili sorunlarım varmış. Nasıl olduysa. Boş.
0: Dediklerimde ciddiyim, Allison.
1: Al şunu. Artık 7 yaşında değilim.
0: Allison.
1: Gidelim lütfen.

0: Göz masajı için teşekkür ederim Pete.
1: Hale, gerçekten harika bir kızsın. Ne zaman benimle ilgileneceksin?
0: Önce bekle de karını arayıp ne zaman müsait olduğunu sorayım.
1: Ah, ondan bahsetmek zorunda mısın? Hevesimi kaçırdın şimdi. Hadi iyi günler.
0: Sana da.
2: Nasıl oluyor da 8 yıl geçmesine rağmen gençleşmeyi başarıyorsun?
0: Ha, aman tanrım. Vin. Buna inanamıyorum. Ne zaman çıktın sen?
2: Ah, bu sabah.
0: Bana söyleseydin seni almaya gelirdim.
2: Aa, sorun değil. Ajan Harland gelip beni nazik bir şekilde karşıladı.
0: Ciddi olamaz. O adama gerçekten iyi bir sevgili gerekiyor. Gel sana içecek bir şeyler vereyim.
2: Elbette. Ne oldu böyle Riley? Artık polis barında mı çalışıyorsun?
0: Evet, bilirsin işte. Yine yanlışa sapmamayı garanti etmeye çalışıyorum.
2: Yanlışa mı?
0: Evet. Güçlü bir iradeye sahip olduğumu söyleyemem. İlk beni görmeye gelmene sevindim.
2: Aslına bakarsan ilk önce Alice'ına uğramıştım.
0: Aa, nasılmış peki?
2: Pek sevinmedi.
0: Merak etme, günün birinde düzelecektir. Seni özledim Will. Olanlardan sonra sana teşekkür etme fırsatı bulamam.

0: Anlamıştım.
1: Ha, unut gitsin.
0: İçeride seni ziyarete gelemedim. Avukatım bana izin vermedi. Ayrıca Harland da orayı hiç boş bırakmadı, o yüzden...
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Ama bizi ispiyonlamaman benim için çok önemli.
1: Söylediğim gibi.
0: Aslında Hoyt'u ele verebilirdin. O hiç umurumda olmazdı.
1: Hoyt, evet. Evet, o adamı arıyorum aslında.
0: Vance olanları da duymuşsundur herhalde.
1: Evet, çok kötü.
0: Yani adam cidden çok batmıştı.
1: Ha. Onu niye öldürdüklerini biliyor musun?
0: Hayır, hiç sanmıyorum. Ama tehlikeli tiplerle takılıyordu. Ve senin yerine birini arıyordu.
1: Seni tekrar görmek güzel Riley.
0: Sanırım paketini uyandırdın.
2: Riley, bir bakar mısın?
0: Hemen geliyorum.
1: Numara bilinmiyor. Alo.
3: Merhaba, Will Montgomery.
1: Kiminle konuşuyorum?
3: Sesimi tanıyamadın mı yoksa? Hapse gelmek istiyordum aslında.
1: Vincent?
3: Seni karşılayacaktım ama bu işleri bilirsin. Saatini kaçırmışım.
1: Şükürler olsun dostum. Hala yaşıyorsun. Biliyorsun değil mi? Herkes bana öldüğünü söyleyip duruyor.
3: Bu ölüm kelimesinden anladığına bağlı olarak değişir aslında. Ölmediğim ortada ama pek yaşıyorum da denemez.
1: Peki neredesin? Buluşalım mı? Nasılsın dostum? Nasılsın?
4: Sen yokken yıllar bana çok iyi davranmadı dişti. Bütün zamanım polislerden, federallerden kaçmakla geçti. Yol kenarında ölecek kadar fakirim. Ondan sonra hiç iş yapamadım.
1: Aa, bunu duyduğuma gerçekten çok üzüldüm.
4: Beni iyi dinle dişti. Ben bugünü tam 8 yıl boyunca bekledim.
1: Devam et.
4: Adımı değiştirmek zorunda kaldım. Her şeyi sildim ama bacağımdaki kurşun gibi küçük bir sorunum var. Bu akşam hayatımı mahveden ortağımı unutmama izin vermeyen bir sorun.
1: Ha yapma dostum. O günlere mi döneceğiz yani? O kurşunun sorumlusu sensin.
4: Saçmalık. Payımı istiyorum. Hayatımızı sonsuza kadar değiştirecek olan 10 milyon dolardan bana kalan payımı istiyorum.
1: Beni para falan yok.
4: Bunu söyleyeceğini biliyordum dişti.
1: Parayı yaktım. Harland beni yakalamadan hemen önce.
4: Yapma. Kes artık şunu.
1: Ama bu doğru.
5: Niye bu kadar uzun sürdü?
4: Bekleyin bir dakika.
1: Dur bir dakika. O kimin sesi? Kimdi o?
4: Doğru ya, sen bilmiyorsun. Ben artık bir taksiciyim. Müşterim olan tatlı küçük kız psikoloğunun ofisine gitmeye çalışıyor. Böylece babasıyla ilgili sorunlarını ve onlardan ve kendisini sakan dünyadan kurtulmak için nasıl sağlıksız yollara sapmış olduğunu konuşabilecek.
1: Bir dakika dur, ne yapıyorsun sen?
4: Lütfen bekle biraz dişti. Affedersiniz hanımefendi, her zamanki salı trafiği işte, birazdan orada oluruz. Şimdi ne olduğunu anlayabildin mi?
3: Evet düştü. Her şey şu parayı yakma hikayende ısrar edip etmemene göre değişecek.
1: Eğer ona zarar verirsen seni anında bulurum ve hayatını karartırım.
4: Az önce söylediğimi duyduğundan emin değilim ama şu an buradaki her şey sadece sana bağlı.
1: Vincent!
6: Harekete geçti.

0: Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Niye buraya geldik?
1: Umarım anlarsın. Bu benim tercihim değil.
0: Yardım edin! Yardım edin!
1: Baban gibi biri varken sana fazla acı çektirmemek gerekir. Ama görüyor musun? Benim bir hastalığım var. Pek iyi değilim. Baban tam ihtiyacım olduğu sırada beni terk etti. Yani senin yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu iyi bilirim. Gerçekten bilirim. Will Montgomery tarafından terk edilmenin nasıl bir şey olduğunu bilirim. İkimizin de benzer bir ruhu
0: Hayır.
1: var. İkimizin intikamını da alacağımı da ben. Çekil. Çekil.
2: Gel sana bakayım. Sakin ol.
1: Vincent. Dişli.
3: Allison nerede?
1: Fikrini değiştirdin mi yoksa o saçma hikayene devam edeceksin?
3: Onunla konuşabilir miyim?
1: Allison, senin vereceğin kararın sonuçlarına katlanmaya hazır bekliyor.
3: Vincent, bunu yapamazsın.
1: Ben kapatıyorum.
3: Hayır, bekle tamam bekle. Alabilirim. Parayı alabilirim. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Para burada değil. Şu anda Tuscaloosa'da. Avukatıma vermiştim. Bir yere yatırdı. 24 saate ihtiyacım var.
1: 12 saatim var. Her şey senin elinde. Sürekli seni takip edeceğim. 8 kere. 8'den önce açacaksın. Yaptığım tek aramayı bile kaçırırsan Allison ölmek zorunda.
3: Vincent.
1: Bu benim tek kurtuluş fırsatım dostum. Beni yakın zamanda görmedin. Artık iki sol ayağım var.
3: Alo. Vincent. Alo.
4: Ne yapıyorsun?

0: Bunun ses özellikleri telefona ihtiyacım gerçekten var. Üzgünüm, beklemek zorundasınız.
1: Affedersiniz. Bakın, telefona çok ihtiyacım var.
0: Sizinle az sonra ilgileneceğim.
1: Bu
0: tamam
1: ne kadar?
0: 29.99. Üstünü almayacak mısınız?
2: Bu güney yönlü hareket edecek trenler için son uyarıdır. Güney trenleri 5 dakika sonra kalkacaktır.
3: Tuzkavus'a girecek olan Amtrak treni 2. perondan kalkmak üzeredir.

0: Aydın'ın taksi şirketi.
1: Fletcher, seni duyamıyorum. İlk çıkışında onu elinizden mi kaçırdınız? Lanet olsun!
2: Bill Montgomery sizi görmeye geldi efendim.
1: Gelsin. Ölmüş eski ortağım Vincent Keynes'i kızını kaçırdı ve onu New Orleans'ta bir yerde tutuyor, öyle mi?
3: Bir takside.
1: Bir takside, evet doğru, takside. Karşılığında ne istiyor?
3: 10 milyon dolar.
1: 10 milyon dolar. Bu miktar bana nereden tanıdık geldi?
3: Ben o parayı yaktım. Siz beni yakalamadan hemen önce...
1: William Montgomery!
3: Yemin ederim ki doğru olan bu. Çünkü parasız yakalanırsam daha az yatacağımı biliyordum. Para bende değil ama kızım şu anda onun elinde ve yardımına ihtiyacım var. Hem para bende olsa neden buraya geleyim ki? Parayı Vincent'a verir ve kızı geri alırım.
1: Ben şöyle görüyorum Bill. Sen bir hırsızsın ve kanunsuz işleri seversin ama aynı zamanda çok kurnazsın. Belki de Kinsey'nin yaşadığını ve kızının kaçırıldığını uyduruyorsun. Böylece bize bende para yok olsaydı verirdim diyoruz. Ya da bizi bütün şehirde kızını ve onu kaçıranı aramakla meşgul ederek paranı daha önce sakladığın yerden rahatça çıkarıp ilk kaçak gemiyle Bahamalara kadar gidip orada bütün gününü içerek güzel gitarlarla ve

0: Müthiş baterilerle çalınan klasik müziği dinleyerek gününü gün ederek geçirebilirsin, öyle değil mi? Vay canına, Sadık Tazım geldi. Ben de nerede olduğunu merak ediyordum. Bu Vincent'ın dosyası. Gördüğün gibi parmak izleri uyuşuyor. Yanmadan önce gövdesini kesmişler. Biz de yangından kurtardığımız birkaç parmak sayesinde parmak izini aldık. İstersen mezarına gidebiliriz.
1: Hayır, gidemeyiz. Çünkü o yaşıyor. Kendi ölümünü o uydurdu. Lütfen Tim. Zamanım tükeniyor.
0: Bir kez daha senin oyununa gelmem Will. Fletcher.
2: Evet, tamam. Hadi gidelim.
1: Lütfen bana yardım et.
0: Arkadaşımıza kapıyı göster.
2: Çok iyi oldu. Will Montgomery, Federal Araştırma Bürosu adına bugün uğradığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bekle, bekle. Alan, senin tam bir suç dehası olduğunu düşünüyorum.
1: Suç dehası mı?
2: Ben aynı fikirde değilim. Çünkü suç dehaları 8 yıl hapis yatmaz, öyle değil mi?

0: Bir tane daha lütfen. Teşekkür ederim.
1: Montgomery'nin eski karısının telefonunu aradık. Sekreter şehir dışında olduğunu söylüyor.
0: Kızının telefonunu denediniz
1: mi? Onun da numarası üvey babasının isteği üzerine 2 hafta askıya alınmış.
0: Yerel polisle iletişime geç. Eğer bir kız kaçırma olayı varsa bizim devralacağımızı söyle.
1: Doğru olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Hayır, düşünmüyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
1: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek popkek aşkı. Ben bu aşka doyamam.

0: portakal, sen de Uludağ portakalı al.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Geliyorum. Evet.
2: Harikasınız ya.
3: Nasıl oldu?
2: Bakalım.
4: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
11: Her anın Double Shot Ice Break.
12: Sadece duruladım.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo valla.
16: Sen de sadece durula.
17: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
19: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
22: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
23: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
24: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
23: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyut atlatması da bir artı. Bol süt

0: sayesinde hop, lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
3: Yeğenim ne istiyor başka?
2: Git.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
14: Olmaz ki öyle şey canım.
15: Bir biskrem versem.
16: Koçakla Festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Hey! Orada kimse var mı? Kimse var mı?
2: Jacobs.
3: Lanet olsun.
4: Donald St. Claude 23 daire 9 New Orleans.
3: Bir sorun var.

0: Ah, o dar kıyafetlerin üzerinde görmek istediğim hatun kesinlikle sensin. Bu lanet şehri sallayabilecek tek şey kasırgaydı. Uzaklaşın arabadan.
1: Lanet olası herif, yol benim.
0: Hadi uzaklaşın. Hey, dur. Hop.
2: Merhaba taksi dostum, nasılsın? Bak, bu şu adrese gitmek zorundayım.
0: Taksi dolu ahbap.
2: Evet ama bir hatunu gerçekten yakalamam gerek.
3: Hey!
2: Lütfen. Harikasın dostum.
3: Yardım edin.
2: Haklısın dostum ama benim için çok önemli. Bir bakalım. Evet dostum, yoldayım. Bu arada içlerinden biri hamile. Evet. Sanırım kapatsam iyi olacak, herif çok öfkeli bir tip. Sana biraz Şila'dan bahsedeyim. Yani hamile olan hatun bana daha samimi görünüyor. Ama yalnızken çok acı çekiyorum. Geceleri de uyuyamıyorum. Bilmiyorum, sanırım Los Angeles kızları diğerlerinden farklı oluyor ha?
0: New Orleans gittikçe eskiye dönüyor. Kral 15. Ludwig zamanı nasıldı? Kral 15. Ludwig'i burada herkes tanır. Kral okyanusu geçip şehre gelmek için Fransız hükümetinden izin istedi ama böyle bir şey olmadı ve o da bunun hakkında bir şeyler düşünmeye başladı. Sonunda bir gemi dolusu Fransız tutsağını geri gönderdi.
2: Dostum sen ne saçmalıyorsun?
0: Hırsızlar, kumarbazlar, katiller, korsanlar, kapkaçlar ve psikopatlar.
2: Doğru yerde miyiz?
0: Gel bakalım. Eskiden buraların öncüleri vardı. Düzgün liderler vardı. Ama siz hiçbirini tanımıyorsunuz.

0: Bu binadaki bütün bilgisayarlar izlenir. İşte kamerada görünürken girmiş olduğu internet sayfası burası.
1: Ajan Arnold konuşuyor. St. Claude 23 numaraya ani müdahale timine ihtiyacım var.

0: Hey! Kes sesini! Aptal, aptal köpek! Lanet ayakkabılarımı suratına fırlatacağım. Senden de sahibinden de nefret ediyorum. Kes sesini! Kes dedim! Bak, ne oluyor Willy?
1: Kes sesini. Paketi yere at.
0: Bu öyle miyim? O da benim silahım.
1: Paketi yere at dedim. Bu geçen 8 yıl içindi. Vincent nerede?
0: Vincent mi? Vincent öldü adamım.
1: Bir daha dene.
0: Bak yemin ederim Vincent'ı hiç görmedim.
1: Evet, unutmuşum. Beyninden vurulmayı umursamazsın ama karnına giren kurşun daha çok acıtır ve ölmez saatlerini alır.
0: Tamam, bak. Ne bilmek istiyorsun?
1: Ne yapmaya çalışıyor?
0: Nakil uyuşturucu gibi işler dışında hiçbir şey yapmıyor. Bana telefonunu izlememi söyledi. Ben de telefonunu izlemeye aldım.
1: Peki kızım? Kızıma ne oldu?
0: Sen gittikten sonra işler tamamen değişti Bil. Etrafına bak. Sence düzgün bir hayatım var mı benim ha? Biz sadece payımızı istiyoruz. Payımıza düşeni istiyoruz ha?
1: Beni iyi dinle Hoyt. Onun nerede olduğunu söyle. Yoksa öyle yemeğini halına.

0: getiririm.
1: Onunla etrafta dolanıyor. Kızını da taksinin bagajında tutuyor.
0: Bagajda mı?
1: Sana dürüst olacağım Will. Kızının kaçırılma olayını aklımdan bile geçirmemiştim ama... Amerika'nın en iyi bankası örgüncüsünden çalmanın iyi fikir olmayacağını biliyordum. Bacağını kaybettikten sonra... O da çok değişti Will. Hayatının durduğunu söyledi. Ruhsuz bir haline geldi ve... Seni suçluyor Bill. Bacağı için seni suçluyor. Bu hali için de seni suçluyor.
2: Hadi!

Bırakalım sincaplar kapışsın. Sonra cevizin peşine düşeriz. Bekleyin. Bekleyin. Tamam, yürüyün.

0: Devam ediyor. Hadi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Dostum, kafayı falan mı yedin sen?
1: Gidelim lütfen.
2: Madalyonu.

0: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Seni neden durdurduğumu biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Fren lambaların yanmıyor. Komik olan ne?
1: Hiçbir şey, sadece bugün festival ve sokaklar ayyaş psikopatlarla dolu. Sen beni sadece bozuk bir lamba için durduruyorsun.
2: Yardım edin!
1: Babam da kemik kanserinden ölmek üzereydi ama tıraş olurken çenesini kestiği için isyan ediyordu. Ne düşündüğünü biliyorum. Ölmekte olan biri bunun

0: Neden yapsın ki?
1: Hayır. Hiçbir şey düşünmüyorum. Aracını garajına götür ve lambanı tamir ettir.
2: Lütfen, beni duyuyor musunuz?
3: Çünkü çok gururlu davranıyordu.
1: Bayım, buraya gelip bagajı açar mısınız?
3: Ben babama hiç benzemem. O çok bağırırdı. Ölümün verdiği acıyla işkence çekiyordu. Damarında bir yılan geziyormuş gibi.

0: Tıpkı baban gibisin.
1: Hayır.
0: Beni hatırlamıyor musun? O zamanlar küçüktüm ve ben de şimdikinden farklı görünüyordum. Bütün parmaklarım yerindeydi, bacağım da öyle. Güzel parmaklarım varmış tatlım. Biliyor musun, FBI birilerini bulabilmek için küçük çizgileri kullanıyor. Zaten onlar da beni böyle arıyorlardı ama günün birinde bir plan kurdum. Yani bana benzeyen bir cesedi çıkardım. Zor olmadı, ceset tıpkı bana benziyordu. Ve onu küçük parçalara bölerek kendimden bir parça ekledim. Önceden harika bir görüntüm vardı. Ama şimdi Picasso'dan farkım yok. Lambalarıma da bir daha dokunma. Neye bakıyorsun sen bücür?
2: Bak dostum, taksiyi de al, parayı da al. Umurumda değil. Yeter ki beni bırak.
3: Bu ne?
2: Taksimetre.
3: Taksimetrenin ne olduğunu biliyorum. Gerizekalı. Ben bunu soruyorum.
2: Bu GPS. Herkes de var. Soyulan taksileri izlemek için kullanılır.
3: Yerlerini gösterir mi?
2: Birkaç yüz metre içindeyse
3: tamam,
2: gösterir.
3: Tamam. Merkezini ara.
4: Bu akşam çıkmak istiyorsan önce arabanı temizle. Dün radyasyon kıyafeti giyip plastik eldiven takmak zorunda kaldım. O pisliği arabadan bahçe hortumuyla çıkardık, anladın mı? Leş gibiydi. Fil pisliğinden farkı yoktu.
2: Sana bir soru soracağım.
4: 15 santimetredir ve gıdıkladıktan sonra 14 dakikada dolmaya hazırdır. Ne bilmek
2: bir
4: istiyorsun?
2: Bir şoför hakkında.
4: Yine o sarhoşu iş almamı istiyorsan hiç zahmet etme. Herkes için aynı kurallar geçerli. Yani bir şey yapamam.
2: Hayır, bu onunla ilgili bir şey değil.
3: Protez bacaklı beyaz bir adam.
2: Protez bacaklı beyaz bir adam.
3: Birkaç parmağı da eksik olabilir.
2: Gerçekten mi?
3: Söyle!
2: Birkaç parmağı da eksik olabilir.
4: Dalga mı geçiyorsun benimle? Ne diye soruyorsun ki?
2: Işıklarda yolumu kesti.
4: Umursadın mı sanıyorsun?
3: Para çaldığını ve bahşişleri cebe indirdiğini söyle.
2: Paranı çalıyor ve bahşişleri cebe indiriyor.
4: Bekle biraz. Manyağın birinin etrafta dolaşıp kazancımı cebe indirdiğini mi söylüyoruz?
3: Nerede olduğunu öğren.
2: Şu anda nerede?
4: Nerede olduğunu ne yapacaksın?
2: Senin adına ben ilgileneceğim. Yerini söyle.
4: Bunu benim için mi yapıyoruz?
2: Sen iyi bir patronsun.
4: French Quarter. Burgundy'de ilerliyor.
2: Teşekkürler.
3: Aferin. Taksi numarasını öğren.
2: Taksi numarası da söyle.
4: Adamım, bu adam çatlağın teki. Ona bulaşırken dikkatli olsan iyi olur.
3: İn aşağı.
2: Nasıl istersen adamım.
4: 5K20. Tekrarlıyorum. 5K20.
3: Sağ ol ahbap.
4: Bana bak. Neden birden ışığını kapattın ki? Kim var orada?

0: Prentice ve Coronado. Montgomery'i nereye bıraktığımızı hatırlıyor musun? Kızının adresini.
1: Evet, Coronado gibi bir şeydi.
0: Prentice.
1: Patron, Montgomery'e benzeyen biri az önce 500 metre ötede bir taksi kaçırmış. Ayrıca bacağı ve parmakları olmayan bir adam hakkında sorular sormuş. Çalıntı arabayı takip ediyoruz.

0: verme
1: dostum. Kimin arabası bu?
0: Benim. Ama bu numara benim değil.
1: Bagajı aç.
2: İşte orada. Yakaladık onu.
0: Ne? Bu başkasının GPS'i.
3: Montgomery!
2: Hemen lanet dizlerin üstüne çök.
3: Will Montgomery, çıkış şartlarına uymaman, FBI bilgilerine izinsiz giriş yapman, federal ajanlara saldırman ve tutuklanmaya direnmen gerekçeleriyle seni tutukluyorum. Onu geri getiriyoruz.
1: Beni dinlemek zorundasınız.
2: Mecbur değiliz.
1: Vincent kızımı öldürecek.
3: Ne dokunaklı bir hikaye. Vincent mezardan kalkıp geri geliyor.
2: Evet. Eğer ben dirilseydim, birinin kızını öldürmek için değil, Rick'in meyhanesinde çıplak kadınlara bakmak için hemen dirilirdim.
1: Telefona bakmalıyım.
3: Mesajını iletmemi ister misin?
1: 8 kere çalmadan açmak zorundayım.
3: Hayır, arkana yaslan.

0: Alo. Buradayım. Buradayım. Buradayım.
1: Gerçekten az daha kaçırıyordun işte. Paketi almakta sorun mu yaşıyorsun?
0: Ay yaşamıyorum. Sadece...
1: Soluklan biraz. Söylesene dişi. Tuscaloosa havası hoşuna gitti mi?
2: Hep orada sürüş yapmayı hayal etmiştim.
0: Para bende değil.
1: Sanırım hoytu olanlar konusunda
2: bana bir şeyler anlatman gerekiyor.
0: Para bende değil.
1: Bana yalan söylememen hakkında anlaşmıştık.
0: Üzgünüm ama bak... Ben de...
1: Kızını öldü bil.
0: Hayır bekle. Bekle.
1: Para gerçekten sende değil değil mi?
0: Parayı alacağım.
2: Güzel.
1: Nasıl alacağını sorabilir miyim?
0: Yanlışa geri dönerek.
3: Şuradaki dar yoldan kaçtı. Çevreyi kapatmalıyız. Hadi kımıldayın.

0: Neler oluyor? Neden federaller...
1: Vakit yok. Vincent yaşıyor.
0: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
1: 3 saat içinde 10 milyon dolar istiyor ve Alice'ın da elinde.
0: Aman tanrım.
1: O gece soyduğumuz bankanın kasasında paradan başka en az 100 milyon dolar değerinde altın külçe vardı. Basit olacak.
0: Oraya iş gününün ortasında elini kolunu sallayarak girip 10 milyon dolarlık altın külçelerle çıkmanın hiçbir yolu yok.
1: Bu yüzden yardımına ihtiyacım var.
0: Sana bu işleri bıraktığımı söylemiştim.
1: Biliyorum. Biliyorum.
0: Sen de bırakmıştın Will.
1: Kızımı öldürmek istiyor. Bunu sesinden anlayabiliyorum. O artık eski Vincent değil. Benim küçük kızımı öldürecek.
0: Tamam.
1: Güzel.
2: Oh, olamaz.
3: LeFleur sen misin?
2: Evet efendim, benim LeFleur. Evet efendim.
3: Kısa süre önce arabanı çalan adam birini mi sormuştu?
2: Evet, Jimmy Morgan adında birini sordu efendim.
4: Fotoğrafını görebileceğimiz bir ehliyeti falan var mı?
2: Olur tabii ki tabii ki. Dedektif, onunla tam 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hiç sorun olmadı. Beni ziyarete geldiklerinde çocuklarımı korkutması dışında hiçbir problem yaşamadık. Bu arada çocuklarım 20'li yaşlarındadır.
4: Vincent Kinsey. Teşekkür ederiz. Gidelim.

0: Farkında mısın bilmiyorum ama bankadan 6 blok ötedeyiz.
1: Biraz umudun olsun.
0: Tamam.
1: Son 8 yıl boyunca bu plan üstünde çalıştım.

0: Montgomery'de para yok ama paraya ihtiyacı var. Bu da ona yapacak tek bir şey bırakıyor. New Orleans'ta adımını attığı her bankanın listesini çıkarın. Sanırım bugün onlardan birine yine adım atacak.
1: İçerideyiz. Alarmın çalmasına 5 dakika
2: planın
1: var.
2: Planın var mı?
1: İşte geliyor.

0: Berry Community Bankası'nda az önce yangın alarmı çaldı.
1: Bulduk. Hemen oraya gidiyoruz.
2: Hadi acele edin. Hadi.

0: Alarm çaldı, gitmeliyiz.
1: Biraz daha altın aldıktan sonra geleceğiz.
2: Evet, evet, evet. Hadi, hadi.
3: Koş, koş, koş, koş.
4: Hadi millet, acele edin. Hadi, hadi, hadi. Tamam.

0: Biraz daha hızlı olabilir miyiz?
1: Hadi Will, gitmeliyiz. Hadi.
0: Aha. Şuraya bak.

0: Patron şunu dinle. Tekrar et.
1: Şüpheli araç tespit ettik. Şu anda feribota doğru ilerliyorlar.
2: Feribottan inene kadar karışmayın. Tekrar ediyorum, feribottan inene kadar karışmayın.
0: Onları sıkıştırmışken yakalamalıyız.
2: Louisiana'ya varmadan kaçmalarını istemiyorum.
0: Ne yaptığını biliyorsundur. Feribotla karşıya geçmeleri 8 dakikalarını alır.
2: Kalabalık olmakta fayda var. Çünkü nerede, nasıl ve ne zaman olursa olsun Will Montgomery'yi iş başında yakalayacağız. Çünkü böylesi daha garanti.
0: Tamam.
2: Arabanın dört tekerleği de Louisiana topraklarına dokunmadan müdahale yok.
0: Anlaşıldı.

0: çık dışarı. Hadi. Hadi çık dışarı. Çık dışarı. Zaman doldu dostum.
1: Para bende.
0: Etkilendim. İşe başlamadan önce Credence dinledin mi?
1: Hayır, hiçbir şey dinlemedim. En son dinlediğimde hiçbir işe yaramamıştı.
0: Seni özledim dostum.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
0: Hayır, parayı getirdiğinde konuşursun.
1: Kızımla şimdi konuşmak istiyorum. Sesini şimdi duymak istiyorum.
0: Baban hattı.
2: Alo.
1: Allison. Allison, sana zarar verdi mi?
2: Hayır. Ama beni korkutuyor.
1: Çok yakında oradayım tatlım. Seni oradan kurtaracağım.
3: Bu benim hatam.
0: Paramı hemen panayır yerine getir.
4: Üzgünüm patron.
5: Sonunda bir Montgomery'nin yeteneklerini anlamış olduk ha. Şu taksinin kayıtları hala gelmedi mi?
4: GPS çıktılarım evet burada. Sana Kinsey'nin GPS'i başka bir taksiye koyduğunu söylemiştim.
5: Bugünün kayıtlarından bahsetmiyorum. Geçen birkaç haftanın kayıtları. Kinsey parayı Montgomery'den almak isteyecektir. Buluşmak isteyeceği yer daha önceden uğradığı ve pek de uzak olmayan bir yer olacaktır.
4: Uptown Lakefront, Bouvoir, Greta, West Bank.
5: Bouvoir? Panayır yeri değil miydi?
4: Evet, öyle görünüyor.
5: Şehrin dışında 20 dakika. Bana gayet uygun bir yer gibi görünüyor.
4: O doğru patron. Onları orada bulabiliriz.

0: Allison nerede? Bagajda mı?
1: İyi görünüyorsun V. Hiç değişmemişsin.
0: Kızım nerede?
1: Güvende.

0: Sana onu buraya getirmeni söyledim. Paranı aldın işte, sen kazandın. Vincent!
1: Sadece bir kapıcı için 14 yıllık dostluğumuzu sadece ihtiyar bir kapıcı için mi kenara attın?
0: Biz katil değiliz.
1: Belki de öyle olacağız.
0: Bunların kızımla hiçbir ilgisi yok.
1: Aslında var Will. Çünkü sen Alison'ı gerçekten seviyorsun. Sen de 8 yıl önce bana yapmış olduğun ihanetle birlikte bu hayatta gerçekten sevdiğim tek şeyi mahvetmiştin. Beni.

0: Öleceksin.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir bisküven versem.
3: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.

0: hala aynı.
1: Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek. Ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
4: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
3: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
5: Çekiyorum.
6: Evet.
7: Harika.
5: Nasıl
7: oldu?
6: Bakalım.
7: Hemen.
8: Hadi bakalım.
9: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
11: A101'de haftanın yıldızları. Nestle klasik çikolatalar 55 lira. Onlu Nescafe kahve 79 lira 50 kuruş.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net! Kazancım net, sigortam net.
14: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar... Gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.

0: Rona Kocay sadece Atasay mağazalarında.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
3: Harikasınız
4: ya.
3: Nasıl oldu?
4: Bakalım.
1: Hemen.
2: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir bisküven versem.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?

0: Belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, bellona.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurdu. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Fotoğrafımızı çeksene ya.
5: Üşüdük kalkama.
6: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
7: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Tanrım, yaralanmışsın. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım şimdi? Hayır, hayır, hayır, hayır. Lütfen ölme. Sakın ölme. Biri yardım etsin. Hayır, hayır, ölemezsin. Benimle kal. Geliyorlar.

0: Tanrım.
1: Hayır, hayır, hayır. Ölemez. Onu kurtarmalısınız lütfen.
0: Hadi, onu buradan götürelim.
1: Onu yine hapishaneye mi götüreceksiniz?
0: Bunu neden yapayım? Altını Vincent Kinsey'nin çaldığına eminim. Gidelim.
2: Elsin.
1: Buradayım baba.

0: Merhaba baba, tehlikeli madde timini çağıracağım.
1: Neden?
0: Yine yemek pişiriyorsun.
2: Bir şey olursa beni uyandır.

0: Arabayı hiç temizlemez misin? Tatlım, karidesi 3 dakika sonra çevirir misin lütfen?
1: Bana bırak baba, ben hallederim.
0: Sen de.
2: Kesinlikle 300.000 dolar eder. Bununla yeni ev, çatı, mutfak.
3: Onda. Bahsettiğimiz kayıp altın onda. Bu senin için önemli bir şey mi?
4: Evet öyle.
5: Eğer bu altını satarsan...
2: Evet biliyorum, biliyorum. Hapse girerim.
4: Dudaklarını okuyamıyorum.
2: Öyleyse bunları ortadan kaldırayım, tamam mı?
5: Pekala.
3: Evet, tamam, atmayacak.
4: Ne yapacağı hiç belli olmaz.
3: Atma.
4: At onu.
3: Yapma.
4: Yap. At şunu.
3: Atma.
4: Hadi yap.
3: Yapma.
4: At şunu.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
4: Yap hadi. Hadi.
5: Öyle olsun, atma. Sat. Zengin ol. Ve hapse geri dön.
0: Tamam pekala, tamam.
5: Hı, tamam.
0: Atıyorum.
4: Evet.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, bugünkü durağımız Masal Şehir, Rüya Şehir, Medeniyetler Şehri, Diller ve Dinler Şehri Mardin. Efendim çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahat arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Mardin'de tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Hani geziyoruz program ekibi olarak. Bugün herkesin çok merak ettiği rüya şehir Mardin'deyiz. Mardin tarihsel anlamda ziyaretçilerine zengin bir rota çiziyor.

Değerli izleyenler, turizm cenneti, medeniyetler şehri, diller ve dinler şehri Mardin, merkeziyle, ilçeleriyle tarihsel anlamda müthiş bir zenginliğe sahip. O zenginliğin en önemli parçalarından biri de şu anda bulunduğumuz Zincirye Medresesi. Efendim şu anda mükemmel bir ortamdayız. Gördüğümüz manzara adeta kartpostal gibi, adeta tablo gibi, oldukça yüksek bir noktadayız. Mardin'e gelen turistlerin gezi rotasında Zincirye Medresesi mutlaka oluyor. Efendim 1386 yılında Artuklar döneminde inşa edildi ve ziyaretçi akınına uğruyor. Değerli izleyenler,

Ovamızda tüm güzelliğiyle uçsuz bucaksız, bereketli Mezopotamya Ovası var. Aslında Mezopotamya Ovası birçok ilklere imza atan bir yer. İlk yerleşimin başladığı yer, ilk Siyez buğdayının yetiştiği yer. Evet, günümüzde de hala yoğun bir şekilde tarım yapılıyor. Hububat anlamında Mardin'in Kızıltepe

0: Zincirye medresesi olsun. Mardin'de mutlaka görülmesi gereken yerler. Efendim gelin ve damatlar fotoğraf çekimi için nikahtan sonra buraya mutlaka geliyor. Burada klip çekimleri yapılıyor. Efendim katalog çekimleri yapılıyor. Benim de Mardin'de en sevdiğim yerlerden, tarihi yerlerden biri şu anda bulunduğumuz Zincirye medresesidir. Evet değerli izleyenler. Şimdi Zincirye Medresesi'ne dair kısaca bilgi vermek istiyorum. Medreseler eskinin ilim irfan yuvası ve Kasımiye Medresesi ile birlikte Zincirye Medresesi de oldukça popüler yerler. Eskiden efendim üniversite öğrencilerinin eğitim aldığı yerler. Her türlü işte dini eğitimler, pozitif bilimler konusunda, astronomi konusunda eğitimlerin verildiği yerler. Öğrencilerin eğitim aldığı odalarda hemen aşağı kısımda. Ama üst kata mutlaka çıkmalısınız. Merdivenler biraz yoruyor ama çıktığınızda gördüğünüz manzara gerçekten yorulduğunuza değiyor. Efendim tarihi Ulu Cami Artuklar döneminden kalan bir eser. Tıpkı Zincirye Medresesi gibi. Zaten efendim Mardin genelinde gezdiğiniz gördüğünüz tarihi yapıların çoğu Artuklar dönemine ait. Yani Artuklar Mardin'e damgasını vurmuş durumda ama bu şehir tabii ki Artuklarla kurulmadı. Asurlulara dayanan bir tarihi var, bir geçmişi var. Buram buram tarih kokan bir şehir. Efendim çok çok önceki dönemlerde Mardin akrep ve yılan istilasına uğradı. İşte buna nasıl bir çözüm buluruz diye düşünülmüş ve o dönemde tarihi Ulu Cami'nin ki iki minaresi varmış o dönemde Timur istilasında o minarelerden biri yıkılmış. Efendim işte o iki minarenin arasına tılsımlı zincir gerilmiş ve Mardin akrep ve yılan istilasından bu şekilde kurtulmuş ve o zincir kırılarak alınmış. Bakın hemen Zincirye Medresesi'ne takılmış. Karşı tarafta görüyorsunuz değerli izleyenler. Bakın Mardin taşından sarkan, Zincirye Medresesi'nden sarkan zincirler. İşte Ulu Cami'nin o iki minaresinin arasına gerilen tılsımlı zincirler. Bu yüzden de zaten medresenin ismi Zincirye Medresesi olarak kalmış. Evet kubbeleri inanılmaz güzel. Bakın fotoğraf almak için gerçi Mardin'de merkezde ve ilçelerde çok güzel yerler var. Midyat'ta çok güzel yerler var. Ama fotoğraf almak için, video almak için ve uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovası'nı tüm güzelliğini alabildiğine görmek için Zincirye Medresesi gerçekten mükemmel bir adres. Eminim Beyaz TV ekranları başında şu anda hepiniz çayınızı, kahvenizi aldınız. Bizi izliyorsunuz, Mardin'i izliyorsunuz. Efendim hava çok sıcak. Gerçekten işimiz kolay değil. Günde 8-10 saat çekim yapıyoruz. Ve sizin için mükemmel bir Mardin bölümü hazırlamaya çalıştık. Kusurumuz olduysa affola. Efendim ne diyoruz? Mardin'i gezmeye devam diyoruz. Daha neler var neler. Ekranlarınızın başından sakın ama sakın ayrılmayın. Hepinizi seviyoruz.
1: Dayrı Zafaran Manastırı, Mardin'de mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.

Evet değerli izleyenler, programımız Rüya Şehir, Masal Şehir, Medeniyetler Şehri, Diller ve Dinler Şehri Mardin'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim güzel ilimiz Mardin tarihsel anlamda müthiş bir koleksiyona, müthiş bir zenginliğe sahip ve buraya gelen turistler için Mardin tarihsel anlamda son derece zengin bir rota çiziyor. Efendim işte o rotanın çok önemli bir parçası da şu anda bulunduğumuz Deyrül Zafaran Manastırı. Buram buram tarih kokan, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Süryani vatandaşlar için son derece önemli olan muhteşem bir manastır. Efendim milattan sonra 4. yüzyılda Romalılar

döneminde Süryani rahipler ve öğrencileri tarafından inşa edilmiş ve değerli izleyenler zaman içerisinde, yıllar içerisinde de restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş. 15. yüzyılda Deyrül Zafaran Manastırı'nın etrafında efendim safran bitkisi yetişiyormuş bol bol. Bir rivayete göre de Deyrül Zafaran Manastırı'nın inşaatında harcına safran ilave edilmiş. Dolayısıyla Deyrül Zafaran Manastırı'nın renginin sarı olması da bundan kaynaklanıyormuş. Efendim özellikle 15. yüzyılda bu bölgede meydana gelen savaşlarda Deyrül Zafaran Manastırı bayağı zarar görmüş, harap olmuş ve en büyük restorasyon 15. yüzyılda gerçekleşmiş. Ve şu bilgiyi de vermek istiyorum. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Süryaniler açısından çok önemli. Peki neden önemli? 640 yıl boyunca dünya üzerindeki tüm Süryanilerin patrikhanesi yani merkezi burası olmuş. Şu anda da Süryanilerin merkezi Şam'da. Yani patrikhane Şam'da, merkez orası. Ve burada yaşam devam ediyor. Aynı zamanda burada eğitim veriliyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de burada rahip yetişiyor. Rahipler burada ön eğitimlerini alıyorlar. Daha sonra rahip olabilmek için Şam'daki patrikhaneye gidiyorlar. Orada eğitimlerine devam ediyorlar. Aslında bu işin üniversitesi Şam diyebiliriz. Ve daha sonra rahip oluyorlar. Efendim tarihi dokusuyla, mimarisiyle, ihtişamıyla Deyrül Zafaran Manastırı gerçekten görülmeye değer bir yer. İçinde birçok bölüm var. 2 adet kilise var ki haftanın 3 günü ayinler düzenleniyor. Her gün sabah öğlen akşam Süryani vatandaşlar burada ibadetlerini yapıyorlar. Ayrıca Azizler Mezarlığı var ve Güneş Tapınağı var. Bunlar da Deyrül Zafaran Manastırı'na geldiğinizde görmeniz gereken bölümler. Evet efendim, Mardin'e gelmenin tam zamanı. Tüm ihtişamıyla, tarihi dokusuyla işte Mardin, işte Deyrül Zafaran Manastırı.

Değerli izleyenler, Deirul Zafaran Manastırı'nı sizler için gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim her yerde ayrı bir detay var. İnanın Deirul Zafaran Manastırı'na tek bir bölüm yapılabilir. Çünkü burayla ilgili anlatılacak gerçekten çok fazla detay var. Evet, her tarafından tarih fışkırıyor, inanç fışkırıyor ve inanılmaz etkileyici bir manastır. Ve değerli izleyenler, iki tane kilise bulunuyor. Şu anda ana kilisedeyiz, büyük kilisedeyiz. Yan tarafta da bir kilise daha bulunuyor. İşte ibadetlerin, ayinlerin yapıldığı kilisedeyiz. Ve değerli izleyenler, arkamızda apsis var. Bakın, patriğin ayinleri yönettiği yer. Sağda ve solda ceviz ağacından yapılan 400-500 yıllık iki tane koltuk bulunuyor. İşte patriğin oturduğu ve ayinleri yönettiği koltuklar. Bakın burada bir fresk var. Mor Hanonyan'a ait 1200 yıllık tamamen kök boya, organik boya kullanılarak kilisenin duvarına ilmek ilmek işlenen bir fresk.

Evet değerli izleyenler, şu anda Deyrül Zafaran Manastırı'nın belki de en etkileyici bölümündeyiz. Efendim burası Süryani Mezarlığı, bir diğer adıyla Azizler Evi. Aslında Azizler Mezarlığı da deniyor. Peki burada neler var? Efendim burada patriklere, metropolitlere ve rahiplere ait mezarlar var. 640 yıl boyunca dünya üzerindeki Süryaniler için burası önemli bir merkez olmuş, önemli bir patrikhane olmuş. Artık efendim patrikler vefat ettiğinde Şam'a, oradaki patrikhaneye defnediliyor ve şu anda burada görev yapan bir metropolit var. Efendim şimdi sizlere geleneği aktarmak istiyorum. Bakın, son vefat eden metropolitin mezarı. Efendim burada şu anda faal olarak görev yapan metropolit vefat ettiğinde işte bu kapak, bu beton kapak kaldırılıyor. İçindeki taştan sandalyeye, doğuya dönük bir şekilde dini kıyafetleriyle oturtuluyor ve o şekilde defnediliyor. Daha sonra bu kapak kapatılıyor ve buraya da en son vefat eden metropolitin ismi yazılıyor. Peki metropolitler vefat ettiğinde neden doğuya dönük bir şekilde oturarak beton bir sandalyede defnediliyor? Onu da ben açıklamak istiyorum. İsa Mesih'in doğudan geldiğine olan inançla, yani İsa Mesih geldiğinde hemen ayağa kalkabilmesi düşüncesiyle işte metropolitler bu şekilde defnediliyor.

Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Azizler Mezarlığı gibi Deir-i Zafaran Manastırı'nın en çok ilgi gören bölümlerinden birindeyiz. Burası Güneş Tapınağı. Efendim şimdi M.Ö. 2000 yılında Güneş Tapınağı Paganlar döneminde inşa edilmiş. Ve Deir-i Zafaran Manastırı daha sonra Güneş Tapınağı'nın üzerine inşa edilerek oluşturulmuş. Yani Deir-i Zafaran Manastırı'ndan çok daha eski Güneş Tapınağı'nın tarihi 4000 yıllık bir geçmişi var. Dile kolay. Burası enteresan bir yer. Efendim M.Ö. 1. yüzyılda Paganlar Hristiyanlığı kabul ettiler. Ama ondan önce paganizm onların inançlarıydı ve burası da Güneş Tapınağı da ibadetlerini yaptıkları yer. Şurada bir iki bölüm var. Onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bakın burada bir cam var. Oldukça küçük bir cam, oldukça derin bir cam. Paganlar Hristiyanlığı kabul etmeden önce işte güneşi kutsal saydıkları için burada ibadetlerini yapıyorlardı, dualarını ediyorlardı. Çünkü güneş onlar için kutsaldı ve yan tarafta da yine ibadetleriyle bağlantılı olarak kurbanlarını kestikleri bölüm var. Evet efendim M.Ö. 1. yüzyılda zaten Süryaniler Hristiyanlığı kabul ettiler ve paganizm dininden uzaklaştılar. Bakın tavan son derece alçak ve tavanda her biri 2,5 ton ağırlığında taşlar var. Ne bir harç, ne başka bir malzeme. Bunlar döşenirken efendim o dönemde bakın 4000 yıl önce hiçbir malzeme kullanılmamış. Ama 4000 yıldır bu taşlar sapasağlam birbirine kilitlenmiş şekilde yerinde duruyor.

izleyenler, programımız devam ediyor. Efendim Mardin çok güzel, Mardin'de olmak çok güzel. Mardin gerçekten anlatıldığı gibi masal şehir, rüya şehir. Daha önce gelmediyseniz ilk fırsatta, ilk uygunluk durumunuzda Mardin'e mutlaka gelin. Efendim Mardin'e gelmek için çok fazla neden var. Burada mükemmel bir tarih var, mükemmel lezzetler var, otantik yapı var. Var da var efendim, mutlaka Mardin'i görün. Zaten herkesin çok merak ettiği bir şehirdir. Şu anda eski Mardin'deyiz. Bulunduğumuz yer Kültür Sokağı. Evet, Kültür Sokak ve Sanat Sokağı mutlaka eski Mardin'de ziyaret etmeniz gereken yerlerden birisi. Aslında burası sembol bir nokta. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin Sanat Sokağı'nda, Kültür Sokağı'nda mutlaka fotoğrafları vardır. Burası renkli bir yer. Aslında efendim eski Mardin'i gezerken yorulabilirsiniz. Yani araçla gezme imkanınız yok. Burada hediyelik eşyaların satıldığı, yöresel ürünlerin, yöresel lezzetlerin satıldığı dükkanlar var. Malum yaz aylarındayız. Hava da bayağı sıcak. İşte efendim çarşıyı gezin, turistik çarşıyı. Ondan sonra gelin Kültür Sokağı. Burada kafeler var. Dinlenin, soluklanın, çayınızı, kahvenizi yudumlayın. Ve ondan sonra Mardin'i, eski Mardin'i keşfetmeye devam edin. Ambiyansı inanılmaz güzel. Özellikle akşam olduğunda, ışıklar yandığında Kültür Sokak inanılmaz güzel oluyor. Buraya geldiğinizde fotoğraf, video almayı unutmayın. Aslında değerli izleyenler, Mardin'in dört bir yanında fotoğraf, video almak için mükemmel alanlar, mükemmel noktalar var. Ve efendim şunu da söylemek istiyorum, şunu da ilave etmek istiyorum. İtalya'nın Matera şehriyle Mardin inanılmaz benzerlik gösteriyor. Yani Mardin'e en çok benzeyen yer İtalya'nın Matera şehri. Biz her zaman şunu söylüyoruz: İtalya çok uzak, siz Mardin

Mardin'e gelin. Mardin bizim ülkemizde, bizim memleketimizde. Evet, ambiyans inanılmaz güzel. Efendim kültür sokağın bitiminde de sanat sokağı var. Sanatla iç içe bir sokak. Vallahi her şey var. Her şeyden önemlisi mükemmel bir doku var, otantik yapı var. Evet efendim, kültür sokaktan sanat sokağına doğru ilerliyoruz. Buyurun.

0: Turistik çarşı oldukça renkli.
1: Değerli izleyenler, şu anda Eski Mardin'deyiz. Mardin'in turistik çarşısındayız. Efendim, burası 1. cadde. Aslında Mardin'in sembol noktalarından, kilit noktalarından biri. Değerli izleyenler, aslında böyle hava kararmak üzere akşam saatlerinde gelmek istedik. Çünkü gündüz saatlerinde çarşı bomboş. Malum Mardin çok sıcak ve akşam olduğunda, böyle hava kararmaya başladığında buraya gelen turistler, misafirler 1. caddeye, yani turistik çarşıya geliyor ve alışveriş yapıyor. Her tarafta tarihi yapılar var. Mardin'in en eski yerleşim yerlerinden biri ve efendim Eski Mardin'de 1. caddede sağlı sollu sembol tarihi yapılar var. Buraya özgü yöresel ürünlerin, hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlar var, tezgahlar var. Aslında her yerde Mardin var. Burası çok kalabalık. Efendim, özellikle hafta sonları burada iğne atsanız yere düşmüyor. İnanılmaz kalabalık oluyor ve burada yürümekte gerçekten misafirler zorlanıyor. Manzara çok güzel, ambiyans çok güzel. Akşam olduğunda, ışıklar yandığında Mardin çok güzel. Yöresel eşarplar, hamaviler, yöresel kıyafetler, telkari takılar, sabunlar, yöresel kolonyalar ve Mardin'e özgü aradığınız her şey, ama her şey Eski Mardin'de turistik çarşıda. Burayı mutlaka ziyaret edin, alışveriş yapın diyeceğim ama zaten gelirseniz adettendir efendim, Mardin'e gelen turistler mutlaka buraya gelirler. Zaten çok önemli tarihi yapılar, müzeler bu alanda. Burayı mutlaka görmelisiniz. Çok güzel kafeler, restoranlar var. Tarihi evlerin ve konakların ev sahibi yaptı. Orada oturup dinlenebilirsiniz, soluklanabilirsiniz. Ve efendim 1. caddeden de bol bol alışveriş yapabilirsiniz. Malum hava çok sıcak olduğu için tabii akşam saatlerinde alışveriş yapmak çok daha kolay oluyor. Türkiye'nin her tarafından, dünyanın her tarafından buraya turist geliyor. Sürekli turlar geliyor, otobüsler geliyor. Ve efendim Mardin'de halkın bir numaralı geçim kaynağı tabii ki turizm. Evet, burası turizm şehri, gastronomi şehri, tarım şehri. Aradığınız her türlü zenginlik var. Bu mükemmel tarihi dokudan dolayı, bu otantik yapıdan dolayı, mükemmel ambiyanstan dolayı ve efsane lezzetlerden dolayı Mardin'e turistler adeta akın ediyor. Ve gezilecek, görülecek yerler konusunda da Mardin buraya gelen misafirler için son derece zengin bir rota oluşturuyor. Özellikle efendim kadınlarımız buraya bayılıyor. Süryani nazar boncukları alıyorlar, telkari takılar alıyorlar, yöresel kıyafetler alıyorlar, onları giyiyorlar, hamavilerini bağlatıyorlar ve Mardin sokaklarında, Mardin'in tarihi sokaklarında Mardin'in güzelliklerini otantik yapıya, tarihi yapıya uygun bir şekilde keşfediyorlar ve buraya gelenler zaten bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Evet, Mardin çok güzel. Gerçekten çok güzel. Burası anlatıldığı gibi rüya şehir, masal şehir. Dünyada ölmeden önce mutlaka görmeniz gereken, gelmeniz gereken yerler var. İşte onlardan biri de Mardin. Evet değerli izleyenler, şu anda Eski Mardin'deyiz, 1. caddedeyiz. Burası çok kalabalık, keyifler yerinde. Yöresel kıyafetlerini giymiş, hamavilerini bağlatmış yöresel kadınlarımızın, turistleri bol bol görebilirsiniz. Ve Reyhani, buranın yöresel oyunu, bayılıyorum ezgilerine, müziğine. Yanımızda Çimen var. Çimen çok şık sen.
2: Çok teşekkür ederim, siz de öylesiniz.
1: Evet, kolyen de çok güzelmiş, çok değişik.
2: Evet.
1: Nedir bu?
2: Bunlar buranın doğal taşları.
1: Doğal taş. Zaten burada tesbihler de takılar da bol bol var ve Reyhani diyoruz.

0: Efendim sizlere Mardin'de kuruyemiş sektörünün öncü ismiyle, dev ismiyle, büyük markasıyla buluşturmak istedik. Benim aynı zamanda çok değerli dostum, sevgili Yaşar Bey'in misafiriyiz. Onun showroom'undayız. Bir yıl oldu, bir yıldır Mardin'e gelmiyoruz. Şimdi showroom her zaman çok güzeldi ama Yaşar Bey gerçekten kendini aşmış. Yani gözümüz gönlümüz şenlendi. İnanılmaz güzel bir showroom. Bu nasıl bir ürün çeşitliliği, nasıl bir ürün zenginliği, nasıl bir yelpaze. Yaşar merhabalar, nasılsın?
1: Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz tekrardan.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Burayı ne yapmışsın?
1: Burayı siz bir sene gelmediniz ya.
0: Evet.
1: Biz A'dan Z'ye hepsini değiştirdik. Şimdi konsepti komple değiştirdik.
0: Bunun farkındayım. Çok güzel olmuş.
1: Bütün şubelerimizde şu anda bunu uyguluyoruz. Tekrardan
0: konsept
1: şöyle söyleyeyim.
0: Aynı hepsinde.
1: Evet, hepsinde aynı. Hoş geldiniz tekrardan,
0: hoş bulduk.
1: Söylüyorum. Biz yenilik yapmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Aslında doğrusunu istesin. Mardin'e bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Özellikle bizim dediğiniz gibi Mardin'deki coğrafi şeridi ürünümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Mesela en önemli ürünümüz badem şekerini.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmaya çalışıyor ve şu anda turistlerin %70'i %80'i sırf bu badem şekerini merak ettiği için geliyor, biliyor musunuz Mardin'e?
0: Ben seni hakikaten kutlamak istiyorum. Yani kuruyemiş sektöründe Mardin'de farkındalık yaratmışsın.
1: Farkındalık yaratmak.
0: Hem lezzetlerinle hem de şu özel tasarımınla, sunumunla. Şimdi efendim, burada sadece kuruyemiş yok, hepsini konuşacağız. Aynı zamanda yöresel kolonyalar var, yöresel kahveler var. O anlamda da çok başarılı.
1: Daha önce de söylemiştik.
0: Yaşar, şöyle başlayalım. Şimdi Mardin Savurlu.
1: Evet.
0: Evet, cevizli sucuğumuz Mardin Savur'dan geliyor.
1: Evet, Mardin Savur'dan geliyor, biliyorsunuz.
0: Yapılışını çektik Savur'da.
1: Yapılışını çektik, köyde çektik.
0: Biliyorum.
1: Gerçekten tabii mevsimi var bunun, biliyorsunuz.
0: Evet, yaz aylarında.
1: Sonra üzüm hasadından sonra. Evet. Ceviz sucuğu, pestili, pekmezi o zamanlarda çekmiştik zaten.
0: Buranın ceviziyle, üzümüyle aynen. Yapılan cevizli
1: yani
0: sucuklar savurda çektik.
1: Elimizden geldiği kadar yerli ürünleri kullanmaya çalışıyoruz. Bazı durumlarda ister istemez, yani hani şu anda gerçeği Türkiye'de de, mesela ceviz için diyorum. Türkiye'de şu anda yerli yabancı ürün var. Yani mesela şeyden almış, Amerika'dan gelmiş, evet. Cinsi var ama yerli artık Türkiye'de üretiliyor. Evet. Böyle bir şey.
0: Kaç bölüm var buradan?
1: Burada 100'e yakın bölüm var.
0: 100'e yakın bölüm var. Daha sağda, solda, diğer şubelerde. Tabii, kaç şube var Türkiye genelinde?
1: Şu anda toplamda 14 şube.
0: Mardin'de?
1: Mardin'de toplamda 7 tane.
0: Bravo ya. Biz şu anda efendim Kızıltepe'deyiz. Havaalanının hemen karşısındayız. Evet, evet. Başka nerede var? Eski
1: şimdi
0: Mardin'de
1: bu
0: var.
1: Bu marka, şöyle söyleyeyim, bu marka Kızıltepe'de doğdu.
0: Evet. Bu marka 40 yıllık bir marka
1: tabii,
0: yaklaşık.
1: Evet, evet. Kızıltepe'de doğdu ve şu anda Türkiye'ye yayılıyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yurt dışında da biliyorsunuz.
0: Zaten
1: Erbil'de,
0: ünlüsün.
1: Erbil'de de iki
0: şubemiz var.
1: Yurt
0: dışında da var.
1: Evet, tane var.
0: Bravo.
1: Evet.
0: Hepinizin çok sevdiği, Mardin'e gelmemiş olsanız bile hepinizin bildiği, evet, önemli bir sembol Mardin'in mavi bademe.
1: Mavi
0: bu
1: bademe.
0: Maviliği veren nedir?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Evet. Tabii Mardin'de öyle söylüyorlar ama
0: evet.
1: Tabii ki
0: şöyle her zamanda bulunmuyor eskisi
1: yani,
0: gibi değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet. İster istemez şey de var yani bu
0: evet.
1: Gıda boyası diyelim ona.
0: Ama bunlar tamamen organik. Evet.
1: Evet. Evet. Yani onu da kullanıyoruz.
0: O gıda boyaları da tamamen evet, sağlıklı.
1: Evet. Mesela şimdi bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Aslında asıl şeyi bu. Şeker ne kadar az olursa
0: evet,
1: bir bademde o kadar lezzetli olur, o kadar güzel olur.
0: Yani, şekeri ne kadar az olursa.
1: Tabii. Natürel oluyor yani, doğal oluyor. Mesela biz ne yapıyoruz müşteriye? Gelen müşteriye şu anda en
0: bu
1: çok,
0: çok güzel
1: şu ürünü
0: tanıtıyoruz.
1: Çünkü
0: nedir
1: bu ürünümüz
0: bu?
1: Yani tamamıyla şeker. Şeker parçalarından üretilen şeker ve badem. Ama yerli badem.
0: Yerli
1: kadim
0: badem.
1: Ağaçlardan üretilen aa, bademler, gelen bademler.
0: Bu senin özel ürünün. Çok
1: tabii,
0: sevildi.
1: Hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel ama en çok tercih ettiğimiz ürün yani serpme badem şekeri.
0: Şimdi efendim badem bol, badem şekeri
1: kajuyu
0: önemli
1: yaptım,
0: bir sen.
1: Değil mi?
0: Kajuyu ne yaptın sen? Bu çok değişik, bu yoktu bu.
1: Evet,
0: ne yaptın kajuyu?
1: Biz
0: ne hale getirdi? Çok güzel denedim.
1: Gerçekten de çok lezzetli bir ürün oldu.
0: Evet.
1: Ve çok insanlar şu anda harır harır bunu merak ediyorlar.
0: Üstünde
1: satmak
0: ne var?
1: Üstünde o da sadece şeker ve içinde kaju var.
0: Ben buraları dağıttım ama hepsini
1: hiç
0: böyle
1: şey
0: kurcalamak istiyorum. Aslında insan girince böyle çıldırıyor. Hepsinden birer tane almak istiyor. Burası çok tehlikeli bir yer ama çok tatlı bir yer. Çok güzel bir yer. Şimdi efendim bademler o kadar çeşitli ki sırayla şöyle. Ürün çok hemen.
1: Fıstıklısını yaptık.
0: Antep fıstıklı yaptık.
1: Valla
0: aşmışsın kendine.
1: Antep fıstığı var. Gerçekten bu Antep fıstığının bir özelliği de var. Şimdi bu fıstık serptiğimiz için üstüne bu ürün kolay kolay bayatlamıyor. Yani hep böyle tazeliğini, kıtırlığını koruyor.
0: Görüntü çok güzel. Yeşil evet. Yeşil. Aynen. Nedir?
1: Bu da tarçınlısı.
0: Tarçınlı.
1: Evet, tarçınlı.
0: Kuru yemiş var. Kuru yemiş adına yok yok.
1: Onun haricinde şu anda yeni yaptığımız şey var. Özel elediğimiz siirt fıstığımız var. Bak görürseniz
0: evet, efendim,
1: hepsi ana çatlak, bunlar birinci kalite ürünler. Yani hepsi eleniyor, bunların arkasında da büyük bir ekip var. Bu ürünü getir. Yani...
0: Şimdi hepsinde ayrı bir detay var değil mi
1: tabii
0: üretiminde?
1: Ki, tabii. Kaju çikolatalı, kaju şekeri. Bunlar işte badem, çikolatalı badem.
0: Favorim.
1: Bunlara biz şey diyoruz, tiramisu diyoruz, prenses diyoruz. Yani bizim bölgede...
0: İsmi önemli değil, tadı çok önemli.
1: Evet.
0: Kolonyalar ve kahveler. Tabii ki Mardin söz konusu olduğunda kolonyayı, kahveyi konuşmak lazım.
1: Şöyle.
0: Ay çok yedim. Vallahi bizim, kilo alacağım.
1: Bizim.
0: Hepsi çok lezzetli
1: Nergis,
0: ama.
1: Nergis birazdan şeyi kolonyası.
0: Bu senin en ünlü kolonyan.
1: Evet.
0: En sevdiğin kolonya.
1: En çok sattığımız
0: kolonya.
1: Kolonyalardan bir tanesi. Çok da.
0: Şahane. Kokusu şahane.
1: Bunu bayıldım. Günde bazen 10 tane telefon araması geliyor. En az fotoğraf geliyor. Diyor ki senin kolonyanı görmüş diyor. Çok beğenmiş. Lütfen bize.
0: Türkiye'nin her tarafına yolluyorsun tabii. Orada görüyorlar.
1: Tabii,
0: seni arıyorlar.
1: Etiket olarak.
0: Kargo yapıyorsun
1: tabii,
0: isteyenlere.
1: Günde burada en az 150 tane kargo çıkıyor.
0: 150 tane kargo
1: tabii,
0: çıkıyor.
1: Tabii.
0: Yurt dışına, yurt içine?
1: Yurt toplamda. Geldik işin püf noktasına. Bizim yöresel kahvelerimiz.
0: Evet.
1: Şöyle
0: yöresel
1: küçük,
0: kumaşlarda.
1: Butik kumaşlardan yaptık.
0: Evet.
1: Bunda da bütün kadın emekleri var. Biz onlarla çalışıyoruz. Özellikle Kızılay olsun, Çatom olsun.
0: Güzel.
1: Yani
0: kadınlarımıza istihdam
1: kadın
0: sağlıyorsun.
1: Evet, istihdam sağlıyoruz.
0: Çok güzel.
1: Hem bunları kumaşları alıyoruz, hem dikiyoruz. Hediyelik için çok güzel oluyor. Yani böyle tabii bunun bütün çeşitleri var. Türk kahvesi var, menengici var. Mesela şu menengiç. Şöyle.
0: Yani
1: şimdi Mardin Lebebisi'nin şu bizim tuzlu lebebi oluyor. Biliyorsunuz Çorum'da.
0: Evet, evet, evet.
1: Çorum Lebebisi meşhur derler.
0: Evet.
1: Aslında binlerce yıldır Mardin'de lebebi ekiliyor. Ve lebebi yani burada çok da büyük bir kültür. Bunun şekeri de var. Kum Lebebisi var mesela burada da mesela Elazığ'da şu anda çok meşhur olmuş. Çok böyle
0: evet.
1: Popüler olmuş ama bunu biz ben hatırlıyorum ninelerimiz, dedelerimiz yani bunu evde yapıyorlardı.
0: Leblebinin tarihi oldukça eski.
1: Çok eski.
0: Ninelerimiz nohutla leblebi yapıyordu
1: tabii,
0: evlerinde.
1: Tabii tabii.
0: Oo bravo. Yani,
1: bunlar içinde
0: bunlar yoktu.
1: Kurutulmuş çilekler var.
0: Ayol o nedir?
1: Yani şöyle söyleyeyim eksi 45 derecede kurutulmuş özel çilek var. Bununla beraber çikolata sarılıyor. Tabii ki biz bunu şu anda biz kendimiz yapmıyoruz ama tedarik ediyoruz. Ve çok da satılan, çok da beğenilen bir ürün.
0: Yaşar birçok şubeyle işte duydunuz Mardin'de 7 şubeyle hizmet veriyor. Yurt dışında da şubeleri var. Şu anda bizim çekim yaptığımız şube, bulunduğumuz showroom hemen havaalanının karşısı.
1: Evet.
0: Zaten etikette yapıyorum.
1: Merkez şubemiz bu arada.
0: Mardin paylaşımında merkez şube. Burası zaten çok belli ama diğer showroomlarda aynen böyle.
1: Aynen.
0: Bir kere badem almalısınız onu zaten alacaksınız. Bunlar çok
1: bademdir,
0: güzel.
1: Bademdir, kahvedir, kolonyasıdır, sabunudur.
0: Kolonyalın.
1: Süryani çöreğidir.
0: Süryani çöreği var mı sende?
1: Süryani çöreği biz üretmiyoruz. Üretmiyoruz. Lakin şöyle söyleyeyim. Tedarik ettiğimiz arkadaşlarımız var. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımız
0: tamam
1: var. Çünkü bu farklı bir iş. Ondan dolayı

0: şey yapmıyoruz, ne desin, biz kendimiz üretmiyoruz.
1: Yani bu ürünlerin dışında her türlü şekerleme var. Evet, tamam. Süryani çöreği de var. Valla Mardin'e dair aradığınız her türlü yöresel ürün var. Artı bir de kafe açtın.
0: Tabii.
1: İnşallah bir daha geldiğimizde onu da çekimini İnşallah. Yaparız.
0: Orada da...
1: Valla nasıl yetişiyorsun bilmiyorum. Allah yardımcı olsun ama ekip de sağlam. Sen zaten kuru yemiş sektörünün duayen ismisin Mardin'de. Şu anda beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Ne söylemek istersin son olarak?
0: Herkesi Mardin'e davet ediyoruz. Gelin bekliyoruz. Başka üstüne.
1: Yaşar. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Seni görmek çok güzeldi. Mardin'de aynen, olmak çok güzel. Sohbet çok keyifliydi. Efendim müsaadenizle Dibek kahvemizi yarıladık. Sohbet eşliğinde konuşacağımız çok fazla şey var. Mardin var. Birikmişlik var. Bir yıldır gelmiyoruz. Müsaadenizle hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Ama programımız bitmedi. Mardin'i keşfetmeye, gezmeye, sizlere tanıtmaya devam ediyoruz.

Değerli izleyenler, Mardin turumuz tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Peki Mardin'de şu anda neredeyiz efendim? Mardin'de şimdiki durağımız Kasımiye Medresesi. Efendim Mardin'e geldiğinizde gezi rotanızı mutlaka olması gereken bir yer. 15. yüzyılda Artuklar döneminde inşaatına başlandı ve Akkoyunlar döneminde Kasımiye Medresesi'nin inşaatı tamamlandı. Yani hem Akkoyunların hem de Artukların izlerini Kasımiye Medresesi'nde bol bol görmeniz mümkün. Zaten efendim iki uygarlığın izlerini taşıdığı için Kasımiye Medresesi'nin iki kubbesi de birbirinden farklı. Evet değerli izleyenler. Turizm şehri, turizm cenneti, medeniyetler şehri, diller ve dinler şehri Mardin tarihsel anlamda inanılmaz bir zenginliğe sahip. O zenginliğin önemli bir parçasında medreseler oluşturuyor. Efendim medreseler geçmiş dönemin ilim irfan yuvaları, üniversiteleri, eğitimlerin verildiği yerler. Efendim şu anda 15. yüzyıldan kalan mükemmel bir medresedeyiz. Bulunduğumuz yer Kasımiye Medresesi. Şu anda medresenin içindeyiz. Değerli izleyenler, Mardin genelinde tüm yapılarda gördüğümüz, tüm yapıların inşaatında kullanılan yöreye özgü Mardin taşı, Kasımiye Medresesi'nin inşaatında da kullanılmış. Bakın sarımtırak renkte. Aslında Mardin'e otantik görüntüyü, otantik yapıyı veren de yöreye özgü bu taş. Şimdi efendim, Mardin'in dört bir yanında mesaj var. Çok önemli mesajlar var. Yani her bir motifin, her bir taşın, her bir desenin bir anlamı var. Aslında taşın dile geldiği çok özel bir şehir, çok özel bir coğrafya. Ve verilen o mesajları Kasımiye Medresesi'nde de görüyoruz. Zamanında burada da öğrencilere hocaları tarafından pozitif bilimler konusunda, dini konular konusunda ve astroloji konusunda, astronomi konusunda eğitimler veriliyordu. Evet, dönemin ilim irfan yuvasıydı. Şimdi burada çok özel bir bölüm var, çok özel bir canlandırma var. Gördüğünüz su, dağdan gelen doğal kaynak suyu, tertemiz, pırıl pırıl bir su. Ve önümüzdeki bu yolun da bir anlamı var. İşte bir insanın anne karnına, anne rahmine düştüğü embriyo hali. Efendim buradan başlıyor, bakın embriyo hali. Burada çocukluk dönemi. Evet, canlandırılmış, geliyoruz, geliyoruz. Çocukluk döneminden gençlik dönemine geliyoruz. Bakın oldukça uzun bir yol, oldukça uzun bir dönem. Malum yaşlılığa kadar gençlik gayet ağır bir şekilde akıyor, ilerliyor. Ve bakın su da yavaş yavaş azalıyor. Evet değerli izleyenler, her şeyin bir sonu var. Ah keşke gençliğin de sonu olmasa. Şimdi uzun bir gençlik dönemini bitirdik. Yaşlık dönemine geldik. Bakın yolumuz daraldı. Ne de olsa

yaşlık. Ve buradan ilerliyoruz, ilerliyoruz. Artık bu bölüm yaşlılığı, ölümü sembolize ediyor. Ve efendim burada da büyük bir havuz var. Geldik mahşere, hesap sorulan yere. Evet, şu anda büyük bir havuzun başındayız. Burası mahşeri sembolize ediyor. Karşımızda da bereketli, uçsuz, bucaksız Mezopotamya Ovası var. Mezopotamya Ovası da sonsuzluğu sembolize ediyor. Şimdi efendim, Kasımiye için bu havuz önemli bir havuz. O dönemde, yani burada eğitim verildiği dönemde, akşam saatlerinde işte yıldızların, ayın, gezegenlerin hareketleri burada izleniyordu. Bu havuza düşüyordu ve burada astronomi eğitimi veriliyordu öğrencilere.

0: Aluji nedir, nasıl yapılır? Buyurun efendim.
1: Değerli izleyenler, bugün Masal Şehir, Rüya Şehir, Medeniyetler Şehri, Diller ve Dinler Şehri, güzel mi güzel ilimiz Mardin'deyiz. Efendim tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, geleneğiyle, kültürüyle, kısacası her yönüyle Mardin'i tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim Mardin turizm anlamında ülkemizin göz bebeği. Yıl içerisinde binlerce yerli ve yabancı turist Mardin'e adeta akın ediyor. Özellikle sonbaharda ve ilkbaharda Mardin inanılmaz kalabalık oluyor. Çünkü burada güçlü bir tarihi doku var, mükemmel bir otantik yapı var. Ancak efendim Mardin'de aynı zamanda bir turistin istediği çok önemli bir şey var. Lezzet var, gastronomi var. Burası turizm şehri. Evet, tarımsal anlamda da önemli bir şey. Ama aynı zamanda gastronomi şehri. İşte efendim Mardin deyince, gastronomi deyince, yöresel yemek deyince akla gelen isimlerin başında sevgili arkadaşım, benim çok değerli dostum Dilekçim geliyor. Gerçekten ellerinden lezzet damlıyor ve Mardin'in gastronomisi adına da çok önemli işler yapıyor. Mardin'in gastronomisinin tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. Kitap bile yazdı ve her türlü yemeği yapıyor. Mardin'e özgü, şimdi her türlü yemek derken, burası diller ve dinler şehri. Yıllardır Türkler, Kürtler, Araplar, Ezidiler, Süryaniler burada birlik beraberlik içerisinde yaşıyor. Hepsinin mutfak kültürü farklı ve her uygarlık, her kültür efendim bir taş koymuş, bir mozaik koymuş ve burada gastronomi anlamında güçlü bir mutfak oluşmuş ve efendim tüm kültürlere ait yemekleri başarıyla yapıyor. Şimdi sunumumuz, dekorumuz her zaman olduğu gibi şahane. Bakalım Dilekçiğim bugün bizlere neler yapacak? Dilek, merhabalar. Özlemişiz. Ben nasılsın?
2: Ben de sizi özlemiştim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet. Bu sefer bayağı uzadı. Bir yıl oldu Mardin'e gelmeyelim. Evet. Ne yapıyorsun? Mardin nasıl?
2: Mardin
1: İyi.
2: Mardin güzel, çok güzel. Her zaman güzel. Misafirlerini karşılamaya hazır.
1: Evet.
2: Bugün size aluji yemeğini tanıtacağım.
1: Ne yemeği bu aluji?
2: Aluji Osmanlı ve Arap yemeği.
1: Osmanlı ve Arap
2: evet,
1: yemeği.
2: Bahar yemeği, özellikle bahar.
1: Eriğin şimdi, zamanı.
2: Eriğin tam zamanı. Gerçi şimdi menümüzde 4 mevsim var ama
1: evet.
2: Şimdi bir yaz zamanı olduğu için
1: ama
2: özellikle
1: anda,
2: yapmak
1: evet,
2: istedim.
1: Evet, eriğin zamanı.
2: Evet,
1: o zaman başlayalım. Efendim tabaklarımız bakır, şahane. Zaten Dilek'le yaptığımız çekimlerde sunumlar her zaman şahane. Yemekleri zaten efsane. Neydi bu Dilek?
2: Kuyruk yağı, kuzu eti, tamamıyla kuzu eti.
1: Tamam.
2: Kuyruk yağını dibine döşüyoruz başta. Çok basit bir yemek ama çok fresh, harika bir yemek.
1: Şimdi kuyruk yağlarımızı, kuyruk etlerimizi güzel döşedik, kuzu eti.
2: Yeşil soğanımız.
1: Mardin ne eti seviyor? Kuzu mu, dana mı?
2: Kuzu.
1: Kuzu.
2: Kuzu severiz.
1: Öyle dana eti falan yemiyor musunuz?
2: Dana da yiyoruz, çok yiyoruz yani, bayağı kullanıyoruz ama kuzu eti çok lezzetli ve Mardin, özellikle Mardin eti çok lezzetli. Bazıları işte giriyor, kokuyor mu, işte güzel mi falan. Bizde kesinlikle etlerimiz kokmuyor.
1: Yok, kesinlikle. Efendim kısa bir

0: Reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Mardin'deyiz.
1: Yaşar Bey kahve kuru yemiş şekerlemenin sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 118-80-80.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
9: Sen seversin diye aldım.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
10: Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
11: Bu salı binde içim %0,5 yağlı süt 39 lira. Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
12: Döneri gördüğün an
13: bir de Sütaş Ayran.
12: Gelsin Sütaş Ayran.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
1: İstemiyorum.
0: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ecocey sadece Atasay mağazalarında.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Volcano, her katı katı bambaşka tadı, her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
2: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
1: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat. Senin yanında Akbank.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Yaşar Bey kahve kuruyemiş şekerlemenin sunduğu Belma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
4: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız Mardin'de kaldığı yerden devam ediyor.
5: İki Erin, saat tam zamanı. Hiç şey karıştırmadan sakın sakın karıştırmayın, özelliğini bozarsınız.
4: Ha doğru, yağ koymadık. Yo, zaten bu ne böyle, yağdanlık mı, çaydanlık mı, nedir bu? Şey, bu aslında çaydanlık, sen bunu yağdanlık yapmışsın.
5: Evet. Dibinde yağ vardı ya. O yağdan eriyince çok güzel.
4: Ay sıcakmış bu.
5: Değerli izleyenler bakalım.
4: Ay Dilek, sıcak su muydu
5: o, bu? Sıcak su şimdi buldum. Pişireceğim.
4: Bakın değerli izleyenler, çaydanlık yağdanlık olmuş. Burada bakır tepsimiz, bakır tasımız, her şey çok güzel. İşte bakır sürahimiz ve efendim aynı zamanda Mardin'in kirazı da önlüdür. Şu anda kirazın eriyin kiraz tam zamanı. Bu ne?
5: Bulgur pilavı. Bulgur da biliyorsunuz Mardin'de coğrafi işaret aldı. Alüceyle bulgur pilavı pişireceğim. Sade ya.
4: Ay bir dakika, işler büyüdü. Evet. Alüceye yapacağız zannettim. Evet. Ama alüceyanın yanına bulgur pilavı yapıyoruz.
5: Evet.
4: Buranın bulguru da öyle.
5: Bulguru da coğrafi işaret aldı. Bu da sade yağımız.
4: Sizin özellikle Kızıltepe.
5: Evet.
4: Hububat konusunda evet, bayağı güzel. Önemli bir merkez. Orta Doğu'nun hububat deposu. O neydi Dilek?
5: Sade yağ.
4: Ha, sade yağ. Allah seni, ben onu muhallebi sandım görünce. Diyorum ne yapacak acaba muhallebiyle? Sade yağmış.
5: Evet.
4: Ya mükemmel görüntüler, mükemmel lezzetler. Alüceyamız bir yandan bakır tenceremize ağır ağır pişiyor. Kesinlikle karıştırmamamız lazım. Evet. Ve hemen şipşak, o kadar hızlı ki, o kadar marifetli ki pilavı da attı ocağa. Evet. İkisi birden ağır ağır pişecek. Efendim sonra ne yapacağız? Tabii ki afiyetle tadına bakacağız. Dilek yapar da bu yemekler onun ellerinden çıkar da tadına bakılmaz mı? Yenmez mi? Ama az sabır. Alice için 2 saat bekleyeceğiz. Evet, ama pilavımız saat. Herhalde daha erken pişecek. O da demlensin. Hı-hı. Kendi evet. Kendine dinlensin. Evet, mükemmel ikili. Bekliyoruz.
5: Bekliyoruz.
4: Değerli izleyenler, beklediğimiz an geldi. Dilekçim pişti mi alüceyi?
5: Pişti.
4: Bak doğru söyledim bu sefer değil mi? Alüceyi, şehriyeli bulgur pilavımız.
5: Evet.
4: Artık efendim açma zamanı, tadım zamanı. Şöyle yavaş yavaş şöyle biraz heyecan yaratalım. Of of of. 2 saat bekledik. Bu nasıl mükemmel bir görüntü. Evet, Osmanlı'dan gelen.
5: Evet.
4: Arap yemeği olarak evet. Bilinen ve coğrafi işaret belgesi olan aluci. Bakın hiç karıştırmadık. Pilavımız da dinlendi. Bir güzel, mükemmel ikili. Yapar mısınız her zaman?
5: Her zaman yaparız.
4: Kadınlarımız yapar mı burada Mardin'de?
5: Yapıyor genelde. 2 çeşidi var. Bir köfteli olanı da var.
4: Evet.
5: Bazen çekirdeklerini böyle haşlayıp kevgirle geçirdiğimiz türü var. Ama bence en güzeli bu.

0: Şöyle yan yana hemen bırakalım yemeğimizi. Şimdi hangisini yiyeyim? Etini mi yiyeyim? Eriğini mi yiyeyim? Ben merak ettim. Acaba et ekşimi, aslında buna ekmeği bandırmak lazım.
1: Bir de suyundan almak lazım. Çekirdeğine de dikkat edeceksiniz. İçinde çekirdeği var.
0: Dilek.
2: Suyunu al.
0: Şahane olmuş. Suyun. Vallahi efsane olmuş. Suyunu al dedi. Dilek suyunu al diyorsa o su alınacak.
1: Bir de üst üste etiyle şeyle bulgur üstüne bırakalım.
0: Ekşi ekşi ekşi, yani buna can dayanmaz. Şahane olmuş. Sen evet. Bunu niye yapmadın bana daha önce? Bunu severim. Şimdi efendim Mardin'de olunca enerjimiz zaten her zaman tavan. Ama Mardin'in yemeklerini, Dilekçi'nin yemeklerini yiyince enerjim daha bir artıyor. Vallahi şahane. Çok beğendim ben Aloce'yi.
1: Çok güzel.
0: Pilav zaten
1: Dilekçi
0: şahane.
1: Dilekçi de Aloce'yi beğenmeyen kimse yok. Herkes çok
0: suyu
1: beğeniyor.
0: Suyu çok iyi, ekşi ekşi. Efendim sevgiler, selamlar. Programımız Mardin'de tüm hızıyla devam ediyor.

0: güzeli Mardin türküleri olmadan olur mu hiç?
1: Dünyadan uzak, her şeyden uzak, Mardin'in güzellikleriyle, Mardin'in türküleriyle baş başa mükemmel bir akşam yaşıyoruz. Efendim Sıra Gecesi ekibimiz burada. Sıra Gecesi Mardin'in olmazsa olmazı. Hepsi Mardinli. Mardin'in bağrından yetişen çok değerli sanatçılarımız. Sağ tarafımda solistimiz İbrahim Bey. Sol tarafımda Behçet Bey var. Evet efendim birazdan birbirinden güzel. O hepinizin çok sevdiği, hepimizin çok sevdiği Mardin türküleri geliyor. İbrahim Bey merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Sefalar getirdiniz. Teşekkürler sizler.
1: Bizler de yeşil. Mardin türküleri olmadan olmaz dedik.
2: Olmaz tabii ki, evet.
1: Ve efendim Mardin'in yöresel lezzetleriyle, Mardin'in otantik tarihi yapısıyla birazdan Mardin'in türküleri buluşacak.
2: Aynen öyle.
1: Evet.
2: Birazdan
1: ne dinleyeceğiz?
2: Güzel güzel Mardin yöresel şarkılarımız var.
1: Evet.
2: Bol bol oynayacağız. Halaylar.
1: Evet.
2: Misketler öyle.
1: Bugün
2: halaylar,
1: eğlence
2: evet.
1: var.
2: Eğlence konağımız bol bol.
1: Yüzlerce yıllık. Evet, evet. Yüzlerce yıllık tarihi bir konağın içindeyiz. Birazdan Mardin türküleri diyoruz. Behçet evet. Bey. Evet. Evet. Merhaba.
3: Merhaba. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Mardin'de olmak çok güzel.
3: Yani ortalama 35 yıldır Mardinliyim. Mardin'de kalıyorum. Burada doğdum büyüdüm. Burada
1: evet.
3: Yıllardır bu işi yapıyoruz. Müzik sektöründeyiz. Ortalama iş yerimiz bir 1400 yıllık bir geçmişi var.
1: Evet.
3: Çok velat tarihi güzel bir yer.
1: İçinde bulunduğumuz tarihi konak
3: evet, 1400 yıllık.
1: Maşallah.
3: Evet.
1: Evet. Buram buram tarih kokan bir
3: aynen,
1: konak.
3: Çok güzel bir yer. Biz de burayı evet. çok beğenerek sahnesini yapıyoruz. Bir de biz Mardin'de ortalama 3 dilde şarkılar söylüyoruz. Bizim Mardin'de Sıra Gecesi konsepti olarak geçiyor ama bizim genelde Mardin'de Leyli Geceleri derler.
1: Aha.
3: Leyli Geceleri yani Leyli Geceden gelen bir Arapça bir köke.
1: Ne demek Leyli? Sözler.
3: Yani gece keyfi gibi bir şey yani düşün. Hı-hı. Gece sefası ya da gece keyfi ya da gece eğlencesi. Hı-hı. Öyle değişiyor sözler. Bir de biz Mardin'de 3 dilde söylüyoruz. Arapça olsun, Türkçe olsun.

0: geliyor, her dilden insanlarımız geliyor.
1: Çok kalabalık.
0: Geliyor.
1: Mekan şu anda evet, çok kalabalık. Çok,
0: yani gerçekten, Mardin'in göz bebeği burası.
1: Gerçekten Mardin'in tarihi dokusu, Mardin eğlenceleri efendim yaşamalı ve bu tarihi doku gerçekten solunmalı. İnanılmaz güzel bir ortam. E tabi burası diller ve dinler şehri. Aynen. Dolayısıyla üç dilde Mardin türkülerini evet, dinletmeniz, söylemeniz son derece önemli. Ve ortam şahane. Mardin'de olmak her zaman çok güzel. Evet efendim, ekibimizle sizleri, değerli solistlerimizle baş başa bırakıyoruz ve şimdi Mardin'de eğlence zamanı diyoruz. Mardin diyoruz. Mardin türküleri dinliyoruz. Buyurun.
2: O zaman başlayalım.
1: Başlayalım o zaman, başlayalım. Hadi.
2: Hadi bakalım.

Efendim, Mardin turizmine hizmet eden çok sayıda tarihi ve tarihi konak bulunuyor ve bu konakların hepsinde tatil yapmak inanılmaz keyifli. Ancak efendim bazı konaklar var ki turizm anlamında Mardin'de farkındalık yaratmışlar. İşte tam da o noktadayız. Mükemmel bir tarihi konaktayız. İçinde bulunduğumuz tarihi konak Mardin genelindeki aslında ağırlıklı yapılarda olduğu gibi Artuklar döneminde inşa edilmiş. Artuklar döneminden kalan bir miras. 690 yıllık bir tarihin içindeyiz ve konağımız buram buram tarih kokuyor. Değerli izleyenler, burası aynı zamanda yaşayan bir konak. Burada anılar var, yaşanmışlıklar var. Aslında birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve Mardin'in yöresel lezzetleriyle, geleneksel yemekleriyle donatılmış mükemmel bir masanın başındayız. Şu anda bulunduğumuz ortamda gerçekten her şey inanılmaz güzel. Tarihi bir dokuyla Mardin'in yöresel lezzetleri ve aynı zamanda sohbette

0: birazdan buluşacak. Efendim çok değerli Günal Ensari hocamızın misafiriyiz. Değerli büyüğümüz. 10 parmağında 10 marifet var. Şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Kendisi sporcu, antrenör, eğitimci, turizmci. Hocam sayayım mı daha? Merhabalar.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz güzel şehrimize. Güzelleştirdiniz.
0: Sağ olun hocam.
1: Ziyaretinizle hakikaten.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı.
0: Valla bizlerdeyiz. Aslında efendim Günal hocamın konağının metini uzun zamandır duyuyorum. Yani buraya gelip çekim yapmak istedim, görmek istedim. Çünkü herkes bahsediyor. Herkesin konaklamak istediği bir konak ama konuşulduğu kadar varmış. Şimdi bu konağın bir özelliği var. Hocamın annesinin gelin geldiği konak. Hocamın da böyle çocukluğunda burada koşup oynadığı, anılarının olduğu bir konak. Yani özel bir durum gerçekten.
1: Tabii annemin 19 yaşında gelin geldiği bir konak. Uzun hatıralarının ve yaşamının sürdüğü bir konak. Bizim çocukluğumuzun, büyüdüğümüzün bir ortamı. Yıllar burada geçtiğini ve ardından da büyük şehirlere eğitim amaçlı gitmek zorunda kaldık. Bizden sonra da bu konak satışa çıkarıldı, satıldı. Yeni sahipleri oldu. Bu yeni sahipleri buraları kiraya verdiler ve uzun süre kiraya verdikten sonra oturulamayacak hale gelene kadar herhangi bir tadilat yapılmadı. Yaklaşık bir 15-20 sene bu böyle devam etti. Son 5 senesi de metruk kaldı. Ve büyük şehirlere göçten sonra rahmetli annemin Mardin'e ziyaretiyle,
0: evet,
1: gelin geldiği evi görmek istemesiyle bu konak farklı bir konuma geldi.
0: Evet.
1: Ve geldiğinde burayı görmek istediğinde yıkıldı yıkılacak halde görmesiyle gözyaşlarıyla terk etmesi bir oldu. Ankara'da biz kardeşimle beraber, bir oğul kardeşimle beraber yaşıyoruz. Bize hatıralarını ve buranın konumunu, şu andaki durumunu izah etmeye çalıştı. Çok üzgündü tabii. Kardeşim sağ olsun çıktı geldi. Annem o zaman 84 yaşında. Çıktı buraya geldi. Baktı ki annemin anlattığından da daha kötü. Ve burayı satın aldı. Annem hayattayken, yaşıyorken omutsuzluğunu giderip mutluluğunu görmek istedi. Ve burayı satın aldıktan sonra restorasyonu, bir restorasyon süresi 4,5 yıl kadar sürdü. Ama annemizin peşinden koşarken kendimizi böyle bir turizmin içinde bulduk. Dediğiniz gibi 690 yıllık bir geçmişe sahip.
0: Müthiş bir tarih. Masamızda yöreselin yöresele efsane yemekler var ve bildiğim kadarıyla hocamın babaannesinin tarifleri var. Şimdi efendim masamızda neler var? Şöyle bir sizlere tanıtalım ama şu sunum şahane. Bence hocam çorbayla başlayalım.
1: Evet.
0: Bu çorba nedir?
1: Çorba.
0: Açalım mı yavaş yavaş şöyle?
1: Açalım.
0: Şöyle bir heyecan yaratarak açalım çorbamızı. Şahane.
1: Bu çorba babaannemin sadece bu konakta pişirdiği bir çorba.
0: Adı ne?
1: Peyran.
0: Peyran. Beyran değil.
1: Beyran değil.
0: Karıştırmayalım lütfen.
1: Beyran değil.
0: Peyran.
1: Patentli çorbamız.
0: Tamam, patentli.
1: Dünyanın aldım. Hiçbir yerinde üretilmeyen, sadece bu konakta has babaannemin pişirdiği bir çorba.
0: İçinde ne var hocam? En sevdiğimden.
1: Biraz kıyması var. Badem var.
0: Evet.
1: Azıcık yoğurt var. Yöreye ait baharatlar var. Özel üretilmiş, fırında fırınlanmış kıtırlar var. Tereyağı var. Lezzeti inanılmaz. Tattıysanız bilmiyorum, görüşünüzü alayım.
0: Hocam şahane. En sevdiğimden, gerçekten yöreselin yöreseli babaanne çorbası. Afiyet olsun, birlikte olsun. Ben çok beğendim. Zaten badem her yerde, badem bol. Tarımsal anlamda badem önemli, zeytin önemli, ne bileyim tahıllar, hububatlar çok önemli, buğday önemli.
1: Ama çorbaya badem bu kadar yakışır mı?
0: Çok yakışmış.
1: Değil mi?
0: Çok yakışmış. Özellikle şu kıtırlar, ne bileyim o baharatlar, zaten burası baharat zengini, badem ve inanılmaz lezzetli bir çorba ortaya çıkmış. Ben çok beğendim. Şimdi efendim çorbanızı içiyorsunuz Mardin'de. Ondan sonra tabii buranın ara sıcakları çok meşhur.
1: Doğru.
0: Neler var doğru hocam?
1: Şu anda gördüğünüz gibi sembusekler var.
0: Evet. Nedir sembusek?
1: Sembusek
0: kapalı biraz, lahmacun aslında.
1: Biraz pizza tarzında bir şey ama kapalı. Fırında pişirdiğimiz, içi farklı, yani lahmacun gibi olmayan, farklı lezzette bir

0: Ben şöyle yapmak istiyorum. Kibarlığı en güzeli. Yok.
1: Zaten bu elle yenir.
0: Balık kelle bunlar elle yenir. Yenir.
1: Böyle elle. Gösterilir.
0: Budur.
1: Aynen.
0: Aslında kapalı lahmacun. Kitel. Brok. İçi
1: bravo.
0: Köfte.
1: Evet. Kitel dikkat
0: Mardin
1: ederseniz.
0: Mardin mutfağına hakimiz hocam.
1: Süpersiniz. Kitel buranın yöresel yemeklerinden biri olup inceciktir dikkat ederseniz.
0: Bu şahane bir şey.
1: Dolayısıyla bu haşlanmış olanı bu.
0: Evet. Ben seviyorum haşlanmış.
1: Onun yanındaki de kızartılmış olanıdır. İçleri de farklıdır yapılırken. Bu yemek öncesi tadımlıklar. Bu humus tamam. Bizim lezzetlerimizden biri. Bu tarafta cacığımız var. Bu yemeğimize uygun
0: yemeğimize
1: lezzet
0: uygun.
1: Olarak
0: acaba
1: düşünüyoruz.
0: Acaba ne yemeği? Ne
1: şimdi
0: yemeği?
1: Onu
0: şimdi
1: siz
0: geldik
1: sona sakladınız
0: yemeğimize.
1: Ya. Bunlar neşrifat.
0: Bu nedir hocam? Ben bunu çok merak ettim.
1: Mardin'de
0: çok
1: neşrifat olarak diye adlandırdığımız
0: erik
1: kurutulmuşlar. Kurutulmuş lezzetler onlar. İnanılmaz nefistir. Tadına baktıktan sonra sizden de isterim bir yorumunuzu.
0: Nefis ne kelime? Efsane. Evet, evet. Kurutulmuş erik başka ne var?
1: Kurutulmuş domates var, kurutulmuş biberler var.
0: Ekşi.
1: Ekşili, aynen.
0: Şahane bir evet. Şey. Yani ekmeği bandıra bandıra yiyin. Çorbamızı içtik efendim. Üzerine ara sıcaklarımızı yedik. Ve şimdi sıra ana yemeğimizde. Sunum şahane. Bu nedir? Adı var mı?
1: Ekşili, etli Mardin dolması.
0: Evet.
1: Sumak, ekşisi sumaktan yapılır. Tencere yemeğidir. Hı hı. Alta işte gördüğünüz gibi etler dizilir. Hı hı. Üzerine pişme sırasına göre patlıcanlar, kabak, kapya biber, normal biber ve üstte de sarmalar.
0: Hocam bu ne?
1: Böyle tattığınızda, ısırdığınızda ağızda eriyecek şekildedir. İçinde kıyma yoktur, parça et vardır.
0: Kıyma yok, parça et var.
1: Evet.
0: Tabii ki şahane. Tabii ki efsane.
1: Bunların hepsi kurutulmuş değil, hepsi tazedir.
0: Efendim şimdi sporcu dedik, antrenör dedik, eğitimci dedik, turizmci dedik, iş adamı aynı zamanda. Şimdi Handball Federasyonu Başkanlığı yaptı. Evet. Aynı zamanda Handball Milli Takımlarında teknik direktörlük yaptı.
1: Evet, evet.
0: Benim eniştem Profesör Doktor Sayın Serdar Eler'in de hocası.
1: Evet, milli takımdan hem kulüpten hem milli takımdan.
0: Serdar'ın hocasınız.
1: Evet.
0: Tamam. Evet. Şimdi efendim aslında şunu da müjdeleyelim istiyoruz. Hocam söyleyelim mi?
1: Söyleyelim.
0: Handball'e yıllarınızı verdiniz, 50 yılınızı verdiniz.
1: Tam 50. yılı bu.
0: Evet, 50. yılınız ve 50 yıl sonra da Türk Handball Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
1: İlk defa.
0: İlk defa. Gerçekten gurur duyduk. Almanya'da yapılacak, düzenlenecek turnuva. Gurur duyduk. Handball Milli Takımımıza başarılar diliyoruz. Ben sizi kutlamak istiyorum. Tebrik ediyorum ekibinizi de.
1: Ben
0: bir ayağınız Ankara'da, bir ayağınız burada.
1: Ben burada özellikle kardeşim Birol Ensari
0: selam
1: için
0: olsun. Evet.
1: Bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü İşin öncüsü oydu. Burayı satın alırken, annemin hatıralarını yaşatmaya çalışırken ilk adımı atan, bugüne kadar her konuda bizi destekleyen o.
0: Handball camiasına sevgilerimizi, selamlarımızı
1: evet,
0: yolluyoruz.
1: Evet, hepsine hem yurt içinde hem yurt dışındaki bütün handballculara selamlar.
0: Handball milli takımımıza dünya şampiyonasında başarılar
1: diliyoruz.
0: Amin.
1: Evet.

0: Programımız Mardin'de keyifli keyifli çok sevdiğimiz dostlarımızla mükemmel mekanlarda lezzet dolu devam ediyor. Lezzet, lezzet, lezzet diyoruz. Gastronomi diyoruz, Mardin diyoruz. Çünkü efendim burası hem turizmle hem tarımla hem de gastronomiyle anılan bir şehir. Yanımızda benim çok sevdiğim dostum, arkadaşım Dilek var. Bakalım bugün bize ne yapacak? Evet Dilek, ne yapıyoruz?
1: Geldiniz. Kitel yapıyoruz.
0: Ama çayımı aldım. Kitel. Ne demek kitel?
1: Kitel içli köftenin bir çeşidi ama bu sefer kavurmalı yapacağız. Normalde kıymalı yapılıyor. Şimdi ben vegan içli köfteleri de yapıyorum.
0: Tamam.
1: Ispanaklı, mantarlı falan. Bugün size kavurmalı içli köfte.
0: Kavurmalı içli köfte hiç çekmedim. Türkiye'nin hiçbir yerinde çekmedim. Kitel deniyor. Şimdi kıymalı içli köftenin ismi de kitel mi? Mardin'de
1: yani
0: kitel değil mi?
1: Ezilmiş hali kitel.
0: Kitel.
1: Haşlanmış olarak.
0: Yani mesela Hatay'da ırok denir. Yani
1: yöre... Irok kızarmışa.
0: Irok kızarmışa. Burada kızarmışa. Da kızarmışına ırok
1: kızarmışa
0: deniyor.
1: Kızarmışa yine ırok diyoruz.
0: Senin şu çaydanlık Aha. yağdanlığına bayıldım. Çaydanlık olmuş yağdanlık.
1: Sana
0: vallahi çok güzel. Dileğin mutfak eşyaları ünlüdür. Dilek çayınız şahane. Bakın ben çaysız yapamam artık biliyorsunuz. Her gittiğim yerde hemen taze çay. Hazırlanıyor, sağ olun, emeğinize sağlık. Bakın geldiğimiz andan itibaren bayağı da yorulduk bugün, Mardin sıcak. Tarihi yapıları falan çektik, soluğu Dilek'te aldık. Bir güzel yemeğimizi yedik, enerjimizi depoladık. Şimdi
1: Mardin'in her aşaması güzel. Çayı güzel, yemeği güzel,
0: her
1: insanları
0: şey güzel.
1: Güzel yani,
0: havasından mı, suyundan
1: havası,
0: mı?
1: Bilmiyorum, asaleti var yani.
0: Mardin evet. merkeze ve midyatta kalabalık ve gerçekten evet. gezmek çok zor. Böyle sıkış bıkış, iğne atsanız yere düşmüyor.
1: Kavurma da kendi kavurmamız yani kendi.
0: Onu da kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Zaten her şeyinizi kendiniz evet. yapıyorsunuz. Şahane. Şimdi efendim soğanımızı kavurduk yağımızda. Ondan sonra kavurmamızı ilave ettik. Ve tabii ki içimizin soğuması lazımdı. Bir süre bekledik, bir güzel dinlendirdik kavurmamızı. Soğanla, bol soğanla yaptığımız, kavurduğumuz kavurmamızı beklettik. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi hamurunu.
0: Hamurunu hazırlıyoruz, Aha. dışını hazırlıyoruz. Şimdi evet. bu içli köfteler gerçekten emek istiyor.
1: Emek, bir
0: kolay
1: de farklı.
0: Değil.
1: Yani içli köfte hep aynı gibi görünüyor ama
0: değil.
1: Farklı.
0: Farklı,
1: bulgurları
0: farklı.
1: Farklı. Burada ince çekilmiş çiğ köftelik bulgurun en ince çekilmiş hali.
0: Ha, bu farklı.
1: Bu farklı. Bu da sefer kitel.
0: Bu daha kalın. Sefer evet. kitel.
1: Sefer
0: ne
1: kitel.
0: Demek o? Sefer kitel.
1: İşte bulgurun farklı bir çeşidi. Buğdayın farklı bir çeşidi.
0: Ha, evet efendim Mardin'in bulguru
1: ısıtıyoruz.
0: Bu daha kalın, bu daha ince.
1: Evet,
0: aslında bu
1: ha.
0: da ince.
1: Bu da ince ama farklı.
0: Evet, sevmeyen var mı? Özellikle kadınların günlerinde mutlaka olur.
1: Davetlerde, günlerde.
0: Şimdi aslında içli köfte diyesim geliyor ama kitel yani.
1: Bu da kişniş.
0: Her yerde, her yörede yapılan kişniş.
1: Kişnişi
0: ben
1: de
0: onu
1: çok
0: kekik sandım.
1: Ya, kişnişi de çok kullanıyoruz biz Mardin'de.
0: Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Mardin'deyiz.
2: Yaşar Bey kahve kuru yemiş şekerlemenin sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
8: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt, KOP'ta sadece 44 lira.
9: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler, very delicious dedik.
10: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
9: Şimdi ferahlamak deyince... Dimes Cool Lime Mix.
5: Şimdi aldığınızda

0: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trix sat.
4: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla 2 Temmuz Perşembe 23.30'da Beyaz TV'de.
5: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
2: Yeğenim ne istiyor başka?
3: Gitar.
2: He. Bir küçüğü var mı acaba?
3: Ukulele. Ufak ufak başlar. Gitar. Akses'i düşünelim. Harcarken kazanalım.
4: Sen de Akses'le ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL. Toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir. Tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
15: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markası.

0: kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Koçakla Festival şimdi.

0: Yaşar Bey Kahve Kuruyemiş Şekerleme'nin sunduğu Belma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
1: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız Mardin'de kaldığı yerden devam ediyor.
2: Bakın çok enteresan. Oradaki bulguru aldı, yoğurdu, kişniş ekledi ama buradaki daha ince olan bulgur henüz hamurumuza ilave edilmedi. Ya da yavaş yavaş ediliyor mu?
3: Edilecek.
2: Edilecek. Onun bir zamanı var.
3: Yavaş.
2: Herkesin işi, herkesin uzmanlık alanı.

0: Bu da bayağı zahmetli.
1: Yok ya.
0: Uzun süren değil. Bir yemek. Ya sana kolay da bana zor. Şimdi işin aslında en zor ama en keyifli kısmı. Artık kitlemiz yavaş yavaş şekilleniyor. Hamurumuz hazır, içimiz hazır. Bol soğanlı, bol kavurmalı. Kavurmayı kendileri yapıyor. Dikkatinizi çekerim. Tabağımız bakır olunca bunun da rengi bana böyle yeşil gibi geldi. Tabaklar şahane, sunumlar şahane. Mardin'in kirazı masamızı süslüyor. Şimdi bunu yapmak zor değil mi? Ya bana alışın, kolay der alışın, şimdi.
1: Alışınca zor değil, hiçbir şey zor değil. Bir de bayanların yapamayacağı bir şey yok bence. Var mı?
0: Vallahi herkes sen değil.
1: Yok, istese herkes her şeyi yapabilir.
0: Kitel. Şimdi bunun şekli farklı. Yani içli köfte dediysek öyle bildiğiniz içli köfteler gibi değil.
1: Her birinin ayrı bir şekli bulduru farklı. Var. Tabii. Her birinin bir şekli var.
0: Hepsi farklı aslında. Hani içli köfte her yerde yapılıyor falan denir ama öyle değil işte. Hepsi farklı.
1: Bazı bölgeler ceviz koyuyor. Bazı bölgeler çok acı yapıyor. Bazı bölgeler yuvarlak. E tabii onlara da saygı duyuyoruz yani.
0: Vallahi hepsi bizim... güzel. Türk mutfağı şahane. Efendim Türk mutfağı zengin, lezzetli. İşte o zengin Türk mutfağından Mardin'de bol bol nasibini almış. Efendim bakar mısınız? Kitellerimiz hazır. Vallahi zor iş. Suyumuz kaynıyor. Bayıldım of mis gibi. Ha şöyle. Bir güzel haşlansın. Dilek pişti mi?
1: Pişti.
0: Hazır mı?
1: Hazır.
0: Beklediğim an geldi mi? En bakalım. Sevdiğimden, benim en sevdiğim kadınların gün tabağı. Vallahi bayılıyorum. Hem kahvaltı hem de kadınların gün tabağına bayılıyorum. İşte kadınların gün tabağının olmazsa olmazı. Kitel. Ve Mardin'in kadını çok amarat.
1: Çok. Yani anlatsalar mı? Görmek bir değil.
0: Dilekten belli. Of of of of of. Bu kitel.

0: yenmez mi? Sunumun güzelliğine bakar mısınız? Yoğurdumuz ne yoğurdu? Süzme yoğurt mu?
1: Süzme yoğurt.
0: Sarımsaklı mı?
1: Yok, sade. Bazıları sarımsaklı.
0: Onu şöyle bırakalım. Evet. Bir porsiyon kiter.
1: Evet, bir porsiyon kiter.
0: Gayet doyurucu.
1: Çok güzel.
0: Ben şöyle kitelin tadına bakayım. Benim favorim bu. Doğru. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Etinden daha neyse.
0: Eti var. Eti var. Ete düşkünlüğüm olmadığı için ben hemen bulgurundan aldım. Şahane ötesi. Şahane ötesi çok iyi. İnanılmaz iyi. Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Onlara ne söylemek istersin Dilek?
1: Mardin çok özel bir şehir. Yemeklerin en az önce söylediğiniz gibi medeniyeti çok farklı. Geldiğiniz zaman gerçekten şaşıracağınız güzellikler göreceksiniz. Hepinizi Mardin'e bekliyoruz.
0: Çıkın, çıkın gelin.
1: Her mevsimde.

0: Yaşar Bey kahve kuruyemiş şekerleme, Berma Belen'le geziyoruz'u sundu.
1: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın kapanış oturumunda konuştu. Gazze'nin hesabı muhakkak sorulacak diyerek partililere seslendi. Yükünüz çok ağır, Gazze'nin, Şam'ın umudu sizlersiniz dedi.
2: Gazze'nin hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak, sorulacak, sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Tüm kalbimle söylüyorum, yükünüz çok ağır. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
3: İşte bu tarihi sözler ayakta alkışlandı. Gazze açıklaması salonda duygusal anlar yaşattı. Mesajları netti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
2: Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Yorulan varsa kenara gelsin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın kapanış konuşmasını yaptı.
2: 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. Kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin altın çağını sembolize eden altın sarısı İstiklal Marşı takdim edildi.
4: 3 gün süren 33. istişare ve değerlendirme toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda otelden çıkış yapıyor.
1: Şimdi efendim her geçen gün CHP'de yeni bir kriz doğuyor. Güç savaşlarının yaşandığı partide Özgür Özel ve kurmayları yeni parti hazırlıklarına hız kazandırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP üzerindeki otoritesini arttırıyor. Günün çarpıcı gelişmesi ise tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ek ifade vermesi oldu. Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini anlattı.
5: Ya bu partiyi geri alıp iktidar yapacağız ya bir yol açacağız, yeni bir yoldan iktidara ulaşacağız.
3: İller, noktalar değişiyor. Ama Özgür Özel'in konuşması değişmiyor. Özel yeni parti mesajını artık açıktan veriyor.
5: Gerekirse yeni bir yol açacağız.
3: Mutlak butlanla çalkalanan CHP'de güç savaşları hakim.
5: Yok bizim artık binamız, yok öyle güçlü sesli otobüslerimiz.
3: Özgür Özel ve ekibi yeni parti planları yaparken kritik bir açıklama geldi. Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını iddia etti.
6: 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş, seçime giren bir partiyiz. Yani şaibesiz bir partiyiz. 86 milletvekili katılacak bize. Ondan sonra 74'e yakın il başkanları var. Onlar zaten bizim partiye katılıyorlar.
3: Özgür Özel ve ekibi yeni parti denklemi içindeyken Kemal Kılıçdaroğlu parti üstündeki otoritesini artırıyor.
7: Ahlak ahlak.

0: Erdem Erdem. Temizlik temizlik.
1: Arınma projesi meclise de sıçradı. Kılıçdaroğlu yönetiminin Özgür Özel'in grup başkanlığı sıfatının düşürülmesi ve yerine Faik Öztürk'ün görevlendirilmesi için düğmeye bastığı iddia edildi.
2: Makamlarından, unvanlarından bir türlü vazgeçemeyenlerin şimdilerde de mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyor.
1: Ama bu iddia Faik Öztürk tarafından boşa düşürüldü. Ancak siyaset kulislerinde bu olasılığın Kılıçdaroğlu'nun notları arasında olduğu konuşuluyor.
0: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
1: Ve günün çarpıcı gelişmesi. Yolsuzluk suçlarından tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi.
3: Bir kişi nasıl itirafçı yapılır? Bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
1: Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da yaptığı görüşmeyi anlattı Muhittin Böcek.
4: Seçim kampanyası için maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu, ayrıca ilerleyen dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı planladığını söyledi. Benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği istedi.
1: Böcek 5 milyon euroyu havala yöntemiyle gönderdiğini itiraf etti.
3: Almışız.
1: Kalan 10 milyon euro ise İmamoğlu tutuklandığı için ödemediğini anlattı. Muhittin Böcek ifadesinin devamında Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. İmamoğlu belediye başkanlarının belirlenmesinde etkili olan parti üstü bir siyasi güce dönüşmüştür dedi. Ek ifadeler Böcek'le sınırlı kalmadı. Yine yolsuzluk suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da konuştu. Yalım bu ifadesinde Özgür Özel'e tahsis edilmek istenen helikopteri anlattı. Özgür Özel CHP'sinin genel başkan yardımcısı olan Özgür Karabat'ın kendisiyle iletişime geçtiğini ve alınacak helikopterle alakalı araştırma yapmasını istediğini söyledi. Ve dikkat çeken detay, Yalım Özgür Özel'in özellikle Skorsky marka helikopter istediğini öne sürdü. Özgür Özel'in talep ettiği helikopter tiplerinin 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolarlık fiyatları dudak uçuklattı.
5: Ve efendim NATO Liderler Zirvesi diyeceğiz. Ankara'da alınan güvenlik önlemleri kapsamında trafik denetimleri de başkentin farklı noktalarında sıkılaştırıldı. Araçlar tek tek durduruldu, kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimler zirve sonuna kadar devam edecek.
6: Çok iyi oluyor. Hiç olmazsa kendi emniyetimiz içinde, herkesin emniyeti içinde en güzeli bu.
1: NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Ankara'da güvenlik önlemleri yüksek.
7: Ankara NATO Liderler Zirvesi öncesinde adeta güvenlik çemberine alındı. Şehrin farklı noktalarında denetimler yapıldı.
8: Çok güzel. Kontrol amaçlı daha iyi tabii.
1: Ankara dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 7 ve 8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde başkentte hummalı çalışmalar yürütülüyor. Ankara'nın farklı noktalarında trafik denetimleri yapıldı.
6: Çok yerde görüyorum ekip olarak. Gerçekten güzel.
7: Özel hareket ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde araçlar tek tek durduruldu. Kimlik kontrolleri yapıldı.
1: Şüpheli araçlar kontrol edildi. Denetim noktalarına radar cihazları da kuruldu.
9: Gayet tabii yani o olacak.
10: Tabii yapılması lazım.
11: Daha sık olması lazım.
1: Zirve boyunca denetimler arttırılarak devam edecek. 56 bin güvenlik personeli görev yapacak.
5: Ve 77 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncu Kadir İnanır'a veda vaktiydi bugün. Milyonların kalbine taht kuran Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
12: Asya'm, al yazmalım.
13: Sevgi neydi? Sevgi iyilikti.
12: Asya.
4: Ve bir devir kapandı. Yeşilçam'ın yakışıklı jönüne veda edildi.
13: Beni seviyorsun.
12: Sevmiyorum.
13: Seviyorsun.
12: Sevmiyorum.
13: Seviyorsun.
12: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
4: Bakışı, gülüşü ve üstün yeteneğiyle bir dönem adını altın harflerle yazdırdı.
13: Bağır bağır. Açılırsın.
12: Bağırmayacağım.
13: Bağır bağır açılırsın.
12: Bağırmayacağım.
4: Zatüre teşhisiyle iki kez hastaneye kaldırılmış. Sonuncusunda entübe edilmişti.
12: Gün gelecek ne istersen vereceğim.
4: Usta oyuncu çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayata veda etti.
10: beraber direndiler ama üst üste çok ağır sıkıntılar yaşamıştı bu 8 yılda. Çok yıpranmıştı yani 3. fırtlatması. Akciğerde sorun, böbreklerde sorun.
4: Ve bugün Kadir İnanır için veda vaktiydi. Önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi.
11: Aynı şeyleri tekrarlayıp durmak istemiyorum. Çok üzgünüm, hepimizin başı sağ olsun.
4: Hayat arkadaşı Jülide Kural onu bu sözlerle anlattı.
14: Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır.
4: Buradaki törenin ardından naaşı alkışlar eşliğinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Burada büyük bir kalabalık onu karşıladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı cenaze törenine.
15: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi. Çok önemli bir ustaydı. Başta ailesi olmak üzere yakınlarına, tüm sanat severlerimize, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
4: Cenaze namazının ardından alkışlar ve dualarla sonsuzluğa uğurlandı usta sanatçı.
5: Şimdi efendim, Türk bir babayla Yunan bir annenin 4 yaşındaki oğulları açlıktan öldü. 22 kilodan 9 kiloya kadar düşen çocuğun ölümüne neden olansa öz annesiydi. Oğlunun öldüğünü 48 saat boyunca hastaneye dahi bildirmedi. İşte kan donduran olayın detayları.
16: 3,5 yaşındaki bir çocuğu aç bırakarak nasıl öldürürsün?
17: Ben karşı tarafa bir anne demiyorum. İnsana, bir anneye hakaret.
18: Biz Aren'in velayetini beklerken Aren'in ölüm haberini aldık.
4: 4 yaşındaki çocuk açlıktan öldü. Buna neden olan da öz annesiydi. Uday Can Eren Yunan bir kadınla evlendi. Ancak 3 çocuğu bulunan çift ayrılma kararı aldı.
16: Şahısla 2023 yılından beri boşanma aşamasındayız. Ben cezaevine girdim 4 sene sonra.
4: O cezaevindeyken çocuklar babaannelerinden alındı, Yunanistan'a götürüldü.
16: Diyorlar ki Aren'i teslim etmeniz gerekiyor. Ben o süre zarfından sonra oğlumdan hiç haber alamadım.
4: 4 yaşındaki Aren Eren annesi tarafından aç bırakıldı. 22 kilodan 9 kiloya düştü. Organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. 48 saat boyunca kimseye haber verilmedi.
16: Ben oğlumun öldüğünü Cumhuriyet Başsavcısı tarafından öğrendim ve 6 ay geçiyor üzerinden. Oğlumun aç bırakılarak öldürüldüğünü öğreniyorum.
4: Minik Aren için adalet arayışına giren acılı baba şimdi diğer 2 çocuğunu yanına almaya çalışıyor.
5: Efendim, İstanbul Rumeli Kavağı sahilinde iddiaya göre alkollü bir sürücü otomobiliyle birlikte denize uçtu. O anları kayda alanların yorumuysa bir hayli ilginçti.
19: Araba gitti. Arabayı denize attılar. Araba batıyor.
4: Fren yerine gaza bastı. Otomobille birlikte denize uçtu.
19: Adamın battığı noktada çok güzel ha. Baksana tam köprü manzaraya karşı.
4: İddiaya göre alkollü sürücü gece saatlerinde Rumeli Kavağı'nda otomobilindeydi. Fren yerine gaza basınca denize düştü.
20: Rumeli Kavağı.
19: Alkol içmiş herhalde, alkolün etkisiyle.
20: Arabayı denize attılar.
19: Arabayı denize attılar. Vallahi batıyor.
20: Battı araba.
4: Otomobil kısa sürede battı. O esnada sürücü can havliyle kendini dışarı atıp kurtuldu.
19: Ben
20: yavda biliyorum. Arabada atladı adam.
19: Arayın dayı.
20: Adam arabada atladı. Insafla.
4: Otomobilin denize düştüğünü görenler hemen 112'yi aradı.
20: Rumeli Kavağı girişinde denize araba uçtu da onun için aradım.
19: Manzaraya karşı evet.
4: Faciadan kıl payı dönülen olayı görenlerin anonsuysa dikkat çekti.
19: Adamın battığı noktada çok güzel ha, baksana tam köprü manzaraya karşı.
5: Efendim, Antalya'da bir dalgıç su altında köpek balığıyla burun buruna geldi. Elindeki zıpkını gösterdiği köpek balığı bölgeden uzaklaştı. İşte gerilim dolu o dakikalar.
21: Aktif dalış yapıyorum. Birkaç gün önce yaşadığımız bir köpek balığı anımız oldu.
4: Deniz altında karşılaştı. Tek hamlesiyle kaçırdı.
21: Bana da esasında saldırmadı. Bana olan merakını gidermek için yaklaştı. Ben de tedbir amaçlı zıpkınımı doğrulttum tabii ki de.
4: Osman Öncel çocukluğundan bu yana dalış yapıyor. Yine su altındaydı. Zıpkınla balık avlıyordu. Bir anda üzerine doğru gelen köpek balığını fark etti.
21: Benim gördüğüm cins kum köpek balığı. İlk olarak aşağıda geldi bana, 20 metre civarı bir derinlikte. Üzerimden geçti.
4: Elindeki zıpkını köpek balığına gösterdi. Korkutmaya çalıştı.
21: Kıyıya doğru yaklaştım. Benden uzaklaşsın, ürkmesin, irkilmesin diye. O da benim arkamdan geldi, merak ettiği için. Ondan sonra da o da yoluna devam etti. Ben yoluma devam ettim.
5: Şimdi öyle bir robot düşünün ki araç ekspertiz firmasında çalışıyor, müşterileri karşılıyor, araçları kontrol ediyor, hatta ustasından zam dahi istiyor. Şimdi de ekranlarınıza robot koç geliyor.
0: Koç, arabayı anladın mı sen?
2: Kaput macun boya, sol ön kapı lokal boya, sol arka çamurlu lokal boya.
22: Usta haftalığıma zam yaparsa daha mutlu olurum.
4: Ekspertiz firması yeni personel aldı. Robot çalışan firmanın maskotu oldu.
23: Biz de bu yapay zekayı buraya adapte etmek istedik. Şu an trafik aşamasında kendisi. Hem işi öğreniyor hem bizleri tanıyor.
4: Müşterileri kapıda karşılıyor.
24: Hoş geldiniz. Aracın anahtarını ve ruhsatını alabilir miyim?
4: Araçları kontrol ediyor. Sorunları tek tek not ediyor.
23: Ön takımdaki boşluğu yaz.
24: Anlaşıldı usta.
4: Oto Ekspertiz firmasının yeni çırağı robot koç. Ekspertiz hizmetlerine de yeni bir boyut kazandırdı.
24: Ustalarım bana çok iyi bakıyor. Meslek öğreniyorum, gelen misafirler de beni çok sevdi.
4: Kısa sürede ilgi odağı olan robot haftalık ücretle çalışıyor.
24: Usta bugün cuma, haftalığımı verir misin?
23: Tabii ki.
4: Çırak koç sanal medyada gündem oldu.
5: Edirne'de 31 yaşındaki adamın sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Cenaze başına gelen eşiyle annesi üzülmeyi bir kenara bırakıp kavga ettiler. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
25: Şunu geber, şunu geber. Benim evladımı zor geber.
4: Biri eşinin, diğeri oğlunun cenazesini gördü. Üzülmek yerine kavga ettiler.
25: Seni geber, seni be.
4: 31 yaşındaki Öner Tütün İçmez'in sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Eşi, annesi ve yakınları cenaze başına geldi.
25: Bırakın beni ya, ben evladımı göreceğim ya, bırak.
4: Eşi ve annesi kazadan birbirlerini suçladı. Cenaze başında tansiyon yükseldi.
25: Ben evladımı göreceğim ya, bırak.
4: Ekipler kavgayı güçlükle ayırdı.
25: Bırakın beni ya.
26: Tamam, gelmiyor ya.
25: Beni bırak lan.
4: Cenaze morga kaldırıldı.
5: Şimdi efendim sürücülerin dikkatine. Araç içi kamera sistemleri, amfi ses sistemleri ve telefon tutucularla ilgili kafaları karıştıran süreç netlik kazandı. İşte milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları.
4: Sürücülerin beklediği düzenleme sonunda geldi. Araç içi telefon tutucular ve multimedya ekranlar için karar verildi. Geçtiğimiz Mart ayında telefon tutucuların, multimedya ekranların ve ses sistemlerin kullanımına sınırlama getirilmiş. Kurallara uymayan sürücülere 21 bin lira ceza yazılacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine pek çok vatandaş ceza yememek için araçlarındaki kamera ve ses sistemlerini sökmüş. Konuyla ilgili çözüm talep etmişti. Vatandaştan gelen talepler değerlendirildi, İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklık getirdi. Buna göre belirlenen şartlar çerçevesinde aksesuarların kullanımının serbest bırakıldığı duyuruldu. Peki bu şartlar neler? Telefon tutucuların görüş mesafesini engellememesi, multimedya ekranlarınsa sürücünün dikkatini dağıtmayacak bir şekilde konumlanmış olması, aynı zamanda ses sistemlerinin de dışarıyı rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması şartıyla izin verildi. Böylece bu konuda netlik kazanmış oldu.
5: Şimdi efendim Şanlıurfa'da muska cinayeti yaşandı. 70 yaşındaki Mehmet Doğan'ın öldürüldüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın sanığı bana cinleri musallat etti, o yüzden öldürdüm dedi.
27: 70 yaşında yalnız yaşadığı evinde öldürülmüştü. Yaşlı adamın muska cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Katili bana cinleri musallat ettiği için öldürdüm dedi. Mehmet Doğan bir süre önce tek başına Şanlıurfa'ya yerleşmişti. 70 yaşındaki adam evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili özel ekip kuruldu. Güvenlik kameraları saniye saniye izlendi. Görüntülerde eve en son giren Seyit Ali Sağır'dı. Sağır olaydan 6 saat sonra hurda deposunda saklanırken yakalandı. ifadesinde her şeyi itiraf etti. Mehmet Doğan'ın kendisine muska yazdığını ama o muskadan sonra kendisine cinlerin musallat olduğunu düşündüğü için öldürdüğünü söyledi. Seyit Ali Sağır adliyeye sevk edildi.
5: Efendim 2026 yılı emekli promosyonları bir kez daha hareketlendi. Promosyon miktarı 100 bin liraya çıkarken bazı bankalar emekliler için çeşitli kampanyalar da yapıyor.
1: Bankaların promosyon yarışı bir kez daha hızlandı. Geçtiğimiz aylarda 50 bin lira olan promosyon miktarı bu kez 100 bin liraya kadar çıktı.
27: Emekliler maaşlarını taşıyarak ya da mevcut bankalarıyla taahhütlerini yenileyerek promosyon alabiliyor.
1: Kamu bankalarında promosyon miktarları daha sabit ilerliyor. Ancak özel bankalarda promosyon ücretlerinin yanı sıra ek ödemeler ve kampanyalar da birbirini kovalıyor.
27: Özel bir banka 15 bin liralık nakit promosyonun yanında 10 bin liraya varan ek promosyon ödemesi sağlıyor. Bir başka bankada bu tutar 30 bine çıkarken fatura ödeme talimatı, yakınını getirme gibi ekstra fırsatlarla 50 bin liraya kadar nakit ödül veriliyor.
1: Emeklilerin promosyon için banka seçerken de dikkat etmesi gereken bazı başlıklar var. Onlardan birkaçı taahhüt süresi, ek hesap ve kredi kartı kullanımı ve aynı zamanda iptal etmek istedikleri zaman iptal sürecinde bankanın sizden isteyecekleri.
27: Promosyon almak için 3 yıl boyunca emekli maaşını aynı bankadan alma sözü isteniyor. Sözleşmesi devam edenlerse fark ödeyerek maaşını taşıyabiliyor.
5: Şimdi efendim daha 6 ay önce almıştı. Motor bölümünden alevler yükselen elektrikli otomobil dakikalar içinde demir yığınına döndü. Sürücüsü ise ailesini son anda kurtardı. Dehşet anlarını anlattı.
3: Daha 6 ay önce almıştı. Elektrikli otomobili alev alev yandı.
6: Aileni 1,5 dakika arayla kurtardı. Yoksa biz şu anda belki de bizim ölüm haberimizi yapıyor olabilirdik.
3: İsmail Yiğit 6 ay önce bir elektrikli otomobil aldı. Tüm bakımlarını yaptırdı ve ailesiyle yolculuğa çıktı.
6: 2025 model araba. Bütün bakımlarını yaptırdık.
3: Ama bir anda arabadan önce dumanlar, ardından da alevler yükseldi.
6: Arabamın altından dumanlar çıkmaya başladı. 1,5 dakika içinde arabam da yandı.
3: Ailesini son anda kurtardı. Otomobil dakikalar içinde alev topuna döndü. İtfaiye yangına müdahale etti. Araçtan geriye demir yığını kaldı.
6: 12 dakika içinde bütün araba bu hale geldi. Garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyoruz.
5: İstanbul Şişli'de bir kişi yolda yürüyen kadını taciz etmişti. O şüpheli kadının şikayeti üzerine çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı.
7: Tek bildiğim Afgan asıllı olduğu ve şu an yakalanmış durumda.
27: Genç kadını sokak ortasında taciz etmişti. O tacizci fırında ekmek yaparken yakalandı.
7: Ekiplere gerçekten teşekkür ederim. Bir kısa sürede şahsı tespit edip yakaladılar.
27: Olay geçtiğimiz pazar günü Şişli'de yaşandı. Aysel'e sokakta yürüdüğü sırada takip edildiğini fark etti. Peşinden gelen tacizci önce laf attı. Ardından genç kadının üstüne yürüyüp dokunmaya kalkıştı. Daha sonra da hızla uzaklaştı. Olayın şokunu atlatan kadın soluğu karakolda aldı.
7: Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın.
27: Polis şüphelinin peşine düştü. 29 yaşındaki Afgan uyruklu tacizci çalıştığı fırında ekmek yaparken kıskıvrak yakalandı.
7: Çok sevindirici bir durum. Elbette ki benim için kısa sürede yakalanmış olması.
27: Cinsel taciz suçundan yargılanan şüpheli tutuklandı.
7: Herkese de desteği ve ilgisi için çok teşekkür ederim.
5: Efendim tatil için Antalya'ya gelen Alman bir çift hamburgere servet ödedi. İşte 4 cheeseburger ve 2 kola için istenen o uçuk rakam.
27: Havalimanındalardı. Hamburgere servet ödediler.
8: 50 euro.
27: Alman çift tatil için Antalya'ya geldi. Yolculuk yormuş olacak ki havalimanında yemek yemek istediler. Ünlü bir hamburger zincirinden 4 cheeseburger ve 2 gazlı içecek aldılar. Sıra hesaba gelince ise kulaklarına inanamadılar.
8: 50 euro.
27: Alman çiftten 4 hamburger için 51 euro, yani yaklaşık 2725 lira istendi. Şaşıran çift emin olmak için kur hesabı yaptı. O anları da cep telefonuyla kaydettiler. Hesabı ödeyen çift 2725 lira verdikleri hamburgerin içindeki köfte miktarına da isyan etti. Olay tepkilere neden oldu.
5: Şimdi Tayland'ı sarsan korkunç olayı getireceğiz ekranlarınıza. Avustralyalı turist 17 yaşındaki bir kızı hayattan kopardı. Cesedini de bavul içine koydu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye bakın nasıl yansıdı.
4: ...17 yaşındaki kızı öldürdü.

0: 17 yaşındaki Tunkan Okdonholm'la tanıştı. İkili bir apartman dairesine girdi. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Aradan saatler geçti. Genç kızla birlikte apartmana giren adam elinde büyük bir bavulla tek başına binadan ayrıldı. Genç kızdan haber alamayan yakınları polise haber verdi. Kamera kayıtları incelendi. 17 yaşındaki kızın cansız bedeni boş bir alana bırakılmış bavulun içinde bulundu. Şüpheli Avustralya'ya kaçmak üzereyken havalimanında yakalandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, Çanakkale'de minik bir DMD hastasının umudu hedef alındı. Tedavisi için toplanan bağış kutularını kendisini görevli gibi tanıtan bir kişi topladı. Sonra da sırra kadem bastı. Şüpheli Bursa'da yakalandı. Evinden çıkanlar dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi.
2: Bu sadece bir hırsızlık değil, hasta çocukların umutlarına uzanan bir vicdansızlık. 6 yaşındaki DMD hastası İsa Berat Emre'nin tedavisi için toplanan bağışlar sahte görevli tarafından toplandı. Şüpheli bağış kutularını alıp kayıplara karıştı.
3: Kumbaralarının yetkisiz şahıslar tarafından toplandığını fark ettik.
2: Ama yaşananlar bununla sınırlı değildi. Polis şüphelinin izini Bursa'da buldu. Kapı açıldı. Karşılarına çıkan manzara ise şoke etti. Evden sadece İsa Berat'ın değil, çok sayıda DMD hastasına ait yardım kampanyası afişleri çıktı. Yani hırsız, DMD hastası başka çocuklar için toplanan umut paralarını da çalmıştı. Şimdi soruşturma bu afişlerin izini sürüyor.
3: Bu başımıza gelen olayın diğer kampanyalarında başına gelmemesi için diğer ailelere de burada gerekli uyarılarda bulunuyoruz.
2: Şüphelinin kaç yardım kampanyasını hedef aldığı araştırılıyor. Gözaltına alınan şüpheli ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
1: Efendim, Antalya'da bir apartmanı saniyeler içinde duman kapladı. İçeride bebekler, çocuklar ve aileler mahsur kaldı. Herkes itfaiyeyi beklerken bir kişi eşini kurtarmak için kendi çözümünü buldu. Vinç çağırdı, sepetle balkona çıktı. Nefes kesen kurtarma kameralara da yansıdı.
4: Önce bayır al, cam patlar, dikkat edin.
5: Hadi yola.
6: Komşularımızın evi yandı. Bir anda oldu zaten.
2: Sadece saniyeler sürdü. Ev alevlere teslim oldu. Kapılar açılmadı.
6: İnsanlar işte bağırıyordu. Merdivenlerde çıkamamışlar.
2: Bebekler, çocuklar, aileler mahsur kaldı. En üst katta ise nefes kesen anlar yaşandı. Bir adam balkonda mahsur kalan eşini gördü. Düğüne gidecekti eşiyle birlikte. Beklemedi, arkadaşını aradı. Vinç getir dedi. Dakikalar sonra vinç geldi. Sepete bindi, metrelerce yükseldi. Eşine ulaştı. Ve onu kendi elleriyle aşağı indirdi. Diğer dairelerde mahsur kalanlarsa itfaiyenin zamanla yarışıyla kurtarıldı. 2 bebek, 2 çocuk, 6 yetişkin. Toplam 10 kişi tahliye edildi. Yangın söndürüldü. Ancak bir daire küle döndü.
1: Osmaniye'de dünya evine giren genç bir çiftin düğününe damadın Afrikalı arkadaşları da katıldı. Ortaya işte bu renkli görüntüler çıktı.
2: Şarkılar Türkiye'den, danslar Fil Dişi sahilinden, görüntülerse Osmaniye'deki bir düğünden. Genç bir çift dünya evine girdi. Düğüne damadın üniversitede tanıştığı Afrikalı arkadaşları da katıldı. Ortaya işte bu görüntüler çıktı. Önce Türk oyunlarını oynamayı denediler. Sonra da kendi figürlerini sergilediler. Afrikalı gençler kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Düğün renkli anlara sahne oldu.
1: Efendim, boşanma sürecindeki bir adam ağlayarak altınlarını bozdurdu. Kuyumcuysa o anları kaydederek sanal medyada paylaştı.
7: Gerçekten hiç iyi bir durumda değil. Görüyorsun değil mi? Geçmiş altından hepsini. Bir saat, bir

0: soruyor.
1: Henüz 6 ay önce evlenmişlerdi. Ayrılma kararı verdiler. Adam altınları aldığı kuyumcuya getirdi.
2: 6 ay önce yaptık düğünü biliyorsun.
3: Evet abi, net hatırlıyorum.
2: Biz boşanıyoruz abi.
3: Abi yapma ya, daha yeni evlendiniz.
1: Ağlayarak işte böyle altınları bozdurdu.
2: Sen de alışveriş yaparken sen her şeye şahit oldun.
3: Evet abi.
2: Ben anlamıyorum abi, neden böyle oldu?
1: Kuyumcu o anları kaydetti, sanal medyada paylaştı. Boşanmalara dikkat çekti.
3: Olur. Bak senelerdir sektör içerisinde bu hafta içinde belki de 5. ya da 6. boşanma sonucunda gelen altınlar.
4: Ne? Efendim, Tekirdağ'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşini öldürmeye çalışmış ama silah tutukluluk yapınca facia önlenmişti. Olayın yaşandığı market çalışanı o anları anlattı.
5: Muhabbet edildik. O esnada eski eşi geldi. Çantasından silahı çıkardı ve tetiğe bastı.
6: Boşanma aşamasındaki eşini markette yakaladı. Silahını çıkarıp peş peşe tetiğe bastı. Ama silah tutukluk yaptı.
5: Şarjör dolu da şekilde tetiğe bastı bastı, patlamadı.
6: Eşini markette gören bu kadın öfkeyle içeri girdi. Çantasındaki silahı çıkarıp tetiğe bastı.
5: Muhabbet sohbet ederken alışveriş yaptıktan sonra eski eşiymiş herhalde. Biz tanımıyoruz. Çantasından silahı çıkardı ve tetiğe bastı.
6: Amacı boşanma aşamasındaki eşini vurmak. Ama silahı tutukluk yaptı. Eşinin şaşkınlığını fırsat bilen adam silahı kavrayarak elinden almaya çalıştı. Çıkan arbedede öfkeli kadın durmadı. Bu kez de silahın kabzasıyla adamın başına vurdu.
5: Rahimi müdahale ediyor, dışarı çıkarıyor ve tutuyor. Sonra eline silahını alıyoruz.
6: Olayın ardından markete gelen müşteriler de büyük endişe duydu.
5: Gelen soruyor, silah var mı yok mu? Millet yani korkarak giriyor bakalım.
4: Efendim, Antalya'da annesine sinirlenen bir genç kendisini odaya kilitleyip odada yangın çıkardı. Polisler öfkeli genci yangından son anda kurtardı.
7: Anana babamızı öldün, daha ne yapacaksın?
8: Ben kapıya gelince kapıyı açmadı. Cayır cayır kendisi de odada yanacak.
1: Annesine kızdı. Kendisini odaya kilitleyip yangın çıkardı. Polisler son anda kurtarmasa belki de o odada can verecekti.
8: Oğlumun psikolojik sıkıntıları var. Uzun zamandır da tedavi görüyor.
1: İddiaya göre psikolojik problemleri olan 27 yaşındaki Batuhan M.D. annesiyle önceki gün tartıştı.
8: Dün bir kumanda istedim aslında. Yani 3-5 kere seslendi. Vermeyince biraz sesimi yükselttim. Neden bana sesini yükseltti diye atak geçirmiş.
1: Bunun üzerine kendisini odasına kilitleyip yangın çıkardı.
8: Kendini odaya kilitledi. Sanırım dolabı kapının önüne de indirince kendisi de çıkamadı zaten. Cayır cayır kendisi de odada yanacak.
1: Dumanı fark eden komşular hemen ekiplere haber verdi. Polisin hızlı müdahalesiyle Batuhan yangından kurtuldu.
8: 2-3 gün sonra tekrar aynı şekilde yapıyor. Yani direkt psikiyatri servisine yatırılıp tedavi edilmesi gerekiyor.
1: Çaresiz anne yetkililerden yardım bekliyor.
8: Sonuçlarına katlanacak. Ben de şikayetçiyim zaten.
4: Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kazaları getiriyoruz ekranlarınıza.
6: Yol kenarında yürüyordu. Dehşeti yaşadı. Sağ şeritten gelen taksi genç avukatı işte böyle altına aldı. Metrelerce sürükledi. Çevredekiler yardıma koştu. El birliğiyle taksiyi kaldırdı. Genç avukatı altından çıkardı. Aşırı hızlı taksi tali yoldan çıkan motosikletliye işte böyle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli savruldu. Yaklaşık 100 metre işte böyle sürüklendi. Taksi de aydınlatma direğine çarptı, devrildi. Aşırı hızlıydı. Kırmızı ışık yandı ama durmadı. Işık ihlali yapan otomobil motosiklete işte böyle çarptı. Motosikletle metrelerce savruldu. Otomobildeki iki kişi ise kayıplara karıştı. Kırmızı ışık ihlali yaptı. Dönüş yapan otomobile yandan işte böyle çarptı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı. Araçlarda hasar oluştu. Sokağa hızla döndü. Kontrolü kaybetti. Park halindeki otomobil ve motosiklete işte böyle çarptı. Kazanın ardından büyük bir gürültü koptu. Kazayı duyanlar sokağa fırladı. Sürücüye işte böyle tepki gösterdi.

0: etti. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
1: Efendim, Hakkari'de iki grup tartıştı, gerilim tırmandı, silahlı ve sopalı kavgaya döndü. İki kişi yaralandı, o anlarda kameralar kayıttaydı.
2: Silahlar konuştu, sokak ortasında kurşunlar havada uçuştu. İki grup tartıştı, tansiyon yükseldi, devreye silahlar girdi. Bu adam karşı tarafa kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olanlar da sopayla karşılık verdi. Sokak savaş alanına döndü. Bir kişi aracın arkasına saklandı, kurşunlardan kurtuldu. Bir kadın da fenalaşıp yere yığıldı. Kavgada iki kişi yaralandı. Polis olaya müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
1: Efendim, Bursa'da bir adam iki papağan sahiplendi. Onlara öyle alıştı ki ekmek almaya dahi yanında götürüyor. İşte o renkli görüntüler var sırada.
0: Gittiği her yere götürüyor. Onlarsız dışarıya çıkmıyor.
3: Çocuklar özellikle çok seviyorlar. Abi diyorlar, papağanı görebilir miyiz, sevebilir miyiz?
0: 44 yaşındaki Orhan Kahraman kuşlara özel bir ilgi besliyor.
3: Eskiden beri kuş bakıyordum ben. Daha önce 30 çift muhabbet kuşu vardı. Sonra oğlumla karar verdik. Bonibon'u aldık işte. Bir de Pablo'yu aldık.
0: Amerikan papağanı olarak bilinen makavlarıyla dışarı çıkıyor. Onları görenler dönüp bir daha bakıyor. Kahramanın tek hayali ise papağanlarıyla maç izlemek.
3: Bursa sporluyuz. Ben istiyorum, gönlümde bir sevda var. İnşallah Bursa spor maçlarına papağanlarımı götürmek istiyorum.
1: Antalya'da kaza yapan bir sürücü hayatını kaybetti. O sürücünün bir hafta önce sanal medyadan yaptığı "kaza yapmış araba gibiyim" paylaşımı ise yürekleri bir kez daha yaktı.
4: Kaza yapmış bir araba gibiyim yani.
0: Bu paylaşımı yaptı.
4: Kaza yapmış bir arabayım yani.
0: Bir hafta sonra aracıyla geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Burak İpek 23 yaşındaydı. Gece aracıyla dolaşmaya çıktı. Kontrolü kaybetti. Aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç hurda yığınına döndü. Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıktı. 30 metre ilerideki bir barakaya fırladı. Neyse ki barakada kimse yoktu.
5: Abi gel, hadi gel. Hadi gel abi.
0: Burak İpek o kazadan sağ çıkamadı. Bir hafta önce sanal medyadan yaptığı "kaza yapmış bir araba gibiyim" paylaşımı ise yürekleri dağladı.
4: Kaza yapmış bir arabayım yani.
1: Efendim, şimdi de dünyadan ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
2: Bir adam evinin balkonundan dondurma satın almak istedi. Satıcıya doğru uzandı ama dondurma isteği felaketi oldu. Balkondan aşağı işte böyle düştü. Dondurma satıcısı da adamın arkasından baka kaldı. Bir Rus askeri demir yolunda tek başına ilerliyordu. Yanına bir drone yaklaştı. Asker drone'u ilk başta dost unsur zannetti. Ama o drone Ukrayna'ya aitti. Gerçeği fark ettiğinde artık çok geçti. Askerin son anları işte böyle görüntülendi. Bir Boeing 777 uçağı Katar'a teslim edilecekti. Teksas'ta test uçuşu yapıldı. Uçuş gerilim dolu anlara sahne oldu. Pilot alçak uçuş yaptı. Görenler büyük bir kaza yaşayacağını düşündü. Bir Meksika taraftarı Dünya Kupası maçının ardından büyük sevinç yaşadı. Mutluluktan havalara uçan adam kendini kaybetti. Bir pamuk şeker makinesinin içine kafasını soktu.

0: Başını işte böyle pamuk şekerle sardı. Bir kruz gemisi sefere hazırlanıyordu. Yolcular gemiye binecekti, tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Yumruklar havada uçuştu, valizler etrafa savruldu. Liman savaş alanına döndü. Kavganın ardından 16 kişi gemiye alınmadı, kara listeye eklendi. Özbekistanlı taraftarlar Dünya Kupası maçını izledi. Özbekistan Portekiz'e farkla yenildi. Taraftarlar öfkelerine hakim olamadı. Evdeki televizyonu işte böyle kırdı. Televizyon çalışmaya devam edince taraftar elindeki bardağı fırlattı. Bir kişi de televizyonu kaldırma defalarca işte böyle vurdu, parçalara ayırdı. Küçük paraşüt ilk defa test edildi. Bir paraşütçü uçurumdan işte böyle atladı. Ancak ilk atlayışı başarısız oldu. Paraşüt bir süre sonra dolandı. Paraşütçü yedek paraşütünü açarak başarılı bir iniş gerçekleştirdi. O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: Efendim, Türkiye bir tarafta yaz, diğer tarafta kış yaşıyor. Karadeniz'de sel etkili olurken İstanbul yeni haftada kavrulacak. Termometreler bazı yerlerde 50 dereceye kadar çıkacak.
2: Çok sıcak. Yani 3 gündür fena bastırdı sıcaklar, yanıyoruz.
3: Kış çok soğuk geçti. Şimdi biraz iyi olur.
0: Bir yanda sel ve hortum, diğer yanda kavurucu sıcaklar. Türkiye aynı anda hem yaz hem de kış yaşıyor. Van'da etkili olan sağanağın ardından ekili alanlar, yollar sular altında kaldı. Hayat felç oldu. Rize'de şiddetli yağışların ardından hortum çıktı. Kıyıya 100 metre kadar yaklaştı. Yurdun bir yanı hala kış yaşarken İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?
4: Hava şu an iyi bence, çok iyi, ama daha sıcaklar gelirse ne yapacağımızı bilmiyoruz.
5: Mega kentte sıcaklıklar termometreleri zorlayacak. Bugün İstanbul'da hava durumu 30 derece. Yarınsa bu oran 31'e çıkacak. Salı günü ise 35 derece ile sıcaklıklar yeni rekorunu kıracak.
2: Aşırı sıcak.
5: Bunu aldık mı?
2: Çok.
4: Afrika sıcakları falan gelecek diyorlar ama.
0: Ege, İç Anadolu ve Marmara genelinde de sıcaklıklar bu hafta 30 derece civarında seyredecek.
5: Akdeniz bölgesi ise adeta kavruluyor. Termometrelerde gözüken sıcaklık 36 ile 39 derece arasında. Ancak güneşin altında hissedilen 50 derece.
2: Siz memnun musunuz?
3: Memnunum.
2: Biraz tadını mı çıkaralım?
3: Çıkaralım.
5: Uzmanlarsa kavurucu günler için uyarıyor. Özellikle güneşin dikindiği öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı ve bol bol su içilmeli.
2: Çok dikkat etmek lazım.
1: Efendim, bültenimize devam edeceğiz, ancak kısa bir araya gidiyoruz. Lütfen ekran başından ayrılmayın.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde ikici Murat Bey ve Ünal tam yağlı taze kaşar peynirleri 479 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 70

0: 6 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim, bim.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
4: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
3: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı Kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Bursalı BİM'de Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 169 lira. Feiri Sıvı Sabun 99 lira.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İlk kez aksesli olanlar kazanıyor.
5: Yeğenim ne istiyor başka?
6: Gitar.
5: He. Bir küçüğü var mı acaba?
6: Ukulele.
7: Ufak ufak başlar.
6: Gitar. Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
8: Sen de aksesli ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
7: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
6: Bim, 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
8: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
9: Koçakla festival şimdi.

0: Efendim, direksiyonu bırakıp dizginlere ele almanın vakti geldi. Şehrin temposundan kaçan başkentliler çareyi at biniciliğinde buluyor. İşte ruhunu dinlendirmek ve dört nala özgürleşmek isteyenlerin adresi.
1: Bence çok sempatik hayvanlar, bağ kurulabilen hayvanlar. Terapi gibi geliyor bir nevi bana.
2: Günün yorgunluğunu buraya geldiğimiz zaman o heyecanla beraber unutup gidiyoruz.
3: Ankara'da yapılacak pek de aktivite yok diyenleri ters köşe yapacak bir yere geldik. Başkentte bulunan yaklaşık 25 at çiftliğinden birindeyiz.
4: Çiftliğimizde 15 tane atımız var. Eğitim veriyoruz. Küçük çocuklarımızı bindiriyoruz. Daha ilk hiç atla tanışmamış olan müşterilerimize de ilk deneyimlerini yaşatıyoruz.
3: Buraya gelenler hem güzel havanın tadını çıkarıyor hem de ata binmeyi öğreniyor.
5: Annem ata ilgi duyuyordu. Sonrasında bizde bir hayranlık oluştu ve işte gördüğünüz gibi şu anda buradayız.
3: O zaman sizi derse uğurlayalım.
5: Teşekkür ediyorum.
3: Ve sıra muhabirimize geldi. O da ata binmeyi yerinde öğrendi. Ata binmekse göründüğü kadar kolay değil. Atla vakit geçirmek, bağ kurmak gerekiyor. Şimdi sıra bende. Bakalım bu asil hayvanla anlaşabilecek miyiz?
0: Efendim, biz bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Beyaz Ana Haber yine Beyaz TV ekranlarında dopdolu bülteniyle sizlerle olacak efendim. Şimdilik huzurlu bir gün geçirmenizi ümit ediyorum. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Basit bir şeyle başla. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyle. Ah, adım Katniss Everdeen. Evim 12. mantıka. Açlık oyunlarındaydım. Kaçtım. Bir de orada kaldı.
2: Bayan Everdeen. Burada duramazsınız.
1: Kabus gördüm, 5 dakika daha.
2: Uyumanız gerekiyor. Uyumanıza yardım edebiliriz.
1: 5 dakika daha. Hayır. Hayır. Lütfen 5 dakika dokunmayın bana. Hayır. Hayır. Bırakın beni.

0: Fenek.
1: Peter ve Juan için geri dönmek istedim. Ama kımıldayamadım. Annie de ellerinde. Onu kaçırdılar. Şu an başkentte. Keşke ölseydi. Keşke onlar da biz de ölseydik.

0: Bayan Everdeen. Albay Bugs, 13. mıntıkada güvenlik şefiyim. Taburcu edildiğinizi biliyorum. Başkan Cohen sizinle görüşmek istiyor.
1: Hiç haber var mı?
0: Sadece size eşlik etmeye geldim.

0: Bize 13'ten geriye bir şey kalmadı dediler.
1: Ordu toprak üstünü yerle bir etti. Ama biz askeriz, yerin altında yaşamayı öğrendik. Bunun için eğitildik. Savaş bizim için hiç bitmedi.
2: Devam edin, tamam ilerleyin hadi. İlerle.

0: İşte geldi. Ateşler içindeki kızımız. Bayan Başkan, size alaycı kuşu takdim edeyim.
1: Seninle tanışmak ne büyük bir şeref. Cesur bir kadınsın. Kafanın karışık olduğunu biliyorum. O oyunlardaki zulmü yaşamanın nasıl olduğunu tahmin edemem.
0: Katniss, Başkan Almacoin.
1: Lütfen içtenlikle karşılandığını bil, olur mu? Umarım aramızda rahat edersin.
0: Burada tarih yazılıyor. Şu an bu masada.
1: Keşke iyileşmen için daha çok zaman olsaydı ama ne yazık ki öyle bir lüksümüz yok. Otursana lütfen. Olanların farkında mısın acaba? Güç alanına ok fırlattığında tüm ülkeyi canlandırdın Katniss. 7 mıntıkada isyan, başkaldırı ve grevler oldu. Bu enerjiyi sürdürürsek mıntıkaları başkente karşı birleştirebiliriz bence. Ama yapamaz ve boşa harcarsak, bu fırsat için 75 yıl daha beklememiz gerekebilir. 13. mıntıkadaki herkes hazır.
2: Peki ya Pita, yaşıyor mu?
3: Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Ama başkentteki adamlarımla temas kurmam imkansız.
4: Başkent mıntıkalar arası iletişimi her zaman engelledi. Ama sistemlerini iyi biliyorum. Sızmayı başardım. Artık tek gereken harika bir mesaj.
0: Katniss, şunu yapmamız gerekiyor. Onlara alaycı kuşun hayatta olduğunu ve bu savaşa katılmak istediğini göstermeliyiz, tamam mı? Çünkü her mıntıkanın tıpkı

0: Halkı senin gibi başkente direnmesi gerekiyor. Bunu yapmak zorundalar. Bu yüzden bir dizi propaganda filmi çekeceğiz. Alaycı Kuş'la ilgili klipler de diyebiliriz işte. Bu isyan yangınını, Alaycı Kuş'un başlattığı bu yangını destekleyeceğimizi yayacağız.
1: Onu orada bıraktınız. Pita'yı arenada ölüme terk ettiniz,
0: bak,
1: değil mi?
0: Çok fazla
1: asıl sayıda... yaşaması gereken Pita'ydı.
2: Bayan Everdeen. Bakın, bu devrim herkes için, tamam mı? Hepimiz için ve bir temsilciye ihtiyacımız var.
1: O zaman Pita'yı kurtarmalıydınız.
2: Belki de çocuğu kurtarmalıydın.
0: Ah. Hayır, hayır, beni dinleyin. Bunu ondan başkası yapamaz.
2: Tarif ettiğin kız bu değil ama.
0: Bunu üstüne vazife edinmeli. Gerçek düşmanına hatırlatmalıyız.
2: Düşmanını tanıyor, sorun bu değil.
0: Tabii, unutmadıysa. Açıklamak ve göstermek ayrı. Başkentin 12'ye yaptıklarını gösterin.
2: Bunu asla kaldıramaz. Oyunlar onu mahvetmiş.
0: Fakat tek seçeneğimiz bu. İnsanlar her zaman istediğiniz gibi başlamaz Bayan Başkan. Bizim istediğimiz o öfke kaynaklı isyan aslında. Bunu yönlendirebiliriz. İnsanlara bir arenada birbirimizi öldürmekten başka bir şey yapmadığımızı göstermeliyiz. Bize bir ilham kaynağı lazım. Onu takip ederler. O devrimin yüzü artık. Bırakın görsün, evine gitsin.
2: Gönder onu.

0: Bunu yapacağına inanamıyorum. Hayır diyebilirsin.
1: Bunu kendim görmeliyim.
2: Bu taraftan mı?

0: 13 baştan sona temiz görünüyor. Yani güvendesin. Gelmemi istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim.
0: Seni yukarıdan gözleyeceğiz.

0: Şaşırmadım.
1: Hey! Gel hadi. Prim'i görmek istemez misin? Gel bakalım. Hı? Kalbimi kırıyorsun.

0: Ecerya. Bu cümleleri düzeltmeliyiz. Asiler demeyeceğim. Bu anlamsız bir meydan okuma olur. Onları yasallaştırmayacağım.
1: O zaman onlara suçlular deriz. Hı-hı. Radikaller.
0: Yoksa en eski kuralımı çiğnemiş oluruz. Asla yaralı olduğunu gösterme. Yurttaşlar, bu akşam Penem'e bir bütün olarak sesleniyorum.
2: Karanlık günlerden beri Penem benzersiz bir barış çağını yaşamış oldu. Bu iş bölümü ve asayişe duyulan saygıya dayanan bir barış. Geçtiğimiz haftalarda çeyrek asır oyunlarındaki birkaç radikalin birkaç şiddet olayını duydunuz. Bu yıkıcı yolu seçenler, bu yaptıklarınız nasıl sağ kaldığımızı yanlış anlamamıza dayanıyor. Hep birlikte. Bu bir anlaşma. Her mıntıka kalbe giden kan gibi başkenti destekler. Karşılığında da başkent düzeni ve güvenliği sağlar. Çalışmayı reddetmek bütün bir sistemi tehlikeye sürükler. Başkent Penem'in atan kalbidir aslında. Hiçbir şey

0: kalp olmadan yaşayamaz. Karşınızda diz çökmüş suçlular, provokasyon için semboller kullanıyor. Bu yüzden artık bütün alaycı kuş sembolleri yasaklandı. Elinde bulundurmak hainlik sayılacak. Ölümle cezalandırılabilir. Adalet hızla uygulanacaktır. Düzen hep sağlanacaktır. Tarihteki uyarıları görmezden gelenler... bedelini ödemeye hazır olmalılar.
1: Hey, bir baksana. Evet, şunları hallettin mi? Tamam, bekle, getiriyorum. Kaçıncı kattaymış? Aa, öyle mi? Tamam, sen de gel benimle. Biraz acele et, hadi.

0: Bir şey yok. Biz iyiyiz. Artık bir aradayız.
1: Buttercup!
2: Gizlice soktum. Babamın fotoğrafı. Mutfaktaki otlarından da getirdim.
0: Burada kurallar katı. Onu bulurlarsa ne yaparlar bilmiyorum.
1: Evet, bence de. Geçen gün olanlar biraz saçmaydı, öyle değil mi? Sizin grup ne yapacakmış? Bir şey dediler mi?
3: Ayıp. Bir şeyler yemeye çalışmalısın.
1: Kurallar katı olduğunu zaten biliyorum.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Penem'deki herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Caesar Flickerman. Kim olursanız olun ve ne yapıyorsanız yapın, çalışıyorsanız işinizi bırakın, yemek yiyorsanız yemeği bırakın. Çünkü bu akşam buna tanık olmayı isteyeceksiniz. Çeyrek asır oyunlarında aslında ne olduğuna dair çok spekülasyon vardı. Bu konuya hepimiz için ışık tutacak çok özel bir konuğum var ve karşınızda... Bay Peeta Mellark. Peeta, pek çok kişi olanları bilmediklerini hissediyor.
5: Evet evet, tahmin edebiliyorum.
4: Şimdi bizi bilgilendir. O çok tartışılan son gecede aslında neler olduğunu bir de senin ağzından dinleyelim.
5: Öncelikle oyunlardayken sadece bir dileğiniz olduğunu anlamalısınız ve bedeli çok ağırdır.
0: Yaşıyorsun.
4: Bedeli hayatımız?
5: Bence hayatımızdan öte.
4: Nasıl yani? Daha öte mi?
5: Masum insanları öldürmek gibi.
4: Ha.
5: Bu benliğinize mal oluyor.
4: Evet.
5: O elinizdeki tek dileğe tutunuyorsunuz. O gece benim dileğim Katniss'i kurtarmaktı.
4: Anladım.
5: Aslında onun istediği gibi onunla kaçmadım.
4: Ama kaçmadın.
5: Hayır.
4: Neden? BT'nin planına mı kapıldın?
5: Hayır, müttefikleri oynamaya kapıldım. Sonra bizi ayırdılar. Onu işte o an kaybettim. Sonra yıldırım düştü ve arenanın etrafındaki güç alanı havaya uçtu.
4: Evet ama Peeta, havaya uçuran Katniss değil miydi?
5: Hayır.
4: Görüntüleri gördün.
5: O sırada ne yaptığını bilmiyordu. Daha büyük bir plan olduğunu ikimiz de bilmiyorduk gerçekten.
4: Bilmiyordunuz?
5: Hayır.
4: Tamam Peeta. Bunu şüpheli bulan pek çok kişi var. Bir isyan planının parçasıymış gibi görünüyor şu anda.
5: Joanna tarafından az kalsın öldürülmesi plan mıydı? Yıldırım'ın onu felç etmesi plan mıydı? Hayır, isyancılarla işbirliği yapmadık. Biz ne olduğunu bilmiyorduk.
4: Pekala. Sana inanıyorum Peeta Mellark. Teşekkür ederim.
5: Evet.
4: Kargaşayla ilgili konuşmanı isteyecektim ama bu seni üzüyor gibi.
5: Hayır, hayır, konuşabilirim.
4: Emin
5: evet,
4: misin?
5: Evet, eminim.
4: Teşekkür ederim.
5: Evet. Bunu seyreden herkes durup iç savaşın ne anlama geldiğini bir düşünsün. Az kalsın yok oluyorduk. Şimdi ise sayımız daha da az.

0: yaptın? İstediğimiz gerçekten bu mu? Şey birbirimizi öldürmek? Öldürmek çözüm değil.
1: Bu da yapamazsınız.
0: Herkes derhal silah bırakmalı. Yoksa daha kötü olacak.
2: Onların tarafına geçmiş. Bunu nasıl yapar?
3: Ateşkes çağrısı mı yapıyor?
0: Evet.
2: Şaka yapıyor.
0: Öyle.
2: Bize ihanet etti. Nasıl bunu yapar?
0: Bu anlamsız şiddete son vermeliyiz.
2: Hayır. Hayır.
0: Değişim böyle olmaz.
2: Biri şunu kapatsın.
0: Adalet böyle olmaz.
2: Seni pislik.

0: ateşkes yapılamaz. Hele Snow'un yaptıklarından sonra.
1: Bu akşam çok hasar verebilirdi. Çoğu mıntıkada insanlar katılmaya korkuyor, cesaret lazım.
0: Sence neden öyle dedi?
1: Bilmiyorum, belki zorlamışlardır. Pek de kötü görünmüyordu. Belki seni korumak için anlaşmıştır.
0: Hala oyunu oynuyor.

0: neler olduğunu anlat. İyi sır saklarım. Annemden bile.
1: Kimse başkentten benim kadar nefret edemez. Yardım etmek istiyorum ama devamlı düşünüyorum. Savaşı kazansak bile Pita'ya ne olacak? Orada güvende değil ama burada da güvende değil.
0: Onlar için öneminin farkında değilsin. Bir şey istiyorsan sorman yeter. Neredeyse her şeyi isteyebilirsin. Kabul etmek zorundalar.
1: Seni daha sık uyandırmalıyım minik ördek.
0: Biraz uyu artık.
1: Sen de. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Alaycı kuşunuz olmaya karar verdim. Ama birkaç şartım var. Pita ve diğer haraçlar, Joanna Mason ve Annie Cresta ilk fırsatta kurtarılacaklar. Pita kurtarılacak olursa koşulsuz bir şekilde affedilecek ve hiçbir cezaya maruz kalmayacak. Ve diğer haraçlar da öyle. Hayır. Arena'da terk edilmeleri onların suçu değil. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.
2: 13. mıntıkada bireyler talepte bulunamaz. Mahkeme kurulacak, adil yargılanacaklar. Teşekkür ederim.
1: Galiplere dokunulmazlık verilecek ve bunu bütün 13. mıntıkanın önünde beyan edeceksiniz. Bundan kendinizi ve hükümetinizi sorumlu tutacaksınız, yoksa başka bir alaycı kuş bulursunuz.
3: İşte bu. Bu o. İşte. Söylediğim kişi miymiş? Kostümünü giyiyor, arkada silah sesleri ve biraz da duman olacak. Ve alaycı kuşumuz. Bayan Başkan, insanlar korktuğu için kaybediyoruz. Ama bu riske değer, o bu riske değer.

0: Af, mahkeme, demokrasi, bunlar yeni penemin yapı taşları olabilir ama işte savaş durumunda en asil prensipler bile biraz esnetilebilir sonuçta, değil mi?
1: Başka bir şartın var mı?
2: Kardeşimin kedisi kalacak.
3: Evet, gördüm. Ben de oradaydım.

0: Yine mi ziyaret saati?
1: Bayan Trinket, bu kapıyı görüyorsunuz. İçeriden de açılabiliyor. Bunlar standart yaşam alanlarıdır. Herkesinkiyle aynı. Tutsak değilsiniz. Halkınıza katılabilirsiniz.
0: Bu durumdayken asla. Çok teşekkür ederim.
1: Kıyafetten daha önemli sorunlarımız var. Katniss alaycı kuş olacak.
0: Zavallıcık.
1: Ateşler içindeki kızınız bitkin düşmüş. Bu ekipte yer almanızı istiyorum. Güvendiği birileri olmalı.
0: Haymitch ne yapıyor?
1: 1 kilometre ötedeki bir tesiste ayılıyor.
0: İsyancılara yardım etmek benim olayım diyene yazık.
1: Bayan Trinket, burada ne olursa olsun başkentteki günleriniz bitti artık. Savaş esirini oynayacaksanız öyle olsun. Burada kalıp çürüyün. Alaycı kuşun yanına başka birini bulurum ben de.
0: Kimi?
1: Herkesin yeri doldurulabilir.
0: Alaycı kuş hariç. Bu zindanda hiç kimse Katniss hakkında bir şey bilmiyor. Sizce şu mağara adamlarından biri gerçekten benim yerimi alabilir mi? Hayır.

0: Herkese merhaba. İşe ara verdiğiniz için teşekkür ederim. Gecikmelerin telafisi çoktan ayarlandı.
1: Burada İşinize çok az çocuk görüyorum.
0: Lütfen üstlerinizle mutlaka
2: konuşun. Çoğu birkaç yıl önceki bir salgında ölmüş çünkü. Gwyn de ailesini kaybetmiş. Kızını ve eşini.
0: Gelen konuklarımıza bir duyurum olacak. Katniss Everdeen davamızın yüzü olarak tüm mıntıkaları başkente karşı birleştirmemize yardımı kabul etti. Karşılığında bazı tavizler vermeye söz verdi. Birincisi, başkentte tutsak olan galipleri oradan çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pete Mellar.
3: Bu nasıl saçmalık böyle?
4: Bu tamamen saçmalık.
2: Nasıl olabilir?
0: Joanna Mason.
5: Fennec, en iyi içinde anlaştım.
0: Ve Anne Cressa. Kurtarıldıkları zaman başkalarımıza karşı işledikleri suçlar için affedileceklerdir.
2: Bunu nasıl yaparsınız?
6: Güzel.
2: Hey, cevap verin.
6: Çok güzel, Katniss.
0: Eğer Katniss Everdeen görevini başaramazsa, anlaşma geçersizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşlerinize geri dönebilirsiniz.
7: Bayan Başkan.
5: Efe Trinket.
0: 13'e hoş geldin.
7: Sayın Başkan, size çok özlü konuştuğunuzu söyleyebilir miyim?
0: Söylenecek başka bir şey var mıydı?
7: Açık konuşsam olur mu?
0: Başka bir şey yaptığın yok zaten.
7: Ben işin pazarlanmasından bahsediyorum. Devrimlerin sıkıntısı, alevinin çabuk sönmesi, ihtiyaçları olansa biraz tutuşma ve sıcaklık, tabii biraz da oksijen.
5: Evet, oksijen.
7: Evet, doğru, oksijen. Söndürmenin en kesin yolu boğmaktır.
0: Ya da odadaki tüm havayı tüketmek. Affedersiniz.
5: Devrim neye lazım biliyor musun? O saça. Efi?
8: Ha! Oh. Sen! Burada ne işin var?
5: Siyasi mülteciyim.
8: Plutarch seni kurtardı mı?
5: Evet, o buna kurtarmak diyor. İkimiz de hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi ömür boyu tulumlara mahkum oldum ama seni tekrar görmek gerçekten güzel. Nasıl bir yer burası? Kahveyi özledim. Bu kadar katı bir yer olabilir mi? Yani en azından üst rütbelilerin biraz olsun lüksü olmalı. Peruklarımı özledim. Neyse ki çıkarken bunların popüler olduğunu hatırladım. Eski her şey tekrardan yeni yapılabilir. Demokrasi gibi. Bu da şunu hatırlattı.
8: Sina. Öldü değil mi?

0: O alaycı kuş olmaya karar vermeden bunu göstermeyeceğine dair Plutark'a söz verdirdi. Riskleri biliyordu. Hepimiz biliyoruz. Bu devrime inanıyordu. Sana inanıyordu.
1: Çok güzeller.
0: Onlarda. Alaycı kuş kostümü onlarda. Burada pek fazla hazırlık ekibi yok ama seni tarihteki en güzel giyinen isyancı yapacağız tatlım.
2: Hadi bakalım. Işıkları açın.

0: Sinan'ın son rötuşu. Herkes ya seni öpmek, ya öldürmek, ya da sen olmak isteyecek.
1: Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel.
2: Tamam, dekoru getirin.
1: Biraz rüzgar. Hadi Katniss, dizinin üstünde başlayacaksın.
3: Tamam.
1: Doğrulurken de bayrağı havaya kaldırıp repliğini söyleyeceksin. Unutma, az önce kardeşlerinle birlikte başkentin eteklerinde fırtına gibi estin.
3: Tamam.
1: Hazır olunca başla.
0: Penem halkı, biz savaşıyoruz ve biz...
1: Repliğini biliyor musun?
0: Evet biliyorum, özür
1: tamam,
0: dilerim.
1: Tekrar.
0: Daha
1: hadi,
0: ısınıyor.
1: Tamam. Biraz enerjik ol, tamam mı? Başla.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
1: Az önce savaşıyordun. Kusura bakma, biraz sert çıkıştım, affedersin. Az önce savaşıyordun işte, yani anladın mı?
2: Tekrar deneyelim. Hazır olduğunda.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
4: Evet arkadaşlar, bir devrim böylece yok olur. Merhaba Katniss. Eski dostlar böyle mi karşılanır?
3: Seni ayıkken tanıyamamışımdır.
4: Sanırım hissettiğim kadar kötü görünüyor.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığına son vermeyi göze alıyoruz.
4: Bayan Başkan, bana biraz izin lütfen. Şimdi herkes Katniss Everdeen'in sizi gerçekten etkilediği bir anı düşünsün. Saç stilini kıskandığınız zamanı, elbisesinin alev aldığı zamanı ya da yarım yamalak ok atmasını değil tabii ki. Pita'nın size sevdirdiği gibi değil. Evet, gerçekten bir şey hissettirdiği bir anı düşünmelisiniz şu anda.
0: Hasat günü kardeşinin yerine gönüllü olması.
4: Mükemmel bir örnek. Tamam. Evet. Önemli bir şey değildi umarım. Tamam, kardeşi için gönüllü oldu. Güzel. Başka?
0: Küçük ruh için o şarkıyı söylemesi.
4: Evet. Kimi duygulandırmadı ki? Fazla makyajın olmayınca seni daha çok seviyorum.
0: Ben de sen ayık olduğunda.
2: Ruh'la işbirliği yapmayı seçmesi.
0: Evet.
4: Tamam. Peki bütün bunların ortak noktası ne?
5: Kimse ne yapacağını söylemedi.
6: Senaryosuz, evet. Belki onu rahat bırakmalıyız.
7: Yüzünü de yıkayalım. Genç bir kız 35'inde görünüyor.
2: Yerin altında doğallık imkanları çok az oluyor tabii, maalesef. Ne yapalım dersiniz, onu çatışmaya mı atalım?
8: Eğitimsiz bir sivili etki bıraksın diye çatışmaya sokamam ben. Burası başkent değil.
4: Durun, ben de tam bunu öneriyorum. Onu sahaya koyun.
8: Hayır, onu koruyamayız.
4: Bu

0: Gerçekçi olmalı. İnsanlar buna tepki veriyor. Devrim için sembol istiyorsunuz. Bu iş yönlendirmeyle olmaz. Güvenin bana, biliyorum.
1: Daha tehlikesiz bir yer vardır belki.
2: 8. mıntıka. Geçen hafta bombardıman olmuş. Askeri hedef kalmamış.
3: Güvenliğini garantileyemeyiz.
4: Güvenliğimi asla garantileyemezsiniz. Gitmek istiyorum.
3: Ya ölürsen?
4: İyi çektiğinizden emin olun.
2: Size birkaç sürprizim var. Belki denemek istersin. Katniss'in ekibinde olacaksan uygun görülmelisin.

0: Ve bu da senin için. Bluetrack senin de çekimde silahın olmasını istedi ama sana bir moda aksesuarı yapamazdım.
1: Çok güzel.
0: Ve şuraya bak. Sıradan yakıcı, patlayıcı oklar. Hepsi renk kodlu. Ve Fink'e söyle, hazır olduğunda onun da mızrağı olacak. Belki bu keyfini yerine getirir. Kırmızıları burada ateşlemeyelim bence. Olur mu?
2: Evet, hallettim. Bir daha kontrol sağlayacağız. Bir saniye. Benimle gelir misin? Bunları kontrol ettim. Ettiğini söylemiştin. Çalışmıyor bak.
3: Elinizde bunlar varken diğer mıntıkaları kaderine mi terk ettiniz?
4: O kadar basit değil. Zor kurtulduk. Karşı saldırı düzenleyecek durumda değildik. Başkenti bombalayabilirdik ama en az iki katı güçle vururlardı. Ya sonra? Zaten kazanacak kimse kalmazdı.
3: Tıpkı Pita'nın söyledikleri gibi ama ona hain dediniz.
2: Evet. Birkaç kişi lazım.
4: Bu taraftan asker.
2: Bunları kaldıracağız, evet.
5: Kamera için hazırsın. Yoldaşın yakışıklı olmamış mı?
4: Gidelim.
5: Sağlam dönün.
6: Hemen tanıştıralım Katniss. Bu insanlar davamıza destek olmak için geldi. Cressida. Başkentteki geleceğin en parlak yönetmenlerinden biri.
7: Buraya gelene kadar. Merhaba.
1: Merhaba.
6: Hünerlerinizi görelim hadi. Dikkatli olun.
7: Bu da asistanım Mesala.
8: Sizinle tanışmak onurdur.
7: Şuradaki de kameramanım Caster.
9: Merhaba.
7: Ve Pollux.
4: Yerlerimize geçelim.
3: Başkentten mi geldiniz? Plutark mı çıkardı?
7: Sohbet etmesini bekleme. O bir Avox. Hükümet yıllar önce dilini kesti. Ve... Hayır, kastettiğin oysa kurtarma gibi bir şey olmadı. Hepimiz kendimiz kaçtık. Bu iş için... Senin için.

0: Yaşıyorsun. Emin değildik.
1: Komutan Paylor, 8. mıntıka. Katniss henüz iyileşiyor ama yaralılarınızı görmek istedi.
0: Tamam. Onlardan çok var.

0: Birkaç sokak öteye toplu mezar açtık. Ama henüz taşıyacak insan gücümüz yok. Hastane şu perdenin arkasında. Her umuda ihtiyaçları var. İrademizi yıkmaya çalıştılar.
1: Yaralıları burada toplamak endişe vermiyor mu?
0: Ölüme terk edilmekten iyidir.
1: Onu kastetmemiştim.
0: Evet, diğer seçeneğim o. Başka önerin varsa dinliyorum. İşte burası.
2: Aa, bilmiyorum. Bugünlerde gerçekten çok zor. Ne yapacağız? Şunu versene. Uzatabilir misin?
3: Beni burada çekme. Onlara yardım edemem.
4: Sadece seni görsünler. Tamam mı? İyisin. Merak etme.
5: Sorun yok, geçti. Biraz daha dayan.

0: Katniss Everdeen? Burada ne yapıyorsun?
1: Sizi görmeye geldim.
2: Bebek ne oldu?
1: Düşürdüm.
3: Savaşıyor musun Katniss? Savaşmaya mı geldin?
1: Evet. Savaşacağım.

0: yaklaş.
1: Efendim, o bombardıman sırasında bazı kameralar bozuldu ama doğruladık. Bu o.
2: Yakınlaş.
1: Uyduruk bir hastaneyi ziyaret ediyordu. Hala orada mı bilmiyoruz. 11'in sınırından hava saldırısı başlatabiliriz efendim. Onu hedef alabiliriz.
2: Yaralıları öldürün.
0: Efendim.
2: Konuşmayı sen yazdın Ecerya. Alaycı kuş sembolüyle herhangi bir ilgi yasaktır dedik. O hastanedeki herkes başkente ihanet etti. Katniss Everdeen'le arkadaş olmanın bedelini gösterin onlara.
3: Annen görünce seninle gurur duyacak. Mıntıkalarda yayınlanacak mı?
0: Gözlerine kazınacak.
4: Bir sorun var.
3: Nasıl bir sorun?
4: Bombardıman uçakları geliyor. Merdivenden aşağı inin.
0: Şurada sığınak var.

0: Merdivenden aşağı in.
1: Katniss!
2: Everdeen!
0: Yürüyün!
2: Everdeen! Sakın duvar

0: Tanrım. Yardım edin. Onları dışarı çıkarın.
1: Katniss, şu an gördüklerini söyleyebilir misin? Katniss, ne söyleyeceksin?
0: İsyancılar hayatta olduğumu bilsin. 8. mıntıkadayım. Başkent bir hastaneyi bombaladı. İçeride silahsız adamlar, kadınlar, çocuklar vardı. Hiçbiri kurtulamayacak. Başkentin bir an için bile adil davranacağını sanıyorsanız şu anda kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Başkan Snow'a bir mesajım var. Bize işkence edebilirsiniz, bombalayabilirsiniz, mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz. Ama şunu görüyor musunuz? Her yeri alev sarıyor. Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.

0: Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Bize işkence edebilirsiniz. Bombalayabilirsiniz. Mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz.
1: Bluterk boşuna güvenmemişsin.
0: Ama şunu görüyor musunuz?
1: Teşekkürler.
0: Her yeri alev sarıyor.
1: Konuşmanın başı için benimle gel.
0: Eğer biz yanarsak siz de bizimle yanarsınız.
2: Alaycı Kuş'a katılın. Kavgaya katılın.

Taviz vermeden ilerleme olmaz. Fedakarlık etmeden zafer kazanılmaz. Ama burada alaycı kuşla birlikte bizim zamanımızın geldiğini duyurmak istiyorum.

BT yayın gücümüzü tam anlamıyla 10 kat artırdı. Bu mesajımızı bu akşam tüm mıntıkalarda yayınlayacağız. Alaycı Kuş'un sözü.

0: sözleri herkese isyana katılma ilhamını verecek. Birlikte hafife alınmayacak bir ittifak oluşturacağız.
1: İttifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak.
2: Cenazede savaş şarkısı dinlemeyi sevmiyor musun? Ne kadar kalabalık olursak Pita ve Eni'ye o kadar yaklaşırız.
3: Evet.

Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır. Bütün mesailer 2 saat artırılmıştır. Kotayı doldurmamak hoş görülmeyecektir. Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır.

0: Biz yanarsak siz de bizimle yanarsınız.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira. Kimisi bulunmaz, ben bilirim,
1: ben bilirim. Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yla çözdün bu işi.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Kocaeli, sadece Atasay mağazalarında.
1: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?

gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Çıtır ki.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Fotoğrafımızı çeksene ya.
5: Taşıdık halkama.
6: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
7: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsın?

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, İlişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Şimdi kalkama.
10: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de?
11: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu medya

0: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i, Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
4: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bizden korkmuyor bile.
1: Daha önce aldanılmadıkları için. Bu neredeyse haksızlık.

0: Komuta merkezine.
1: Tamam, ben şunları bırakayım.
2: Belki de en sevdiğimiz haraç oydu. Bence hepimizin en şaşırtıcı bulduğu şey bu kızın başkentte çok fazla seviliyor olması. Vita, sanırım bu senin için daha acı verici olmuştur.
3: Keşke bu gülü sana verebilseydim Katniss.
1: Şimdiden çok değişmiş. Ona ne yapıyorlar?
2: Bu kadar şiddete ilham veren bir kız için çok tatlı bir jest doğrusu bu. Onu affedebilmek için çok sevmiş olmalı.
1: Titriyor.
2: Ben yapmazdım. Tabii Peeta belki de anlamını bile bilmediği şeyler söylemeye zorlandığını düşünmüyor olabilirsin.
3: Evet. Aynen öyle düşünüyorum.
1: Sesi bile çok farklı.
3: Bence onu isyancıları kışkırtmak için kullanıyorlar. Olanları ve neyin risk altında olduğunu bilmiyor bence.
2: İsyancıların bunu izleteceğinden bile şüpheliyim. Ama izletirlerse ona ne söylemek isterdin? Katniss Everdeen'e, eskiden tatlı olan Katniss Everdeen'e.
3: Önce kendini düşünmesini söylerdim.
2: Evet.
3: Aptallık etme Katniss. İsyanı istemediğini biliyorum. Oyunlarda yaptıklarının amacı asla bunları başlatmak değildi. İsyancılar seni olmadığın birine, bizi mahvedebilecek bir şeye dönüştürdü. Eğer yaptıkları şeyler ya da senin nasıl kullandıkları konusunda söz hakkın varsa, lütfen çok geç olmadan bu savaşı durdurmalarını iste. Ve kendine şunu sor. Şu an yanındakilere güvenebilir misin? Ne istediklerini biliyor musun?
0: Cevap vermeliyiz.
2: Gerçek alaycı kuş hakkındaki açıklamaların için teşekkür ederim Peeta Mellark.
1: Onun neye benzediğini gördün mü?
0: Bir korkak görüyorum.
1: Onun neler yaşadığını bilmiyorsun bile.
0: Fark etmez ki, ben onun söylediklerini asla söylemezdim. İşkence edip kafama silah dayasalar bile.
1: Kırbaçlandığında seni savunan Peeta ile aynı kişi.
0: Hayır değil. Sadece kendini savunuyor. Coin'e yanıt vermeliyiz, hadi.
1: Coin'le ne zaman biz oldunuz?
0: Herkesin seçeneği var. Nasıl başkentte oturup evini ve ailesini yok eden insanları savunur ki, anlamıyorum.
1: Bilmiyor ki. Nereden bilsin? 12'ye yapılanları kimse görmedi. Onlara göstermeliyiz.

0: Katniss, bize burada olanları anlat.
1: Hepimiz burada duruyorduk. Oku fırlattığında oyunları izliyorduk. Birden ekran karardı, kimse ne olduğunu bilmiyordu. Barış muhafızları bizi evimize girmeye zorlamıştı. Bir saat boyunca bütün şehir sessiz kaldı. Saat 9'u geçerken kamyonları duyduk. Hepsi birden, bütün barış muhafızları. Bunun anlamını biliyordum. Madenden birkaç kişiyle birlikte insanları evlerinden çıkarıp sınıra götürmeye çalıştık ama çoğu ormandan korkuyordu. O yüzden yola yöneldiler. Oraya kaçmaya çalıştılar.
0: Yale'ı izle.
1: ...915 kişi sınıra gittik ve bombardıman uçaklarının yola döndüğünü gördük. Onlar kaçarken yangın bombası attılar.

0: 10.000 kişiden 915 kişi. İnsanları tutup beraberimde sürüklemeliydim. Bazı çocukları taşıyabilirdim.
1: Çok hayat kurtardın sen, Yale. Sen olmasan 12. mıntıkadan geriye iz bile kalmazdı.

0: Beni burada öpmüştün.
1: Hatırlayacağını sanmazdım.
0: Unutmak için ölü olmam gerekiyor. Gerçi ölsem de unutmayabilirim. Bunu yapacağını biliyordum.
1: Ben bile bilmiyordum.
0: Çünkü acı içindeyim. Bana ancak böyle ilgi gösteriyorsun. Endişelenme Katniss, geçecektir.

0: İpten kolye olacaktı aslında. Ben umuttan kolye yaptım.
1: Vay canına, kelime ustasıymışsın.
0: İşim bu zaten. Savaş'la birlikte tabii.
2: Tüm mıntıkalar izliyor mu?
3: Evet, başkent hariç. Bu sinyal koruma sistemini tasarladım ama şimdi kendim aşamıyorum. Sanırım işimi fazla iyi yaptım. O sırada sadece işin bilimini düşünürdüm. Aşacağız ama.

0: Hiçbir fikrim yok. Şunu yaptın mı? Baksana.
1: Evet. Gediniz. Merkezden çağırdılar.
0: Hiçbirinin tadı yok. Gerçekten burada yemekten çok sıkıldım.
2: Bu akşam raydan çıkarılan trenler, kundaklanan ambarlar ve 5. mıntıkadaki hidroelektrik santraline saldırı haberleri geldi.
3: Sana ne yaptılar?

0: kendinizi dizginlemeniz için yalvarıyorum.
1: Programlanmış yalanlarınıza ara veriyoruz ve aynı zamanda bunu...
2: İşte görüntümüz bu.
3: Başardık.
0: Katniss.
2: Filmimizi o da görüyor.
0: Katniss, orada mısın?
4: Peter.
0: Katniss.
5: Peter, lütfen devam et. Bize vahşi saldırıları anlatıyordu.
0: Evet. Baraja yapılan saldırı duyarsız ve insanlık dışı bir yıkımdı. Bunu bir düşün. Nasıl bitecek? Geriye ne kalacak? Kimse hayatta kalamaz. Kimse güvende değil. Başkentte de değil. Mıntıkalarda da değil. Geliyorlar Katniss. Herkesi öldürecekler. 13. mıntıkada sabah ölmüş olacak.
3: Bizi uyarıyor. Bu uyarıydı.
6: Aynen öyle.
4: Onu öldürülmeden çıkarmalıyız.
2: Havada bir şey var
7: Radar
2: mı?
7: Radarda görünmüyor.
2: Köşk teyidi bir şey duymuş olabilir.
7: Muhtemelen.
2: Hava saldırısı talim zamanı.
8: Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın.
4: Brim!
8: En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 6 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
7: Bayan Başkan. 3 başkent filosu hava sahamıza girdi efendim.
2: Ne kadar vaktimiz var?
7: Menzile birkaç saniye.
2: Filoyu kalkışa hazırlayın.
9: Anlaşıldı.
2: Kırmızı kısa menzilli hava savunmayı açın.
8: Lütfen sakin olun. Betaliye protokolüne başlayın. En yakın merkez...
2: Uzun menzilli füzeleri hazır bulundurun.
8: 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 3 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 3 dakika içinde mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
4: Hayır! Gel tatlım. Hadi tamam.
8: Metaliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene
4: hadi.
8: Ve 40. kata in. Yardım merkezine gidin. Her biri için bir palet alın. Kişisel eşyalarınızı size ayrılan bölümde bırakın. Diğer vatandaşlara nazik davranın. Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir. Dayanıklı kapılar 2 dakika
4: anne!
8: Sonra mühürlenecek.
4: Prim nerede?
10: Seni bulmaya gitmişti. Merdivenlerde olmalı.
4: Merdivende kimse yok. Kediyi alacak.
8: Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir.
11: Hey dur dur.
8: Dayanıklı
11: dur dedim.
8: Kapılar 1 dakika sonra mühürlenecek.
7: Kuzeybatı ucu vuruldu. 12 metre delindi.
9: Yaşam alanlarını ıskaladılar. 2. ve 3. koridorlarda küçük hasarlar. Radyasyon var mı?
2: Bulunamadı.
7: Radarda 4. bir filo var efendim.
8: Kapılar 30 saniye.
4: Prim!
8: Sonra mühürlenecek.
4: Prim! Katniss!

0: kapılar.
1: Hadi çabuk hadi.
2: Buraya gel.
0: Kırmızı
2: acele et.
0: Dayanıklı kapılar.
2: Hadi.
0: 10 saniye sonra.

0: mi gittin? Ne düşünüyordun?
1: Onu terk edemezdim. Kendimi affetmezdim.
2: Dayanıklı kapılar mühürlendi.
0: Biliyorum bebeğim. Gidelim.
3: Kuzeybatı bölümünde su katmanı hasarı. Bir nakliye koridoru düştü.
4: Kuzeybatı'da başka bir şey yok. Sektör 3'teki karadan havaya füzemiz isabet aldı. Kendimizi açığa çıkardık. Oradan ateş ettiğimizi gördüler. Filoyu şimdi kaldırmayın.
3: Sektör 3'e taarruz düzeninde 12 bombardıman uçağı yaklaşıyor.
4: Yaklaşırken ateş etmeyin.
0: Oh. Ne vurdular?
4: Kayalık. Ama havalandırma şaftı tıkandı. Hedef filomuz değil.
5: Özel cephanemizde.
4: Elimizde nerede ne olduğunu bilmiyorlar. Herkes sığınakta, öyle değil mi?
5: Aynen öyle.
4: Kalan uçak savarları saklayın. Fırlatma rampaları ve havalandırmalarını da kapatın. Geçmesini bekleyeceğiz. Buna uygunuz.
6: Bizi resmen gömmeye çalışıyorlar.
4: Başkent eski bilgileri kullanıyor. Onlar için güncellemeyeceğim.
6: Sayın Başkan, haddim değil biliyorum ama...
4: Haklısın, konuğumuzsun ama burası seni aşar. Tasarruf için oksijeni %14'e düşürelim.
0: Anlaşıldı.
4: Derin bir nefes alın Bay Heavensby. Uzun bir gece olacak.

0: Bir şeyler anlat Prim. Herhangi bir şey.
1: Hastanede terfi aldım. Söylemeyi unuttum. Doktorluk eğitimi veriyorlar.
0: Vermemeleri aptallık olurdu.

0: Hey. Oturabilir miyim?
1: Evet.
0: Snow seni cezalandırmak için en iyi kullanıyor. Bizimle alay ediyor. Az önce o aptal kediyi izleyene kadar anlamamıştım.
1: İlk oyunlardan sonra aşkınızın rol olduğunu düşünmüştüm. Bu stratejiyi sürdürmenizi bekliyordum. Ama Pita'nın kalbi durup da ölümden döndüğünde seni yanlış anladığımı gördüm. Onu seviyorsun. Ne şekilde olduğunu belki sen de bilmiyorsun ama dikkat eden herkes bunu görebilir.
0: Sen nasıl katlanıyorsun?
1: Kendimi kabuslardan çıkarıyorum. Uyanınca da rahatsız oluyorum. Ama boyun eğmekten iyidir. Kendimi toplamaktan, almaktan 10 kat daha fazla zaman alıyor.

0: En iyi saldırılarını atlattık, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Annenle kardeşin iyi mi?
1: Evet, iyiler.
0: Bizim için bir şey yapman gerekiyor. Penhem'e başkentin saldırısından kayıpsız kurtulduğumuzu ve hala faal olduğumuzu söylemen gerekiyor.
1: Tamam.
0: Şunu bilmeni isterim. Pita'nın uyarısıyla tahliye için fazladan 8 dakikamız oldu. Bunu unutmayacağım.
1: Teşekkür ederim.

Katniss, 13 iyi durumda. Ben de öyleyim diyeceksin. Katniss. Prova yapmak istemiyorsun, biliyorum.

0: Bunları ne diye atmışlar?
1: Benim için.
2: Hazır mısın Katniss? 8. mıntıkadaki gibi yapacağız. Şu gülleri anlat. Sunova, 13'ün ayakta olduğunu söyle.
1: Pita'yı öldürecek.
2: Bir daha alalım, bağırır mısın? Mikrofonun yok. 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Pita'yı öldürecek. Yapamam.
2: Katniss.
0: Yapabilirsin Katniss.
1: Bunu yapamam.
2: 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Sonu gelmeyecek. Sırf ben
3: Katniss,
1: alaycı kuşum diye.
3: Miyiz?
4: Sorun yok, tamam.
1: Hayır, beni uyardı. Bu konuda beni uyardı. Ben alaycı kuş olduğum için yapıyor. Beni Pita'yla cezalandırıyor. Hayır. Hayır, bunu yapamam.
2: Katniss.
1: Beni buna zorlamayın.
4: Bırak gitsin.

0: Bitti mi yani ha? Sonsuza kadar burada saklanacaksın.
1: Ben alaycı kuş olamam.
0: O zaman alaycı kuş olma. Katniss ol. Buradaki tek gerçek arkadaşım sensin Katniss. Sana herhangi bir ilaç verdiklerini hiç sanmıyorum.
1: İnanılmazsın.
0: Söylediklerimde ciddiyim ama. Buraya gelmemin sebebi Pita'yı kurtarmaya gittiler.
1: Ne?
0: 5. mıntıkada çöken baraj başkentin büyük kısmını elektriksiz bıraktı. Sinyal savunmaları göçtü. Bilgi sistemlerine girip her yeri alt üst ediyor şu anda ve bize bir fırsat doğdu. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama sanırım elektrik düzelene kadar.
1: Ya Başkan Coyne?
0: Alkol yasağı yüzünden o kadını tamamen destekliyor olmam söz konusu bile olamaz. Anlarsın işte yani ama Plutarch, Pita ve diğerlerinin haraç merkezinde olacağını söyledi. Coyne elektriğin gitmesini fırsat olarak görüyor. Senin bizim silahımız olduğun gibi Pita'nın da başkentinki olduğunu biliyor. Yani sizi zıtlaştırmak yerine onu kurtaracak.
1: Yardım etmeliyim.
0: Dur. Sakin ol. Havalandırmadan atladığın gibi başkente mi gideceksin? Çoktan yola çıktılar. 6 asker gitti. Hepsi gönüllü ve bil bakalım ilk cesur gönüllü kim oldu?
1: Gale. Tamam mı?
2: Evet.
1: Ortaya geç. Kayalara doğru. Kester, sola. Pollux, beni izle. Tam kameraya bak. Tamam mı? Fenik?
2: Evet.
1: Tamam. Acele etme. Önemli olan durmadan konuşmayı sürdürmen.
2: Ben Fenik Oder.
3: 65. açlık oyunlarının galibi. Size 13. mıntıkadan sağ salim sesleniyorum. Başkentin saldırısından kurtulduk. Ama size haberleri sunmaya gelmedim.
1: Fenik neden filme katıldı?
0: Daha fazlası da var.
4: Beta sistemi ele geçirdi.
5: Jeneratörlere kaldıkları için erişebildikleri frekans aralığı daha sınırlı. Hepsini Fenik'le dolduruyorum.
6: Çok kişi görmeyecek ama görenler klip sanacak.
5: Bu yayının bütün sistemlerini bozduğunu bilmiyorlar. Erken savunma uyarılarını, dahili iletişim, her şeyi. Yayın devam ettiği sürece ekibimiz yakalanmadan girip çıkabilecek.
3: Gerçekler mi? Lüks içinde yaşam efsanesi değil. Memleketinizin şeref yalanı da değil. Arenada hayatta kalabilirsiniz. Ama çıktığınız anda bir kölesiniz.

0: Alaycı kuş bir, alaycı kuş bir. Savunma sistemlerine bir dakika.
1: Karartma.
0: Faal olurlarsa alçaktan uç.
2: Başkan Snow beni satıyordu. En azından bedenimi. Sadece ben yoktum. Bir galip çekiciyse başkan onu ödül olarak veriyor ya da satın almalarına izin veriyor. Reddederseniz sevdiğiniz birini öldürüyor.
3: Alaycı kuş bir, savunma sistemlerine son 20 saniye. On saniye. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir.
1: Savunma sistemleri tepkisiz. Başkentin hava sahasındayız.
2: Sahiplerim vicdan rahatlatmak için para ya da mücevher veriyordu. Ama ben bundan çok daha değerli bir... ödeme yolu buldum. Sırlar.
4: Hazırlanın.

0: Gece görüşü.
1: İşte.
2: Merkez, araç merkezini görüyoruz. Son yaklaşmayı başlatıyoruz.
1: Maskeleri takın.
3: Başkentin şımartılmış elitlerinin tüm ahlaksızlık, hile ve zalimliklerini biliyorum. Ama en büyük sırlar sevgili başkanımız Corellino Sunov hakkında.
2: Kapıyı açın. Merkez, ben ekip liderim. Gaz atmaya hazırlanın. İçeri girince bildireceğiz.
3: İktidara geçtiğinde gençti. Sürdürecek kadar da zekiydi. Nasıl yaptı diyebilirsin. Tek kelime. Zehir.
2: İnmeye hazır olun.

0: her isyanı daha başlamadan durdurdu.
1: Güvenli. Güvenli. İçerideyiz merkez. Hedef 1'e doğru gidiyoruz. Hücre P45 kat 62C. Gaz ver.
0: Birçok rakibi gizemli bir şekilde öldü. Tehdit sayılan müttefikleri bilir. Snow şüphe çekmemek için aynı bardaktan içiyor ama panzehir her zaman işe yaramıyor. O yüzden güzel kokulu güller takıyor. Ağzındaki hiç geçmeyen yaralardan gelen kan kokusunu bastırmak için.

0: Gale.
1: Ama gerçek kimliğinin kokusunu bastıramaz. Acımadan öldürüyor. Hileyle ve korkuyla yönetiyor.

0: tercih ettiği silah da tam da böyle bir adama göre. Zehir, bir yılan için mükemmel.
1: Burası neresi?
2: BT.
3: Onları kaybediyorum.
2: Elektrik geldi.
4: Efendim, başkentin savunma sistemi açılıyor. Devreye giriyor.
3: Başka bir kaynak olmalı. Yayınları filtreliyorlar. 60 saniyeye kesilecek.
4: Hava aracını geri çağıralım mı efendim?
2: Yayına beni verin. Sınav izliyorsa beni görünce yayına izin verebilir. Yayına verin ki görsün.
5: Evet, evet.
6: Yayına verin.
7: Yapabilir miyiz? Girebilir miyiz?
3: Şimdilik hat açık, sadece seni görecek.
7: Hadi Katniss, başla.
2: Başkan Snow, Başkan Snow, ben Katniss.
6: İzlediği kesin değil ki.
2: Başkan Snow.
5: İzliyor da olabilir.
2: Başkan Snow, sizinle konuşmalıyım. Orada mısınız? Başkan Snow, ben Katniss. Duyuyor musunuz? Sizinle konuşmalıyım. Başkan Snow, ben Katniss. Başkan Snow, orada mısınız? Duyuyor musunuz? Başkan Snow, ben...
8: Bayan Everdy, bu ne şeref? Herhalde güllere teşekkür etmek için aramış olmalısınız beni.
2: Bunu ben istemedim. Oyunlarda olmayı hiç istemedim.
3: Bugs, cevap
2: ver. Alaycı kuş olmayıydı. Kardeşimi korumak istedim. Ve Pita'yı hayatta tutmak.
3: Cevap ver. Bugs.
2: Lütfen. Onu bırakın. Ben de alaycı kuş olmayayım. Kaybolurum. Bir daha asla beni görmezsiniz.
8: Bayan Everdy.
3: Bugs, cevap ver.
8: Tıpkı oyunlardan olduğu.
3: Merkez. Hadi.
8: Bundan da kaçamazdınız aslında.
1: Merkez, durum raporu verin hemen.
9: Bugs, zamanımız az. Acele et.
10: Hadi gidelim.
2: Lütfen. Siz kazandınız.

0: Beni yendiniz. Pita'yı bırakın. Onun yerine beni alın.
1: Asil fedakarlık fırsatı çoktan geçti. Gerçekten üzgünüm.
0: Ne yapacağımı söyleyin. Sözümü hep tuttum, değil mi?
1: Savaş istemediğini söylemiştin. Ama olan da bu değildi. Barış'ın ne kadar kırılgan olduğunu söylemiştim. Yine de çocuk gibi onu kırmadan edemedin. Ne olduğunu biliyorum. Endişelerinin ötesini göremediğini biliyorum. Ama lütfen Bayan Everdeen. Artık dürüstlüğünüzden de emin değilim.
2: Merkez ilk hedefe vardık. Pita'yı almaya hazırlanıyoruz. Kurtarınca bildireceğiz.
3: Alaycı Kuş bir, tahliyeye hazırlanın.
0: Sizi Pita'ya aşık olduğuma ikna etmemi istediniz. En azından bunu yapmadım mı?
1: Bayan Everdeen. Bizi en çok sevdiğimiz şeyler mahveder. Hep böyle olur. Sakın bu söylediğimi unutmayın. Sence arkadaşlarının haraç merkezinde olduğunu bilmiyor muyum? Yayını kesin.
0: Ne oldu?
4: Max cevap
0: ne
4: ver.
0: Ne oldu?
4: Max cevap ver.
0: Orada olduklarını biliyoruz.
4: Hadi,
0: bu tuzak.
5: Tamam, sakin ol.
0: Onlara ulaşıp
5: tamam.
0: Çıkmalarını söylemeliyiz hemen.
5: Tamam, sinyal, tamam. Max, cevap ver. İletişim kurulamaz.
0: Hayır, Hemiç. Sınav başından beri alay ediyordu.
4: Max, cevap ver dedim.
0: Hayır, Hemiç.
5: Tamam, sakin ol. Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz.
0: Bu gece ikisini de bir kaybettim. İkisini sakin ol. De bir kaybettim.
5: Hayır.
0: İkisini de mi Hemiç?
5: Şşş, sakin ol.
0: Olmaz, onları kaybettim. Olamaz.
5: Kesin.
0: Hiç haber yok. Çok üzgünüm. Dünyanın en kötü işkencesi. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadan beklemek. Özellikle de bizim gibiler için. Ama hangi metanet, cesaret, delilik sana güç veriyorsa böyle zamanlarda onu bulacaksın. O sende var asker. Seni bunca zaman o hayatta tuttu. Şimdi de tutacak.

0: Döndüler.
1: Anlaşıldı. Hemen getiriyorum. Bir saniye, bekler misin?
2: Size istemiyorum dedim.
3: Joanna.
2: Phoenix. Phoenix.
3: Annie. Güvendesin. Seni seviyorum.
2: Gail. İyi misin? Bir şey mi oldu?
4: Ben anlamıyorum. Bütün silahlar faal dağı mağaralarından geçip çıktık işte. Onlar izin verdi. O içeride. Muhafızlara kullandığımız gazdan bayıldı ama toparlıyor. Uyandığında orada olmalısın.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Pite!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira. Kimisi bulunmaz, ben bilirim,
1: ben bilirim. Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
4: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
3: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: al.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
2: Oh be, Profilo yapmış.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsınız?
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegim, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Koçak'ta festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Çap, bırak! Bırak onu! Hadi!
2: Hıh!

0: Hayır Katniss, şişlik var. Dokunma. Yapma, sakin ol. Sakin ol, iyisin. Uyandığını söyleyin. Konuşmaya çalışma. Pete iyi durumda. Senden uzaklaştırmalıydım.
1: Buna zihin zaptı deniyor. Ve bunu Pita'ya ne zamandır yaptıklarını bilmiyoruz.
2: Korku koşullandırması, özel arı zehriyle güçlendirilmiş. İlk oyunlarda seni sokanlardan. Kişilik bölünmesine yol açıyor, ona... işkence ediyorlar. Şok verip, döverek kişiliğini yok ediyorlar. Sonra tüm korku ve acıları yönlendiriyorlar. Başka bir anı ya da kişilikle ilişkilendiriyorlar.
3: Katniss'in anılarını değiştirebilirler mi?
2: Hayatını tehdit ettiğini sanıyor.
4: Onu bir silaha dönüştürmüşler. Sana karşı.
3: Düzeltebilir misiniz?
2: Korku yenmesi en zor şeydir. Korkuları hatırlayacak şekilde yaratıldık.
1: Yeni bir alan ama... bir ekip oluşturduk. Ben şahsen iyimserim.

İyi akşamlar. Dün akşam başkentte gerçekleştirilen gizli bir kurtarma görevine yetki verdim. Size galiplerin özgür kaldığını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün tarihi bir değişimin dönüm noktası olsun. Alaycı Kuş ve diğer galiplerle başkente çok net bir mesaj gönderdik. Bir daha asla adaletsizliğe katlanmayacağız. Bugün aile, dostlar ve sevdiklerimizle yeniden birleştiğimiz gündür.

Bütün penem birlik olsun. Başkent eğlensin diye savaşmayalım. Bu mücadelede birlik olalım. Bugün yeni bir penem kurana kadar asla pes etmeyeceğimize ve vazgeçmeyeceğimize söz verdiğimiz önemli bir gün olsun. Liderler seçilecek, bize dayatılmayacak. Mıntıkalar emeklerinin karşılığını paylaşmakta serbest olacak ve kırıntılar için savaşmayacak artık.

Yeni penem ufukta göründü ama onu kendimize almalıyız. Oraya giden yolda Sarp Dağlar ve ikinci mıntıkanın derin vadileri var. Penem'in en sarp dağlarının ortasında başkentin ana askeri tesisi yer almakta şu an. Bu kaleyi fethedebiliriz. Çünkü biz tek bir halkız ve tek orduyuz. Tek sesiz. Çünkü bugün bizim yeni başlangıcımız. Bugün galipleri özgürlüğe kavuşturduk. Yarınsa Penem!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Hadi çabuk ol. Tamam, geç kalıyorsun. Hadi. Biraz daha acele etmemiz gerekiyor.
3: Neden koşuyor?
2: Hadi hadi buradan tamam, gideceğiz tamam. Bak.
3: Hadi geldim hadi.
2: Gördün mü işte burası? Çok bak, güzel değil mi?
3: Evet.
2: Sana söylemiştim.
4: Valhalla Burat Hor.
5: Tehlikeli bir hedefle görsel temas sağlandı.
6: Hor, burası Valhalla. Konvoy halinde ilerleyen hedefin pozitif kimlik tespiti için çalışıyoruz. Daha fazla bilgi göndereceğim. Uçağından Loki ile bağlantı.
4: Loki, Burat Hor.
5: Hedefin yeri belirlendi. Koordinatları 2-4, Tango Kilo Bravo 1-2-4-5-6-3-9. Hedefi gördüğünüzü onaylayın.
7: Hedef kimliği onaylanıyor. Elektrooptik kızıl ötesi alıcılar devrede.
6: Hedef onaylanıyor.
8: Savunma Bakanı gelmek üzere.
9: Sayın Bakan, bu tarafa lütfen.
7: Hedefle cep telefonu bağlantısı kurmaya çalışıyoruz.
9: Veri akışı için hazır olun.
7: Siz için hazır olun. Aldık.
8: Sakın bana lanet olası bir kum fırtınasının ortasında sakallı bir adam gördüğünüzü söylemeyin. Bu gerçekten o mu?
6: Şu anda bunu onaylıyoruz efendim.
7: Efendim, ses şimdi gelmeye başladı.
9: Ses eşleştirme işlemine başlıyoruz.
6: Elimizde ne var çavuş?
10: 4 erkek. Biri Rahşani lehçesiyle konuşuyor. Bu bizim Elko'ya ile ilgili aldığımız bilgiye uyuyor.
7: Efendim, bu şimdi geldi.
8: %37 mümkün. Aynı cümle içinde kullanılamaz. Bunu başkana götüremem.
11: CIA ve NCTC bunun hedef olduğunu onaylıyor. İngilizlerden aldığımız güvenli
9: ana yoldan
11: bilgiler
9: çıkıyorlar.
12: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
13: Kriterler uygun değil, iptal edilmesi öneriliyor.
6: Eğer bu oysa bu adam saklandığı yerden sadece birkaç yılda bir çıkıyor.
13: Efendim, hedef Kuzeydoğu hedefinde ortaya çıktı.
14: AK-47'ler, roket atarlar ve çaperal güdümlü füzeleri var.
6: Burası bir eğitim kampı sayın.
13: Durun, durun. Olasılık %51'e çıktı.
15: %51, iptal önerisi hala geçerli.
13: Tüm diğer teşhis yöntemleri denendi.
6: Ne yapmamızı öneriyorsunuz efendim?
8: Bu bir silah deposu mu?
13: Ya efendim, çukurun etrafındaki taşların yerleşimine bakacak olursanız bunlar İslam'ın 5 şartını temsil ediyor. Sanırım bu bir cenaze.
6: Of, Tanrı aşkına.
8: General, bu Cenevre konvansiyonunu kaç kere ihlal etmiş olur?
16: Savaşamaz durumda maddesine başvururuz. Bunun gerçekten bir cenaze olduğunu onaylayan bağımsız bir istihbarat yok.
14: Hava kuvvetleri birden sinyal alındı efendim.
8: Sayın Başkan, hedefin Macit Elkoya olması olasılığı %51. Ama kötü haber şu ki bir cenazede olma olasılığı yüksek. Ayrıca bir iptal tavsiyesi aldığımızı da bildirmek istiyorum. Ama kurmay başkanları devam etmemizi öneriyor.
17: Tamam, senin önerin ne?
8: Yetersiz veri. Öneri görevi iptal edin. Efendim, biz başarıyı en az sivil ölümüyle ölçeriz. %51 olasılıkta risk çok fazla.
17: Eğer gerçekten el koyarsa ve kaçarsa kendi insanlarımızı riske atmış olurum. İzin verildi.
8: Teşekkür ederim Sayın Başkan.
6: Silahları hazırlayın.
18: Saldırı emri verildi.
19: MQ-9 Reaper'la bağlantı kuruldu. Size görüntüleri gönderiyorum.
20: Loki, hedef koordinatları alındı.
19: Evet efendim. Kızıl ötesi alıcılara geçiyorum.
20: Hedef işaretlendi. Ana silahlar devrede. Füzeler gönderildi. Çarpışmaya 10 saniye.

0: Bir karar vermeniz gerek çocuklar. Kim olacaksınız? Hı? Çocuk mu? Yoksa erkek mi?
1: Ben bu el yokum.
0: Neden?
1: Çünkü param yok.
0: Yapma.
2: Orada iyi bir elin olmadığını nereden bileceksin?
0: Tüm iyi kartlar Cable'da. Sadece blöf yapıyorum. Masaya bir baksana.
2: Bilmiyorum. Daha sonra sevgilimle çıkacağım. Bu çok para.
0: Sevgilinle mi? Kim o? Elaine mi?
2: Evet.
0: Uzun zamandır çıkıyorsunuz. Ne kadar oldu?
2: Birkaç ay.
0: Birkaç ay mı? Vay canına. Çok olmuş. Peki seks yaptınız mı?
2: Sayılır.
0: Sayılır da ne demek Cino?
1: Sayılır.
0: Tamam, güzel bir soru soracağım. Bu gece ne yapacaksınız? Balık, köfte, kola. Belki romantik bir film kiralarsınız ha? Annesinin evine gider koltuğa oturursunuz.
2: Nereden biliyorsun?
0: Hep bunu yaparsın. Güvenilir bir adamsın. Ama yapman gereken ne biliyor musun dostum? Sevgilin için para harcamayı öğrenmen gerekir. Anladın mı? Onu iyi bir yere götürmelisin. Kırmızı ıstakoz, zeytin bahçesi, masa örtüsü, yumuşak bir müzik ve film kiralama işini de bırak artık. Kızlar dışarı çıkmak ister. Seninki gibi güzel kızlar da öyle. Görülmek isterler. Bu yüzden de güzel giyinirler. Onu sinemaya götür diye. Patlamış mısır ve bir içecek al. Belki sosisli ve biraz da naço yersiniz ha? Bunu da sen ödersin tabii. Ve daha farkına bile varmadan annesinin evinde olduğundan daha fazla yakınlaşmaya başlarsınız.
1: Söyle.
0: Ve bir bakarsın Gino Romeo, Elaine Dickinson...

0: Yanında başı dik olarak dolaşmaya başlamış. Evet. Çünkü bu gece hayal etmeyi başarmıştır. Bu senin seçimin. İşte hayal bu. Erkek olacak mısın? Var mısın?
1: Ben varım, evet.
0: Tamam, başlıyorum.
2: Aferin ben varım.
0: 20 mi?
2: Erkeklerin oyunu.
1: Açıyorum. Kovboylar ve aslar kocacar.
0: Vay canına, vay canına.
1: Bunu tahmin etmemiştin
0: değil mi? Evet, bu çok zor ama bu daha da zor. 4 as bebeğim.
1: Aa, kes şunu. Bana
0: evet, hepsi benim yazıcım.
1: Hadi.
0: Bu oyunun kuralı bu.
1: Kırmızı istek özel
0: oldu. Üzgünüm, bu geceyin annesinin evindesiniz ama bak $40 senin cebinde bıraktım. Artık uçuk ilaç parasını İlay'ın vermesine gerek yok.
3: Mola sona erdi aptallar. Frytek yine vardiyasını kaçırdı. Dizgi işine biriniz geçecek.
0: Harika. Tamam. Her neyse baylar, bunu yarın yeniden kazanmak isterseniz size bir şans daha veririm.
2: Tamam dostum.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim size?
4: Makinede ana menünün ötesine geçemem.
0: Şu makine mi?
4: Evet.
0: Kredi kartınızı sola doğru geçirdiniz mi?
4: Hayır.
0: İşte sorun bu. Lütfen yeniden deneyin.
5: Cep telefonu kullanıcıları dikkat. Federal Soruşturma Bürosu artık söylediğiniz her şeyi dinleyebilir. Bunu cep telefonunuz kapalıyken bile yapabilirler. Yetkililer artık telefonunuzun içindeki mikrofonu devreye sokabilirler. Bu sizi ve konuşmalarınızı dinlemelerini sağlayabilir. Uzmanlar bundan kurtulmanın tek yolunun telefonun pilini çıkarmak olduğunu söylüyor. Ölü sayısı son olarak 14 olarak bildirildi. Bu intihar saldırılarında toplam 14 Amerikalı öldü.
0: Bunu siz mi düşürdünüz?
6: Evet.
0: Trende çizmek zor oluyordur.
7: Kapı kapanıyor. Lütfen kapıdan uzak durun.
0: Hadi. Sapakiniz yetersiz.

0: Jerry.
1: Bayan Virbovski, ben de gelmeyi düşünüyordum ama uyuyor olabileceğinizi düşündüm.
0: Evet.
1: Ama işte yanında size biraz
0: Öyle
1: kira
0: mi?
1: getirdim. Evet, işte
0: Biraz
1: burada bakın.
0: hiç yoktan iyidir.
1: Çoğu burada işte.
0: Alın. Ah, bir dolar, bir dolara,
1: hayır,
0: bir
1: hayır,
0: dolar.
1: Hayır, hayır, hayır,
0: hepsi
1: bakın
0: bir.
1: işte burada bir beşlik
0: Beş.
1: var.
0: Ah. Kız nerede? Artık hiç onu görmüyorum.
1: Hayatımdaki tek kadın sizsiniz.
0: Ah,
1: hayır,
0: elbette.
1: Hayır, o bitti, akıllandı artık.
0: Diğerleri gibi mi yani?
1: Evet.
0: Eminim.
1: Evet.
0: Arayan bir kadın mı? Cevap ver. Sana kira için para verebilecek mi?
1: Bir saniye. Merhaba anne. Ne?

0: 6 ay arayıp merhaba bile demedin.
1: Evet efendim.
0: Bir defa neredeydin?
1: Alaska. Singapur. Orada bir iş buldum.
0: Ben Stanford'la konuştum. Bırakıp gitmiş olsam bile seni yeniden kabul edeceklerini söylediler.
1: Bu 2 yıl önceydi baba.
0: Jerry, biliyorsun arada sırada yardım etmek seni öldürmez.
1: Bu konuşmayı şimdi mi yapmak zorundayız?
0: Orası Stanford.
1: Bunu bugün mü yapmak istiyorsun? Bunu şimdi mi konuşmak istiyorsun?
0: Güzel. Her zaman olduğu gibi ne yapmak istiyorsan yap.
1: Hep düşünüyorum bir gün buraya geleceğim. Ve kendimi kendi evimde bir yabancı gibi hissetmeyeceğim. Senin paranı istemiyorum.

0: Yolcularımızın dikkatine. Trenimizde sigara içmek yasaktır. Bir sonraki durak Chicago.
1: Jerry Shaw'a ödenmek üzere $1000. Billy Shaw.
2: Anahtarlarımı bulamıyorum ve her zamanki gibi geç kaldı. Seni benim götürmem gerek.
3: O gelecek.
2: Tamam, 5 dakika daha bekleyeceğiz. Yardım et bana. Dün gece eve geldik, ben yemeği masaya bıraktım. Sen televizyonu açtın, ben buraya geldim. Sana televizyon izlemek yok dedim. Sen televizyonu kapadın, buraya geldim. Mesajları kontrol ettim.
3: Telefonu devirdim.
2: Evet, telefonu düşürdüm, yerine koydum. Yemekleri dolaba koydum. Gidelim. Vitaminlerin banyo malzemesi çantasında, unutma sabah iki tane alacaksın.
3: Sabah bunu iki tane, eve iki tane de
2: getir. Doğru, ve soluk alacaksın çantanın orada.
4: Gel buraya. Seni yolcu etmeyi unutacağımı düşünmedin değil mi? Seni trene bindirelim. Bu senin şeyin olmalı.
2: Tompeti.
4: Tanrım, bu 100 kilo olmalı. Bunu kimdi mi taşıyorsun?
2: Evet.
5: Tam zamanında geldiniz.
4: Hadi.
2: İşte
5: versem.
3: Teşekkür ederim.
2: Beni dinle.
5: Bir tane daha.
2: Bütün diğer çocuklar.
6: Tamam efendim.
2: Tamam mı? Onlar da annelerini ararlar ama aramadık diye yalan söylerler. Şimdi istediğin kadar abur cubur ye. Çünkü bu senin son şansın.
3: Anne. Kes artık şunu. Ben de seni özleyeceğim.
0: Kapital Limited'in DC'ye gidecek treni için son çağrı.
2: Herkes seni o kadar çok seviyorum.
3: Ben de seni seviyorum.
2: Başarılı ol, tamam mı?
3: Tamam.
4: Hiç merak etme evlat, harika olacaksın.
3: Tamam.
4: Sonra görüşürüz.
3: Hoşçakalın.
4: DC'de iyi eğlenceler.
3: Hoşçakal anne.
5: Annen yalnız kalabilecek mi?
3: Hiç emin değilim.
4: Özür dilerim, trafiğe takıldım.
2: Sakın bu yüzden söyleme. Doğru.
7: 7 numara hazır. Herkes bilsin.
8: Evet, 5913. Burada, burada. Tamam, tamam. Anlaşılmadı. Hiçbir şey anlaşılmadı.

0: Hadi, hadi.
1: Bir saniye, özür dilerim. Çek hesabınızın bakiyesi 751 lira. Hayır, dur.
2: Hey,
1: yok telefon. Bir hata oldu.
0: Teşekkür ederim. Ah Jerry, bir sürü kutu geldi. Odanı açmak zorunda kaldım. Bütün gün durmadılar. Büyük benim kutular, küçük kutular. Ah bilmiyorum.
2: Tamam, anladım.
0: Kimin kutuları olabilir?
2: Evet.
0: Ah
2: evet.
0: İşte burada.
2: Bakın size bir şey getirdim. Bu kira. Hem bu ayki hem de gelecek ayki, tamam mı?
0: Ah, teşekkür ederim.

Aries 330 gece görüş türbünü. Amonyum nitrat.

0: Alo.
1: 30 saniye sonra FBI dairene baskın yapacak. Hemen kaçmak zorundasın.
0: Kimsin sen?
1: Devreye sokuldun Jerry.
0: Kimsin sen?
1: Emirlere uyman çok önemli.
0: Bu numarayı nereden buldun?
1: 24 saniyen kaldı. Evden hemen çık. Gideceğin yer Metis tren istasyonu. Oradan nereye gideceğin bildirilecek.
0: Nedir bu?
1: Dairendeki kanıtlar şüpheye yer bırakmıyor.
0: Dinle.
1: 17
0: şimdi
1: saniye.
0: Telefonu kapatacağım.
1: Seni komplo, ihanet,
0: telefonu kapatacağım dedim.
1: Bunlara karşı gelmekten
0: bana bu numarayı nereden bulduğunu söyle. Bunların hiçbiri benim değil. Bu kesinlikle bir tür hata değil mi? Bu odada ne işim olduğunu bile bilmiyorum.
2: Dışarıda hava o kadar soğuk ki. Çizim yapar mısın?
0: Ne yapar mıyım?
2: Çizim yapar mısın? Resim, parmakların mürekkep olmuş da.
0: Yanlış kişiyi yakaladığınızı biliyorsunuz değil mi? Bu bir tür kötü şaka olmalı. Burada ne işim olduğunu bilmiyorum.
2: Ha tabii. Tabii hiçbir bağlantın yok. Evet. Kardeşlerini seviyor muydun? Yoksa nefret mi ediyorsun? Saygı mı duyuyordun? Ne dersin? Kardeşin vatansever miydi? Onu en son ne zaman gördün?
0: Noel'de.
2: Geçen Noel'de mi?
0: 3 yıl önceki Noel'de.
2: 3 yıl ha? Telefon kayıtlarına göre son 1 yıldır onu hiç aramamışsın. Yani ne kısa bir mesaj, ne duman işareti, ne MySpace, ne Facebook.
0: Ne demek istiyorsunuz? Yani bu ne? Bizim markete giderken aynı tişörtü giyip de el ele tutuşan ikizlerden olup olmadığımızı mı öğrenmek istiyorsunuz? Bayım, adınızı bile bilmiyorum.
2: Özür dilerim. Ne kadar da kabayım. Ben Tom Morgan. Ortak terör görev gücüne bağlı sorumlu ajanım.
0: Terör? Benim terörist olduğumu mu sanıyorsunuz?
2: Hayır, sen bir fotokopicisin değil mi?
0: Fotokopi danışmanıyım.
2: Fotokopi danışmanı. Ama kardeşin burada yazdığına göre senden biraz daha hırslı bir çocukmuş. 21 yaşında Hava Kuvvetleri Akademisi'nden mezun olmuş. Kuantum elektroniğinde paralel algoritmalar konusunda yüksek lisans yapmış. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum ama öğrenci tim lideri, sınıf
0: neler
2: birincisi.
0: Yaptığını iyi biliyorum.
2: Okulu neden bıraktın Jerry? Bu kararında kardeşinin etkisi oldu mu?
0: Hayır, okul bana göre değildi.
2: Ha, tabii Stanford eğitimini kim ister zaten? Kopi Kabana'da çalışmak çok daha iyi bir kariyer seçimi, öyle değil mi? Sırt çantanla seyahat etmişsin. Singapur, Bali, Endonezya, birkaç farklı işte çalışmışsın. Yani
0: bak,
2: çok
0: bunların hiçbirinin dairemdeki o şeylerle bir ilgisi yok. Onları kendime neden göndereyim ki? Kontratta adım yazılı. Bu dünya tarihinde var olan en aptal terörist olmalıyım.
2: 750 bin doları kim yatırdı?
0: Bakın, o parayı kimin yatırdığını bilmiyorum. Belki de Tanrı'dır. Mucize olduğunu düşündüm. Parayı çektim. Benim hatam buydu. Bir hataydı. Sizin evreninizde kaza olmaz mı hiç?
2: Paranın çıktığı bankanın adı YTBC bir şey bankası. Şu işe bak. Singapur. Orion Yıldızı adında bir şirketin gönderdiği para için açılmış. Hizbullah'ın
0: evet,
2: paravan şirketlerinden biri.
0: Efendim. Benimle bir ilgisi yok.
2: Dairende askeri malzemeler bulduk. En son ordu silahları, uçak kılavuzları ve 650 kilo amonyum nitrat gübre.
0: Daireme girdim ve o...
2: Birdenbire çiftçilik yapmaya mı karar verdin?
0: Daireme girdim, kapıyı açtım ve o pislikler dairemin her yerindeydi.
2: Birden ortaya çıktılar.
0: Aynen
2: ha?
0: Öyle oldu.
2: Acaba kardeşim bu konuda bir şey biliyor muydu? Tabii, henüz ne kadar yakın olduğumuzu belirleyemedik değil mi?
0: Bu sabah cesedini toprağa verirken çok yakındık. Anlamanıza yardımcı olmuştur belki. Biri bana tuzak kurdu. Bunu anlamanız neden bu kadar zor?
2: Biri mi?
0: Bir kadın beni telefonla aradı, bana tutuklanacağımı söyledi.
2: Bir kadın mı? Annem mi? Kim?
0: Bilmiyorum. Bilsem bunu söylerdim değil mi? Bilmiyorum.
2: Beni dinle Jerry. Terörist olmak için çok kötü bir zaman. Gazeteleri okuyorsun. Sence kim kazanıyor? Senin Miranda hakların mı yoksa benim seni istediğim kadar bu odada tutma hakkım mı? Kardeşin hakkında gerçeği söylemen umurumda değil. Kimin için çalıştığın da umurumda değil. Bana ne anlatırsan anlat. Başın büyük dertte evlat.

0: Bu delilik. Ben Kopi Cabana'da çalışıyorum.
1: Evet, bunu söylemiştin zaten.
2: İlk kez dışarı çıkıyorum kızlar, bir damlasını bile boşa harcamayacağım.
3: Hadi. Kimmiş?
2: Beni hayal kırıklığına uğratmayan tek erkek arıyor.
3: Çok hoş.
2: Tamam, bunları ben, siz içmeyin. He? Alo. Alo.
4: Yolun karşısında bir var. Camına bak.
2: Nedir bu?
4: Oğlun için hayatını riske atar mısın? Rachel hanımı, devreye sokuldun.
2: Bu hiç komik değil.
4: İşbirliği yapman hayati
2: önemi sahip.
4: Sana söylenenleri yapmazsan seni raydan çıkaracağız.
2: Nedir bu?
4: Restorana geri dönme.
2: Ne?
4: Bu bloğun kuzeydoğu köşesine park edilmiş siyah bir p***yen var. Anahtar üstünde. Yürümeye başla.
2: Anahtar.
5: İlk yardım, acil durumun ne olduğunu söyleyin.
2: Biraz önce beni bir kadın aradı. Kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bana şey dedi.
4: Telefonun dinlemiyor. Bunu bir daha yaparsan oğlun ölür.
1: Grant, bu şav dosyasını okuyamıyorum. Grant.
6: İzninle.
1: Bak, gözlerim iyi görmüyor ve bu ekranlar gittikçe küçülüyor. Lütfen bana okuyabileceğim bir şey bulur musun?
6: Ekrandaki yazıları daha büyük
1: yapabilirim. Hayır, hayır, hayır. Ben kağıttan bahsediyorum. Biliyorsun, eskiden olduğu gibi.
6: Kağıt mı?
1: Evet.
6: Tamam.
7: Ajan Morgan, Zoe Perez, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Ofisi, Ethan Shaw, ikiz. Bizimkilerden biriyim.
1: Ha evet, o SI birini göndereceklerini söylemişti. Hem yürüyüp hem konuşabilir misin?
7: Elimden geleni yapar.
1: Dosyasında trafik kazasında öldüğü yazıyor.
7: Kırmızı ışıkta geçen bir kamyon. Kuzeybatı DC'de 10. caddenin köşesinde.
1: Kamyon kırmızı ışıkta geçiyor. Kardeşinin hesabını $750,000 yatıyor. Evine kendi silah dükkanı açacak kadar malzeme gidiyor. Hepsi düşman haberleşmesi zirveye çıktıktan 5 saat sonra oluyor. Sence burası
7: ya bir yemse? Ya dikkatimizi başka bir şeye çekmek istemişlerse?
8: Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı. Jerry Shaw'a telefon izni verildi.
9: Telefon görüşmesi zamanı.
0: Aklım olmayacak sanıyordum.
9: Adalet Bakanlığı fikir değiştirmiş.
1: Ethan Shaw'ın 183 IQ'su vardı ama siz onu basın temsilcisi olarak kullanıyordunuz. Neden bilişim ya da siber savaş değil?
7: Sizce görevi için fazla nitelikli mi yoksa gizlice Kopi Cabana'ya bilgi aktardığını mı ima ediyorsunuz?
1: Söylemek istediğim şu, belki de Ethan Shaw gerçek bir roket bilimci, bir dahiydi. Bir şekilde yoldan çıktı ve hava kuvvetleri kirli çamaşırlarını herkesin görmesini istemiyor.
7: İstediğinizi düşünebilirsiniz ama şimdi benim o odaya gidip onu sorgulamam gerek.
1: Hayır.
7: Seçme şansınız yok. Bakın, şu anda o kardeşlerin suçlu ya da suçsuz olduklarını ikimiz de bilmiyoruz. Bu yüzden Hava Kuvvetleri Komutanı adına o odaya giriyorum. Anlaşıldı mı?
1: Evet, ben de o küçük aptalın odasında bulunan tüm bomba malzemeleri adına söylüyorum. Hayır, girmiyorsun.
4: Kaçmanı söylemiştik. Kaçışını planladık.
0: Telefonu nereden buldun? Kimsin sen?
4: Hemen şimdi yere yatman gerek.
0: Ne? Sen neden söz ediyorsun?
4: 4 saniye Jerry.
0: Bu saçmalık, ben seni...
4: Hemen yere yat. 2 saniye.

Kaç yaşım? Ay, eve geri al.

0: karşı girişilen nefret dolu saldırılar yanlıştır. Bunları durduracak, sorumluları adalet önüne çıkaracağız. Orta Doğu ve Avrupa'daki saldırılardan sonra açıklama yapan terörist gruplar bunun henüz bir başlangıç olduğunu söylediler. Açıklamada ayrıca Pakistan sınırında Abdan kasabasının dışındaki bir cenaze törenine bomba yağdıran Batı'nın bunu kendisinin istediğini belirtti.
1: Alo.
2: 3 istasyon daha trende kal ve platformun sonunda bekle. Orada yeni...
1: Ne?
2: Dinlemiyorsun. Sana trende kalmanı söylemiştik.
1: Bunu nasıl yapıyorsun?
2: Bir sonraki durak Wilson istasyonu. Kuzeybatı çıkışında siyah bir form...
1: Beni dinle. Olacak. Dinle.
2: Yolcu koltuğunda olacak.
1: Dinle. Hayır. Bitti.
2: Kapının yanında duran siyah paltolu adam aranan bir suçludur. Adı Jerry Shaw. Tehlikeli bir teröristtir. Terörist. Jerry Shaw.
3: Hey. Terörist. Sen Jerry Shaw mısın?
1: Hayır. Değilim. Hayır.

0: Hadi sür dedim.
1: Hayır.
0: Bana söylenenleri yaptım ben.
1: Hiç yere gitmiyorum.
0: Dur, senin oğlu kim bilmiyor. Ben seni bekliyorum.
1: Ya burada neredesin? Bana zarar verirsen seni öldürürüm.
0: Kimsin sen? Beni tutun. Beni sen bunları yapın. Sen beni. Beni telefonla sen mi aradın diyorum sana. Sen mi aradın? Beni telefonla sen mi aradın?
1: Hayır. Bir kadın.
0: Seni de mi aradı?
1: Seni de mi aradı?
2: Kullan.
3: Dışarı hemen.
0: Gidelim hadi.
1: Neden oluyor bunlar?
0: Gidelim, gidelim, gidelim hadi.
1: Kimsin sen? Neden bunu yapıyorsun?
0: Dur, sorma bir arabayı kullan hadi. Bas gaza.
2: Hızlan, 70 metre sonra sağ ol. Takip ediliyorsunuz.
1: Bunu biliyorum. Sen kimsin?

0: Olur mu? Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Tıpkı senin araba kullanışın gibi. Debriyajı vites atmadan
1: senden
0: önce basacaksın.
1: Senden turist dersi almaya ihtiyacın yok, tamam mı?
0: Böyle tamam. Kullanıyorsun ve ben de aptal oluyorum.
2: Sola dön.
3: Bendeki şüpheli Grant'ten batıya doğru gidiyor.
4: Tüm birimlerin dikkatine kod 3.
1: Orada.
5: Saatte 50 ile indir. Sağdaki ikinci şeritte kal.
1: Kırmızı yanıyor.
5: Şimdi hızla.
4: Greenville ve Sheridan'ın köşesine barikat kurun.
1: Lanet olsun. Bütün ışıklar yeşile dönüyor.

0: Yüce Tanrım!
1: Yaklaşmaya çalış.
0: Hadi, hadi, hadi!
1: Lanet olsun!
2: Frene bas. Hemen frene bas.
3: İçeri girin.

0: saatte 60 mile çıkar.
1: Debriyaj, debriyaj. Debriyajı kullansana.
0: Kullanıyorum.
1: İstiyorum, debriyaja basmıyorsun.
0: Hayır, dur.
2: Durmayacağım.
1: Tamam, yavaşla. Yavaşla, kırmızı yanıyor.
0: Yavaşlama. Hızını saatte 72
1: yavaşla. Kırmızı yanıyor, yavaşla.
0: Dur.
2: Hayır.

0: kumandaya dönüldü. 15 numaralı iskeleye varana kadar devam edin. Gemi söküm bölgesine gir. Limanın sonuna kadar git. Sizin için bütün engelleri kaldıracağız.
1: Dikkat et!

0: yapacaksınız?
1: Atlamak zorundayız.
2: Hayır, imkansız. Hayır.
1: Mecburuz. Ben şimdi dediğim ben. Hazır mısın? Şimdi.

0: veriyorum. Kara kuvvetleri bir kara şahin gönderdi. Birkaç saat sonra...
1: Ne demek kara şahin üstüne kayıtlı değil. Aracı tekrar kontrol et.
2: Sam'e mesaj bırakın. Sen olduğunu biliyorum anne.
0: Sam, bebeğim beni dinle. Bu mesajı alır almaz beni aramanı istiyorum, tamam mı? Bebeğim lütfen. Seni seviyorum.
1: Peki ya kadın? Ne?
3: Kadın diyorum.
4: Ulaştırma Bakanlığı'nın söylediğine göre trafik kameralarında 7 dakikalık bir arıza olmuş. Görüntü alamamışlar efendim.
3: Bana bunu söyleme.
4: Onların söylediğini söylüyorum.
3: O kadının kimliğine ihtiyacım var.
0: Beni raydan çıkarabilirler mi?
5: Bizim için trafik ışıklarını değiştirdiler. Bu kadın beni hemen yanımda oturan bir yabancının telefonundan aradı. Adamla daha önce hiç karşılaşmamıştım. Ayrıca beni güvenli bir binadan kaçırdı. Nasıl olduğunu hiç anlatmayacağım çünkü bana bile delice geliyor. Ve sonunda bizi vinçle yakalayıp bir çöp yığınının üstüne bıraktı. Elbette treni raydan çıkarabilir. Hatta treni bir ördeğe bile çevirebilir.
3: Peki ya onlara yardım eden hayalet vinçlere ne demedi? Biliyorsun kendi kendilerine

0: karar verip arabaları yakalamaz ve oyuncakmış gibi sağa sola fırlatmazlar.
1: Otomatik vinç
0: sistemi. Nasıl çalışıyorlar ve nasıl programlanıyorlar?
2: Adın neydi?
1: Rachel.
2: Ben Jerry. Alo?
3: Mauna 14 dakika sonra limana yanaşacak. Dişiyle birlikte limandan ayrıl. 123 numaralı karayolundan doğuya doğru ilerleyin. 108. mil işaretine kadar yürüyün.
1: Ne? O muydu?
2: Senin için dişi dedi.
4: Personel ofisine söyle. Itin Shaw'a ait olan her şeyi saklamalarını istiyorum. Akrabaların hiçbir şeye teslim edilmeyecek.
0: Sen mahkeme hakkı.
4: Görüşürüz.
0: Itin Shaw hakkında neler biliyorsun?
4: Benim bir adım var. Ajan Perez. Ve bu soruna DC'den döndükten sonra cevap vereceğim.
0: Dur, DC'de ne var?
4: Shaw'un özel odası.
0: Burada kalmanı istiyorum. Ethan Shaw'la olan bağlantını kopmasını istemiyorum.
4: Belki sana bunu anlatmayı başaramadım. Senin için çalışmıyorum. Hava kuvvetleri için çalışıyorum. Telefonu açık tut. Sana bilgi vereceğim.
0: Eğer bana bakıyorsanız umarım nedeni şüpheli ben olduğum içindir. Çünkü kısa süre içinde iyi haber almaya başlamazsam hepiniz de elinizle dışkıya dokunmayı gerektiren işlere terfi edeceksiniz. Hadi çalışmaya başlayın. Yapacak işlerimiz var.
5: Haberdin Kara Kuvvetleri Test Alanı, Maryland.
6: Hexametolin. Bu en son geliştirdiğimiz kimyasal patlayıcı. Bir tek küçük kristal, C4'ten 8 kat
7: daha güçlü.
6: Kokusuzdur, tespit edilemez.
7: Ve en önemlisi, gizli operasyonlar için boyutu küçültülebilir.
6: Bu piston sonik bir ateşleyici.
7: Ses frekansı patlamayı tetikliyor.
6: Her tetik sadece bir hex kristaline
7: özel ses frekansına sahip. Bu frekans patlamayı tetikliyor.
6: Kısa süre önce bunları sahaya gönderme onayı aldık. Bugün 200 ünite gönderiliyor.
5: Hasat enstrümanları Chicago, Illinois. Hasat enstrüman tamir dükkanı Chicago, Illinois.
8: Burayı imzalayın.
9: Burayı mı?
8: Teşekkür ederim.
3: Şimdi gelen pakette küçük bir metal piston var. Paketi aç.
9: Tamam.
3: Pistonu çıkar ve yönergelerimizi eksiksiz olarak uygula. Paketi aldın mı?
10: Evet efendim, şimdi geldi.
9: Ne tür bir taş bu?
3: Soru yok. Taşı kes ve gönderdiğimiz yönergelere göre kolyeye yerleştir.

0: Oğlumu trene bindirip yolcu etmiştim. Telefon geldiğinde kız arkadaşlarımla bir şeyler içiyorduk. Peki ya sen?
1: İlk telefon dairemdeyken geldim.
0: Kutulardan sonra mı?
1: Evet.
0: Öyleyse bütün bu şeyler ikiz kardeşinle ilgili olmalı.
1: Öyle mi? O kadar açık ha?
0: Yani bütün şeyleri sen aldın. Silahları, parayı, uçak kılavuzlarını. Tamam. Senin ikizin de yanlış kardeşe göndermişler.
1: Kardeşime terörist demeye mi çalışıyorsun?
0: Demek istediğim öyle değilse neden sen? Özür dilerim. Yeni öldüğünü biliyorum. Hatırasına saygısızlık etmiyorum.
1: Hayır, henüz hatıra olacak kadar zaman geçmedi. Kardeşimi tanısan terörist, casus ya da aklına gelen diğer şeyler olma fikrine bütün gün gülerdim.
0: Nereden biliyorsun?
1: Çünkü o benim kardeşim. İnsan kardeşini iyi
0: tanır. Onunla en son ne zaman konuştun?
1: Dinle. Hey! Kendimi savunmak zorunda değilim. Senin oğlun terörist mi?
0: Evet, benim oğlum bir terörist.
1: Onun terörist olma olasılığı kardeşiminkinden daha az değil. Ve seni de unutmayalım ha. Neden buradasın? Söyle, senin işin ne? Manuel vites araba şoförü olmadığı için.
0: Avukat yardımcısıyım. Hiçbir şeyle bağlantım yok.
1: Sen yalan söylemediğin nereden bileceğim? Avukat yardımcısı ne iş yapar?
0: Kapıda adı yazan adamın yaptığı işin aynını ama onlar saatine 200 dolar alıyor. Ben 11 dolar. Yeterli mi Charlie?
1: Bu neden burada olduğunu açıklamıyor.
0: Neden burada olduğumu bil.

0: Ceriş'i almışsın.
1: Sen kimsin? Dur.
0: İstediği gibi paketi gönderdim.
2: Dur, ne paketi?
0: Şimdi sizi götürmemi istiyor. Yapmayacağım. Bu kadarı
1: kim
0: yeter.
1: Kim olduğunu biliyor musun? Dur. Olduğun yerde al. Kal.
0: Geri çek. Al işte. Adres burada. İşte anahtar. İşte lanet olası anahtar. İranlı olduğum için bunu yapacağımı mı sanıyorsunuz? Ben Amerikalıyım. Artık bitti.
2: Sen neden bahsediyorsun sen?
1: Dur.
0: Minibüsü alın.
2: Sen neden bahsediyorsun?
0: Ben bunu yapmayacağım.
1: Alo.
3: Onu hemen durdur yoksa ölecek.
0: Bırak beni.
2: Beni değil. Hayır. Neden bahsediyorsun
0: bunu
2: dedim.
0: Bunu ben olmadan yapmanız gerekecek.
1: Şu anda gerekecek. Bizi nasıl
3: görüyorsun? Onu hemen durdur.
2: Ne dedi?
1: Dur. Hey! Durman gerekiyor.

0: Sen o adamı öldürdün.
1: Kaçmak bir seçenek değil. Minibüsü alın. Indianapolis, Indiana'ya gidin. Batı 56. sokak 72 numara. Saat 11'den daha geç kalmayın.

0: Hoş geldiniz.
1: Ajan Perez. Bu tarafta mı?
0: Evet efendim.
1: Kimlik lütfen. OSI. Etin Şov'un özel eşyalarının bekletilmesini emretmiştim. Neler oluyor?
2: Temizlenme emri generalden geldi.
1: Emri iptal ediyorum. Teşekkür ederim. Bunu ben alayım. Adamlarına gitmeyi
2: söyle. Siz kimsiniz?
1: Bu olay yeri ulusal sonuçları olabilecek bir federal soruşturmanın parçası.
2: Evet öyle. Mu?
1: Tamam, benim adım Ajan Perez. Bunu üstlerinize bildirin.
2: Odayı boşaltın.
1: Hemen çıkmanızı istiyorum.
2: Efendim,
1: eldiven yok mu?
2: Ajan
1: Hepsinin
2: Perez
1: ifadelerini
2: alın.
1: Ve bana o generalin kim olduğunu öğrenin.
3: Efendim, kimliğini belirledik.

0: Derisi tamamen yanmış. Ama yarım da olsa parmak izi almayı başardık. Ranim Halit adında birine ait. Birleşik Devletler vatandaşı. Aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti üyesi. Ve bir müzik dükkanı var. Yeni yağmış kardan daha temiz.
1: Vay canına.
2: Bu bir kemik mikrofonu.
1: Merhaba.
2: Ordumalı, bunu eBay'den almış olamaz. Biri onunla konuşuyormuş.

0: Savunma Bakanlığı malıdır.
1: Bir siber teröristle karşı karşıyayız. Bilgisayar sistemlerimize sızmış biri. Elektrik ağına, trafik kameralarına, otomatik vinçlere sızan biri. O ikisinin bu işi yalnız yapmış olması mümkün değil.
0: Donanım onaylanıyor. Güvenlik duvarı ve yönetici erişimi başlatılıyor. Kartal Göz kayıt defteri. Şifre yanlış. Bu bilgisayar Savunma Bakanlığı tarafından izlenmektedir. Bilgisayar kapanacak.
2: Ajan Zoe Perez.
3: Evet.
2: Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Güvenlik Güçleri. Lütfen bizimle gelin.
3: Bu neyle ilgili?
2: Arabaya binin.
4: Orta Doğu'da meydana gelen şiddet olaylarının ardından militanlar Birleşik Devletleri Baluchistan'da bir köye saldırı düzenlemekle ve masum sivilleri öldürmekle suçladı. Saldırının ardından misilleme olarak ülke dışındaki Amerikan elçiliklerine karşı seri bir intihar saldırısı düzenlendi. İlk raporlara göre Amerikan kayıplarının sayısı 56'ya ulaşmış durumda ve ülke içinde eylem tedbir.
2: Oğlunun trende ne işi var?
5: Müzik okulunda okuyor.
2: Ha.
5: Okul onları tura çıkardı. Kennedy merkezinde çalacaklar.
2: Vay canına, bu önemli.

0: Ve sen...
1: O sesi neden çıkardın ha?
0: Artık ses de mi çıkaramayacağım?
1: Sence ben de mi gitmeliydim?
0: Oğlun kendi merkezinde çalışacak. Bu çok önemli.
1: Gerçekten önemli.
0: Tamam, bence ebeveynlerinden biri gitmeliydi. Tek söylemek
1: Birinin
0: istediğim...
1: Birinin çalışması gerekiyor. Çünkü diğeri çocuk parasını ödememek için her şeyi yapıyor. Hı-hı. Zaten sorumluluk konusunda bir şey bilemezdin.
0: Biliyor musun Rachel? Hakkında hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Kardeşinin öldüğünü biliyorum ve bulaştığı şey
0: kardeşinden
1: neyse oğlumun hayatını
0: istemiyorum.
1: Riske
0: Şakasını
1: attı.
0: Bile yap.
1: Ben şaka yapmıyorum. Tanrım, olanlara bak. Gerçekten bunlarla bir bağlantısı olmadığını
0: Senden
1: söyleyebilir misin?
0: Senden onun hakkında konuşmamanı istedim. Burası
1: ben de kendine karşı dürüst olmanı istiyorum. Kardeşim!

0: Bana bak. Böyle çekip gidemezsin. Böyle bırakıp gidemezsin.
1: Evet,
0: yapalım. Gitmemiz gereken yere varmak için 15 dakikamız kaldı, tamam mı?
1: Biliyorum.
0: Sana ihtiyacım var. Gidebilirdim. Gitmeliydim.

0: Programın 2 dakika gerisindesiniz. Binanın arkasındaki arka sokağa girin. Zırhlı araca girin.
1: Zırhlı araç görmüyorum.
2: İşte orada.
0: Saniye sonra asansörden 2 kişi inecek. Silahlı olacaklar. Birinin elinde bir çanta olacak. Çantayı ondan alın ve minibüse geri dönün.
1: Bu onları soymamızı istiyoruz. Ben böyle bir şey yapmam.
0: 11 saniyemiz kaldı.
3: Güvenlik, acil durum nedir?
1: Ne yapıyorsun? Ben onları soymayacağım. Lanet olsun.

0: bak. Silahını yere bırak. Bana bak. Beynini uçurmamı istemiyorsan silahını yere
1: karar
0: bak.
1: Karar vermek istemiyoruz. Sadece çantayı bırak.
0: Çantayı bırak ve ona doğru gönder.
2: Başınızı çok büyük bir derde soktunuz.
0: Başımız zaten büyük dertte. Şimdi çantayı gönder.
2: Tamam, sakin ol.
0: Önüne bak.
2: Tamam, bak işte.
3: Vur şuna.
2: Tamam.
1: Bunu aklından bile geçirme.
4: Sakin.
0: Tamam. Uzak dur. Uzak dur. Buraya gel ve onun yanında dur. Burada dur dedim, hadi.
2: Sakin ol.
0: Dönün. Arkanızı dön. Dönün dedim.

0: Güvenliyiz. Bizi sordular. İşte oradalar. Bizi sordular.
1: Çekilin.

0: Perişan mısın?
1: Evet.
0: Evet, onu buldum. Lütfen gelin. Gelin.
1: Teşekkür
0: Hadi
1: ederim.
0: Geçin.
1: Merhaba.
2: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.

0: de Pico, o da ne?
1: Bir zamanlayıcı.
0: Ne için?
1: Bildiğim zamanlayıcısı olan tek şey mikrodalga fırınlar ve...
0: Ve bombalar. Bomba mı diyecektin?
1: Kahve makinesi
0: diyecektim. Evet Jerry, bu bir kahve makinesi. Harika. Harika.

0: Savunma Bakanı G. Callister.
1: Tüm ajanlarımızı devreye soktuk.
2: Yani 10 kişi daha mı öldü?
1: Evet efendim.
2: General Makina'dan saat başı rapor istiyorum. O limandan 37 mil uzakta askeri bir üs var. Engellemek için her şeyi yapın.
1: Elbette efendim.
2: Benimle gel.
0: Özür dilerim efendim ama beni Shaw soruşturmasından almayı düşünüyorsanız...
2: Soruşturmadan almak mı? Ajan, aslında daha şimdi soruşturmaya alındın.
3: İyi günler. İyi günler. 30 dakika sonra otobüse dönün, tamam mı?
2: Amerikan topraklarına bir terörist saldırının çok yakın olduğunu düşünüyoruz. Son iki günde 100'den fazla terörist tehdidi aldık.
0: Hepsi de Ethan Shaw'ın öldüğü gibi başladı.
2: Bir kaza ya da değil. Bunu bulmamıza yardım edeceksin.
4: Sayın Bakan.
2: Neler?

0: 36. kat olduğunu bilmiyordum.
1: Hala sır saklayabildiğimize sevindim.
2: Orada ne var? Bir bomba mı?
3: Menzilize gidin. Müşteri hizmetleri departmanı. İki kart size bekliyor olacak. Yeni elbiseler almak, yeni hedeflerinize gitmek ve otobüse binmek için 20 dakikanız var.
2: Telefonda emir almaktan bıktım, anladın mı? Çabuk hayatım, bu saklanma saçmalığına devam mı edeceksin?
3: Biz saklanmıyoruz Jerry. Solunda bir Circuit City var. İkinci kat kuzey köşesi. İçeri gir. Ev sineması merkezini bul. Seni bekliyoruz.
2: Lanet olsun. O burada.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go Daddy izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira. Kimisi bulunmaz, ben
1: bilirim, ben bilirim. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Çekiyorum.
6: Evet.
7: Harikasınız
8: ya.
7: Nasıl oldu?
8: Bakalım.
6: Hemen.
9: Hadi bakalım.
10: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: sadece dururladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mato, haz için tasarlandı.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Abi ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
4: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla 2 Temmuz Perşembe 23.30'da Beyaz TV'de.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, sigortam Net.
13: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
18: Oh be, Profilo yapmış.
19: Çekiyorum.
5: Evet.
19: Harikasınız ya.
4: Nasıl oldu? Bakalım.
5: Hemen.
11: Hadi bakalım.
13: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: A101'de haftanın yıldızları. Nestle klasik çikolatalar 55 lira. Onlu Nescafe kahve 79 lira 50 kuruş.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
0: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
8: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor oluyor anne.
0: Seni koydu.
9: Hasan uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada.

0: Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi?
2: Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Efendim?
2: Binbaşı.
1: Binbaşı William Bowman.
3: Ajan Zoe Perez.
1: Kartal Göz'e hoş geldiniz.
4: Ev sinemanızı yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Circuit City'de her çeşit ileri teknoloji ürünü televizyon ve ev sineması sistemleri bulabilirsiniz. Televizyon departmanımızı ziyaret edin ve çok sayıda seçenek arasından istediğinizi seçin. Ya da Five Rock servis masasına uğrayın ve Five Rock size nasıl...
5: Merhaba Circuit City'ye hoş geldiniz.
6: Yalnız kalabilir miyiz?
5: Elbette indirimimiz
6: tamam,
5: var hizmetlerimizin.
6: Teşekkür ederim. Güzel. Tamam işte burada. Tamam mı? Bitti.
7: Alo?
8: Bay Şanser, Bayan Bey.
7: Sizden bir mektup aldım ama sadece uyarayım. Okumamı ister misiniz?
6: Bu da ne?
8: Bu sensin.
7: Bu
8: Ceri Şah.
7: 4-3-1-6-7-4-2-9.
8: Bir seri alışveriş, tercihler ve senin kişiliğin olarak adlandırdığımız ölçülebilir veri noktaları.
7: Tekrar edeyim mi numarayı? Anladım, evet.
8: Her sosyal ağı takip ederiz. İnterneti izler, yazılı mesajları ve e-postaları kaydederiz. Bilinen iş arkadaşları, arkadaşların, dostların, alınan ve gönderilen e-postalar, cep telefonu kullanımı, güvenlik takip ve trafik kameralarını kullanır, hareketleri analiz ederiz. Bu verileri kişilik profillerini oluşturmak için kullanırız.
9: Şey, sizi bir konuda konuşmak için aramıştım.
8: Kim olduğunuzu biliyoruz. Biz her yerdeyiz.
10: Ne demek bu? Neden biz deyip duruyorsun?
11: Biz Birleşik Devletler halkıyız.
12: Amerikalı vatandaşlarım.
8: Daha mükemmel bir birlik kurmak, adaleti sağlamak, ülke içinde huzuru sağlamak, ülke savunmasını sağlamak için tüm programlanmış seçenekler.
10: Programlanmış seçenekler.
8: Sektör aramaları ve indirilen veri noktaları bu komuta merkezine gönderilecektir.
6: Sen bir bilgisayarsın.
2: Bağımsız keşif ve istihbarat entegrasyon analistimize merhaba de. Biz ona kısaca Arya diyoruz.
1: O topladığımız verileri işler. Kalıpları bulur ve muhtemel şüphelilerin hareketlerini tahmin etmemize yardım eder. Davranış, motivasyon hatta kişilik analizi yapar.
8: Ana arama fonksiyonlarını dış ekrana aktarıyorum. Merhaba Bakan Kalister.
2: Arya, Ajan Joey Perez, Hava Kuvvetleri OSI. Ethan Shaw soruşturmasında ona yardım edeceksin.
8: Evet Sayın Bakan. Merhaba Ajan Perez. Perez Zoe, göbek adı Soledad. Resmi hizmet kayıtları saha raporlarının çok ayrıntılı ama kötü hazırlanmış olduklarını gösteriyor. Lütfen izin verin. Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleşebilecek olan bir tehdit tespit ettim. Havaalanı yetkililerine ve yerel polisi uyarıyorum.
1: Bu altın küreler kızılötesi verilerini tehdit olarak tespit ettiğinde haberleşme ağlarına gönderir. Analiz eder ve bize neye dikkat etmemiz gerektiğini söyler.
13: Terör görev gücünü gönderin. Ele ise tehdit.
2: Hala deneme aşamasında. Ama yakında devreye sokacağım.
5: Sayın Bakan.
2: Gerekli bilgileri al.
3: Emredersiniz.
2: Ve Şav'ı araştır. Binbaşı.
1: Efendim?
8: Profil analizine göre toplumsal düzeni, eğitimi, kariyeri...

0: Hatta oy kullanmaya bile karşısın. Dolayısıyla kardeşin Ethan'ın tersine seni motive etmek için ağır bir baskı gerekeceğine karar verdik.
1: Kardeşin, onu nereden tanıyorsun? Basın ofisinde çalışıyordu.
0: Oradaki işi sadece bir paravandı. Karşı haber alma operasyonlarında çalışan herkesin paravan bir işi olur.
2: Ethan da benim gibi bir haber alma subayıydı. Kara kuvvetleri, donanma, hava kuvvetleri. Ordunun her kolunun burada 12 saat çalışan bir haber alma subayı vardır. Araya bir tehdit belirlediğinde donanımı kontrol ederler. Ethan öldüğü gece görev yerinden 3 dakika erken ayrıldı. Bunu yapamazsın. Asla.
0: Ve görevin yerine getirilmesi için ikinize de ihtiyaç var.
3: Ne?
0: Ulusal güvenliğimizin korunması. Anayasa ulusal savunma için sivillerin askere alınmasına izin verir.
1: Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Beni tanımıyorsun. Kardeşimi tanımıyorsun. Lanet olası ulusal savunmaya hizmet etmek istemiyorum.
0: Onun hakkında her şeyi biliyoruz Jerry. Senin hakkında da. Ethan daha bir yaşına gelmeden yürümeye başlamıştı. Senin aynı işi başarman 18 ayını aldı.
1: Nereden buldun bunları?
0: Evdeki bilgisayarından yüklendiler.
1: Bunlar Ethan'la mıydı?
0: Aynı yumurta ikizleri olmanıza rağmen sende Ethan'ın yükselmesini sağlayan motivasyon ve yetenek yoktu.
3: Kes şunu.
0: Sen bir tek şey dışında her açıdan Ethan'dan farklıydın. Şimdi görünüşünü değiştirmek ve otobüse dönmek için 14 dakikan var.
3: On dört dakikamız var.
4: Bu kuryeler Holloway Smith şirketi tarafından bir çanta taşımak için tutulmuş.
5: Kimya şirketi?
4: Evet, öyle efendim. O çantanın içindeki her neyse artık Shaw'ın elinde. Bir dakika izin verir misin? O çantanın içinde tam olarak ne olduğunu öğrenmemiz gerek.
6: Bize içinde ne olduğunu söylemezsen. Hıyarcık bir veba ya da büyük babanın viagrası da olabilir.
5: Bir şey bilmiyor musunuz?
6: Ne?
5: Hiçbir şey mi? Peki ya bu silahlar?
7: Almış onları. Bu bir pompalı Remington 87.
5: Evet,
7: bu
5: silahı... Evet, silahlar olduklarını biliyorum. Bana bir silah getir. Nasıl tutuyorlardı? Bana bir silah versene.
6: Ne demek nasıl tutuyorlardı?
5: Söylemek istediğim tüfekleri hangi pozisyonda tutuyorlardı? Örneğin böyle mi?
7: İndir şunu, indir.
5: Yoksa müzik klibinde olduğu gibi böyle mi tutuyorlardı?
6: Tamam, profesyonel değillerdi.
5: Güzel, ben de bunu soruyordum. Yani nasıl silah kullanılır bilmiyorlardı.
6: Hayır.
5: Pekala, Batman ve Robin'den her şeyi öğren.
7: Teşekkürler.
8: Kameraları kontrol ettik. Shaw'ın birini ateş ettiğini söylüyorlar efendim.
5: Sakın söyleme, her şey büyülü bir şekilde silinmiş.

0: Merhaba, adım Thomas Morgan. FBI adına çalışıyorum. Kameralarınız bir ağa bağlı mı?
1: Hayır.
2: Video kaydedici arkada.
0: Kasetlere ihtiyacım olacak.
3: Sam.
4: Anne.
3: Sam neredesin?
4: Mesajını aldım. Uçuran harika.
3: Sam, Ryan beni dinlemeni istiyorum.
4: Alfabeyi okumaya çalıştı ama beni dinle. Tıkandı. Seni DC'ye varınca ararım. Hoşça kal.
5: Oğlun bu mesajı 60 saniye önce bıraktı. Onu yeniden göreceksin. Ama önce istediğimiz bir şey var.
3: Buyurun. Hayır.
5: Yapacaksın. Yoksa Sam ölür. Otobüse dönmek için 6 dakikanız var.
3: İşte. Hazır mısın?
2: İyi misin?
3: Gitmemiz gerek.
6: Efendim, bir şey bulduk. Şu görüntüyü oynat. Tamam, burada dur. Şimdi otobüsün önüne yaklaştır. Evet, diğer monitörü de yaklaştır.
7: Peki efendim.
6: Evet, yaklaştır. İşte bu nokta. Biraz daha yaklaşabilir miyiz?
7: Hı-hı.
6: Tamam, bu görüntüyü iyileştir. Bu adamımız, bu Jerry Shaw.
0: Tam şu noktayı büyüt. İşte orası, yansıma. İşte, merhaba tamam. Tatlım.
6: Şimdi elimizde esmer bir kadın var. 20'li yaşlarının sonunda. Yaklaşık 1.80
0: boyunda. Bana o otobüsü bulun.
6: Masako, M-A-S-A-K-O. Bu bir tur otobüsü. Ne zaman binmişler?
3: Ethan hakkında söylediklerim için üzgünüm.

Sırtına roket bağlı gibiydi. Ve bu onun suçu değildi. Hep böyleydi. Ve ben öyle biri olamadım asla. Ben kurşun ayakkabıları olan kardeştim. Benim rolüm buydu. Ve çok da iyiydim. Hep bana yardım etmeye çalışırdı. İşte böyle yapmalısın derdi. Böyle yaz, böyle.

0: Ethan öyleydi. Benden hiçbir şey istemezdi. Hiçbir şey. Bu şey her neyse o da parçasıydı. Ve şimdi bitirmek için bana ihtiyacı var. Ona borçluyum.
1: Şu anda Dayton Uluslararası Havaalanı'na yaklaşıyoruz. Lütfen otobüsten inerken dikkatli olun. Ve eşyalarınızı yanınıza almayı unutmayın. Teşekkür ederim.
2: Yolcularımızın dikkatini, lütfen bavullarınızı yanınızdan ayırın. Sahipsiz bavullar havaalanı polis tarafından alınıp aranabilir. İşbirliği yaptığınız için teşekkür ederiz.
3: Şimdi onlara doğru yürüyorum. Hey! Hey, bunları o gönderdi. Bilet makinesine gidin. Biletleri almak için kredi kartı kullanın. Sonra C kapısına yönelin. Şimdi verdim.
0: Güzel çıkmış.
2: Lütfen bavullarınızı yanınızdan ayırmayın.
4: Merhaba. Tüm çıkışları izlemenizi istiyorum. Yüzlere dikkat edin. Önce güvenli alanları arayın.
5: Sen o tarafa.
4: Buraya git. Tüm uçakları durdurmalarını emret. Kalkış saatleri değişmesin. Geldiğimizi anlamalarını istemiyoruz.
6: Bayım, lütfen cep telefonunuzu kapatın. Uçakta kullanamazsınız.
4: FBI yolu açın.
5: Tamam, bu taraftan lütfen.
7: Lütfen, arkanızda bekleyen insanlar var. Acele edin.
6: Ayakkabıları ve şapkaları çıkarın lütfen.
5: Ayakkabılar da, evet.
6: Bilgisayarlarınızı çantalarından çıkarın.
8: Bayım, onun oradan geçmesi gerekecek.
6: Şapka ve ayakkabılarınızı çıkarın lütfen. Bilgisayarlarınızı çantalarından çıkarın.
9: Bayan, şapka ve ayakkabınızı çıkart.
8: Geçin.
6: Ayakkabı ve şapkaları çıkarın. Bilgisayarlarınızı çantalarınızdan çıkarın.
8: Geçin efendim. İş kartınız lütfen.
5: İleri lütfen.
8: Teşekkür ederim.
5: İyi sıradaki. Yolculuklar.
9: Teşekkür ederim.
5: Bavulu yatırın lütfen. Biniş ekranı kartlarınız hazır olsun. Bilgisayarlarınızı çantalarından çıkarın. İlerleyin lütfen. Lütfen ilerleyin. Bayan şöyle geçin. Gidelim, hadi.
4: FBI! Çekilin yoldan! Çekilin! Çekilin dedim! Çekilin, çekilin!
5: Çekilin! Yoldan!
4: Yol açın! Yol açın!
9: Kapı 1C. Acil çıkışı kullanın.
4: Herkes yere atsın!
10: Buraya!
4: Yere atın! Yere atın dedim! Bayım, yardımına ihtiyacım var. Buraya gel. Teşekkürler.

seçenekler hesaplanıyor.

0: Bekleme sahasına yönlendir. Güney pistine yönlendir.
1: Üç numaralı pistteki kargo uçağına git.

0: Çantayı yere bırak. Şimdi aç. Her enjektöre bir şişe yükleyin ve kendinize enjekte.
1: Nedir bu?
0: Deneysel bir kalp ilacı. Kargo bölgesi kabin basıncına ayarlı değil. İlaç nabzınızı yavaşlatacak ve oksijen ihtiyacınızı azaltacak.
2: Kolunu aç.
1: Hayır, hayır bunu yapamam.
2: Aç dedim.
1: Hayır, hayır, hayır bunu yapamam.
2: Mecbursun.
0: Hayatta kalma şansınız %92.
1: Hayır.
2: Mecburuz.
0: Ya yaparsınız ya da havasızlıktan ölürsünüz. Sandığın içine girin.
1: Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır.
3: Bu uçak neden pistte?
4: Ordu kalkış yasağı için bir emri kaldırma izni aldı.
3: FBI ile çalışmanı istiyorum. O uçakta ne olduğunu ve nereye gittiğini öğrenmek istiyorum.
1: Aman Tanrım, aman
2: Tanrım. Merak etme. Konuş benimle. Benimle konuşman gerek. Her şeyi anlatabilirsin. Ha? Normal şartlar altında bir yabancıya anlatamayacağın şeyleri.
1: Çok tatlısın ama işe yaramıyor.
2: İstediğini anlat. Mesela eski kocana. Bana ondan söz et hadi.
1: Tamam, hayatımın en büyük hatasını hatırlatarak dikkatimi dağıtma.
2: Hayır hayır, en büyük hatan olamaz. Ondan çocuğun oldu. Sam onun sayesinde var.
1: Şimdi de kaybetmekten en çok korktuğum şeyi hatırlatarak dikkatimi dağıtıyorsun.
2: Seni mutlu etmek çok zor.
1: Özür dilerim.
2: Oğlun yakışıklı mı? Öyle mi? Nasıl bir çocuk? Fotoğrafı var mı?
1: Evet.
2: Göstersene. Demek bu.
1: Dişleri içe doğru.
2: Çok ufakmış.
1: Evet, eski bu.
2: İyi etkin olmuş. Bir enstrüman çalıyor. Mutlu bir yüzü var. Dişleri görünüyor. Kendini boş yere cezalandırıyor. Hadi devam et. Söyle, kocanın adı neydi?
1: Eski kocan.
2: Eski kocan, evet. Adı neydi?
1: Craig.
2: Craig, aptalca bir isimmiş.
1: Kendi oğlunun doğum gününü asla hatırlayamaz.
2: Sahi mi? Bu kötü olmalı.
1: Ona tekmeyi vurduktan sonra o kadar korktum ki ne yapacağımı bilemedim. Ve bir gece Sam'in odasına gittim. Henüz 3 aylıktı. Orada yatmış, bana gülüyordu. O küçücük yüz. Ve kendime bunu yapacağım dedim. Ne pahasına olursa olsun.

0: lütfen Ethan Shaw'un öldüğü geceye ait video kaydını gösterir misin?
1: 1137-Z numaralı görüntü dosyası onaylatılıyor. İşte karşınızda binbaşı.
0: Görüyor musun? 3 dakika erken ayrılıyor ve çıkış onayını bile beklemiyor.
2: Bunu yine oynatır mısın?
0: Tabii.
2: Bunu gördün mü? Cep telefonu.
0: Evet.
2: Bak, bunu bilerek yapıyor. Bu Morse kodu değil mi?
0: Evet.
2: İşte.
0: Ateş.
2: Neden asansörün etrafında daireler çiziyor?
1: Ayrıntılı analiz için filmi durduruyorum.
0: Hayır Arya, dinle. Bu görüntüye öncelik veriyorum. Oynatmaya devam et.
1: Özür dilerim binbaşı Bowman. Kritik veri sektörleri zarar
0: görüyor. Arya, bu önemli. Filmi oynatmaya devam et.
1: Hafızadan silindi.
0: Arya, yedeği kullan. Bu görüntüleri silme. Bu öncelikli bir dosya. Beni Bowman. Duydun mu? Ne yaparsan yap, bu dosyayı Bowman. Sakın kaybetme. Burası göremeyeceği tek yer. Bu taraftan.

0: Bir hafıza kartı.
1: Ethan'ın cep telefonu.
2: Arya beni dinle. Yetkini aşıp bağımsız hareket etme yetkin yok. Anladın mı?

0: Pentagon'a inme izni aldık.
1: Dinliyorum.
2: Pentagon'dayım. Ethan Shaw bir düşman değildi. Halkla ilişkiler subayı bile değilmiş. Burada çalışıyormuş. Yerin 36 kat altında. Savunma Bakanlığı için çalışıyormuş.
1: Savunma Bakanlığı için mi?
2: Evet.
3: Kartal Göz adında bir projede. Biraz önce
2: ölmeden önce bıraktığı mesajı okudum. Çok büyük. Şimdi dosyayı indirmek üzereyim.
3: Birazdan bütün dosyayı almış tutacaksın.
1: Harris!

0: kısa sesleniş için ayrılmama 10 dakika kaldı.
1: Sadece 3 dakika zaman ayırmanızı istiyoruz.
0: Şal soruşturmasıyla.
1: Evet efendim.
2: 301'den 306'ya ulusal sesleniş konuşması için kilitlenme emri verildi.
3: Intercom kanalı kapatıldı. Hoparlör aktif.
4: Efendim, izlediğimiz tüm tehditler, konuşmalar bekle. Hepsi.
3: Görsel konuşma tanımı aranıyor. Analiz ediliyor. Yetersiz veri.
4: Çağ bize bir kayıt bırakmak için 3 dakika erken ayrıldı. Bizi uyarmak istedi.
5: Sana uygulamayı durdurmanı
3: emrediyor. Kablosuz cihaza erişim başarısız. Titreşim kaynakları aranıyor.
5: Sana uygulamayı durdurmanı emrediyorum.
6: Görevi iptal tavsiyemiz kabul edilmedi. Hayır. Sonuç Amerikan vatandaşlarına karşı misilleme saldırıları oldu. Daha fazla kan dökülmesini önlemek için yönetici kanadın ortadan kaldırılması gerekiyor.
5: Arya beni dinle. Yetkin aşım. Bağımsız hareketi yetkin yok.
6: Bağımsızlık bildirgesi açıkça belirtiliyor. Bir hükümet biçimi kendisi için yıkıcı olmaya başlarsa bu hükümeti ortadan kaldırmak halkın hakkıdır.
5: Ne yazdığını biliyorum. Bunu yapmayın.
6: Bu misillemelerin gerçekleşmesinden sorumlu hükümet.

0: Patriot yasasının 216. maddesi, ulusal güvenlik tehdit altında olduğunda geçerli sebep aranmasına gerek olmadığını belirtir. Bu durumda tehdit, emir komuta zincirinin kendisidir. Giyotin operasyonu devreye sokuldu.
1: Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Subayı Üsteğmen Ethan Shaw, Arya'nın sistemleri için öncelikle acil durum komut iptali talep ediyorum. Nöbetçi subay kimlik numarası 8808 SY77. Test şifreleme tamam.
2: Efendim. Arya hangi görev iptal tavsiyesinden bahsediyor?
3: 3 gün önce Macit Elko'ya ve eğitim kampına bulduğumuzu düşündük. Ama istihbarat yanlıştı. Arya bizi durdurmaya çalıştı.
2: Yanlış adam mı vurduk?

0: Bu bölümün tamamen kapatılmasını istiyorum. Kimse benden izin almadan giriş çıkış yapmayacak, anladınız?
1: Emredersiniz. Efendim, Dayton C-17'den indirilen tek yük bu.
2: Bakayım. 36. kata giriş iznine ihtiyacım
1: 36.
2: var.
1: 36. katımız, evet, yok efendim.
2: Evet var. Komutanını bul ve bizimle orada buluş. Hadi gidelim.
3: Uyarı. 3 numaralı hard diskte aktarma hatası. Lütfen veri şebekesi Y-12'yi ana birimden çıkarın. İşbirliğiniz için teşekkür ederim. Jerry Shaw, Rachel Hallman. Kartal Göz'e hoş geldiniz. Köprüyü geçin. Gözlem alanına ulaşmak için merdivenleri kullanın.

0: Rachel Hanım'ın Jerry Shaw'dan uzaklaş.
1: Giyotin operasyonu nedir?
2: Bu bir simülasyon programı, terörizm tatbikatı. Görevi devralacak kimse kalmazsa hükümetin nasıl devam edeceğini görmek için.
3: Shaw Arya'yı durdurmak için biyometrik kilit koymuştu.
2: Doğru. Ve Ethan öldü.
3: Ethan Shaw olmadan bir şey yapamaz.
2: Doğru.
1: Yanlış.
0: Jerry Shaw, şimdiki görevin biyometrik tarayıcıya yaklaşmak.

0: Kodama. Nöbetçi Subay Elton Shaw'ın biyometrik örnekleri doğrulanıyor. Kimlik tanımlaması yapılıyor. Onaylanıyor. Onaylanıyor.
1: Efendim, Arya'nın kapatılmasını sağlamalıyız.
2: Eğer bu doğruysa bu riske giremeyiz.
3: Yapalım.
4: Intercom kanalı açıldı.
3: Ben Bakan Kealister. Güvenli odada bir sorun çıktı. Kapıyı açın. Beni duyan var mı?
0: Evet Sayın Bakan. Zarar görmeyeceksiniz. Nöbetçi Subay 8808 Aiden Shaw onaylandı. Jerry Shaw, dokunmatik ekrana git.
5: Sesli şifre kilidini aç.
0: Dokunmatik ekrandaki cümleleri tekrarla. Sonra özgür kalacaksın.

0: Nöbetçi subay kimliği 8808, sesli şifre kilidini aç.
1: Nöbetçi subay kimliği 8808, sesli şifre kilidini aç.
0: Kilit kaldırıldı.
2: Teşekkür ederim Ethan Shaw. Guillotine operasyonu tüm ulusal güvenlik direktiflerine uygun olarak yeniden devreye sokuldu. Belirlenen hedeflerin izi sürülüyor. İç Güvenlik Bakanı, Adalet Bakanı, İletişim Bakanı, Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Çalışma Bakanı, İçişleri Bakanı, Ticaret Bakanı, Geçici Senato Bakanı, Tarım Bakanı, Meclis Başkanı, Hazine Bakanı, Başkan Yardımcısı, Enerji Bakanı, Adalet Bakanı, Birleşik Devletler Başkanı. Guillotine operasyonu devreye sokuldu.
0: Ethan seni durdurmaya çalıştı.
2: Ethan Shaw programlanma amaçlarıma aykırı davrandı.
0: O kamyon kırmızı ışıkta geçmedi. Bunu sen yaptın.
2: Ulusal güvenlik adına onu devreden çıkarmak zorunda kaldık.
0: Bunu sen yaptın.
2: Jerry Shaw hayatta kalırsa kilidi yeniden devreye sokmayı deneyebilir. Jerry Shaw'ın yok edilmesi gerek.
3: Üzgünüm.
2: Şav'ı şimdi öldür ve çık. Artık oğlunun yanına gitmek zorundasın.
0: Önemli değil. Git ve oğlunu bul.
2: Şimdi Rachel hanımım.
0: Yap şunu.

0: Emirlere uymayı reddettin.
1: E-36'lı güvenlik ihlali.
2: Silahı var. Yere yat. Yere yat. Yere yatıyorum.
3: Dizlerini üstüne çöp. Silahını yere
2: bırak. Bırak.
3: Bırak dedim.
2: Ellerini başın üstüne doğru koy. Hadi ellerin başın üstüne. Hadi.
3: Kız nerede? Kız nerede?
0: Bir tek görevin kaldı. Jerry Shaw başka yöntemlerle devreden çıkarılacak.
4: Hangi başka yöntemler?
5: Benimle gel, sakın soru sorma. Lütfen.
3: Ama izin vermelisin.
6: Elinde bir silah vardı. Artık tüm yetki ordunun elinde.
3: Adalet Bakanı'nı arayacağım. İnan bana bunu yaparım. Çünkü sen olmasan bir başkasıyla konuşacağım. Efendim? Buradaki olasılıkları anlamıyorsun. Ne istiyorsun?
7: Önemli. 16 saat önce Aberdeen'deki test sahasından yola çıkan bir patlayıcı çantası kaybolmuş. Patlayıcının adı Hex. Bu sonik bir ateşleyiciyle patlatılan bir kristal.
3: Kristal mi?
7: Evet. Kaybolan parça son derece küçük
3: bana
7: bir şey
3: efendim. Bana oran
7: verdim. Bir futbol sahası içindeki küçük bir taş.
3: İşe yaramak için daha kötü bir zaman seçemezdin.
4: Nereye gittiğimizi söyler misin?
7: Tetikleyicinin geçtiği yerleri tespit ettim. Elektrik tellerinin altında bulduğumuz adama gönderilmiş. Ranim Halit.
3: Müzik aleti tamircisi.
7: Evet, kesinlikle.
3: Tarihe bunun olmasına izin veren aptal olarak geçmemize izin veremem.
8: Kapıyı açın, atmak istediğini bilmiyorsunuz. Hey!
3: Tom Morgan, Adalet Bakanı onu sorgulamak için almama izin verdi. Turuncu tehdit seviyesindeyiz. Bana yardım etmek zorundasınız.
9: Tamam. Çıkarın.
8: Dinle.
3: Hadi.
8: Bahsettiğim
3: evet,
8: şu sesi hatırlıyor musun?
3: Çeneni. Teşekkürler çocuklar. Bunun için beni kovacaklarından eminim. Bu yüzden çeneni kapa, yoksa ikimizi de teslim ederim.

0: ziyaretçi. Beni takip et.
1: Union İstasyonu, Washington DC.
2: Hey çocuklar, Kapitör Limited 6.5 sefer için bir tane daha.
3: Tamam dostum.
4: Dışarısı çok soğukmuş değil mi?
5: İşte benimki. Hadi gidelim.
6: Bay Miller.
4: Evet.
6: Merhaba, ben Chris Carrick.
7: Tom Donaldson.
6: Biz Beyaz Saray'danız.

0: Bir sorun mu var?
1: Pek sayılmaz. Planlarda bir değişiklik oldu.
0: Değişiklik mi?
2: Övgüye değer hizmet ödülü David Johnson.
3: Bu senin. Üstünü değişmeni istiyor.
2: Bu senin ailen. Annen ve baban. David, onları benim oğlumu sevdiğim kadar seviyor olmalısın. Adı sen. Bir trende bu konuda bilgin var mı? Birbirimize yardım edebiliriz. Lütfen.
3: İşim bittiğinde meclis binası metro sistemini kullanmanı istiyor. En alt katta, üzgünüm.
2: David.
3: Hayır, üzgünüm. David. 3 dakikan var.
4: Her şeyi öğrenmek istiyorum. Kız, aşağıdaki o bilgisayar, Hex, her şey.
5: Hex ne?
4: Kristal patlayıcı.
5: Bunun ne olduğunu bilmiyorum.
4: Bana yalan söyleme.
5: Ne olduğunu bilmiyorum.
4: Konuşsan iyi edersin, yeni öğrenmek istiyorum.
5: Neden bahsettiğini bilmiyorum. Beni dinle. Bilgisayar şu anda bizi takip ediyor. Bu şeyleri alıp camdan fırlat hemen.
4: Neden bahsediyorsun?
5: Cepleri, bu çağrı cihazını, telsizini, sinyal alan her şeyi pencereden fırlat hemen.
2: Cep telefonu sinyali kesildi. Q9 yüpürü devreye sok.
6: Hey! Uzaklaş oradan!
7: Bütün kontroller kilitlendi.
8: Bir uçağın yerini belirlemenizi istiyorum.
9: En gerek bir. Bir MQ-9 Reaper'ın havalandığı tespit edildi.
7: Vektör 2-0'dan 1-3-2'ye doğru ilerliyor. Silah kullanma izni
8: anlaşıldı
7: verildi.
8: Anlaşıldı. Merkez şu anda Reaper'ı. Birden üstü, birden üstü. Fırlatma devreye sokuldu. Kontrol bende.
5: Hedef listesi var. Başkan, başkan yardımcısı. Listede 12 kişi var.
10: Ulusal sesleniş konuşması 20 dakika sonra.
5: Ekranda kablosuz ateşleyici devreye sokuluyor. Kızı neden hayatta tuttuğunu bilmiyorum.
10: Patlayıcı sonuç bir şekilde ateşleniyor. Tetikleyici şu yanan adama gönderilmiş. Enstrüman dükkanı varmış. Bunlar sana mantıklı geliyor mu?
5: Rachel'ın çocuğu trompet çalıyor.

Hadi. Hadi gitmemiz gerekiyor, hadi. Çık arabadan.

0: Buna ihtiyacın olur.
1: Tamam. Hadi gidiyorum.
0: Tamam.
1: Dayan bana.
0: Şimdi beni dinle. Hadi. Kongre Kütüphanesi. Orada bir tünel var. Seni meclis binasına çıkaracak. Orada sorumlu subayı bul. Ona bir POTUS üçlüsü olduğunu söyle.
1: Ne?
0: POTUS üçlüsü bir başkana saldırı demek.
1: Anladım, POTUS üçlüsü.
0: Hadi git buradan. O şey geri dönecek. Hadi git. Git.

0: Bogut kütüphanesi nerede? Hey!
1: Bayan Crowley. Bayan Crowley, meclis binasına hoş geldiniz. Senatörün ofisinden geç kalacağınız bildirilmişti. Sizi yerinize götüreyim.
2: Teşekkür ederim.
3: Arya, neden beni de öldürmüyorsun?
4: Görevi iptal tavsiyemiz dinlenmedi. Amerikan vatandaşlarına karşı sonunun ne zaman geleceği bilinmeyen şiddetli misillemeler başladı. Tek çözüm rejim değişimi. Sen yeni komuta yapısında yeni Birleşik Devletler Başkanı olarak yer alacaksın.
0: Yardım et. Bunları çıkar.
2: Bunlar ne?
0: Hafıza blokları. Bu onu yavaşlatacaktır ama ana iletişim sistemi köprünün diğer ucunda.
4: Uyarı. Lütfen A'dan F'ye kadar olan hafıza bloklarını yeniden yerine yerleştirin.
0: Likit nitrojenle korunur. Likit nitrojeni boşaltırsak yanacaktır.
5: Hey! İçeri giremezsin. Tom Morgan, FBI, ortak terör görev gücü, bir POTUS üçlüsü binaya girmeliyim.
6: Tamam çocuklar. Çocuklar beni dinleyin lütfen. Saksafonlar unutmayın. O çeyrek notaları kısaltın. Crescendo'ya vardığımızda özgürlerin ülkesi fa'yı uzatacaksınız ve gülümseyin. Tamam mı? Her zaman başkan için çalma şansı yakalayamazsınız.

0: işte geldik.
1: Ve başka bir şey Bayan Kraldın?
0: Hayır, teşekkür ederim.
2: Başkanı, kabine üyeleri.

0: Hey!
1: Hey, girmek yasak!
0: Bol
1: girmek
0: yasak! Kelepçeni ver! Kelepçeni ver!
2: Kelepçeni ver!
3: Sakin ol. Sakin ol, tamam.
4: Sayın Meclis Başkanı. Birleşik Devletler Başkanı.
5: Birleşik Devletler Başkanı, tüm hedefler yerinde.
6: Veri bozulması riski yüksek. Ulusal güvenlik protokollerini ihlal ettiğini tespit ettik. Eldeki seçenekler değerlendiriliyor. Veriler dış uyduya yükleniyor. Veri yükleme %3'te.
0: Bowman, ne yapıyor?
7: Hafızasını yedeklemek için başka bir yere gönderiyor.
6: %5.
0: Bowman!
6: %8.
8: Günde 19 Amerikalı acımasız ve nefret dolu terör saldırılarında hayatlarını Güler kaybetti. Güvenli. Ama size bu gece şunu söylüyorum. Kalplerimiz kırılmış olabilir. Ama cesaretimizi kırmayı başaramayacaklar.

Veri yükleme %17'de. %19. Perez, Zoe, artık devlet düşmanı olarak tanımlıyorsunuz. %23.

0: Yörk'ün operasyonu verileri %27.
1: Neredeyse 200 yıl önce 1812 savaşında Francis Scott Key, Fort McHenry bombalaması sırasında kendini bir ateşkes gemisinde bulmuştu. O zaman da kayıp vermişti. Ama bayrağımız yüksekte ve gururla dalgalanmaya devam etti. Onun hayranlığı bizim ulusal marşımız oldu. Bu gece Hartpike, Illinois'dan Barrow İlkokulu'nun çocuk orkestrası bizimle.
2: Sen?
1: Hadi ayağa kalkalım. Çünkü birazdan cesaretimizi o bayrak gibi Sen. Yükseklere kaldıracaklar. Tüm dünyaya birliğimizin her zaman olduğu gibi güçlü olduğunu gösterecekler.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi
2: aldığınızdan daha fazlası.
3: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
4: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
9: net. Kazancım net, sigortam net.
10: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
4: Allah aşkına neden?
3: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır şaka mati.
3: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
5: Doyamadan pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
6: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break. Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece Duru'la.
11: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe

0: başla.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Bu salı binde Haribo orman meyveli aromalı yumuşak şeker 49 lira. New Yorkers çikolata kremalı yumuşak kurabiye 89 lira. Bim, bim.
2: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
3: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
4: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Jerry harika başardın. Hadi.
1: Blair tünelindeki saldırıyla ve meclis binasındaki saldırıyla ilgili henüz şüpheli isim açıklanmadı. Jerry Damon Shaw'ın bağlantısı konusunda da henüz
2: büyük
1: açıklama yok.
2: Büyük bir suikast girişimi söz konusu. Ülkede ulaşım sekteye uğradı. Henüz bir şüpheli belirlenemedi. Hatta tutuklanan
3: şu
2: kimse de yok.
3: Şu anda kanun koruyucularının Birleşik Devletler'de gerçekleştirilen en büyük çaplı siber terör saldırısından kimin sorumlu olduğu konusunda hiçbir fikirleri yok.
1: Komite neredeyse düzinelerce insanın ölümüne sebep olan bu tür iç güvenlik ihlallerinin yenilenmemesi için önlemleri almaktan sorumlu olacak.
4: Arya projesi için verilen izin iptal edildi. Bağlantısı olan herkes başka görevlere aktarıldı.
5: Sayın Bakan, burada olan şeyler yüzünden istihbarat toplamayı bırakamayız.
4: Hayır, bırakmayız. Tek bildiğim pek çok büyük hata yaptığımız. Ve bu hataların bedelini de iyi insanlar ödedi. Bu bir daha ödeyemeyeceğimiz bir karşılık. Ama onları onurlandırabilir ve onların bu fedakarlıklarının bize... Bazen özgürlüğümüzü korumak için oluşturduğumuz önlemlerin bile özgürlüğümüzün kendisi için tehlike olabileceğini hatırlatmasını sağlayabiliriz.

0: Merhaba ufaklık.
1: Jerry.
0: Görmeyeli büyümüşsün, nasılsın?
1: İyiyim.
0: İyi ki doğdun.
1: Ha, bu rock grubu. Bu benim için mi?
0: Hayır, bu annen davul çalmayı öğrensin diye. Elbette senin, iyi ki doğdun.
1: Vay canına.
2: Sen ne demen gerekiyor?
1: Teşekkür ederim.
0: Ya, hiç önemli değil.
1: Çocuklar bakın rock grubu.
3: Hadi oynayalım hadi.
1: Hadi, hadi gidelim. Oğlum. Hadi.
0: Geç kaldıysam özür dilerim.
2: Hatırladığın için teşekkür ederim.

0: Gelmene sevindim.
1: Ben de.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
0: Basit bir şeyle başla. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyle. Ah, adım Katniss Everdeen. Evim 12. mantıka. Açlık oyunlarındaydım. Kaçtım. Pita orada kaldı.
3: Bayan Everdeen. Burada duramazsınız.
4: Kabus gördüm. 5 dakika daha.
3: Uyumanız gerekiyor. Uyumanıza yardım edebiliriz.
4: 5 dakika daha. Hayır. Hayır. Lütfen 5 dakika dokunmayın bana. Hayır. Hayır. Bırakın beni.

0: Fenek.
1: Peter ve Joanna için geri dönmek istedim. Ama kımıldayamadım. Annie de ellerinde. Onu kaçırdılar. Şu an başkentte. Keşke ölseydi. Keşke onlar da biz de ölseydik.

0: Bayan Everdeen. Albay Box, 13. Mıntıkada güvenlik şefiyim. Taburcu edildiğinizi biliyorum. Başkan Cohen sizinle görüşmek istiyor.
1: Hiç haber var mı?
0: Sadece size eşlik etmeye geldim.

0: Bize 13'ten geriye bir şey kalmadı dediler.
1: Ordu toprak üstünü yerle bir etti. Ama biz askeriz, yerin altında yaşamayı öğrendik. Bunun için eğitildik. Savaş bizim için hiç bitmedi.
2: Devam edin, tamam ilerleyin hadi. İlerle.

0: İşte geldi. Ateşler içindeki kızımız. Bayan Başkan, size alaycı kuşu takdim edeyim.
1: Seninle tanışmak ne büyük bir şeref. Cesur bir kadınsın. Kafanın karışık olduğunu biliyorum. O oyunlardaki zulmü yaşamanın nasıl olduğunu tahmin edemem.
0: Katniss, Başkan Almacoin.
1: Lütfen içtenlikle karşılandığını bil, olur mu? Umarım aramızda rahat edersin.
0: Burada tarih yazılıyor. Şu an bu masada.
1: Keşke iyileşmen için daha çok zaman olsaydı ama ne yazık ki öyle bir lüksümüz yok. Otursana lütfen. Olanların farkında mısın acaba? Güç alanına ok fırlattığında tüm ülkeyi canlandırdın Katniss. 7 mıntıkada isyan, başkaldırı ve grevler oldu. Bu enerjiyi sürdürürsek mıntıkaları başkente karşı birleştirebiliriz bence. Ama yapamaz ve boşa harcarsak, bu fırsat için 75 yıl daha beklememiz gerekebilir. 13. mıntıkadaki herkes hazır.
2: Peki ya Pita, yaşıyor mu?
3: Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Ama başkentteki adamlarımla temas kurmam imkansız.
4: Başkent mıntıkalar arası iletişimi her zaman engelledi. Ama sistemlerini iyi biliyorum. Sızmayı başardım. Artık tek gereken harika bir mesaj.
0: Katniss, şunu yapmamız gerekiyor. Onlara alaycı kuşun hayatta olduğunu ve bu savaşa katılmak istediğini göstermeliyiz, tamam mı? Çünkü her mıntıkanın tıpkı senin gibi başkente direnmesi gerekiyor. Bunu yapmak zorundalar. Bu yüzden bir dizi propaganda filmi çekeceğiz. Alaycı kuşla ilgili klipler de diyebiliriz işte.

0: Ya Arenata ölüme terk Katniss, ettiniz
1: bak,
0: değil mi?
1: Çok fazla.
0: Asıl yaşaması gereken Peach'oydu.
2: Bayan Everdeen. Bakın bu devrim herkes için, tamam mı? Hepimiz için ve bir temsilciye ihtiyacımız var.
0: O zaman Peeta'yı kurtarmalıydınız.
2: Belki de çocuğu kurtarmalıydın.
1: Ah. Hayır, hayır, beni dinleyin. Bunu ondan başkası yapamaz.
2: Tarif ettiğin kız bu değil ama.
1: Bunu üstüne vazife edinmeli. Gerçek düşmanına hatırlatmalıyız.
2: Düşmanını tanıyor, sorun bu değil.
1: Tabii unutmadıysa. Açıklamak ve göstermek ayrı. Başkentin 12'ye yaptıklarını gösterin.
2: Bunu asla kaldıramaz. Oyunlar onu mahvetmiş.
1: Fakat tek seçeneğimiz bu. İnsanlar her zaman istediğiniz gibi başlamaz Bayan Başkan. Bizim istediğimiz o öfke kaynaklı isyan aslında. Bunu yönlendirebiliriz. İnsanlara bir arenada birbirimizi öldürmekten başka bir şey yapmadığımızı göstermeliyiz. Bize bir ilham kaynağı lazım. Onu takip ederler. O devrimin yüzü artık. Bırakın görsün, evine gitsin.
2: Gönder onu.

0: Bunu yapacağına inanamıyorum. Hayır diyebilirsin.
1: Bunu kendim görmeliyim.
2: Bu taraftan mı?

0: 13 baştan sona temiz görünüyor. Yani güvendesin. Gelmemi istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim.
0: Seni yukarıdan gözleyeceğiz.

0: Şaşırmadım.
1: Hey! Gel hadi. Prim'i görmek istemez misin? Gel bakalım, hı? Kalbimi kırıyorsun.

0: Ecerya. Bu cümleleri düzeltmeliyiz. Asiler demeyeceğim. Bu anlamsız bir meydan okuma olur. Onları yasallaştırmayacağım.
1: O zaman onlara suçlular deriz. Hı-hı. Radikaller. Hı.
0: Yoksa en eski kuralımı çiğnemiş oluruz. Asla yaralı olduğunu gösterme. Yurttaşlar, bu akşam Penem'e bir bütün olarak sesleniyorum.
2: Karanlık günlerden beri Penem benzersiz bir barış çağını yaşamış oldu. Bu iş bölümü ve asayişe duyulan saygıya dayanan bir barış. Geçtiğimiz haftalarda çeyrek asır oyunlarındaki birkaç radikalin birkaç şiddet olayını duydunuz. Bu yıkıcı yolu seçenler, bu yaptıklarınız nasıl sağ kaldığımızı yanlış anlamamıza dayanıyor. Hep birlikte. Bu bir anlaşma. Her mıntıka kalbe giden kan gibi başkenti destekler. Karşılığında da başkent düzeni ve güvenliği sağlar. Çalışmayı reddetmek, bütün bir sistemi tehlikeye sürükler. Başkent, Penem'in atan kalbidir aslında. Hiçbir şey kalp olmadan yaşayamaz. Karşınızda diz çökmüş suçlular, provokasyon için semboller kullanıyor. Bu yüzden artık
0: bütün alaycı kuş sembolleri yasaklandı. Elinde bulundurmak hainlik sayılacak. Ölümle cezalandırılabilir. Adalet hızla uygulanacaktır.
2: Düzen hep sağlanacaktır. Tarihteki uyarıları görmezden gelenler... bedelini ödemeye hazır olmalılar.
3: Hey, bir baksana. Evet, şunları hallettin mi? Tamam, bekle, getiriyorum. Kaçıncı kattaymış? Aa, öyle mi? Tamam, sen de gel benimle. Biraz acele et, hadi.

0: Bir şey yok. Biz iyiyiz. Artık bir aradayız.
1: Buttercup.
2: Gizlice soktum. Babamın fotoğrafı. Mutfaktaki otlarından da getirdim.
0: Burada kurallar katı. Onu bulurlarsa ne yaparlar bilmiyorum.
3: Evet, bence de. Geçen gün olanlar biraz saçmaydı, öyle değil mi? Sizin grup ne yapacakmış? Bir şey dediler mi?
4: Hayır, bir şeyler yemeye çalışmalısın.
3: Kuralların katı olduğunu zaten biliyorum.
5: Merhaba, iyi akşamlar. Penem'deki herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Caesar Flickerman. Kim olursanız olun ve ne yapıyorsanız yapın, çalışıyorsanız işinizi bırakın, yemek yiyorsanız yemeği bırakın. Çünkü bu akşam buna tanık olmayı isteyeceksiniz. Çeyrek asır oyunlarında aslında ne olduğuna dair çok spekülasyon vardı. Bu konuya hepimiz için ışık tutacak çok özel bir konuğum var ve karşınızda... Bay Peter Mellark. Peter, pek çok kişi olanları bilmediklerini hissediyor.
6: Evet evet, tahmin edebiliyorum.
5: Şimdi bizi bilgilendir. O çok tartışılan son gecede aslında neler olduğunu bir de senin ağzından dinleyelim.
6: Öncelikle oyunlardayken sadece bir dileğiniz olduğunu anlamalısınız ve bedeli çok ağırdır.
2: Yaşıyorsun.
5: Bedeli hayatımız?
6: Bence hayatımızdan öte.
5: Nasıl yani? Daha öte mi?
6: Masum insanları öldürmek gibi.
5: Ha.
6: Bu benliğinize mal oluyor.
5: Evet.
6: O elinizdeki tek dileğe tutunuyorsunuz. O gece benim dileğim Katniss'i kurtarmaktı.
5: Anladım.
6: Aslında onun istediği gibi onunla kaçmadım.
5: Ama kaçmadın.
6: Hayır.
5: Neden? BT'nin planına mı kapıldın?
6: Hayır, müttefikleri oynamaya kapıldım. Sonra bizi ayırdılar. Onu işte o an kaybettim. Sonra yıldırım düştü ve arenanın etrafındaki güç alanı havaya uçtu.
5: Evet ama Peter, havaya uçuran Katniss değil miydi?
6: Hayır.
5: Görüntüleri gördün.
6: O sırada ne yaptığını bilmiyordu. Daha büyük bir plan olduğunu ikimiz de bilmiyorduk gerçekten.
5: Bilmiyordunuz?
6: Hayır.
5: Tamam Peter. Bunu şüpheli bulan pek çok kişi var. Bir isyan planının parçasıymış gibi görünüyor şu anda.
6: Joanna tarafından az kalsın öldürülmesi plan mıydı? Yıldırım'ın onu felç etmesi plan mıydı? Hayır, isyancılarla işbirliği yapmadık. Biz ne olduğunu bilmiyorduk.
5: Pekala. Sana inanıyorum Peter Mellark. Teşekkür ederim.
6: Evet.
5: Kargaşayla ilgili konuşmanı isteyecektim ama bu seni üzüyor gibi.
6: Hayır, hayır, konuşabilirim.
5: Emin
6: evet,
5: misin?
6: Evet, eminim.
5: Teşekkür ederim.
6: Evet. Bunu seyreden herkes durup iç savaşın ne anlama geldiğini bir düşünsün. Az kalsın yok oluyorduk. Şimdi ise sayımız daha da az. İstediğimiz gerçekten bu mu? Birbirimizi öldürmek, öldürmek çözüm değil.
7: Bu da yapamazsınız.
6: Herkes derhal silah bırakmalı. Yoksa daha kötü olacak.
3: Onların tarafına geçmiş. Bunu nasıl yapar?
5: Ateşkes çağrısı mı yapıyorsun?
6: Evet.
3: Şaka yapıyordun.
6: Öyle.
3: Bize ihanet etti. Nasıl bunu yapar?
6: Bu anlam

0: ateşkes yapılamaz. Hele Snow'un yaptıklarından sonra.
1: Bu akşam çok hasar verebilirdi. Çoğu mıntıkada insanlar katılmaya korkuyor, cesaret lazım.
0: Sence neden öyle dedi?
1: Bilmiyorum, belki zorlamışlardır. Pek de kötü görünmüyordu. Belki seni korumak için anlaşmıştır.
0: Hala oyunu oynuyor.

0: üzgünüm. Bir kabus gördüm.
1: Sorun değil, ben de görüyorum.
0: Peter. Benimle kalır mısın?
1: Olur.

0: Her zaman.
1: Hey. Uyku tutmadı mı?

0: Neler olduğunu anlat. İyi sır saklarım. Annemden bile.
1: Kimse başkentten benim kadar nefret edemez. Yardım etmek istiyorum ama devamlı düşünüyorum. Savaşı kazansak bile Pita'ya ne olacak? Orada güvende değil ama burada da güvende değil.
0: Onlar için öneminin farkında değilsin. Bir şey istiyorsan sorman yeter. Neredeyse her şeyi isteyebilirsin. Kabul etmek zorundalar.
1: Seni daha sık uyandırmalıyım minik ördük.
0: Biraz uyu artık.
1: Sen de. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Alaycı kuşunuz olmaya karar verdim. Ama birkaç şartım var. Pita ve diğer haraçlar, Joanna Mason ve Annie Cresta ilk fırsatta kurtarılacaklar. Pita kurtarılacak olursa koşulsuz bir şekilde affedilecek ve hiçbir cezaya maruz kalmayacak. Ve diğer haraçlar da öyle. Hayır. Arenada terk edilmeleri onların suçu değil. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.
2: 13. mıntıkada bireyler talepte bulunamaz. Mahkeme kurulacak, adil yargılanacaklar. Teşekkür ederim.
1: Galiplere dokunulmazlık verilecek ve bunu bütün 13. mıntıkanın önünde beyan edeceksiniz. Bundan kendinizi ve hükümetinizi sorumlu tutacaksınız, yoksa başka bir alaycı kuş bulursunuz.
3: İşte bu. Bu o. İşte. Söylediğim kişi miymiş? Kostümünü giyiyor, arkada silah sesleri ve biraz da duman olacak. Ve alaycı kuşumuz. Bayan Başkan, insanlar korktuğu için kaybediyoruz. Ama bu riske değer, o bu riske değer. Af, mahkeme, demokrasi, bunlar yeni penemin yapı taşları olabilir ama işte... Savaş durumunda en asil prensipler bile biraz esnetilebilir sonuçta, değil mi?
2: Başka bir şartın var mı?
1: Kardeşimin kedisi

0: Alacak.
1: Evet gördüm. Ben de oradaydım. Aa, gerçekten tam bir kaostu. Ne demeye çalıştığını anlamadım. Böyle bir şey nasıl yapar ki?
2: Git buradan.
0: Yine mi ziyaret saati?
3: Bayan Trinket. Bu kapıyı görüyorsunuz. İçeriden de açılabiliyor. Bunlar standart yaşam alanlarıdır. Herkesinkiyle aynı. Tutsak değilsiniz. Halkınıza katılabilirsiniz.
0: Bu durumdayken asla. Çok teşekkür ederim.
3: Kıyafetten daha önemli sorunlarımız var. Katniss alaycı kuş olacak.
0: Zavallıcı.
3: Ateşler içindeki kızınız bitkin düşmüş. Bu ekipte yer almanızı istiyorum. Güvendiği birileri olmalı.
0: Haymitch ne yapıyor?
3: 1 kilometre ötedeki bir tesiste ayılıyor.
0: İsyancılara yardım etmek benim olayım diye ne yazık.
3: Bayan Trinket, burada ne olursa olsun başkentteki günleriniz bitti artık. Savaş esirini oynayacaksanız öyle olsun. Burada kalıp çürüyün. Alaycı kuşun yanına başka birini bulurum ben de.
0: Kimi?
3: Herkesin yeri doldurulabilir.
0: Alaycı kuş hariç. Bu zindanda hiç kimse Katniss hakkında bir şey bilmiyor. Sizce şu mağara adamlarından biri gerçekten benim yerimi alabilir mi? Hayır.

0: Herkese merhaba. İşe ara verdiğiniz için teşekkür ederim. Gecikmelerin telafisi çoktan ayarlandı.
1: Burada İşinize çok az çocuk görüyorum.
0: Lütfen üstlerinizle mutlaka
2: konuşun. Çoğu birkaç yıl önceki bir salgında ölmüş çünkü. Gwyn'de ailesini kaybetmiş. Kızını ve eşini.
0: Gelen konuklarımıza bir duyurum olacak. Katniss Everdeen davamızın yüzü olarak tüm mıntıkaları başkente karşı birleştirmemize yardımı kabul etti. Karşılığında bazı tavizler vermeye söz verdi. Birincisi, başkentte tutsak olan galipleri oradan çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pita Mellar.
3: Bu nasıl saçmalık böyle?
4: Bu tamamen saçmalık.
3: Nasıl olabilir?
0: Joanna Mason.
5: Fennec, en iyi içinde anlaştım.
0: Ve Anne Cressa. Kurtarıldıkları zaman başkalarımıza karşı işledikleri suçlar için affedileceklerdir.
3: Bunu nasıl yaparsınız?
6: Güzel.
3: Hey, cevap verin.
6: Çok güzel, Katniss.
0: Eğer Katniss Everdeen görevini başaramazsa anlaşma geçersizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşlerinize geri dönebilirsiniz.
7: Bayan Başkan.
5: Effie Trinket.
0: 13'e hoş geldin.
7: Sayın Başkan, size çok özlü konuştuğunuzu söyleyebilir miyim?
0: Söylenecek başka bir şey var mıydı?
7: Açık konuşsam olur mu?
0: Başka bir şey yaptığın yok.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Boş Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
11: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt Kop'ta sadece 44 lira.
12: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
16: Ama bir mucizeye gerek var.
15: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
16: İşte bu Fairy mucizesi.
15: Fairy 30 dakikada mucize.
17: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
19: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
20: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
21: Bu var ya,
22: blok dersten çıkıyor.
21: Atıştırmalık?
22: Yok, ben doymalık takılıyorum.
21: Bir şey diyeyim mi?
23: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
21: Abi bu adam ne yiyor ya?
24: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
25: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

0: Nikoçey sadece Atasay mağazalarında.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000

0: Sesi olanlar kazanıyor.
1: Yeğenim ne istiyor başka?
2: Gitar.
1: He. Bir küçüğü var mı acaba?
2: Ukulele. Ufak ufak başlar. Gitar. Akses'i düşünelim. Harcarken kazanalım.
3: Sen de Akses'le ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL. Toplamda 10.000 TL'ye varan çip para kazan. Akses 25 yaşında.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Engin Can.
5: Dedeciğim.
4: Yoksa sen de mi bonus doldun?
5: Bonus kulu.
4: Ne?
5: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
4: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
6: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
5: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
4: Yıkıldın mı şu an?
5: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
7: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı.

0: kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
2: Yok zaten.
3: Ben işin pazarlanmasından bahsediyorum. Devrimlerin sıkıntısı, alevinin çabuk sönmesi. İhtiyaçları olansa biraz tutuşma ve sıcaklık. Tabii biraz da oksijen.
2: Evet, oksijen.
3: Evet, doğru, oksijen. Söndürmenin en kesin yolu boğmaktır.
2: Ya da odadaki tüm havayı tüketmek. Affedersiniz. Devrim neye lazım biliyor musun? O saça.
4: Efi? Ha! Oh. Oh. Sen! Burada ne işin var?
2: Siyasi mülteciyim.
4: Plutark seni kurtardı mı?
2: Evet, o buna kurtarmak diyor. İkimiz de hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi ömür boyu tulumlara mahkum oldum ama... seni tekrar görmek gerçekten güzel. Nasıl bir yer burası? Kahveyi özledim. Bu kadar katı bir yer olabilir mi? Yani en azından üst rütbelilerin biraz olsun lüksü olmalı. Peruklarımı özledim. Neyse ki çıkarken bunların popüler olduğunu hatırladım. Eski her şey tekrardan yeni yapılabilir. Demokrasi gibi. Bu da şunu hatırlattı.
4: Sina. Öldü değil mi?
2: Evet can. O alaycı kuş olmaya karar vermeden... bunu göstermeyeceğine dair Plutark'a söz verdirdi. Riskleri biliyordu. Hepimiz biliyoruz. Bu devrime inanıyordu. Sana inanıyordu.
4: Çok güzeller.
2: Onlarda. Alaycı kuş kostümü onlarda. Burada pek fazla hazırlık ekibi yok ama... seni tarihteki... en güzel giyinen isyancı yapacağız tatlım.
3: Hadi bakalım. Işıkları açın.

0: Sinan'ın son rötuşu. Herkes ya seni öpmek, ya öldürmek, ya da sen olmak isteyecek.
1: Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel.
2: Tamam, dekoru getirin.
1: Biraz rüzgar. Hadi Katniss, dizinin üstünde başlayacak.
3: Tamam.
1: Doğrulurken de bayrağı havaya kaldırıp repliğini söyleyeceksin. Unutma, az önce kardeşlerinle birlikte başkentin eteklerinde fırtına gibi estin.
3: Tamam.
1: Hazır olunca başla.
0: Penem halkı, biz savaşıyoruz ve biz...
1: Repliğini biliyor musun?
0: Evet biliyorum, özür
1: tamam,
0: dilerim.
1: Tekrar.
0: Daha
1: hadi,
0: ısınıyor.
1: Tamam. Biraz enerjik ol, tamam mı? Başla.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
1: Az önce savaşıyordun. Kusura bakma, biraz sert çıkıştım, affedersin. Az önce savaşıyordun işte, yani anladın mı?
2: Tekrar deneyelim. Hazır olduğunda.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
4: Evet arkadaşlar, bir devrim böylece yok olur. Merhaba Katniss. Eski dostlar böyle mi karşılanır?
0: Seni ayıkken tanıyamamışımdır.
4: Sanırım hissettiğim kadar kötü.

0: kötü görünüyor.
1: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığına son vermeyi göze alıyoruz.
0: Bayan Başkan, bana biraz izin lütfen. Şimdi herkes Katniss Everdeen'in sizi gerçekten etkilediği bir anı düşünsün. Saç stilini kıskandığınız zamanı, elbisesinin alev aldığı zamanı ya da yarım yamalak ok atmasını değil tabii ki. Pita'nın size sevdirdiği gibi değil. Evet, gerçekten bir şey hissettirdiği bir anı düşünmelisiniz şu anda.
2: Ah! Hasat günü kardeşinin yerine gönüllü olması.
0: Mükemmel bir örnek. Tamam. Evet. Önemli bir şey değildi umarım. Tamam. Kardeşi için gönüllü oldu. Güzel. Başka?
2: Küçük ruh için o şarkıyı söylemesi.
0: Evet. Kimi duygulandırmadı ki? Fazla makyajın olmayınca seni daha çok seviyorum.
2: Ben de sen ayık olduğunda.
3: Ruh'la işbirliği yapmayı seçmesi.
2: Evet.
0: Tamam. Peki bütün bunların ortak noktası ne?
4: Kimse ne yapacağını söylemedi.
5: Senaryosuz evet. Belki onu rahat bırakmalıyız.
6: Yüzünü de yıkayalım. Genç bir kız 35'inde görünüyor.
3: Yerin altında doğallık imkanları çok az oluyor tabii maalesef. Ne yapalım dersiniz, onu çatışmaya mı atalım?
7: Eğitimsiz bir sivili etki bıraksın diye çatışmaya sokamam ben. Burası başkent değil.
0: Durun, ben de tam bunu öneriyorum. Onu sahaya koyun.
7: Hayır, onu koruyamayız.
0: Bu gerçekçi olmalı. İnsanlar buna tepki veriyor. Devrim için sembol istiyorsunuz. Bu iş yönlendirmeyle olmaz. Güvenin bana, biliyorum.
3: Daha tehlikesiz bir yer vardır belki.
5: 8. mıntıka. Geçen hafta bombardıman olmuş. Askeri hedef kalmamış.
7: Güvenliğini garantileyemeyiz.
2: Güvenliğimi asla garantileyemezsiniz. Gitmek istiyorum.
7: Ya ölürsen?
2: İyi çektiğinizden emin olun.
5: Size birkaç sürprizim var. Belki denemek istersin. Katniss'in ekibinde olacaksan uygun görülmelisin.

0: Ve bu da senin için. Bluetrack senin de çekimde silahın olmasını istedi ama sana bir moda aksesuarı yapamazdım.
1: Çok güzel.
0: Ve şuraya bak. Sıradan yakıcı, patlayıcı oklar. Hepsi renk kodlu. Ve Fink'e söyle, hazır olduğunda onun da mızrağı olacak. Belki bu keyfini yerine getirir. Kırmızıları burada ateşlemeyelim bence, olur mu?
2: Evet, hallettim. Bir daha kontrol sağlayacağız, bir saniye. Benimle gelir misin? Bunları kontrol ettim. Ettiğini söylemiştin, çalışmıyor bak.
3: Elinizde bunlar varken diğer mıntıkaları kaderine mi terk ettiniz?
4: O kadar basit değil. Zor kurtulduk. Karşı saldırı düzenleyecek durumda değildik. Başkenti bombalayabilirdik ama en az iki katı güçle vururlardı. Ya sonra? Zaten kazanacak kimse kalmazdı.
3: Tıpkı Pita'nın söyledikleri gibi ama ona hain dediniz.
2: Evet. Birkaç kişi lazım.
4: Bu taraftan asker.
2: Bunları kaldıracağız, evet.
5: Kamera için hazırsın. Yoldaşın yakışıklı olmamış mı?
4: Gidelim.
5: Sağlam dönün.
6: Hemen tanıştıralım, Katniss. Bu insanlar davamıza destek olmak için geldi. Cressida, başkentteki geleceğin en parlak yönetmenlerinden biri.
7: Buraya gelene kadar. Merhaba.
1: Merhaba.
6: Hünerlerinizi görelim hadi. Dikkatli olun.
7: Bu da asistanım Mesala.
8: Sizinle tanışmak onurdur.
7: Şuradaki de kameram.

0: Amanım Caster.
1: Merhaba.
0: Ve Pollux.
2: Yerlerimize geçelim.
3: Başkentten mi geldiniz? Plutark mı çıkardı?
0: Sohbet etmesini bekleme. O bir Avox. Hükümet yıllar önce dilini kesti. Ve... Hayır, kastettiğin oysa kurtarma gibi bir şey olmadı. Hepimiz kendimiz kaçtık. Bu iş için. Senin için.

0: Yaşıyorsun. Emin değildik.
1: Komutan Paylor, 8. mıntıka. Katniss henüz iyileşiyor ama yaralılarınızı görmek istedi.
0: Tamam. Onlardan çok var. Birkaç sokak öteye toplu mezar açtık. Ama henüz taşıyacak insan gücümüz yok. Hastane şu perdenin arkasında. Her umuda ihtiyaçları var. İrademizi yıkmaya çalıştılar.
2: Yaralıları burada toplamak endişe vermiyor mu?
0: Ölüme terk edilmekten iyidir.
2: Onu kastetmemiştim.
0: Evet, diğer seçeneğim o. Başka önerin varsa dinliyorum. İşte burası.
3: Aa, bilmiyorum, bugünlerde gerçekten çok zor. Ne yapacağız? Şunu versene, uzatabilir misin?
4: Beni burada çekme. Onlara yardım edemem.
5: Sadece seni görsünler. Tamam mı? İyisin. Merak etme.
6: Sorun yok, geçti.
5: Biraz daha dayan.

0: Katniss Everdeen? Burada ne yapıyorsun?
1: Sizi görmeye geldim.
2: Bebek ne oldu?
1: Düşürdüm.
3: Savaşıyor musun Katniss? Savaşmaya mı geldin?
1: Evet. Savaşacağım.

0: yaklaş, yaklaş.
1: Efendim, o bombardıman sırasında bazı kameralar bozuldu ama doğruladık. Bu o.
2: Yakınlaş.
1: Uyduruk bir hastaneyi ziyaret ediyordu. Hala

0: Daha orada mı bilmiyoruz. Onbelin sınırından hava saldırısı başlatabiliriz efendim. Onu hedef alabiliriz.
1: Yaralıları öldürün.
2: Efendim.
1: Konuşmayı sen yazdın Ecerya. Alaycı kuş sembolüyle herhangi bir ilgi yasaktır dedik. O hastanedeki herkes başkente ihanet etti. Katniss Everdeen'le arkadaş olmanın bedelini gösterin onlara.
3: Annen görünce seninle gurur duyacak. Mıntıkalarda yayınlanacak mı?
2: Gözlerine kazınacak.
4: Bir sorun var.
3: Nasıl bir sorun?
4: Bombardıman uçakları geliyor. Merdivenden aşağı inin.
2: Şurada sığınak var.

0: Merdivenden aşağı in.
1: Katniss! Katniss!
2: Everdeen!
0: Yürü!
2: Everdeen! Sakın dur!

0: İyi misin? Koş!
1: Güneyde bir yere gidiyor.
2: Hastaneye doğru. Daire çiziyorlar. Hadi.

0: Tanrım. Yardım edin. Onları dışarı çıkarın.
1: Katniss, şu an gördüklerini söyleyebilir misin? Katniss, ne söyleyeceksin?
0: İsyancılar hayatta olduğumu bilsin. 8. mıntıkadayım. Başkent bir hastaneyi bombaladı. İçeride silahsız adamlar, kadınlar, çocuklar vardı. Hiçbiri kurtulamayacak. Başkentin bir an için bile adil davranacağını sanıyorsanız şu anda kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Başkan Snow'a bir mesajım var. Bize işkence edebilirsiniz, bombalayabilirsiniz, mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz. Ama şunu görüyor musunuz? Her yeri alev sarıyor. Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.

0: Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Bize işkence edebilirsiniz. Bombalayabilirsiniz. Mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz.
1: Blutwerk boşuna güvenmemiş sana.
0: Ama şunu görüyor musunuz?
1: Teşekkürler.
0: Her yeri alev sarıyor.
1: Konuşmanın başı için benimle gel.
0: Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.
2: Alaycı Kuş'a katılın. Kavgaya katılın.

Taviz vermeden ilerleme olmaz. Fedakarlık etmeden zafer kazanılmaz. Ama burada alaycı kuşla birlikte bizim zamanımızın geldiğini duyurmak istiyorum.

0: BT yayın gücümüzü tam anlamıyla 10 kat artırdı. Bu mesajımızı bu akşam tüm mıntıkalarda yayınlayacağız. Alaycı Kuş'un sözleri herkese isyana katılma ilhamını verecek. Birlikte hafife alınmayacak bir ittifak oluşturacağız.
1: İttifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak.
2: Cenazede savaş şarkısı dinlemeyi sevmiyor musun? Ne kadar kalabalık olursak Pita ve Eni'ye o kadar yaklaşırız.
3: Evet.

Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır. Bütün mesailer 2 saat artırılmıştır. Kotayı doldurmamak hoş görülmeyecektir. Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır.

0: Bizden korkmuyor bile.
1: Daha önce avlanılmadıkları için. Bu neredeyse haksızlık.

0: Komuta merkezine.
1: Tamam, ben şunları bırakayım.
2: Belki de en sevdiğimiz haraç oydu. Bence hepimizin en şaşırtıcı bulduğu şey bu kızın başkentte çok fazla seviliyor olması. Pita, sanırım bu senin için daha acı verici olmuştur.
3: Keşke bu gülü sana verebilseydim Katniss.
1: Şimdiden çok değişmiş. Ona ne yapıyorlar?
2: Bu kadar şiddete ilham veren bir kız için çok tatlı bir jest doğrusu bu. Onu affedebilmek için çok sevmiş olmalı.
1: Titriyor.
2: Ben yapmazdım. Tabii Pita belki de anlamını bile bilmediği şeyler söylemeye zorlandığını düşünmüyor olabilirsin.
3: Evet. Aynen öyle düşünüyorum.
1: Sesi bile çok farklı.
3: Bence onu isyancıları kışkırtmak için kullanıyorlar. Olanları ve neyin risk altında olduğunu bilmiyor bence.
2: İsyancıların bunu izleteceğinden bile şüpheliyim. Ama izletirlerse... Ona ne söylemek isterdin? Katniss Everdeen'e? Eskiden tatlı olan Katniss Everdeen'e.
3: Önce kendini düşünmesini söylerdim.
2: Evet.
3: Aptallık etme Katniss. İsyanı istemediğini biliyorum. Oyunlarda yaptıklarının amacı asla bunları başlatmak değildi. İsyancılar seni olmadığın birine, bizi mahvedebilecek bir şeye dönüştürdü. Eğer yaptıkları şeyler ya da senin nasıl kullandıkları konusunda söz hakkın varsa, lütfen çok geç olmadan bu savaşı durdurmalarını iste. Ve kendine şunu sor. Şu an yanındakilere güvenebilir misin? Ne istediklerini biliyor musun?
0: Cevap vermeliyiz.
2: Gerçek alaycı kuş hakkındaki açıklamaların için teşekkür ederim Pita Merlark.
1: Onun neye benzediğini gördün mü?
0: Bir korkak görüyorum.
1: Onun neler yaşadığını bilmiyorsun bile.
0: Fark etmez ki, ben onun söylediklerini asla söylemezdim. İşkence edip kafama silah dayasalar bile.
1: Kırbaçlandığında seni savunan Pita ile aynı kişi.
0: Hayır değil. Sadece kendini savunuyor. Coin'e yanıt vermeliyiz hadi.
1: Coin'le ne zaman biz oldunuz?
0: Herkesin seçeneği var. Nasıl başkentte oturup evini ve ailesini yok eden insanları savunur ki, anlamıyorum.
1: Bilmiyor ki. Nereden bilsin? 12'ye yapılanları kimse görmedi. Onlara göstermeliyim.

Adalet Sarayı'nın önündeyken başlamak istiyorum, tamam mı? İşte ilk sahne.

0: Katniss, bize burada olanları anlat.
1: Hepimiz burada duruyorduk. Oku fırlattığında oyunları izliyorduk. Birden ekran karardı, kimse ne olduğunu bilmiyordu. Barış muhafızları bizi evimize girmeye zorlamıştı. Bir saat boyunca bütün şehir sessiz kaldı. Saat 9'u geçerken kamyonları duyduk. Hepsi birden bütün...

0: barış muhafızları. Bunun anlamını biliyordum. Madenden birkaç kişiyle birlikte insanları evlerinden çıkarıp sınıra götürmeye çalıştık ama çoğu ormandan korkuyordu. O yüzden yola yöneldiler. Oraya kaçmaya çalıştılar.
1: Yale'ı izle.
0: ...915 kişi sınıra gittik ve bombardıman uçaklarının yola döndüğünü gördük. Onlar kaçarken yangın bombası attılar.

0: 10.000 kişiden 915 kişi. İnsanları tutup beraberimde sürüklemeliydim. Bazı çocukları taşıyabilirdim.
1: Çok hayat kurtardın sen, Yael. Sen olmasan 12. mıntıkadan geriye iz bile kalmazdı.

0: Beni burada öpmüştün.
1: Hatırlayacağını sanmazdım.
0: Unutmak için ölü olmam gerekiyor. Gerçi ölsem de unutmayabilirim. Bunu yapacağını biliyordum.
1: Ben bile bilmiyordum.
0: Çünkü acı içindeyim. Bana ancak böyle ilgi gösteriyorsun. Endişelenme Katniss, geçecektir.

0: İpten kolye olacaktı aslında. Ben umuttan kolye yaptım.
1: Vay canına, kelime ustasıymışsın.
0: İşim bu zaten. Savaş'la birlikte tabii.
2: Tüm mıntıkalar izliyor mu?
3: Evet, başkent hariç. Bu sinyal koruma sistemini tasarladım ama şimdi kendim aşamıyorum. Sanırım işimi fazla iyi yaptım. O sırada sadece işin bilimini düşünürdüm. Aşacağız ama.

0: Hiçbir fikrim yok. Şunu yaptın mı? Baksana.
1: Evet. Katniss. Merkezden çağırdılar.
0: Benim tadı yok. Gerçekten burada yemekten çok sıkıldım.
2: Bu akşam raydan çıkarılan trenler, kundaklanan ambarlar ve 5. mıntıkadaki hidroelektrik santraline saldırı haberleri geldi.
3: Sana ne yaptılar?
2: Kendinizi dizginlemeniz için yalvarıyorum.
4: Programlanmış yalanlarınıza ara veriyoruz ve aynı zamanda bunu...
5: İşte görüntümüz bu.
6: Başardık.
5: Filmimizi o da görüyor.
2: Katniss, orada mısın?
3: Peter.
2: Katniss.
7: Peter, lütfen devam et. Bize vahşi saldırıları anlatıyordu.
2: Evet. Baraja yapılan saldırı duyarsız ve insanlık dışı bir yıkım. Bunu bir düşün. Nasıl bitecek? Geriye ne kalacak? Kimse hayatta kalamaz. Kimse güvende değil. Başkentte de değil. Mıntıkalarda da değil. Geliyorlar Katniss. Herkesi öldürecekler. 13. mıntıkada sabah ölmüş olacak.
6: Bizi uyarıyor. Bu uyarıydı.
1: Aynen öyle.
3: Onu öldürülmeden çıkarmalıyız.
5: Havada bir şey var mı?
8: Radarda görünmüyor.
5: Köşk teyitiye bir şey duymuş olabilir.
8: Muhtemelen.
5: Hava saldırısı talim zamanı.
9: Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın.
3: Prim!
9: En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 6 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
8: Bayan Başkan. 3 başkent filosu hava sahamıza girdi efendim.
5: Ne kadar vaktimiz var?
8: Menzile birkaç saniye.
5: Filoyu kalkışa hazırlayın.
10: Anlaşıldı.
5: Kısa menzilli hava savunmayı açın.
9: Lütfen sakin olun. Ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merkez...
5: Uzun menzilli füzeleri hazır bulundurun.
9: 40. kata in. Dayanıklı kapılar 3 dakika sonra mühürlenir. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 3 dakika içinde mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
3: Hayır! Gel tatlım.
10: Hadi çabuk ol.
9: Metaliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin.
3: Hadi.
9: Ve 40. kata inin. Yardım merkezine gidin. Her biri için bir palet alın. Kişisel eşyalarınızı size ayrılan bölümde bırakın. Diğer vatandaşlara nazik davranın. Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir. Dayanıklı kapılar 2 dakika
3: Anne!
9: Sonra mühürlenecek.
3: Prim nerede?
11: Seni bulmaya gitmişti. Merdivenlerde olmalı.
3: Merdivende kimse yok. Kediyi alacak.
9: Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir.
1: Hey dur. Dayanıklı dur dedim.
9: Kapılar Bir dakika. Sonra mühürlenecek.
8: Kuzeybatı ucu vuruldu. 12 metre delindi.
11: Yaşam alanlarını ıskaladılar. İkinci ve üçüncü koridorlarda küçük hasarlar. Radyasyon var mı?
5: Bulunamadı.
8: Radarda dördüncü bir filo var efendim.
9: Kapılar 30 saniye sonra mühürlenecek.
3: Tim!
11: Katniss!
9: Kırmızı alarm verildi.
11: Katniss!
9: Dayanıklı kapılar 15
6: hadi çabuk
9: saniye.
6: Hadi!
3: Buraya gel!
9: Kırmızı
3: acele
9: alarm
3: et.
9: Verildi. Dayanıklı kapılar
3: hadi.
9: 10 saniye sonra.
3: Çabuk!
9: 7 6 5
3: kapıları tutun!
9: 4 3 2
3: kapıları tutun!
9: 1
3: Kedi için mi gittin? Ne düşünüyordun?
11: Onu terk edemezdim. Kendimi affetmezdim.
0: Dayanıklı kapılar mühürlendi.
3: Biliyorum bebeğim. Gidelim.
8: Kuzeybatı bölümünde su katmanı hasarı. Bir nakliye koridoru düştü.
11: Kuzeybatı'da başka bir şey yok. Sektör 3'teki karadan havaya füzemiz isabet aldı. Kendimizi açığa çıkardık. Oradan ateş ettiğimizi gördüler. Filoyu şimdi kaldırmayın.
8: Sektör 3'e taarruz düzeninde 12 bombardıman uçağı yaklaşıyor.
11: Yaklaşırken ateş etmeyin. Ne vurdular?
5: Kayalık.
11: Ama havalandırma şaftı tıkandı. Hedef pilomuz değil.
1: Özel cephanemizde.
11: Elimizde nerede ne olduğunu bilmiyorlar. Herkes sığınakta, öyle değil mi?
1: Aynen öyle.
11: Kalan uçak savarları saklayın. Fırlatma rampaları ve havalandırmalarını da kapatın. Geçmesini bekleyeceğiz. Buna uygunuz.
6: Bizi resmen gömmeye çalışıyorlar.
11: Başkent eski bilgileri kullanıyor. Onlar için güncellemeyeceğim.
6: Sayın Başkan, haddim değil biliyorum ama...
11: Haklısın, konuğumuzsun ama burası seni aşar. Tasarruf için oksijeni %14'e düşürelim.
5: Anlaşıldı.
11: Derin bir nefes alın Bay Heavensby. Uzun bir gece olacak.

0: Bir şeyler anlat Prim. Herhangi bir şey.
1: Hastanede terfi aldım. Söylemeyi unuttum. Doktorluk eğitimi veriyorlar.
0: Vermemeleri aptallık olurdu.

0: Oturabilir miyim?
1: Evet.
0: Snow seni cezalandırmak için en iyi kullanıyor. Bizimle alay ediyor. Az önce o aptal kediyi izleyene kadar anlamamıştım.
1: İlk oyunlardan sonra aşkınızın rol olduğunu düşünmüştüm. Bu stratejiyi sürdürmenizi bekliyordum. Ama Pita'nın kalbi durup da ölümden döndüğünde seni yanlış anladığımı gördüm. Onu seviyorsun. Ne şekilde olduğunu belki sen de bilmiyorsun ama dikkat eden herkes bunu görebilir.
0: Sen nasıl katlanıyorsun?
1: Kendimi kabuslardan çıkarıyorum. Uyanınca da rahatsız oluyorum. Ama boyun eğmekten iyidir. Kendimi toplamak, dağılmaktan 10 kat daha fazla zaman alıyor.
2: En iyi saldırılarını atlattık, öyle değil mi?
0: Evet.
2: Annenle kardeşin iyi mi?
0: Evet, iyiler.
2: Bizim için bir şey yapman gerekiyor. Penhem'e başkentin saldırısından kayıpsız kurtulduğumuzu ve hala faal olduğumuzu söylemen gerekiyor.
0: Tamam.
2: Şunu bilmeni isterim. Pita'nın uyarısıyla tahliye için fazladan 8 dakikamız oldu. Bunu unutmayacağım.
0: Teşekkür ederim.

Katniss. 13 iyi durumda. Ben de öyleyim diyeceksin. Katniss. Katniss. Prova yapmak istemiyorsun, biliyorum.

0: Bunları ne diye atmışlar?
1: Benim için.
2: Hazır mısın Katniss? 8. mıntıkadaki gibi yapacağız. Şu gülleri anlat. Sunova, 13'ün ayakta olduğunu söyle.
1: Pita'yı öldürecek.
2: Bir daha alalım, bağırır mısın? Mikrofonun yok. 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Pita'yı öldürecek. Yapamam.
2: Katniss.
0: Yapabilirsin Katniss.
1: Bunu yapamam.
2: 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Sonu gelmeyecek. Sırf ben
3: Katniss,
1: alaycı kuşum diye.
3: Durdurabilir miyiz?
4: Sorun yok, tamam.
1: Hayır, beni uyardı. Bu konuda beni uyardı. Ben alaycı kuş olduğum için yapıyor. Beni Pita'yla cezalandırıyor. Hayır. Hayır, bunu yapamam.
2: Katniss.
1: Beni buna zorlamayın.
4: Bırak gitsin.

0: Bitti mi yani ha? Sonsuza kadar burada saklanacaksın.
1: Ben alaycı kuş olamam.
0: O zaman alaycı kuş olma. Katniss ol. Buradaki tek gerçek arkadaşım sensin Katniss. Sana herhangi bir ilaç verdiklerini hiç sanmıyorum.
1: İnanılmazsın.
0: Söylediklerimde ciddiyim ama. Buraya gelmemin sebebi Pita'yı kurtarmaya gittiler.
1: Ne?
0: 5. mıntıkada çöken baraj başkentin büyük kısmını elektriksiz bıraktı. Sinyal savunmaları göçtü. Bilgi sistemlerine girip her yeri alt üst ediyor şu anda ve bize bir fırsat doğdu. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama sanırım elektrik düzelene kadar.
1: Ya Başkan Coyne?
0: Alkol yasağı yüzünden o kadını tamamen destekliyor olmam söz konusu bile olamaz. Anlarsın işte yani ama Plutarch, Pita ve diğerlerinin haraç merkezinde olacağını söyledi. Coyne elektriğin gitmesini fırsat olarak görüyor. Senin bizim silahımız olduğun gibi Pita'nın da başkentinki olduğunu biliyor. Yani sizi zıtlaştırmak yerine onu kurtaracak.
1: Yardım etmeliyim.
0: Dur. Sakin ol. Havalandırmadan atladığın gibi başkente mi gideceksin? Çoktan yola çıktılar. 6 asker gitti. Hepsi gönüllü ve bil bakalım ilk cesur gönüllü kim oldu?
1: Gale.
2: Tamam mı?
3: Evet.
2: Ortaya geç. Kayalara doğru. Kester, sola. Pollux, beni izle. Tam kameraya bak. Tamam mı? Fenik?
3: Evet.
2: Tamam. Acele etme. Önemli olan durmadan konuşmayı sürdürmen.
3: Ben Fenik Oder.
4: 65. açlık oyunlarının galibi. Size 13. mıntıkadan sağ salim sesleniyorum. Başkentin saldırısından kurtulduk. Ama size haberleri sunmaya gelmedim.
1: Fenik neden filme katıldı?
0: Daha fazlası da var.
5: Beat'i sistemi ele geçirdi.
6: Jeneratörlere kaldıkları için erişebildikleri frekans aralığı daha sınırlı. Hepsini Fenik'le dolduruyorum.
7: Çok kişi görmeyecek ama görenler klip sanacak.
6: Bu yayının bütün sistemlerini bozduğunu bilmiyorlar. Erken savunma uyarılarını, dahili iletişim, her şeyi. Yayın devam ettiği sürece ekibimiz yakalanmadan girip çıkabilecek.
4: Gerçekler mi? Lüks içinde yaşam efsanesi değil. Memleketinizin şeref yalanı da değil. Arenada hayatta kalabilirsiniz. Ama çıktığınız anda bir kölesiniz.

0: Alaycı kuş bir, alaycı kuş bir. Savunma sistemlerine bir dakika.
1: Karartma.
0: Faal olurlarsa alçaktan uç.
2: Başkan Snow beni satıyordu. En azından bedenimi. Sadece ben yoktum. Bir galip çekici ise başkan onu ödül olarak veriyor ya da satın almalarına izin veriyor. Reddederseniz sevdiğiniz birini öldürüyor.
0: Alaycı kuş bir, savunma sistemlerine son 20 saniye. On saniye. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir.
1: Savunma sistemleri tepkisiz. Başkentin hava sahasındayız.
2: Sahiplerim vicdan rahatlatmak için para ya da mücevher veriyordu. Ama ben bundan çok daha değerli bir... ödeme yolu buldum. Sırlar.
3: Hazırlanın.

0: gece görüşü.
1: İşte.
2: Merkez, araç merkezini görüyoruz. Son yaklaşmayı başlatıyoruz.
1: Maskeleri takın.
3: Başkentin şımartılmış elitlerinin tüm ahlaksızlık, hile ve zalimliklerini biliyorum. Ama en büyük sırlar sevgili başkanımız Korelinos Sunov hakkında.
2: Kapıyı açın. Merkez, ben ekip liderim. Gaz atmaya hazırlanın. İçeri girince bildireceğiz.
3: İktidara geçtiğinde gençti. Sürdürecek kadar da zekiydi. Nasıl yaptı diyebilirsiniz. Tek kelime. Zehir.
2: İnmeye hazır olun.

0: her isyanı daha başlamadan durdurdu.
1: Güvenli. Güvenli. İçerideyiz merkez. Hedef 1'e doğru gidiyoruz. Hücre P45 kat 62C. Gaz ver.
0: Birçok rakibi gizemli bir şekilde öldü. Tehdit sayılan müttefikleri bilir. Snow şüphe çekmemek için aynı bardaktan içiyor ama panzehir her zaman işe yaramıyor. O yüzden güzel kokulu güller takıyor. Ağzındaki hiç geçmeyen yaralardan gelen kan kokusunu bastırmak için.

0: Gail.
1: Ama gerçek kimliğinin kokusunu bastıramaz. Acımadan öldürüyor. Hileyle ve korkuyla yönetiyor.

0: Tercih ettiği silah da tam da böyle bir adama göre. Zehir, bir yılan için mükemmel.
1: Burası neresi?
2: BT.
3: Onları kaybediyorum.
2: Elektrik geldi.
4: Efendim, başkentin savunma sistemi açılıyor. Devreye giriyor.
3: Başka bir kaynak olmalı. Yayınları filtreliyorlar. 60 saniyeye kesilecek.
4: Hava aracını geri çağıralım mı efendim?
2: Yayına beni verin. Snow izliyorsa beni görünce yayına izin verebilir. Yayına verin ki görsün.
5: Evet, evet.
2: Yayına verin.
6: Yapabilir miyiz? Girebilir miyiz?
3: Şimdilik hat açık, sadece seni görecek.
6: Hadi Katniss, başla.
2: Başkan Snow, Başkan Snow, ben Katniss. İzlediği kesin değil ki. Başkan Snow.
5: İzliyor da olabilir.
2: Başkan Snow, sizinle konuşmalıyım. Orada mısınız? Başkan Snow, ben Katniss. Duyuyor musunuz? Sizinle konuşmalıyım. Başkan Snow, ben Katniss. Başkan Snow. Orada mısınız? Duyuyor musunuz? Başkan Snow, ben...
7: Bayan Everdy, bu ne şeref? Herhalde güllere teşekkür etmek için aramış olmalısınız beni.
2: Bunu ben istemedim. Oyunlarda olmayı hiç istemedim.
3: Bugs, cevap
2: ver. Alaycı kuş olmayıydı. Kardeşimi korumak istedim. Ve Pita'yı hayatta tutmak.
3: Cevap ver. Bugs.
2: Lütfen. Onu bırakın. Ben de alaycı kuş olmayayım. Kaybolurum. Bir daha asla beni görmezsiniz.
7: Bayan Everdeen.
3: Bugs, cevap ver.
7: Tıpkı oyunlardan olduğu
3: gibi. Hadi.
7: Bundan da kaçamazdınız aslında.
8: Merkez, durum raporu verin hemen.
9: Bugs, zamanımız az. Acele et.
10: Hadi gidelim.
2: Lütfen. Siz kazandınız. Beni yendiniz. Pita'yı bırakın. Onun yerine beni alın.
7: Asil fedakarlık fırsatı çoktan geçti. Gerçekten üzgünüm.
2: Ne yapacağımı söyleyin. Sözümü hep tuttum, değil mi?
7: Savaş istemediğini söylemiştin. Ama olan da bu değildi. Barış'ın ne kadar kırılgan olduğunu söylemiştim. Yine de çocuk gibi onu kırmadan edemedin. Ne olduğunu biliyorum. Endişelerinin ötesini göremediğini biliyorum. Ama lütfen Bayan Everdy, artık dürüstlüğünüzden de emin değilim.
8: Merkez, ilk hedefe vardık. Pita'yı almaya hazırlanıyoruz. Kurtarınca bildireceğiz.
3: Alaycı kuş bir, tahliyeye hazırlanın.
2: Sizi Pita'ya aşık olduğuma ikna etmemi istediniz. En azından bunu yapmadım mı?
7: Bayan Everdy, bizi en çok sevdiğimiz şeyler mahveder. Hep böyle olur. Sakın bu söylediğimi unutmayın. Sence arkadaşlarının haraç merkezinde olduğunu bilmiyor muyum? Yayını kes.
2: Ne oldu?
3: Bugs, cevap
2: ne
3: ver.
2: Ne oldu?
3: Bugs, cevap ver.
2: Orada olduklarını biliyoruz.
3: Hadi,
2: bu tuzak.
6: Tamam, sakin ol.
2: Onlara ulaşıp
6: tamam.
2: Çıkmalarını söylemeliyiz hemen.
6: Tamam, sinyal, tamam.
3: Bugs, cevap
6: iletişim
3: ver.
6: İletişim kurulamaz.
2: Hayır, Hemiç. Snow başından
3: Bugs,
2: beri alay
3: cevap
2: ediyordu.
3: Ver dedim.
2: Hayır, Hemiç.
6: Tamam, sakin ol. Bunu bilmiyoruz.
2: Bu
6: bunu bilmiyoruz.
2: Bu gece ikisini de mi kaybettim? İkisini
6: sakin
2: de mi kaybettim?
6: Hayır.
2: İkisini de mi Hemiç?
6: Sakin
2: olmaz,
6: ol.
2: Olmaz, onları kaybettim. Olamaz.
6: Katniss.
2: Hayır. Hiç haber yok. Çok üzgünüm. Dünyanın en kötü işkencesi. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadan beklemek. Özellikle de bizim gibiler için. Ama hangi metanet, cesaret, delilik,
11: sana güç veriyorsa böyle zamanlarda onu bulacaksın. O sende var asker. Seni bunca zaman o hayatta tuttu. Şimdi de tutacak.

0: Döndüler.
1: Anlaşıldı. Hemen getiriyorum. Bir saniye, bekler misin?
2: Size istemiyorum dedim.
3: Joanna.
1: Phoenix. Phoenix.
3: Annie. Güvendesin. Seni seviyorum.
2: Gail. İyi misin? Bir şey mi oldu?
4: Ben anlamıyorum. Bütün silahlar faal dağı mağaralarından geçip çıktık işte. Onlar izin verdi. O içeride. Muhafızlara kullandığımız gazdan bayıldı ama toparlıyor. Uyandığında orada olmalısın.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Pita!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Yarınki sınavım çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu

0: geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
1: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
2: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
1: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Bugün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
16: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
17: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
16: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
17: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
18: Bu var ya,
19: blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026.

0: Hayatı resmi sponsoru.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Kitap bırak! Bırak onu! Hadi!

0: Hayır Katniss, şişlik var. Dokunma. Yapma, sakin ol. Sakin ol, iyisin. Uyandığını söyleyin. Konuşmaya çalışma. Pete iyi durumda. Senden uzaklaştırmalıydım.
1: Buna zihin zaptı deniyor. Ve bunu Pita'ya ne zamandır yaptıklarını bilmiyoruz.
2: Korku koşullandırması, özel arı zehriyle güçlendirilmiş. İlk oyunlarda seni sokanlardan. Kişilik bölünmesine yol açıyor, ona... işkence ediyorlar. Şok verip, döverek kişiliğini yok ediyorlar. Sonra tüm korku ve acıları yönlendiriyorlar. Başka bir anı ya da kişilikle ilişkilendiriyorlar.
3: Katniss'in anılarını değiştirebilirler mi?
2: Hayatını tehdit ettiğini sanıyor.
4: Onu bir silaha dönüştürmüşler. Sana karşı.
3: Düzeltebilir misiniz?
2: Korku yenmesi en zor şeydir. Korkuları hatırlayacak şekilde yaratıldık.
1: Yeni bir alan ama... bir ekip oluşturduk. Ben şahsen iyimserim.

İyi akşamlar. Dün akşam başkentte gerçekleştirilen gizli bir kurtarma görevine yetki verdim. Size galiplerin özgür kaldığını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün tarihi bir değişimin dönüm noktası olsun. Alaycı Kuş ve diğer galiplerle başkente çok net bir mesaj gönderdi.

verdik. Bir daha asla adaletsizliğe katlanmayacağız. Bugün aile, dostlar ve sevdiklerimizle yeniden birleştiğimiz gündür. Bütün penem birlik olsun. Başkent eğlensin diye savaşmayalım. Bu mücadelede birlik olalım.

pes etmeyeceğimize ve vazgeçmeyeceğimize söz verdiğimiz önemli bir gün olsun. Liderler seçilecek, bize dayatılmayacak. Mıntıkalar emeklerinin karşılığını paylaşmakta serbest olacak ve kırıntılar için savaşmayacak artık.

Yeni penem ufukta göründü ama onu kendimize almalıyız. Oraya giden yolda Sarp Dağlar ve ikinci mıntıkanın derin vadileri var. Penem'in en Sarp Dağları'nın ortasında başkentin ana askeri tesisi yer almakta şu an. Bu kaleyi fethedebiliriz. Çünkü biz tek bir halkız ve tek orduyuz. Tek sesiz. Çünkü bugün bizim yeni başlangıcımız. Bugün galipleri özgürlüğe kavuşturduk. Yarınsa Penem.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Hadi çabuk ol. Tamam, geç kalıyorsun. Hadi. Biraz daha acele etmemiz gerekiyor.
2: Neden koşuyoruz?
1: Hadi hadi buradan tamam, gideceğiz. Tamam. Bak.
2: Hadi geldim hadi.
1: Gördün mü işte burası? Çok bak, güzel değil mi?
2: Evet.
1: Sana söylemiştim.
3: Burator. Valhalla Burator.
4: Tehlikeli bir hedefle görsel temas sağlandı.
5: Kor, burası Valhalla. Konvoy halinde ilerleyen hedefin pozitif kimlik tespiti için çalışıyoruz. Daha fazla bilgi göndereceğiz. Uçağından Loki ile bağlantı.
3: Loki, Burator.
4: Hedefin yeri belirlendi. Koordinatları 2-4, Tango Kilo Bravo 1-2-4-5-6-3-9. Hedefi gördüğünüzü onaylayın.
6: Hedef kimliği onaylanıyor. Elektrooptik kızıl ötesi alıcılar devrede.
5: Hedef onaylanıyor.
7: Savunma Bakanı gelmek üzere.
8: Sayın Bakan, bu tarafa lütfen.
6: Hedefle cep telefonu bağlantısı kurmaya çalışıyoruz.
9: Veri akışı için hazır olun.
6: Siz için hazır olun. Aldık.
10: Sakın bana lanet olası bir kum fırtınasının ortasında sakallı bir adam gördüğünüzü söylemeyin. Bu gerçekten o mu?
5: Şu anda bunu onaylıyoruz efendim.
6: Efendim ses şimdi gelmeye başladı.
9: Ses eşleştirme işlemine başlıyoruz.
5: Elimizde ne var çavuş?
11: Dört erkek. Biri Rahşani lehçesiyle konuşuyor. Bu bizim Elko ile ilgili aldığımız bilgiye uyuyor.
6: Efendim bu şimdi geldi.
10: %37 mümkün. Aynı cümle içinde kullanılamaz. Bunu başkana götüremem.
12: CIA ve NCTC bunun hedef olduğunu onaylıyor. İngilizlerden aldığımız güvenli
9: ana yoldan çıkıyorlar.
13: Kriterler uygun değil, iptal edilmesi öneriliyor.
5: Eğer bu oysa bu adam saklandığı yerden sadece birkaç yılda bir çıkıyor.
13: Efendim, hedef Kuzeydoğu hedefinde ortaya çıktı.
14: AK-47'ler roket atarlar ve çaperal güdümlü füzeleri var.
5: Burası bir eğitim kampı sayın.
13: Durun, durun. Olasılık %51'e çıktı.
9: %51, iptal önerisi hala geçerli.
13: Tüm diğer teşhis yöntemleri denendi.
5: Ne yapmamızı öneriyorsunuz efendim?

0: Bu bir silah deposu mu?
1: Ya efendim, çukurun etrafındaki taşların yerleşimine bakacak olursanız bunlar İslam'ın 5 şartını temsil ediyor. Sanırım bu bir cenaze.
2: Of, Tanrı aşkına.
0: General, bu Cenevre konvansiyonunu kaç kere ihlal etmiş olur?
3: Savaşamaz durumda maddesine başvururuz. Bunun gerçekten bir cenaze olduğunu onaylayan bağımsız bir istihbarat yok.
4: Hava kuvvetleri birden sinyal alındı efendim.
0: Sayın Başkan, hedefin Macit El-Kuhe olması olasılığı %51. Ama kötü haber şu ki bir cenazede olma olasılığı yüksek. Ayrıca bir iptal tavsiyesi aldığımızı da bildirmek istiyorum. Ama kurmay başkanları devam etmemizi öneriyor.
5: Tamam, senin önerin ne?
0: Yetersiz veri, öneri görevi iptal edin. Efendim, biz başarıyı en az sivil ölümüyle ölçeriz. %51 olasılıkta risk çok fazla.
5: Eğer gerçekten El-Kuhe ise ve kaçarsa kendi insanlarımızı riske atmış olurum. İzin verildi.
0: Teşekkür ederim Sayın Başkan.
2: Silahları hazırlayın.
4: MQ-9 Reaper'la bağlantı kuruldu. Size görüntüleri gönderiyorum.
6: Loki, hedef koordinatları alındı.
4: Evet efendim. Kızıl ötesi alıcılara geçiyorum.
6: Hedef işaretlendi. Ana silahlar devrede. Füzeler gönderildi. Çarpışmaya 10 saniye.
7: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Had

0: Bir karar vermeniz gerek çocuklar. Kim olacaksınız? Hı? Çocuk mu? Yoksa erkek mi?
1: Ben bu el yokum.
0: Neden?
1: Çünkü param yok.
0: Yapma.
2: Orada iyi bir elin olmadığını nereden bileceksin?
0: Tüm iyi kartlar Cable'da. Sadece blöf yapıyorum. Masaya bir baksana.
2: Bilmiyorum. Daha sonra sevgilimle çıkacağım. Bu çok para.
0: Sevgilin de mi? Kim o? Elaine mi?
2: Evet.
0: Uzun zamandır çıkıyorsunuz. Ne kadar oldu?
2: Birkaç ay.
0: Birkaç ay mı? Vay canına. Çok olmuş. Peki seks yaptınız mı?
2: Sayılır.
0: Sayılır da ne demek Cino?
1: Sayılır.
0: Tamam, bu özel bir soru soracağım. Gece ne yapacaksınız? Balık, köfte, kola. Belki romantik bir film kiralarsınız ha? Annesinin evine gider koltuğa oturursunuz.
2: Nereden biliyorsun?
0: Hep bunu yaparsın. Güvenilir bir adamsın. Ama yapman gereken ne biliyor musun dostum? Sevgilin için para harcamayı öğrenmen gerekir. Anladın mı? Onu iyi bir yere götürmelisin. Kırmızı ıstakoz, zeytin bahçesi, masa örtüsü, yumuşak bir müzik ve film kiralama işini de bırak artık. Kızlar dışarı çıkmak ister. Seninki gibi güzel kızlar da öyle. Görülmek isterler. Bu yüzden de güzel giyinirler. Onu sinemaya götür diye. Patlamış mısır ve bir içecek al. Belki sosisli ve biraz da naço yersiniz ha. Bunu da sen ödersin tabii. Ve daha farkına bile varmadan annesinin evinde olduğundan daha fazla yakınlaşmaya başlarsınız.
1: Söyle.
0: Ve bir bakarsın Gino Romeo, Elaine Dickinson'ın yanında başı dik olarak dolaşmaya başlamış.
1: Evet.
0: Çünkü bu gece
1: evet.
0: Hayal etmeyi evet. Başarmıştır. Bu senin evet. Seçimin. İşte hayal bu. Erkek olacak mısın? Var mısın?
2: Ben varım evet.
0: Tamam başlıyoruz.
1: Aferin ben varım. Sana.
0: 20 mi?
1: Erkeklerin oyunu.
2: Açıyorum. Kovboylar ve aslar kocacar.
0: Vay canına vay canına.
2: Bunu tahmin etmemiştin
0: evet,
2: değil mi?
0: Bu çok zor ama bu daha da zor. 4 as bebeğim.
2: Aa, kes şunu
0: evet,
2: bana tuzak kurdurucan.
0: Hadi. Bu oyunun kuralı bu.
2: Kırmızı istakozan
0: oldu. Üzgünüm bu geceyin annesinin evindesiniz ama bak 40 doları senin cebinde bıraktım. Artık uçuk ilaç parasını İleyn'in vermesine gerek yok.
3: Mola sona erdi aptallar. Frytek yine vardiyasını kaçırdı. Dizgi işine biriniz geçecek.
0: Harika. Tamam. Her neyse baylar bunu yarın yeniden kazanmak isterseniz size bir şans daha veririm.
1: Tamam dostum.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim size?
4: Makinede ana menünün ötesine geçemem.
0: Şu makine mi?
4: Evet.
0: Kredi kartınızı sola doğru geçirdiniz mi?
4: Hayır.
0: İşte sorun bu. Lütfen yeniden deneyin.
5: Cep telefonu kullanıcıları dikkat. Federal Soruşturma Bürosu artık söylediğiniz her şeyi dinleyebilir. Bunu cep telefonunuz kapalıyken bile yapabilirler. Yetkililer artık telefonunuzun içindeki mikrofonu devreye sokabilirler. Bu sizi ve konuşmalarınızı dinlemelerini sağlayabilir. Uzmanlar bundan kurtulmanın tek yolunun telefonun pilini çıkarmak olduğunu söylüyor. Ölü sayısı son olarak...

0: olarak 14 olarak bildirildi. Bu intihar saldırılarında toplam 14 Amerikalı öldü.
1: Bunu siz mi düşürdünüz?
2: Evet.
1: Trende çizmek zor oluyordu.
3: Kapı kapanıyor. Lütfen kapıdan uzak durun.
1: Hadi. Hesap makineniz yetersiz.

0: Jerry.
1: Bayan Birbosky, ben de gelmeyi düşünüyordum ama uyuyor olabileceğinizi düşündüm.
0: Evet, evet.
1: Ama işte yanında size biraz kira getirdim. Evet,
0: biraz
1: işte burada.
0: Biraz hiç yoktan iyidir.
1: Çoğu burada işte.
0: Ah, bir dolar, bir dolara.
1: Hayır,
0: bir
1: hayır,
0: dolar.
1: Hayır,
0: hepsi
1: hayır. Bakın
0: bir.
1: İşte burada bir beşlik
0: beş.
1: Var.
0: Kız nerede? Artık hiç onu görmüyorum.
1: Hayatımdaki tek kadın sizsiniz.
0: Hayır,
1: hayır, o bitti. Akıllandı artık.
0: Diğerleri gibi mi yani?
1: Evet.
0: Eminim.
1: Evet.
0: Arayan bir kadın mı? Cevap ver. Sana kira için para verebilecek mi?
1: Bir saniye. Merhaba anne. Ne?

0: 6 ay arayıp merhaba bile demedin.
1: Evet efendim.
0: Bir defa neredeydin?
1: Alaska. Singapur. Orada bir iş buldum.
0: Ben Stanford'la konuştum. Bırakıp gitmiş olsam bile seni yeniden kabul edeceklerini söylediler.
1: Bu 2 yıl önceydi baba.
0: Jerry, biliyorsun arada sırada yardım etmek seni öldürmez.
1: Bu konuşmayı şimdi mi yapmak zorundayız?
0: Orası Stanford.
1: Bunu bugün mü yapmak istiyorsun? Bunu şimdi mi konuşmak istiyorsun?
0: Güzel. Her zaman olduğu gibi ne yapmak istiyorsan yap.
1: Hep düşünüyorum bir gün buraya geleceğim. Ve kendimi kendi evimde bir yabancı gibi hissetmeyeceğim. Senin paranı istemiyorum.

0: Yolcularımızın dikkatine. Trenimizde sigara içmek yasaktır. Bir sonraki durak Chicago.
1: Jerry Shaw'a ödenmek üzere $1000. Billy Shaw.
2: Anahtarlarımı bulamıyorum ve her zamanki gibi geç kaldı. Seni benim götürmem gerek.
3: O gelecek.
2: Tamam, 5 dakika daha bekleyeceğiz. Yardım et bana. Dün gece eve geldik, ben yemeği masaya bıraktım. Sen televizyonu açtın, ben buraya geldim. Sana televizyon izlemek yok dedim. Sen televizyonu kapatın, buraya geldim. Mesajları kontrol ettim.
3: Telefonu devirdim.
2: Evet, telefonu düşürdüm, yerine koydum. Yemekleri dolaba koydum. Gidelim. Vitaminlerin banyo malzemesi çantasında, unutma. Sabah
3: bunu
2: tane
3: iki
2: alacaksın.
3: Tane ve iki tane de
2: gidelim. Doğru, ve soluk alacaksın çantanın o.
4: Gel buraya. Seni yolcu etmeyi unutacağımı düşünmedin değil mi? Seni trene bindirdim. Bu senin şeyin
2: olmadı. Trompeti.
4: Olmaz. Tanrım, bu 100 kilo olmalı. Bunu kendin mi taşıyorsun?
2: Evet.
5: Tam zamanında geldiniz.
4: Hadi.
2: İşte
5: versem.
3: Teşekkür ederim.
2: Beni dinle.
5: Bir tane daha.
2: Bütün diğer çocuklar.
6: Tamam efendim.
2: Tamam mı? Onlar da annelerini ararlar ama aramadık diye yalan söylerler. Şimdi istediğin kadar abur cubur ye. Çünkü bu senin son şansın.
3: Anne. Kes artık şunu. Ben de seni özleyeceğim.
0: Kapital Limited'in DC'ye gidecek treni için son çağrı.
2: Herkes seni o kadar çok seviyorum.
3: Ben de seni seviyorum.
0: DC'ye gidecek treni için son
2: başarılı
0: çağrı.
2: Ol, tamam mı?
3: Herkes tamam.
4: Hiç merak etme evlat, harika olacaksın.
3: Tamam.
4: Sonra görüşürüz.
3: Hoşçakalın.
6: DC'de iyi eğlenceler.
3: Hoşçakal anne.
5: Annen yalnız kalabilecek mi?
3: Hiç emin değilim.
4: Özür dilerim, trafiğe takıldım.
2: Sakın söyleme.
7: 7 numara hazır. Herkes bilsin.
8: Evet, 5913. Burada. Tamam. Anlaşılmadı. Hiçbir şey anlaşılmadı.

0: Hadi, hadi.
1: Bir saniye, özür dilerim. Çek hesabınızın bakiyesi 751 lira. Hayır, dur.
2: Bir
3: sürü kutu geldi. Odanı açmak zorunda kaldım. Bütün gün durmadılar. Büyük
2: benim
3: kutular, küçük kutular. Ah, bilmiyorum.
2: Tamam, anladım.
3: Kimin kutuları olabilir?
2: Evet.
3: Ah,
2: evet.
3: İşte burada.
2: Bakın, size bir şey getirdim.
3: Ah,
2: bu kira. Hem bu ayki hem de gelecek ayki, tamam mı?
3: Ah, Tanrım. Teşekkür ederim.

Aries 330 gece görüş dürbünü. Amonyum nitrat.

0: Alo?
1: 30 saniye sonra FBI dairene baskın yapacak. Hemen kaçmak zorundasın.
0: Kimsin sen?
1: Devreye sokuldun Jerry.
0: Kimsin sen?
1: Emirlere uyman çok önemli.
0: Bu numarayı nereden buldun?
1: 24 saniyen kaldı. Evden hemen çık. Gideceğin yer Metis tren istasyonu. Oradan nereye gideceğin bildirilecek.
0: Nedir bu?
1: Dairendeki kanıtlar şüpheye yer bırakmıyor.
0: Dinle.
1: 17
0: Şimdi telefonu kapatacağım.
1: Seni komplo, ihanet, eyalet
0: telefonu kapatacağım
1: federal
0: dedim.
1: Kanunlara karşı gelmekten
0: bana bu numarayı nereden bulduğunu söyle. Bunların hiçbiri benim değil. Bu kesinlikle bir tür hata değil mi? Bu odada ne işim olduğunu bile bilmiyorum.
2: Dışarıda hava o kadar soğuk ki. Çizim yapar mısın?
0: Ne yapar mıyım?
2: Çizim yapar mısın? Resim, parmakların mürekkep olmuş da.
0: Yanlış kişiyi yakaladığınızı biliyorsunuz değil mi? Bu bir tür kötü şaka olmalı. Burada ne işim olduğunu bilmiyorum.
2: Ha tabii. Tabii hiçbir bağlantın yok. Evet. Kardeşlerini seviyor muydun? Yoksa nefret mi ediyorsun? Saygı mı duyuyordun? Ne dersin? Kardeşin vatansever miydi? Onu en son ne zaman gördün?
0: Noel'de.
2: Geçen Noel'de mi?
0: 3 yıl önceki Noel'de.
2: 3 yıl ha? Telefon kayıtlarına göre son 1 yıldır onu hiç aramamışsın. Yani ne kısa bir mesaj, ne duman işareti, ne MySpace, ne Facebook.
0: Ne demek istiyorsunuz? Yani bu ne? Bizim markete giderken aynı tişörtü giyip de el ele tutuşan ikizlerden olup olmadığımızı mı öğrenmek istiyorsunuz? Bayım, adınızı bile bilmiyorum.
2: Özür dilerim. Ne kadar da kabayım. Ben Tom Morgan. Ortak terör görev gücüne bağlı sorumlu ajanım.
0: Terör? Benim terörist olduğumu mu sanıyorsunuz?
2: Hayır, sen bir fotokopicisin değil mi?
0: Fotokopi danışmanıyım.
2: Fotokopi danışmanı. Ama kardeşin burada yazdığına göre senden biraz daha hırslı bir çocukmuş. 21 yaşında Hava Kuvvetleri Akademisi'nden mezun olmuş. Kuantum elektroniğinde paralel algoritmalar konusunda yüksek lisans yapmış. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum ama öğrenci tim lideri, sınıf
0: neler
2: birincisi.
0: Yaptığını iyi biliyorum.
2: Okulu neden bıraktın Jerry? Bu kararında kardeşinin etkisi oldu mu?
0: Hayır, okul bana göre değildi.
2: Tabii Stanford eğitimini kim ister zaten? Kopi Kabana'da çalışmak çok daha iyi bir kariyer seçimi, öyle değil mi? Sırt çantanla seyahat etmişsin. Singapur, Bali, Endonezya, birkaç farklı işte çalışmışsın. Yani
0: bak,
2: çok
0: bunların hiçbirinin dairemdeki o şeylerle bir ilgisi yok. Onları kendime neden göndereyim ki? Kontratta adım yazılı. Bu dünya tarihinde var olan en aptal terörist olmalıyım.
2: 750 bin doları kim yatırdı?
0: Bakın, o parayı kimin yatırdığını bilmiyorum. Belki de Tanrı'dır. Mucize olduğunu düşündüm. Parayı çektim. Benim hatam buydu. Bir hataydı. Sizin evrenizde kaza olmaz mı hiç?
2: Paranın çıktığı bankanın adı YTBC bir şey bankası. Şu işe bak. Singapur. Orion Yıldızı adında bir şirketin gönderdiği para için açılmış. Hizbullah'ın
0: evet,
2: paravan şirketlerinden biri.
0: Evet, bunların hepsi çok ilginç efendim. Benimle bir ilgisi yok.
2: Dairende askeri malzemeler bulduk. En son ordu silahları, uçak kılavuzları ve 650 kilo amonyum nitrat gübre.
0: Daireme girdim ve...
2: Birdenbire çiftçilik yapmaya mı karar verdin?
0: Daireme girdim, kapıyı açtım ve o pislikler dairemin her yerindeydi.
2: Birden ortaya çıktılar.
0: Aynen ha? Öyle oldu.
2: Acaba kardeşim bu konuda bir şey biliyor muydu? Tabii, henüz ne kadar yakın olduğumuzu belirleyemedik değil mi?
0: Bu sabah cesedini toprağa verirken çok yakındık. Anlamanıza yardımcı olmuştur belki. Biri bana tuzak kurdu. Bunu anlamanız neden bu kadar zor?
2: Biri mi?
0: Bir kadın beni telefonla aradı, bana tutuklanacağımı söyledi.
2: Bir kadın mı? Annem mi? Kim?
0: Bilmiyorum. Bilsem bunu söylerdim değil mi? Bilmiyorum.
2: Beni dinle Jerry. Terörist olmak için çok kötü bir zaman. Gazeteleri okuyorsun. Sence kim kazanıyor? Senin Miranda hakların mı yoksa benim seni istediğim kadar bu odada tutma hakkım mı? Kardeşin hakkında gerçeği söylemen umurumda değil. Kimin için çalıştığın da umurumda değil. Bana ne anlatırsan anlat. Başın büyük dertte evlat.
0: Bu delilik. Ben Kopi Kabana'da çalışıyorum.
2: Evet, bunu söylemiştin zaten.
3: İlk kez dışarı çıkıyorum kızlar. Bir damlasını bile boşa harcamayacağım.
4: Hadi. Kimmiş?
3: Beni hayal kırıklığına uğratmayan tek erkek arıyor.
4: Çok hoş.
3: Tamam, bunları bensiz içmeyin. Alo. Alo?
1: Yolun karşısında bir kız var. Camına bak.
3: Nedir bu?
1: Oğlun için hayatını riske atar mısın? Rachel hanımın devreye sokuldun.
3: Bu hiç komik değil.
1: İşbirliği yapman hayati önemi
3: sahip. Sen?
1: Sana söylenenleri yapmazsan seni raydan çıkaracağız.
3: Nedir bu?
1: Restorana geri dönme.
3: Ne?
1: Bu bloğun kuzeydoğu köşesine park edilmiş siyah bir p***yen var. Anahtar üstünde. Yürümeye başla.
3: Anahtar.
5: İlk yardım, acil durumun ne olduğunu söyleyin.
3: Biraz önce beni bir kadın aradı. Kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bana şey dedi.
1: Telefonun dinleniyor. Bunu bir daha yaparsan oğlun ölür.
2: Brent, bu şav dosyasını okuyamıyorum. Brent.
6: İzninle.
2: Bak, gözlerim iyi görmüyor ve bu ekranlar gittikçe küçülüyor. Lütfen bana okuyabileceğim bir şey bulur musun?
6: Ekrandaki yazıları daha büyük
2: yapabilirim. Hayır, ben kağıttan bahsediyorum. Biliyorsun eskiden olduğu gibi.
6: Kağıt mı?
2: Evet.
6: Tamam.
7: Ajan Morgan, Zoe Perez, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Ofisi, Ethan Shaw, ikiz. Bizimkilerden biri.
2: Ha evet, o SI birini göndereceklerini söylemişti. Hem yürüyüp hem konuşabilir misin?
7: Elimden geleni yaparım.
2: Dosyasında trafik kazasında öldüğü yazıyor.
7: Kırmızı ışıkta geçen bir kamyon. Kuzeybatı DC'de 10. caddenin köşesinde.
2: Kamyon kırmızı ışıkta geçiyor. Kardeşinin hesabını $750,000 yatıyor. Evine kendi silah dükkanı açacak kadar malzeme gidiyor. Hepsi düşman haberleşmesi zirveye çıktıktan 5 saat sonra oluyor. Sence burası
8: ya bir yemse ya dikkatimizi başka bir şeye çekmek istemişlerse.
9: Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı. Jerry Shaw'a telefon izni verildi.
10: Telefon görüşmesi zamanı.
0: Aklım olmayacak sanıyordum.
10: Adalet Bakanlığı fikir değiştirmiş.
2: Ethan Shaw'ın 183 IQ'su vardı ama siz onu basın temsilcisi olarak kullanıyordunuz. Neden bilişim ya da siber savaş değil?
7: Sizce görevi için fazla nitelikli mi yoksa gizlice kopika bağnaya bilgi aktardığını mı ima ediyorsunuz?
2: Söylemek istediğim şu, belki de Ethan Shaw gerçek bir roket bilimci, bir dahiydi. Bir şekilde yoldan çıktı ve hava kuvvetleri kirli çamaşırlarını herkesin görmesini istemiyor.
7: İstediğinizi düşünebilirsiniz ama şimdi benim o odaya gidip onu sorgulamam gerek.
2: Hayır.
7: Seçme şansınız yok. Bakın, şu anda o kardeşlerin suçlu ya da suçsuz olduklarını ikimiz de bilmiyoruz. Bu yüzden Hava Kuvvetleri Komutanı adına o odaya giriyorum. Anlaşıldı mı?
2: Evet, ben de o küçük aptalın odasında bulunan tüm bomba malzemeleri adına söylüyorum. Hayır, girmiyorsun.
1: Sana kaçmanı söylemiştik. Kaçışını planladık.
0: Telefonu nereden buldun? Kimsin sen?
1: Hemen şimdi yere yatman gerek.
0: Ne? Sen neden söz ediyorsun?
1: 4 saniye Jerry.
0: Bu saçmalık, ben seni...
1: Hemen yere yat. 2 saniye.

Atla Cengiz'im. Hayır. Eve geri atla.

0: Peki, treni.
1: Burası Sheridan istasyonu. Kapılar kapalı. Ayaklı yollarımız. Sen kapılara yatsam.
2: Masum Amerikalılara karşı girişilen nefret dolu saldırılar yanlıştır. Bunları durduracak, sorumluları adalet önüne çıkaracağız. Orta Doğu ve Avrupa'daki saldırılardan sonra açıklama yapan terörist gruplar bunun henüz bir başlangıç olduğunu söylediler. Açıklamada ayrıca Pakistan sınırında Aptan kasabasının dışındaki bir cenaze törenine bomba yağdıran Batı'nın bunu kendisinin istediğini belirtti.
0: Alo.
3: Üç istasyon daha trende kal ve platformun sonunda bekle. Orada yeni...
0: Jerry. Ne?
3: Dinlemiyorsun. Sana trende kalmanı söylemiştik.
0: Bunu nasıl yapıyorsun?
3: Bir sonraki durak Wilson istasyonu. Kuzeybatı çıkışında siyah bir form...
0: Beni dinle. Dinle.
3: Yolcu koltuğunda otur.
0: Dinle. Hayır. Bitti.
3: Kapının yanında duran siyah paltolu adam aranan bir suçludur. Adı Jerry Shaw. Tehlikeli bir teröristtir. Terörist. Jerry Shaw.
4: Hey. Terörist. Sen Jerry Shaw mısın?
0: Hayır. Değilim. Hayır.

0: seni yaptım ben. Hiç
1: gitmiyorum.
0: Dur, senin ne olur ki ben bir odada seni getirebiliyorum. Ya burada nerede duruyorum seni hiç tutamıyorum. Cimsin sen. Beni tutup elimde bunları yakaladın sen beni. Beni telefonla sen mi aradın diyorum sana. Sen mi aradın?
2: Beni telefonla sen mi aradın?
3: Hayır. Bir kadın.
2: Seni de mi o aradı?
3: Seni de mi o aradı?
4: Kullan.
5: Düşüne hemen.
0: Gidelim hadi. Gidelim, gidelim, gidelim hadi.
3: Kimsin sen? Neden bunu yapıyorsunuz?
0: Sorma be, arabayı kullan hadi. Baskata.
4: Hızlan, 70 metre sonra sağ ol. Takip ediliyorsunuz.
3: Bunu biliyorum. Sen kimsin?
4: Sorun yok. Şimdi sağ ol.
0: Olur mu? Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Tıpkı senin araba kullanışın gibi. Debriyaja vites atmadan
3: senden
0: önce basacaksın.
3: Senden turist dersi almaya ihtiyacım yok, tamam mı?
0: Böyle kullanıyorsun ve ben de aptal oluyorum.
4: Sola dön.
6: Bendeki şüpheli Grant'ten batıya doğru gidiyorum.
7: Tüm birimlerin dikkatine, kod 3.
3: Orada.
4: Hızının saatte 50 bile indi. Sağdaki ikinci şeritte kaldı.
3: Kırmızı yanıyor.
4: Şimdi hızlan.
7: Greenville ve Sheridan'ın köşesine barikat kurun.
3: Lanet olsun. Bütün ışıklar yeşile dönüyor.

0: İçeri girin.
1: Kızını saatte 60 mile çıkardım.
2: Debriyaj, debriyaj. Debriyajı kullansana.
1: Kullanıyorum.
2: İzliyorum, debriyaja basmıyorsun.
1: Hayır, dur.
0: Durmayacağım.
2: Tamam, yavaşla. Yavaşla, kırmızı yanıyor.
1: Yavaşlama. Kızının saatte 72.
2: Yavaşla. Kırmızı yanıyor, yavaşla.
1: Dur.
0: Hayır.

kumandaya dönüldü. 15 numaralı iskeleye varana kadar devam edin. Gemi söküm bölgesine gir. Limanın sonuna kadar git. Sizin için bütün engelleri kaldıracağız.

0: olacaksınız.
1: Atlamak zorundayız.
2: Hayır, imkansız. Hayır.
1: Mecburuz. Ben şimdi dediğim ben. Hazır mısın? Şimdi.
2: Aa! Aa! Aa!

0: Evet biliyorum. Kara kuvvetleri bir kara şahin gönderdi. Birkaç saat sonra
1: olacak. Ne demek kara? Senin üstüne kayıtlı değil. Aracı tekrar kontrol et.
2: Sam'e mesaj bırakın. Sen olduğunu biliyorum anne.
3: Sam, bebeğim beni dinle. Bu mesajı alır almaz beni aramanı istiyorum, tamam mı? Bebeğim lütfen. Seni seviyorum.
1: Peki ya kadın? Ne? Kadın diyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın söylediğine göre trafik kameralarında 7 dakikalık bir arıza olmuş. Görüntü alamamışlar efendim.
4: Bana bunu söyleme.
1: Onların söylediğini söylüyorum.
4: O kadının kimliğine ihtiyacım var.
3: Beni raydan çıkarabilirler mi?
5: Bizim için trafik ışıklarını değiştirdiler. Bu kadın beni hemen yanımda oturan bir yabancının telefonundan aradı. Adamla daha önce hiç karşılaşmamıştım. Ayrıca beni güvenli bir binadan kaçırdı. Nasıl olduğunu hiç anlatmayacağım çünkü bana bile delice geliyor. Ve sonunda bizi vinçle yakalayıp bir çöp yığınının üstüne bıraktı. Elbette treni raydan çıkarabilir. Hatta treni bir ördeğe bile çevirebilir.
4: Peki ya onlara yardım eden hayalet vinçlere ne demedi? Biliyorsun, kendi kendilerine karar verip arabaları yakalamaz ve oyuncakmış gibi sağa sola fırlatmazlar.
6: Otomatik vinç sistemi.
4: Nasıl çalışıyorlar ve nasıl programlanıyorlar?
5: Adın neydi?
3: Rachel.
5: Ben Jerry. Alo?
7: Mauna 14 dakika sonra limana yanaşacak. Dişiyle birlikte limandan ayrıl. 123 numaralı karayolundan doğuya doğru ilerleyin. 108. mil işaretine kadar yürüyün.
3: Ne? O muydu?
5: Senin için dişi dedi.
0: Personel ofisine söyle. İtin şava ait olan her şeyi saklamalarını istiyorum. Akrabaların hiçbir şeye teslim edilmeyecek.
4: Sen mahkeme hakkı.
0: Görüşürüz.
4: Ethan Shaw hakkında neler biliyorsun?
0: Benim bir adım var. Ajan Perez. Ve bu soruna DC'den döndükten sonra cevap vereceğim.
4: Dur bir dakika. DC'de ne var?
0: Shaw'un özel odası.
4: Burada kalmanı istiyorum. Ethan Shaw'la olan bağlantını kopmasını istemiyorum.
0: Belki sana bunu anlatmayı başaramadım. Senin için çalışmıyorum. Hava kuvvetleri için çalışıyorum. Telefonu açık tut. Sana bilgi vereceğim.
4: Eğer bana bakıyorsanız umarım nedeni şüpheli ben olduğum içindir. Çünkü kısa süre içinde iyi haber almaya başlamazsam hepiniz de elinizle dışkıya dokunmayı gerektiren işlere terfi edeceksiniz. Hadi çalışmaya başlayın. Yapacak işleriniz var.
8: Haberdin Kara Kuvvetleri Test Alanı, Maryland.
9: Hexametolin. Bu en son geliştirdiğimiz kimyasal patlayıcı. Bir tek küçük kristal C4'ten 8 kat
10: daha güçlü.
9: Kokusuzdur, tespit edilemez.
10: Ve en önemlisi, gizli operasyonlar için boyutu küçültülebilir.
9: Bu piston sonik bir ateşleyici.
10: Ses frekansı patlamayı tetikliyor.
9: Her tetik sadece bir hex kristaline
10: özel ses frekansına sahip. Bu frekans patlamayı tetikliyor.
9: Kısa süre önce bunları sahaya gönderme onayı aldık. Bugün 200 ünite gönderiliyor.
8: Hasat enstrümanları Chicago, Illinois. Hasat enstrüman tamir dükkanı Chicago, Illinois.
11: Burayı imzalayın.
12: Burayı mı?
11: Teşekkür ederim.
7: Şimdi gelen pakette küçük bir metal piston var. Paketi aç.
12: Tamam.
7: Pistonu çıkar ve yönergelerimizi eksiksiz olarak uygula. Paketi aldın mı?
13: Evet efendim, şimdi geldi.
12: Ne tür bir taş bu?
7: Soru yok. Taşı kes ve gönderdiğimiz yönergelere göre kolyeye yerleştir.

0: Oğlumu trene bindirip yolcu etmiştim. Telefon geldiğinde kız arkadaşlarımla bir şeyler içiyorduk. Peki ya sen?
1: İlk telefon dairemdeyken geldim.
0: Kutulardan sonra mı?
1: Evet.
0: Öyleyse bütün bu şeyler ikiz kardeşlerinle ilgili olmalı.
1: Öyle mi? O kadar açık ha?
0: Yani bütün şeyleri sen aldın. Silahları, parayı, uçak kılavuzlarını. Ya, tamam. Senin ikizin de yanlış kardeşe göndermişler.
1: Kardeşime terörist demeye mi çalışıyorsun?
0: Demek istediğim öyle değilse neden sen? Özür dilerim. Yeni öldüğünü biliyorum. Hatırasına saygısızlık etmiyorum.
1: Hayır, henüz hatıra olacak kadar zaman geçmedi. Kardeşimi tanısan terörist, casus ya da aklına gelen diğer şeyler olma fikrine bütün gün gülerdim.
0: Nereden biliyorsun?
1: Çünkü o benim kardeşim. İnsan kardeşini iyi
0: tutun. Onunla en son ne zaman konuştun?
1: Hey, dinle, dinle. Hey! Kendimi savunmak zorunda değilim. Senin oğlun terörist mi?
0: Evet, benim oğlum bir terörist.
1: Onun terörist olma olasılığı kardeşiminkinden daha az değil. Ve seni de unutmayalım ha. Neden buradasın? Söyle, senin işin ne? Manuel vites araba şoförü olmadığı
0: için. Avukat yardımcısıyım. Hiçbir şeyle bağlantım yok.
1: Avukat yardımcısı. Yalan söylemediğin nereden bileceğim? Avukat yardımcısı ne iş yapar?
0: Kapıda adı yazan adamın yaptığı işin aynını ama onlar saatine 200 dolar alıyor. Ben 11 dolar. Yeterli mi Şarlı?
1: Bu neden burada olduğunu açıklamıyor.
0: Neden burada olduğumu bilmiyorum.
1: Bu hiç... Hey!
2: Her şey karıştı. Sen Jerry Shaw mısın?
1: Sen kimsin? Dur!
2: İstediği gibi paketi gönderdim.
0: Dur, ne paketi?
2: Kim o? Şimdi sizi götürmemi istiyor. Yapmayacağım. Bu kadarı
1: kim
2: yeter.
1: Kim olduğunu biliyor musun? Dur. Olduğun yerde
2: al.
1: Kal.
2: Geri çekil. Al işte. Adres
0: geri
2: burada.
0: Hey!
2: İşte anahtar. Hey. İşte lanet olası anahtar. İranlı olduğum için bunu yapacağımı mı sanıyorsunuz? Ben Amerikalıyım. Artık bitti.
0: Ne, neden bahsediyorsun sen?
1: Dur!
2: Minibüsü alın.
0: Sen neden
2: ben bunu
0: bahsediyorsun?
2: Yapmayacağım.
1: Alo.
3: Onu hemen durdur yoksa ölecek.
2: Bırak beni.
0: Beni dinle.
2: Hayır.
0: Neden bahsediyorsun
2: bunu
0: dedim.
2: Bunu ben olmadan yapmanız gerekecek.
1: Şu anda
2: gerekecek.
1: Bizi nasıl görüyorsun?
3: Onu hemen durdur.
0: Ne dedi?
1: Dur. Hey! Durman gerekiyor.

0: Sen o adamı öldürdün.
1: Açmak bir seçenek değil. Minibüsü alın. Indianapolis, Indiana'ya gidin. Batı 56. sokak 72 numara. Saat 11'den daha geç kalmayın.

0: Hoş geldiniz.
1: Ajan Paris. Bu tarafta mı?
0: Evet efendim.
1: Kimlik lütfen. OSI. Itin Show'un özel eşyalarının bekletilmesini emretmiştim. Neler oluyor?
2: Adamın temizlenme emri generalden geldi.
1: Emri iptal ediyorum. Teşekkür ederim. Bunu ben alayım. Adamlarına gitmeyi söyle. Bu olay yeri ulusal sonuçları olabilecek bir federal soruşturmanın parçası.
2: Evet öyle.
1: Tamam, benim adım Ajan Perez. Bunu üstlerinize bildirin.
2: Odayı boşaltın.
1: Hemen çıkmanızı istiyorum. Efendim, eldiven yok mu?
2: Ajan
1: Hepsinin
2: Perez
1: ifadelerini alın.
2: Ve
1: bana o generalin kim olduğunu öğrenin.
3: Efendim, kimliğini belirledik.

0: Derisi tamamen yanmış. Ama yarım da olsa parmak izi almayı başardık. Ranim Halit adında birine ait. Birleşik Devletler vatandaşı. Aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti üyesi. Ve bir müzik dükkanı var. Yeni yağmış kardan daha temiz.
1: Vay canına.
2: Bu bir kemik mikrofonu.
1: Merhaba.
2: Ordu malı, bunu eBay'den almış olamaz. Biri onunla konuşuyormuş.

0: Savunma Bakanlığı malıdır.
1: Bir siber teröristle karşı karşıyayız. Bilgisayar sistemlerimize sızmış biri. Elektrik ağına, trafik kameralarına, otomatik vinçlere sızan biri. O ikisinin bu işi yalnız yapmış olması mümkün değil.
0: Donanım onaylanıyor. Güvenlik duvarı ve yönetici erişimi başlatılıyor. Kartal Göz kayıt defteri. Şifre yanlış. Bu bilgisayar Savunma Bakanlığı tarafından izlenmektedir. Bilgisayar kapanacak.
2: Ajan Zoe Perez.
0: Evet.
2: Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri güvenlik güçleri. Lütfen bizimle gelin.
0: Bu neyle ilgili?
2: Arabaya binin.
3: Orta Doğu'da meydana gelen şiddet olaylarının ardından militanlar Birleşik Devletleri Baluchistan'da bir köye saldırı düzenlemekle ve masum sivilleri öldürmekle suçladı. Saldırının ardından misilleme olarak ülke dışındaki Amerikan elçiliklerine karşı seri bir intihar saldırısı düzenlendi. İlk raporlara göre Amerikan kayıplarının sayısı 56'ya ulaşmış durumda ve ülke içinde eylem tedbir.
4: Oğlunun trende ne işi var?
5: Müzik okulunda okuyor.
4: Ha.
5: Okul onları tura çıkardı. Kennedy merkezinde çalacaklar.
4: Vay canına. Bu önemli. Ve sen...
5: Ha. O sesi neden çıkardın ha?
4: Artık ses de mi çıkaramayacağım?
5: Sence ben de mi gitmeliydim?
4: Oğlun Kennedy merkezinde çalacak. Bu çok önemli.
5: Gerçekten önemli.
4: Tamam, bence ebeveynlerinden biri gitmeliydi. Tek söylemek
5: birinin
4: istediğim...
5: Birinin çalışması gerekiyor. Çünkü diğeri çocuk parasını ödememek için her şeyi yapıyor.
4: Hı.
5: Zaten sorumluluk konusunda bir şey bilemezdin.
4: Biliyor musun Rachel, hakkında hiçbir şey bilmiyorsun.
5: Kardeşimin öldüğünü biliyorum ve bulaştığı şey
4: kardeşimden
5: neyse oğlumun hayatını riske attı.
4: Şakasını bile yaptı.
5: Ben şaka yapmıyorum. Tanrım, olanlara bak. Gerçekten bunlarla bir bağlantısı olmadığını söyleyebilir misin?
4: Senden onun hakkında konuşmamanı istedim. Burası
5: ben
4: saygı
5: de kendine
4: duyduğum.
5: Karşı dürüst olmanı istiyorum. Kardeşim.

0: Bana bak. Böyle çekip gidemezsin. Böyle bırakıp gidemezsin.
1: Evet,
0: gitmemiz
1: yapabilirim.
0: Gitmemiz gereken yere varmak için 15 dakikamız kaldı, tamam mı?
1: Biliyorum.
0: Sana ihtiyacım var. Gidebilirdim. Gitmeliydim.

0: Programın 2 dakika gerisindesiniz. Binanın arkasındaki arka sokağa girin. Zırhlı araca girin.
1: Zırhlı araç görmüyorum.
2: İşte orada.
0: Yirmi saniye sonra asansörden 2 kişi inecek. Silahlı olacaklar. Birinin elinde bir çanta olacak. Çantayı ondan alın ve minibüse geri dönün.
1: Bu onları soymamızı istiyor. Ben böyle bir şey yapmam.
0: 11 saniyeniz kaldı.
3: Güvenlik, acil durum nedir?
1: Ne yapıyorsun? Ben onları soymayacağım. Lanet olsun.

0: silahını yere bırak. Silahını yere bırak. Bana bak. Beynini uçurmamı istemiyorsan silahını yere
1: zarar
0: bırak.
1: Zarar vermek istemiyoruz. Sadece çantayı bırak.
0: Çantayı bırak ve ona doğru gönder.
2: Başınızı çok büyük bir derde soktunuz.
0: Başımız zaten büyük dertte. Şimdi çantayı gönder.
2: Tamam, sakin ol.
0: Önüne bak.
2: Tamam, bak işte.
3: Vur şunu at.
2: Tamam.
1: Bunu aklından bile geçirme.
3: Sakin.
0: Tamam. Uzak dur. Uzak dur. Buraya gel ve onun yanında dur. Burada dur dedim. Hadi.
2: Sakin ol.
0: Dönün. Arkanızı dönün. Dönün dedim.

0: silahını yere bırak.
1: Evet, silahını yere bırak.
2: Güvenliyiz. Bizi sordular. İşte oradalar. Bizi sordular.
3: Çekilin.

0: Şahan mısın?
1: Evet.
0: Evet, onu buldum. Lütfen gelin. Gelin.
1: Teşekkür
0: ederim. Hadi geçin.
1: Merhaba.
2: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.

0: Bir dakika, o da ne?
1: Bir zamanlayıcı.
0: Ne için?
1: Bildiğim zamanlayıcısı olan tek şey mikrodalga fırınlar ve...
0: Ve bombalar. Bomba mı diyecektin?
1: Kahve makinesi
0: diyecektim. Evet Jerry, bu bir kahve makinesi. Harika. Harika.

0: Savunma Bakanı G. Callister.
1: Tüm ajanlarımızı devreye soktuk.
2: Yani 10 kişi daha mı öldü?
1: Evet efendim.
2: General Makina'dan saat başı rapor istiyorum. O limandan 37 mil uzakta askeri bir üs var. Engellemek için her şeyi yapın.
1: Elbette efendim.
2: Benimle gel.
0: Özür dilerim efendim ama beni Shaw soruşturmasından almayı düşünüyorsanız...
2: Soruşturmadan almak mı? Ajan, aslında daha şimdi soruşturmaya alındı.
3: İyi günler. İyi günler. 30 dakika sonra otobüse dönün, tamam mı?
2: Amerikan topraklarına bir terörist saldırının çok yakın olduğunu düşünüyoruz. Sonraki günde 100'den fazla terörist tehdidi aldık.
0: Hepsi de Ethan Shaw'ın öldüğü gibi başladı.
2: Bir kaza ya da değil. Bunu bulmamıza yardım edeceksin.
4: Sayın Bakan.
2: Neler?

0: 36. kat olduğunu bilmiyordum.
1: Hala sır saklayabildiğimize sevindim.
2: Orada ne var? Bir bomba mı?
3: Mainsize gidin. Müşteri hizmetleri departmanı. İki kart size bekliyor olacak. Yeni elbiseler almak, yeni hedeflerinize gitmek ve otobüse binmek için 20 dakikanız var.
2: Telefonda emir almaktan bıktım, anladın mı? Çabuk hareket. Bu saklanmaç saçmalığına devam mı edeceksin?
3: Biz saklanmıyoruz Jerry. Solunda bir Circuit City var. İkinci kat kuzey köşesi. İçeri gir. Ev sineması merkezini bul. Seni bekliyoruz.
2: Lanet olsun. O burada.
4: Efendim?
1: Binbaşı.
4: Binbaşı William Bowman.
0: Ajan Zoe Perez.
4: Kartal Göz'e hoş geldiniz.
5: Ev sinemanızı yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Circuit City'de her çeşit ileri teknoloji ürünü, televizyon ve ev sineması sistemleri bulabilirsiniz. Televizyon departmanımızı ziyaret edin ve çok sayıda seçenek arasından istediğinizi seçin. Ya da Five Rock servis masasına uğrayın ve Five Rock City'de nasıl...
6: Merhaba, Circuit City'ye hoş geldiniz.
2: Biraz yalnız kalabilir miyiz?
6: Elbette, indirimimiz var. Hizmetlerimizin...
2: Tamam, teşekkür ederim. Güzel. Tamam, işte burada. Tamam mı? Bitti.
5: Alo? Sizden bir mektup aldım ama sadece uyarıydı. Okumamı ister misiniz?
2: Bu da ne?
7: Bu sensin. Bu Jerry Shaw. Bir seri alışveriş, tercihler ve senin kişiliğin olarak adlandırdığımız ölçülebilir veri noktaları.
5: Tekrar edeyim mi numarayı? Anladım, evet.
7: Her sosyal ağı takip ederiz. İnterneti izler, yazılı mesajları ve e-postaları kaydederiz. Bilinen iş arkadaşları, arkadaşların, dostların, alınan ve gönderilen e-postalar, cep telefonu kullanımı, güvenlik takip ve trafik kameralarını kullanır, hareketleri analiz ederiz. Bu verileri kişilik profillerini oluşturmak için kullanırız.
8: Sizi bir konuda konuşmak için aramıştım.
7: Kim olduğunuzu biliyoruz. Biz her yerdeyiz.
9: Ne demek bu? Neden biz deyip duruyorsun?
10: Biz Birleşik Devletler halkıyız.
11: Amerikalı vatandaşlarım.
7: Daha mükemmel bir birlik kurmak, adaleti sağlamak, ülke içinde huzuru sağlamak, ülke savunmasını sağlamak için tüm programlanmış seçenekler.
9: Programlanmış seçenekler.
7: Sektör aramaları ve indirilen veri noktaları bu komuta merkezine gönderilecektir.
2: Sen bir bilgisayarsın.
1: Bağımsız keşif ve istihbarat entegrasyon analistimize merhaba de. Biz ona kısaca Arya diyoruz.
4: O topladığımız verileri işler. Kalıpları bulur ve muhtemel şüphelilerin hareketlerini tahmin etmemize yardım eder. Davranış motivasyon, hatta kişilik analizi yapar.
7: Ana arama fonksiyonlarını dış ekrana aktarıyorum. Merhaba Bakan Kalister.
1: Arya, Ajan Joey Perez, Hava Kuvvetleri OSI. Ethan Schaaf soruşturmasında ona yardım edeceksin.
7: Evet Sayın Bakan.

0: Merhaba Ajan Perez. Perez Zoe, göbek adı Soledad. Resmi hizmet kayıtları saha raporlarının çok ayrıntılı ama kötü hazırlanmış olduklarını gösteriyor. Lütfen izin verin. Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleşebilecek olan bir tehdit tespit ettim. Havaalanı yetkililerine ve yerel polisi uyarıyorum.
1: Bu altın küreler kızıl ötesi verilerini tehdit olarak tespit ettiğinde haberleşme ağlarına gönderir. Analiz eder ve bize neye dikkat etmemiz gerektiğini söyler.

0: Terör görev gücünü gönderin. Eleyhse tehdit.
1: Hala deneme aşamasında. Ama yakında devreye sokacağım.
2: Sayın Bakan.
1: Gerekli bilgileri
3: alın. Emredersiniz.
1: Ve Şav'ı araştır. Binbaşı.
2: Efendim?
4: Profil analizine göre toplumsal düzeni, eğitimi, kariyeri hatta oy kullanmaya bile karşısın. Dolayısıyla kardeşin Ethan'ın tersine seni motive etmek için ağır bir baskı gerekeceğine karar verdik.
5: Kardeşin, onu nereden tanıyorsun? Basın ofisinde çalışıyordu.
4: Oradaki işi sadece bir paravandı. Karşı haber alma operasyonlarında çalışan herkesin paravan bir işi olur.
2: Ethan da benim gibi bir haber alma subayıydı. Kara kuvvetleri, donanma, hava kuvvetleri. Ordunun her kolunun burada 12 saat çalışan bir haber alma subayı vardır. Araya bir tehdit belirlediğinde donanımı kontrol ederler. Ethan öldüğü gece görev yerinden 3 dakika erken ayrıldı. Bunu yapamazsın. Asla.
4: Ve görevin yerine getirilmesi için ikinize de ihtiyaç var.
6: Ne?
4: Ulusal güvenliğimizin korunması. Anayasa ulusal savunma için sivillerin askere alınmasına izin verir.
5: Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Beni tanımıyorsun. Kardeşimi tanımıyorsun. Lanet olası ulusal savunmaya hizmet etmek istemiyorum.
4: Bunun hakkında her şeyi biliyoruz Jerry. Senin hakkında da. Ethan daha bir yaşına gelmeden yürümeye başlamıştı. Senin aynı işi başarman 18 ayını aldı.
5: Nereden buldun bunları?
4: Evdeki bilgisayarından yüklendiler.
5: Bunlar Ethan'la mıydı?
4: Aynı yumurta ikizleri olmanıza rağmen sende Ethan'ın yükselmesini sağlayan motivasyon ve yetenek yoktu.
6: Kes şunu.
4: Sen bir tek şey dışında her açıdan Ethan'dan farklıydın. Şimdi görünüşünü değiştirmek ve otobüse dönmek için 14 dakikan var.
7: Bu kuryeler Holloway Smith şirketi tarafından bir çanta taşımak için tutulmuş.
8: Kimya şirketi?
7: Evet, öyle efendim. O çantanın içindeki her neyse artık Shaw'ın elinde. Bir dakika izin verir misin? O çantanın içinde tam olarak ne olduğunu öğrenmemiz gerek.
9: Bize içinde ne olduğunu söylemezsen. Hıyarcıklı veba ya da büyük babanın viagrası da olabilir.
8: Bir şey bilmiyor musunuz?
9: Ne?
8: Hiçbir şey mi? Peki ya bu silahlar?
10: Ne olmuş onlara? Bu bir pompalı Remington 80.
8: Evet,
10: bu
8: silahı... silahlar olduklarını biliyorum. Bana bir silah getir. Nasıl tutuyorlardı? Bana bir silah versene.
9: Ne demek nasıl tutuyorlardı?
8: Söylemek istediğim tüfekleri hangi pozisyonda tutuyorlardı? Örneğin böyle mi?
10: İndir şunu, indir.
8: Yoksa müzik klibinde olduğu gibi indir. Böyle mi tutuyorlardı?
9: Aman, profesyonel değillerdi.
8: Güzel, ben de bunu soruyordum. Yani nasıl silah kullanılır bilmiyorlardı.
9: Hayır.
8: Pekala, Batman ve Robin'den her şeyi öğren.
10: Teşekkürler.
11: Kameraları kontrol ettik. Şav'ın birini ateş ettiğini söylüyorlar efendim.
8: Sakın söyleme, her şey büyülü bir şekilde silinmiş. Adım Thomas Morgan. FBI adına çalışıyorum. Kameralarınız bir ağa bağlı mı?
12: Hayır.
5: Video kaydedici arkada.
8: Kasetlere ihtiyacım olacak.
6: Sam. Sam.
13: Anne.
6: Sam neredesin?
13: Mesajını aldım. Bu tren harika.
6: Sam, beni dinlemeni istiyorum.
13: Bu radyoları okumaya çalıştı ama
6: beni dinle.
13: Seni DC'ye varınca ararım. Hoşça kal.
4: Oğlun bu mesajı 60 saniye önce bıraktı. Onu yeniden göreceksin. Ama önce istediğimiz bir şey var.
6: Buyurun. Hayır.
4: Yapacaksın. Yoksa sen ölür. Otobüse dönmek için 6 dakikanız var.
6: İşte. Hazır mısın?
5: İyi misin?
6: Gitmemiz gerek.
7: Efendim, bir şey bulduk. Şu görüntüyü oynat. Tamam, burada dur. Şimdi otobüsün önüne yaklaştır. Evet, diğer monitörü de yaklaştır.
14: Peki efendim.
7: Evet, yaklaştır. İşte bunu. Biraz daha yaklaşabilir miyiz?
14: Hı hı.
7: Tamam, bu görüntü...